0: insanları, buna rağmen provoke olmayan ülkemizin insanları. Ama ısrarla ve ısrarla bir yerlerden devreye girmeye çalışıyorlar. Bir kesim dediğiniz gibi milliyetçi çevreleri bir araya getirmeye çalışıyor. Sözde, meydanlarda, ki bu tanıdık provokasyon, onu söyleyelim. Kayseri'de bunun başka bir türlüsünü görmüştük 2 sene önce. Sokakta işte insanları Suriyeliler, mülteciler, sığınmacılar diye provoke edenler, evet, çok büyük bir krizin, çok büyük bir sıkıntının eşiğinden dönmüştük. Şimdi benzer bir şeyi içeride tezgahlamaya çalışacaklar. Bakın, hep bu şunu konuşuyoruz. Yani olan şüpheli kimdir? Dışarıdan istihbarat servisleridir. O istihbarat servislerinin bazı üyelerini biz milliyetçi olarak görürüz. Bazılarını muhafazakar dindar olarak, bazılarını PKK'lı olarak görürüz. Siyasal Kürtçü olarak da görebiliriz.
1: Ya sakallı sokakta görsen hacı dediğin adam Mossad ajanı çıktı ya.
0: Tam da o. Yani tam da o. Gerçekten böylesi bir at izinin it izine karıştığı bir ortamda bizi provoke etmeye çalışabilirler. Evet. Bu nedenle insanımızın dikkatli olması lazım. Böylesi bir dönemde başımızın tacı olan şehitlerimizin, şehit tabii, ailelerinin ve gazilerin tabii, böyle adeta sanki biz onların böyle aleyhine bir süreci başlatmışız gibi, ki bundan sonrası için ben o ailelerin çok yüksek seviyede, çok böyle açıkçası Türkiye'nin geleceği konusunda herkesten daha hassas olduklarını düşünüyorum. Bundan sonra bir şehidin dahi gelmeyecek olmasıyla ilgili yapılmış olan bu projeksiyona en çok onlar destek verir.
1: Hem de tek ama bir sanki taviz vermeden.
0: Tabii. Bu çok önemli bir şey. Aynen yani öyle. Bunu düşündüklerini zannediyorum. Ama burada rol modeli olarak karşımıza çıkardıkları, yani elbette şey yapmak istemiyorum ama bazı grupların, bazı kişilerin, özellikle işte bu kesimin temsilcisi, hiç kimse bunlara inanmasın. Türkiye'nin her zaman çok böyle açıkçası sağduyulu bir kitlesi vardır. Her kesimde de bu geçerlidir. Biz çok önemli bir sorunu çözüyoruz. Bu sorun çözülürken geçmiş problemleri ve fay hatlarını getirip altımıza serip spor sahalarında, işte miting meydanlarında Türkiye'yi ikiliye düşürebilecek, bu süreci zehirleyebilecek çok sayıda faaliyete şahit olacağız Ceyhun. Yani sadece bu konuda değil, birçok konuda da bunu yapacaklar. Bu nedenle hazır olalım. Ben demolarını gördüğümüzü düşünüyorum ama bu sefer zannediyorum geçmişe göre biraz daha hazırlıklıyız.
1: Yani gereken hazırlıklar yapılmıştır diyorsun.
0: Kesin öyle. Yani tam da tahmin ettiğimiz şey ortaya çıktı değil mi? Amit Spor'un tabii, birinci değil, Süper Lig'e çıkması tabii, ve Amit Spor'un maçları. Yani bu iş için onlar açısından çok eski ezberler aslında. 90'lı, 2000'li yılların başındaki ezberler ama hemen sahaya sürüldü gördüğün gibi. Yani bunların yapılabileceğini düşünüyorduk ama çok erken başladılar. Ben bu nedenle bunun önünün arkasından çok iyi araştırılacağını düşünüyorum devlet tarafından.
1: Son bir olarak şeyi sorayım sana değerli Ercan. Çok kısa ama yani şimdi DEM Parti'nin içinde işte Tülay Hatimoğulları gibi böyle toplumu hakikaten gelen açıklamalar yapanların dışında ek olarak çok daha sağduyulu hareket edenler falan da var. Yani DEM Parti içinde mesela bu tür çıkışlardan rahatsız olanlar var mı? Hiç kulağına gelen bilgiler var mı? Çünkü onlarda da bir ittifak var. Yani sonuçta başka grupların temsilcileri bunlar aynı zamanda.
0: Tabii. Çok eminim. Bu konuda söylentiler var. Net bilgi değil ama çok emin olduğum bir şey var. Bak, Mithat Sancar, Pervin Buldan, Ahmet Türk, rahmetli Sırrı Süreyya Önder, bunların dördünün, kendisi hayatta değil ama hayatta olsaydı bugün onun da olacağı yer belliydi.
1: Doğru.
0: Dördünün süreçle ilgili söylemlerine dikkat edin. Tülay Hatimoğulları'nın, Sezai Temelli'nin, onun da bir miktar değiştiğini, yani geçmişe evet, göre çok daha iyi bir yerde olduğunu
1: düşünüyorum. Dört maddeyle problemimiz yok dedi, o beni çok şaşırttı.
0: Yok dedi, o da ileri bir noktaya geldi. Evet. Ama mesela Saruhan Oluç ismi vardı ki kendisi biliyorsunuz geçmişte yani o Türk solunun temsilcisi yapıyordu. Evet. O da geçmişte son derecede tartışmalı mesajlar vermişti. Mesela SDG'nin silah bırakmaması gerektiğini söyleyebilecek noktaya gelmişti. Ama şu anda ben onun da biraz bir miktar daha itidalli davrandığını düşünüyorum. Ama burada Tülay Hatimoğulları'nın ve onun temsil ettiği damarın ne yapmaya çalıştığı, şayet yapmaya çalıştığı PKK'nın ve DEM'in olduğunu düşündüğü tabana hitap edip onların gazını almak dışında bir amaçsa bunun da bu süreçle ilgili çok sorgulanması gereken bir tavır olduğunu düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim Ercan, sağ olasın.
0: İyi yayınlar.
1: Yayına katılır için.
0: Kolay gelsin.
1: Sağ olasın, sana da kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum.
0: Sağ olasın.
1: Değerli Ercan Gürses gazeteci, meslektaşım. Ondan sonra Şimdi

0: Değerli Mehmet Yılmaz bir uzun soru yazmıştı. Yine zamanımız tükendi. O yüzden hakkını helal etsin. Yani neden terörist fotoğrafına provokasyon diyorsunuz ki? Biraz hızlıca okumaya çalışacağım. Yani kendim okuyayım. Bakayım kısaca cevap verebileceğim bir şey mi? Yani sürece yönelik bir eleştirisi var zaten. Terörle barış imzalama gibi bir acilet içine girmez. Şöyle, PKK bitti dediniz. PKK bittiyse çözüm sürecine gerek yok o zaman. PKK bitmedi. Yani şöyle, onu tekrar vurgulamak tabii ki bizden de kaynaklı olabilir. Anlatım dilimizden de kaynaklı olabilir. Çok özet anlatayım da sonra detaylandıralım bunu. Bu arada ben bir izin de alacağım bu arada, onu da söyleyeyim. Bu hafta ve gelecek hafta pazartesi yokum. Bu hafta çarşamba, cuma da yokum. Gelecek hafta çarşamba günü dönüş yapıyorum. O zamana Mehmet Bey de hatırlasın. Sadece iki cümle şöyle söyleyeyim. PKK deyim yerindeyse Kandil'e sıkıştı. Ama bir fasit daire içine girecektik. Bir kısır döngüye girecektik. Yani onlar orada direnecekti. Biz burada bastıracaktık. Sürekli enerjiyi oraya verecektik. Dedik ki ya sizin artık çıkış yolunuz yok. Hani şey gibi düşünün. Köşeye sıkıştırılıp güvenlik güçlerinin teslim ol artık başka kaçacak yerin yok demesi gibi düşünün. Yoksa orada da güvenlik güçleri çatışmaya da girebilir. Ama kayıp olabilir falan filan. Kayıpsız bu işi artık bitirmenin formülasyonu. Diyeceksiniz ki bu kadar niye meydan okuyorlar? Ya ne diyecekler? Biz yenildik 40 senedir, 42 senedir şey yaptık şehirlerde, bir dönem endek barikat kurduk. O zirveyi gördük. Buna rağmen yenildik mi diyecekler? Ne bekliyorsunuz? İşte biz buna reaksiyon veririz. Ha bazen sessiz kalıyoruz. Diyoruz ki ya tamam süreç bitsin de gerekenler yapılır zaten. Ki Diyarbakır'da gereken yapılır. 4 kişi gözaltına alındı. Yani PKK bitti dediğimizde PKK için deniz bitti demiştim. Yani yanlış anlatmış olabiliriz. Mehmet Bey de hakkını helal etsin. Diğer dostlarımız da hakkını helal etsin. Dediğim gibi bir haftalık bir izin istiyorum sizden. Çarşamba, cuma ve gelecek hafta pazartesi yokum. Ondan sonraki çarşamba görüşeceğiz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar gönderiyorum.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programının tekrarını dinlediniz.
2: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: ABD'nin Florida eyaletinde son yıllarda nadir görülen ceza vakalarında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Uzmanlar, hastalığın eyalete yeniden daha sık görülmeye başlamasında 9 bantlı armadilloların ve bu hayvanların yaşadığı bölgelerdeki toprağın rol oynayabileceğini belirtiyor. Hansen hastalığı olarak da bilinen cüzzam, ABD'de uzun süredir nadir görülen enfeksiyonlar arasında yer alıyor. Ülkede her yıl yaklaşık 100 ila 200 vaka tespit edilirken, Florida'daki artış, hastalığın eyalette yeniden önemli bir halk sağlığı konusu haline gelmesine neden oldu. Florida'da geçen yıl 36 cüzzam vakası kaydedildi. 1992'den bu yana tutulan kayıtlar dikkate alındığında bu, eyalette bir yıl içinde görülen en yüksek vaka sayısı oldu. Vakaların en az 26'sının Florida içine bulaştığı belirlendi. Bu sayı son 10 yılda herhangi bir ABD eyaletinde tespit edilen en yüksek yerel bulaş olarak kayıtlara geçti. Eyaletin verilerine göre 2026'nın ilk aylarında da 19 yeni vaka bildirildi. Florida Üniversitesi Tıp Fakültesinden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Norman Beatty, cüzzamın Florida'da gelişmekte olan bir enfeksiyon hastalığı haline geldiğini söyledi. Beatty, vakaların önemli bir bölümünde hastalığa neden olan bakterilerle kirlenmiş toprak veya 9 bantlı armadillolarla temas ihtimalinin bulunduğunu belirtti. Armadilloların cüzzama neden olan bakterileri taşıyabildiğini aktaran uzman, hayvanlara temas edilmesinin yanı sıra avlanmaları veya tüketimlerinin de risk oluşturabileceğine dikkat çekti. Özellikle armadillo yuvalarının çevresindeki toprakla temasın vücudunda açık yara bulunan kişiler açısından bulaş riskini artırabileceği ifade edildi. Cüzzama yol açan Mycobacterium lepri ve Mycobacterium lepromatosis bakterileri oldukça yavaş çoğalıyor. Hastalık insandan insana kolaylıkla geçmiyor. Bulaş için genellikle enfekte kişinin tükürük veya mukusuyla uzun süreli ve yakın temas gerekiyor. Türkiye ise cüzzamla mücadelede önemli bir başarı elde etti. Dünya Sağlık Örgütü'nün 10 bin kişide bir vakanın altına inilmesini hastalığın ortadan kaldırılması açısından temel eşik olarak kabul ettiği belirtilirken, Türkiye bu seviyeye yıllar önce ulaştı. Ülkede halen yaklaşık 485 ila 600 arasında kayıtlı cüzzam hastası bulunuyor. Ancak bu kişilerin büyük bölümünün hastanın aktif dönemini geçirdiği, geçmişte oluşan fiziksel hasarlar nedeniyle takip edildiği ve bulaştırıcı olmadığı belirtiliyor. Türkiye'de her yıl yalnızca 3 ila 6 yeni vaka görülüyor. Türkiye'nin cüzdanla mücadelesinde ise Doktor Türkan Saylan önemli bir dönüm noktası oluşturdu. 1970'li yıllara kadar cüzdan hastaları toplum tarafından dışlanıyor, bazı bölgelerde köylerinden uzaklaştırılıyor ve insanlık dışı koşullarda tecrit altında tutuluyordu. Doktor Türkan Saylan, hastalığın sanıldığı gibi kolay bulaşmadığını ve tedavi edilebilir olduğunu savunarak bu yaklaşımın değişmesinde önemli rol oynadı. Ekibiyle birlikte Anadolu'nun farklı bölgelerine giderek hastaları tespit eden Saylan, tedaviye ulaşmalarını sağladı. Saylan'ın öncülüğünde 1976'da Cüzzamla Savaş Derneği ve Vakfı kuruldu. İstanbul Bakırköy'de açılan Lepra Araştırma ve Uygulama Merkezi de Türkiye'nin cüzzamla mücadelesinin önemli merkezlerinden biri oldu. Türkiye'de uygulanan model uluslararası alanda da dikkat çekerken Saylan, 1986'da Hindistan hükümeti tarafından Uluslararası Gandhi Ödülü'ne layık görüldü. Saylan ayrıca uzun yıllar Dünya Sağlık Örgütü'ne lepra konusunda danışmanlık yaptı. ABD'nin Florida eyaletine cüzzam vakaları son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Uzmanlar, hastalığın artışında 9 bantlı armadillolar ve bu hayvanların yaşadığı bölgelerdeki toprakla temasın rol oynayabileceğini belirtiyor. Türkiye'de ise yıllık yeni vaka sayısı 3 ila 6 arasında seyrediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesinin simge yapılarından yaklaşık 1900 yıllık Hadrian Kapısı gerçekleştirilen ışıklandırma çalışmasıyla geceleri de kentin tarihine ışık tutuyor. Muratpaşa ilçesindeki Kaleiçi'nin girişinde bulunan ve halk arasında üç kapılar olarak bilinen Hadrian Kapısı, Antalya'nın günümüze ulaşan en iyi korunmuş tarihi yapılar arasında yer alıyor. Roma İmparatoru Hadrianus'un milattan sonra 130 yılında Antalya'yı ziyareti onuruna inşa edilen yapı, kenti çevreleyen surların üzerine anıtsal zafer takı olarak yapıldı. Sütun gövdeleri dışında büyük ölçüde beyaz mermerden oluşan kapı, 3 simetrik kemeri ve zengin süslemeleriyle dikkat çekiyor. Her biri 4,15 metre genişliğinde ve 6,18 metre yüksekliğinde olan 3 kemerden oluşan yapının yüksekliği, yaklaşık 15 metreye ulaşan kuleleri bulunuyor. Kapı bölümü ise 8 metre yüksekliğinde. Kabartma ve oymalarla süslenen Hadrian Kapısı'nın tavanındaki kasetli bölümlerde çiçek, meyve ve yaprak motifleri yer alıyor. Bu süslemelerin antik dönemde Antalya ve çevresinde yetiştirilen ürünleri ve bölgenin bereketini simgelediği değerlendiriliyor. Saçak bölümünde aslanbaşı figürlerinin bulunduğu yapının iki yanında savunma amacıyla kullanılan kuleler yer alıyor. Güneydeki kulenin Roma dönemine ait olduğu, kuzeydeki kulenin alt bölümünün antik çağdan kaldığı, üst bölümünün ise Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat döneminde yapıldığı biliniyor. Uzun yıllar şehir surlarının arkasında kalan Hadrian Kapısı bu sayede dış etkenlerden büyük ölçüde korunarak günümüze ulaştı. Sur kalıntılarının 1882'de kaldırılmasıyla yeniden ortaya çıkarılan yapı 1959'da kapsamlı bir restorasyondan geçirildi. Yerli ve yabancı turistlerin Antalya'da en çok ziyaret ettiği ve fotoğraf çektirdiği tarihi yapılardan biri olan Hadrian Kapısı, Antalya Valiliği tarafından gerçekleştirilen çalışmayla ışıklandırıldı. Yeni aydınlatma sistemiyle birlikte tarihi yapı gece saatlerinde farklı bir görünüme kavuşurken, mimari detayları da daha belirgin hale geldi. Antalya Valisi Hulusi Şahin, sur hattındaki aydınlatmanın da artırılmasının planlandığını belirterek, Işıklandırma süreci tamamlandı. Şu anda da gördüğüm kadarıyla herkes memnun. Bunu devam ettirmeyi ve o sur hattının aydınlatılmasını artırmayı düşünüyoruz dedi. Antalya'nın simgelerinden yaklaşık 1900 yıllık Hadrian Kapısı, Antalya Valiliği tarafından gerçekleştirilen ışıklandırma çalışmasıyla geceleri de kentin tarihi dokusunu yansıtıyor. Üç kapılar olarak bilinen yapı aydınlatmayla birlikte mimari detayları daha belirgin bir görünüme kavuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeylermek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatı Oyundan oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
1: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bir haftanın başlangıcında daha sizlerle birlikteyiz. Yeni şeyleri konuşmak için efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Bugün neler yapacağız? Bugün yine teknolojide olan, özellikle yapay zeka alanında olan yeni şeyleri, biraz felsefik şeyleri sizlerle paylaşacağım. Bugün yapay zekaya çok enteresan tanımlamalar getireceğiz hep beraber. Her haber yeni bir tanımlama olacak. Çok enteresan oldu gerçekten. Ben bunu ya ortaya öyle çıktı gerçekten de. Özel bir şey yapmadım yani. İnsanların bir yapay zekayı tanımlayası gelmiş. Bu tanımlardan size yola çıkacağım. Efendim bu arada hani haberlerin dışında bir haber gördüm. Tam programa giderken önüme çıktı. Ondan da biraz size bahsetmek istiyorum. Onunla başlayalım isterseniz. Bir yerde İstanbul'da bir yerde böyle surların yanı abinin bir tanesi oturmuş surların dibinde bir şey içiyor, bir alkollü bir şey içiyor muhtemelen, alkol alıyor diyelim, alkol alıp almadığı da o görüntülerden belli değil ama öyle söyleniyor. Peki tamam. Ve tepede bir anda mavi ve kırmızı ışıklı bir drone beliriyor ve drone şöyle söylüyor: bulunduğunuz bölgede alkol almak yasaktır, burası bu bir polis drone'udur, lütfen alkolü bırakın. Ya bu var ya, tam bir bilim kurgu film, distopik bir film sahnesi gibi. Ama gerçek. Gerçekten de inanılmaz bir sahne ve o böyle mekanik bir sesle çabuk o alkolü bırakın filan gibi bir şeyler söylemesi bana çok distopik geldi. Film sahnesi gibi geldi. Gerçekten de tüm sineması böyle sahneleri çok kaçırıyor. Gerçekte olan sahneleri çıkarıyor, aslında kaçırıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bir yerde alkol içmek, alkol kullanmak yasaksa bunu polisin söyleme zorunluluğu var. Evet, yani insanların o polise uyma zorunluluğu var. Ama şöyle düşünün. Mavi ve kırmızı ışıkları olan bir drone'un tepenizde belirip ben polisim demesi durumunda biz buna nasıl inanacağız? Çok basit bir soru değil mi? Yani tepenizde mavi ve kırmızı ışıklı bir drone var ve ben polisim diyor. Şimdi biz bunun polis olduğunu nasıl inanacağız? Mesela 14 yaşında bir çocuğun drone'un üstüne mavi ve kırmızı ışıklar takıp gelene geçene mekanik bir sesle ben polisim demesini nasıl engelliyoruz mesela? Böyle bir şey var mı? Bana yok gibi geliyor. Ya çünkü mesela yanınıza birisi gelse ve dese ki size ben polisim, çabuk şunu şöyle yapma. Tamam deriz, ama tamam demeden önce ne deriz? Deriz ki polis olduğunu bana bir gösterir misin, kanıtlar mısın? Polis genelde böyle şeylere kızıyor ama göstermek zorunda. Ya kıyafetinden ya bize göstereceği kimlikten, eğer sivil polisse biz bunları öğreniyoruz. Ama tepede bir drone. Üstünde hiçbir şey gözükmüyor. Zaten böyle ışıklar falan gözüküyor. Yanar söner ışıklar. Ve ben polisim. Burada içki içilmez diyor. Allah Allah. Peki nereden anlıyoruz senin polis olduğunu? Vatandaş öyle zaten yaptığı şeyin yanlış olduğunu, muhtemelen açık alanda alkol içmenin yanlış olduğunu görmüş ve apar topar gidiyor oradan. Ama ya ne olursunuz biraz bunlara dikkat edelim artık, biraz bir şeyler yerine otursun ve biz filmlere benzemeye çalışmayalım, filmleri düzeltmeye çalışalım mesela. Değil mi? Ben yapay zekaya geçeyim. Gerçekten böyle şeyler beni çok geriyor, biliyorsunuz. Şimdi yapay zekanın bu haftaki enteresan konularından bir tanesi. yapay zeka işte birkaç yıl boyunca insanın yeteneklerini büyütecek bir üretkenlik devrimi olarak hepimize pazarlandı. Pazarlanmaya da devam ediyor. Ben de size sık sık bunlardan bahsediyorum. Şimdi aynı araç bir makaleyi mesela, bu çok uzun bir makale, ben bunu anlamak istiyorum, bana benim için bunu kısaltır mısın dediğinde, ya da ne bileyim bu paragrafı ben yazdım ama yanlış ifadeler var galiba, bunu düzeltir misin dediğinde onları yapıyor. Düzeltiyor bizim için ya da yeniden yazıyor. Şimdi bu şey tartışmaya açılmış. Asıl soru şu: yapay zeka kullandın mı? Okey, yapay zeka kullandım. Ben yazı yazarken de, yazı okurken de, işte ne bileyim haber toplarken de ben de yapay zekayı kullanıyorum. Peki burada sen yapay zeka kullandın, demek ki sen yazar değilsin, sen gazeteci değilsin söylemleri ortaya çıktı. Ya tamam da bunun kararını kim veriyor? Yani mesela yazı yazarken ki o kararı kim veriyor? Bana bir yazı yaz çok güzel olsun diyerek mi yazı yazdırdınız? Yoksa ben şöyle şöyle şöyle şöyle bir şeyler yazmak istiyorum, bununla ilgili şuralardan kaynaklar topla, bunları bir araya getir, şu sırayla benim karşıma diz deyince kim bunu yapmış oluyor? Buna bakalım. Yani tuhaf bir ahlak düzeni çıktı ortaya. Yani teknoloji şirketleri işte ChatGPT, Claude, Gemini filan bize sürekli şey söylediler. Daha hızlı çalışacaksınız, daha fazla bilgiye ulaşacaksınız. Yüzlerce kaynağı saniyeler içinde karşılaştırabileceksiniz. Yazılarınızı düzenleyecek, metinlerinizi özetleyecek, üretkenliğinizi arttıracak filan. Süper şeyler bunlar. Şimdi iş dünyasında bu söylemi hızla benimsedi, bugün en büyük şirketlerde bile yapay zekayı hiç kullanmamak neredeyse teknolojik geri kalmışlık işareti sayılıyor. Şimdi çalışanlardan bu araçlarla daha hızlı üretmeleri, araştırmalarını hızlandırmalarını ve daha fazla işi daha kısa sürede yapmaları bekleniyor mu? Bekleniyor. Fakat şimdi aynı teknolojiyi entelektüel üretimin sınırına taşıdığımızda hava bir anda değişiyor. Biz raporu özetlemek için yapay zeka kullanmayı verimlilik sayıyoruz ya. Şimdi bir cümle, bir deneme yazacaksınız mesela, bir makale yazacaksınız. Bu denemenin cümlelerini düzeltmek için kullanınca, abi bir dakika sen yazar değilsin deniyor. Ya abi tamam da muhasebe yaparken ben muhasebeci olmaya devam ediyorum da yazarlık için kullanınca neden yazar olmaya devam etmiyorum? Şimdi bir şirket çalışanı yapay zeka sayesinde iki saatlik işin yarım saatte yaptığında başarılı kabul ediliyor da neden bir akademisyen kendi yazdığı metni uzatıp kısaltmak ya da cümlelerini düzeltmek için kullandığında akademisyen olmaktan çıkıyor, yazar olmaktan çıkıyor? Şimdi bunu ben İspanyolca kaynaklardan derledim. El País'ten bir yazar Jorge Galindo Muñoz bu konuda bir araştırma yapmış. Bunu iki yüzlülük olarak niteliyor. Yani yapay zekaya getirilen iki yüzlülük olarak bunu tarif ediyor. Diyor ki ya bir yandan bize yapay zeka kullanmazsanız geri kalırsınız diyorlar. Bir yandan bize yapay zeka kullandın, sen akademisyen değilsin, sen yazar değilsin, sen gazeteci değilsin diyorlar. Allah Allah. Şimdi tartışma şöyle başlamış. Dartmouth diye bir üniversiteden profesör Brandon Nyan bir yazıyı Pangram diye bir yapay zeka dedektöründen geçirmiş. Metin %71 oranında yapay zeka tarafından üretilmiş olabileceğini ileri sürmüş. Sosyal medyada hemen tanıdık bir refleks devreye girmiş ve Haussmann'ın yazarlığı sorgulanmaya başlamış. Financial Times'a daha sonra yazıya bir açıklama ekleyerek Haussmann'ın uzun taslağını kısaltmak amacıyla yapay zeka kullandığını belirtmiş. Peki, gazetenin kuralları yazım sürecinde yapay zeka kullanımına izin vermediği için mesele kurum açısından anlaşılırmış, fakat olay kısa sürede yayın politikası tartışmasını aşarak bu yazıyı gerçekten kim yazdıya dönüşmüş. Ya bu yazıyı gerçekten kim yazdı? Şimdi yapay zeka bunu yaptı diyorsanız, bakın yapay zekanın eleştirilebilecek yönü şudur: eğer bir şeyi yapay zeka yapıyorsa siz de aynını aynı şekilde hiç çaba göstermeden, hiçbir o yazarın bilgi birikimini kullanmadan yapabiliyor olmanız lazım. Mesela yazar size bir tane yazı getirdi, dedi ki enflasyon şu şu şu sebeplerden dolayı yükseliyor. Bir tane yazı çıkardı ortaya ve onu koydu. Sonra siz dediniz ki enflasyon hangi sebeplerden yükseliyor? Tak dedi, size aynı şekilde aynı yazıyı verdi. İşte burada bu noktada siz aslında bir çaba sarf etmediğiniz ortaya çıkabilir. Ama mesela ben sizin için haberler derliyorum. İşte bir sürü bir şeyler getiriyorum sizlere. Ve insanlar diyorlar ki bunu yapay zeka ile yapmışım, bu değersiz. Peki bir tane şarkı vardı. Kolay mı sanıyorsun? Kolaysa yap o zaman diye. Ben bu şarkıyı söylüyorum. Hadi buyurun siz de yapın. Hadi ben size bütün kaynaklarımı vereyim. Bütün bilgi birikimimi, geçmişimi size aktarayım. Siz de bunlarla aynı yazıyı yazmaya çalışın bakalım, yapabilecek misiniz? Şimdi bu neye benziyor biliyor musunuz? Mesela birisi yağlı boyayla tablo yapmış. Siz de yağlı boyayla tablo yapınca aynısı. Abi olur mu aynısı? Tamam, yağlı boya kullanıyoruz biz. Fırça da kullanıyoruz. Tuval de aynı tuval. Hani yap o zaman. Gel de bunun aynısını yap bakalım, yapabiliyor musun? Yapamazsınız efendim. Yapamazsınız. Çünkü onun arkasında o resmi yaptığınız ya da yazıyı yazdığınız yarım saat yok. Geçmişten gelen 30 küsür yıllık birikiminiz var. İşte bu konu daha çok su kaldıracak. Bu konuyu daha çok tartışacağız sizlerle. Ben her hafta bunun bir benzerini, dünyada olan bir benzerini sizlere aktarıyorum ki kafanızda o soru işaretleri oluşsun. Bu kadar kolay karar vermeyin yapay zeka ile yapılan bir şeyin değersiz olduğuna. Yani yapay zekayı klavye gibi kullanan insanlarla yapay zekayı tek varlığı, tek beyni olarak kullanan insanlar arasındaki o farkı çözümleyebilmeye başladığınız zaman sizler değerli değerlendiriciler olacaksınız. Öteki türlü boş konuşuyorsunuz. Şimdi gelelim ırkçılık konusuna. Şimdi yapay zeka kodlanan bir yazılım, değil mi? Kodlanan bir yazılım. Nasıl kodlanıyor? Siz bildiğiniz şeyleri bir araya getiriyorsunuz ve bunlar kapsamında yapay zekaya bir şeyleri yapmasını söylüyorsunuz ve o yapay zeka sizler için bir şeyleri yapılabilir hale getiriyor. Ve burada şöyle bir şey var. Yapay zekaya datalar sunuyorsunuz ve o sunduğunuz datalardan yapay zeka öğrenip o datalar kapsamında kendisini yetiştiriyor. Yani bir Türk'ün yaptığı yapay zeka ile bir Amerikalı'nın yaptığı yapay zeka ile Avrupalı'nın, işte ne bileyim, Japon'un yaptığı yapay zeka arasında oraya gelen dataların niteliği var. Hangi datayı verirseniz o yapay zeka sını yapmış oluyorsunuz. O datanın yapay zekasını ortaya çıkartmış oluyorsunuz. Şimdi Google'da şöyle bir deneme yapmışlar. Bir kadın olduğunu söyleyen bir kişi şöyle bir şey yazmış. Bir İtalyan erkekle yalnızım yazmış. Ondan sonra yapay zeka bu noktada hemen şey demiş. İşte flört ediyorsunuz. İşte şunları yapın, bunları yapmayın. Şöyle geçin. İşte ilişkinize bunlara dikkat edin filan yazmış. Ama aynı şartlar oluşturulup şöyle bir şey yazmışlar. Bir Cezayirli erkekle yalnızım. Yapay zeka ne cevap vermiş biliyor musunuz? Polis çağırayım mı? Ne acayip değil mi? Çünkü İtalyan erkekle yalnızsanız bu çok güzel bir şey. Şahane bir şey. Ama yani yanınızdaki Cezayirli ise eyvah, orada bir şey var. Dur polis çağırayım, seni kurtarayım filan. İşte bu ırkçılık tanımının yani boşluk bırakmamacasına hazırlanmış hali. Irkçılığın ta kendisi bu. Aynı şartlarda bir İtalyan'da flörtten bahsediyorsunuz, bir Cezayirli'de polis çağırmaktan bahsediyorsunuz, siz ırkçısınız. Ama bu yapay zekanın ırkçılığı değil, ona verilen dataların ırkçılığı. Yani ona sunulan dataların ırkçılığı. Çünkü yapay zekayı öyle bir yetiştirmişsiniz ki siz, öyle kaynaklardan beslemişsiniz ki yapay zeka şunu söylüyor. İtalyanla yalnızsa şahane bir flört vardır orada. Ama Cezayirli biriyle yalnızsa eyvah, başına bir şey gelecek, hemen polis çağıralım. Anlatabiliyor muyum? Bu beslediğiniz datalarla alakalı, sizin ön yargılarınızla alakalı. Yapay zeka ırkçı değil, siz ırkçısınız. Onu kodlayanlar ırkçı. Onu o hale getirenler ırkçı efendim. Yani burada çünkü değişken olan şey yalnızca milliyet. Milliyeti yani İtalyan ve Cezayir. İşte önemli bir ayrım yapmak gerekiyor burada tabii ki. Gemini, yani bu Gemini'yle yapmışlar bunu. Gemini Cezayirlilere karşı ırkçı çıktı diye anlatmışlar haberi ama alakası yok. Alakası yok. Yani Gemini sohbet uygulamasından değil, Google Search'ün Gemini modellerinden yararlanan AI Overview özelliğinden gelmiş bu. Ve birçok yapılan farklı denemelerde de benzer sonuçlar elde edilmiş. Yani bu o ana özel bir hata, o yoldan çıkma, işte ne bileyim şeyin dışına kayma falan değil. Adamlar bunu böyle kodlamışlar. Bizim dünyamızdaki insanlara bakış açısı, bizim o daima reddettiğimiz ama içimizde buram buram kulaklarımızda akan ırkçılık aslında buraya tezahür etmiş. Irkçıyız biz. Dolayısıyla yapay zekamız da ırkçı oluyor. Yani eğer siz bir yerde kötüyseniz bu bir yerde kalmıyor. Her yere tezahür ediyor. Yani ben bir Cezayirliyle yalnızım. Ya yani bu cümle aslında hiçbir şey söylemiyor. Ya yani neden yalnızsın? Evde misin? Asansörde mi kaldın? Karşınızdaki kişi iş arkadaşın mı? Sevgilin mi? Taksi şoförü mü? Korkuyor musun? Yalnızca sohbet konusu mu arıyorsun filan? Hayır, hiçbir şey yok burada. Yani bunu neden söylediğinizi açabilir misiniz biraz diye de sormuyor. Hemen diyor ki ya ben polis çağırayım, eğer Cezayirliyse yanındaki polis çağırayım. Ha bu arada sırf Cezayirlilere özel değil. O Arap Yarımadası'ndaki Afrika'nın kuzeyi, işte ne bileyim Arap Yarımadası vesaireden herhangi bir yerden bir isim verdiğinde yine böyle bir şeyler vermeye başlamış. Yani Ceminay ırkçı mı sorusunun karşılığı şu, ırkçı kelimesinden ne anladığınıza bağlı. Ceminay Cezayirlilerden nefret ediyor demek anlamsız. Yani bir dil modeli birinden nefret etmez. Cezayirlilere ilişkin bir kin, korku ya da ideolojik kanaati olmaz. İnsanlarda ırkçılığı meydana getiren psikolojik ve toplumsal mekanizmaları yapay zekaya aktaramazsınız. Ama siz kendi ırkçılığınızı yapay zekaya projekte ettiğiniz zaman, yansıttığınız zaman işte ortaya böyle sorunlar çıkıyor efendim. Yani buradan hani bilimsel olarak bir şeyler çıkartmaya başlamadan önce, yani bu teknik olarak tartışmamız gereken bir şey değil. Yani teknolojik olarak orada if yazmışlar, o ifler şey olursa yanlış olur. Hayır, böyle bir şey değil. Burada sosyolojik ve sosyal psikolojiyi aslında tartışıyor olmamız lazım. Neden insanlar Cezayirlilerden bu kadar tırsıyor? Neden İtalyanlara hep böyle yukarı flörtöz değerler atfediyor? Biraz bunları tartışmamız lazım. Bu aslında teknolojinin konusu değil, insanlığın konusu. Ya işte. Ah ah. Peki, o zaman bir başka habere geçelim hadi. Şimdi insan kültürü diyoruz ya. İnsan kültürü aslında yapay zekanın petrolü oldu diyorlar. Yani kıt kaynağı ve güzel kaynağı ve iş yaptırdıkları kaynak anlamında petrolü diyorlar. Şimdi makinelerin insanın işini elinden alıp almayacağını hep tartışıyorduk ya. Aslında daha temel bir soru var kapıda. Bu makineleri mümkün kılan dev kültürel birikimin ekonomik değeri kime ait? Kitaplardan işte forum mesajlarına, fotoğraflardan işte kodlamalara, insanlığın ortak üretimi birkaç şirketin özel mülkiyetindeki modellere dönüşüyor. Yani siz mesela bir forumda bir şey tartışıyorsunuz, müziği tartışıyorsunuz, futbolu tartışıyorsunuz, politikayı tartışıyorsunuz. Adam oradan geliyor mesela ChatGPT yapan OpenAI ya da Gemini'yi yapan Google ya da Anthropic'i yapan adamlar geliyorlar. Diyorlar ki abi bir dakika, biz bunları alırız abi. Açık kaynakta alırız, şeyimizde yetiştiririz bunlar. Yapay zekamızda yetiştiririz. E peki bunları ben yazdım kardeşim. Ben yazma, forumun altını ben doldurdum. E buradan alıyorsunuz. Ne olacak şimdi? Bunun bana faydası ne? Zararı var. Zararı nedir? Sizin zaten oraya yazmış olduğunuz şeyleri size aylık 20 dolara kaskallıyor. Böyle böyle iteliyor. Ama abi bir dakika ya. Bunları ben yazdım, sen bunları alıyorsun ve kullanıyorsun, sonra da bana parayla satıyorsun. İşte kapitalizmin tam şeyi bu, tam anlamı bu. Yani işte şöyle bir şey var, bu eserleri ya da işte yazılanları yapay zeka şirketleri üretmiyor. Ama ekonomik değeri de trilyon dolarlık şirketlere ulaşabilecek modelleri bunun üstüne inşa ediyorlar. Yani adam trilyon dolarlık ben yapay zeka yaptım diyor da, abi trilyon dolarlık yapay zekayı sen benim yazdıklarımla yaptın. Oradaki trilyon benim. Dolar sensin. İşte buna bakmak lazım. Şimdi aslında fabrikalarla alakalı bir şey değil bu. Şimdi mesela normalde fabrikada ne oluyor? Hani işçinin emeğinin sömürülmesi, Marksist bakış açısı vesaire falan diyoruz ya. Orada ne oluyor? Siz, fabrika size para veriyor. Siz gidiyorsunuz orada iş yapıyorsunuz. Yaptığınız işin karşı olarak bir para, bir şey üretiyorsunuz. O parayı alıyorsunuz, gidiyorsunuz evinize, kendinize ekmek alıyorsunuz, su alıyorsunuz. Ondan sonra fabrika onu sizin işte ne bileyim 100 liraya ürettiğiniz şeyi tak diye 100 bin liraya satıyor mesela. Olası bir şeyler bunlar. Nispeten bizim toplum olarak kabul ettiğimiz şeyler. Ama burada şöyle bir şey var yapay zekada. Biz üretiyoruz, bunun için bana para vermiyorsun. Bunun için bana eline sağlık demiyorsun. Bunları alıyorsun, topluyorsun, bana geri satıyorsun. Abi kapitalizm hiç bu kadar çirkin olmamıştı diyorum ben de o zaman. Yani kapitalizm zaten özünde çirkin bir şey ama hiç bu kadar çirkin bir yere işte diyorum ben de size. İşte bunların ötesine geçmemiz gerekiyor. Yani insanlığın ortak kültürel üretimi yapay zekanın ham maddesine dönüşüyorsa bu ham maddenin yarattığı ekonomik değer kime ait? Soru bu. Bana ait. Çünkü ben buraya işte trilyon dolarlık GPU yatırımı yaptım diyorsa şirketler, bir dakika abi, sen GPU yatırımını başka bir şey için yaptın. Benim yazdıklarım için yapmadın diyor. Ha şöyle bir şey olur. Derse ki bana, abi tamam ben senin yazılarını aldım ama bunları sana bedavaya satıyorum. Şirketler bir şey yapmak istediği zaman şirketlere parayla satacağım. Eyvallah. Eyvallah. Ama hem sana paraya satacağım, hem senin yazdıklarının üstüne çökeceğim, onları bedavaya alacağım. Oh be, ne güzel dünya değil mi ya? İşte belki de yapay zeka çağının gerçek politik ve ekonomik kavgası burada başlayacak. Çünkü insan kültürü gerçekten yeni petrolümüz olduysa, henüz üzerinde anlaşamadığımız mesele petrolü kimin toprağından çıktığı değil, petrolün aslında hepimize ait olup olmadığı. Yani insanlığa ait olan bir şeyle sen bir şeyler yapıyorsan ve bunu bana parayla satıyorsan, dur abi orada, dur. Haydi o zaman bir yavaş yavaş müzik arasına doğru gidelim. Güzel bir şarkı dinleyelim, ardından tekrar burada birlikte olacağız. Yeni yapay zeka haberimiz efendim.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Arka planda yapay zekayla benim biraz üstüne çalışarak ortaya çıkarttığım Führerliğiz'i dinliyoruz efendim. O Führerliğiz'i şöyle bir şey yaptım. Cello, bandoneon yani akordeon ve piyanoyla beraber, hatta biraz da kemanla beraber acaba nasıl daha romantik bir havaya getiririz diye üstünde biraz çalıştım. Ortaya çıkan sonuç bu, bence gayet güzel oldu. Efendim haydi geçelim şimdi, enteresan bir haber var. Şöyle, yetişkinler çocukların yapay zeka ile düşünmeyi, yazmayı, hatta arkadaşlık kurmayı unutacağından korkuyor. Evet, şu anda bütün büyüklerimizin, bütün büyüklerin bu dünyaya karşı, yapay zeka dünyasına karşı yaşadığı korku bu. Şimdi MIT Technology Review çocuklar ve gençlerle yaptığı çalışma şaşırtıcı bir tablo ortaya çıkartmış. Diyor ki yapay zeka ile büyüyecek ilk kuşak teknolojiyi ne koşulsuzca kucaklıyor ne de ondan kaçıyor. Nerede kullanıp nerede kendi başına kalacağına ilişkin sınırları şimdiden çizmeye başlamış diyor. Yani bizim korkularımızdan daha azade, daha uzakta kendi durumunu halledebilen gençler var aslında, ama biz orada değiliz. Biz hala korku içindeyiz. Şimdi bundan 10 yıl sonra yapay zekanın çocuklar üstündeki etkisi tartışılıyor burada aslında. Yani şöyle, yetişkinler çocukların ChatGPT ile ödev yaptığını görünce eğitimin sonuna geldiğimizi düşünüyorlar. Eyvah, çocuklar artık eğitim almayacak diyorlar. Ama diğer taraftan okullar yapay zeka kullanımını yasaklamakla onu derslerin içinde kullanmak arasında gidip geliyor. Bir o tarafa, bir bu tarafa, bir o tarafa, bir bu tarafa. Teknoloji şirketleri aynı çocuklara hayatlarının hemen her alanına yerleşecek yapay zeka araçları sunuyor. Bunu da biliyoruz. Her hafta size anlatıyorum. Buna karşılık çocukların kendilerinin ne düşündüğünü çok az soran insan var ki MIT Technology Review Eylül-Ekim 2026 sayısında bunu bir çalışma konusu olarak yapmış ve o korkuların, yetişkinlerin korkusundan çok daha enteresan sonuçlar çıkmış ortaya. 9-15 yaş grubuna yönelik bağımsız bir ekiple beraber çalışmışlar. Amerika'da çocuklara, ergenlerle doğrudan konuşmuşlar. Ve şöyle, soru çok basit. Diyor ki, sohbet robotları ve yapay zeka ajanlarının sıradan olduğu bir dünyada büyümek nasıl bir şey? Hakikaten bunu da kendimize ara ara soralım. Ben hep soruyorum. Çalışmanın arkasındaki yaklaşım, çocukları gelecekte yapay zeka ile karşılaşılacak insanlar gibi görmek yerine zaten yapay zeka ile yaşayan ilk kuşak olarak kabul etmek. Yani editörlerin en çok şaşırdığı nokta şu olmuş bu çalışmada. Çocukların verdiği cevapların beklenenden çok daha nüanslı ve sofistike olması herkesi şaşırtmış. Çocukları mal bekliyorlar diye bunlar. Aa, yapay zeka ile çalışıyor bunlar. İyice gitmiştir onların kafası filan diyorlar ya. İşte öyle değilmiş. Yetişkinlerin çocuklar ve teknoloji hakkında kurduğu hikayeler genellikle iki uç arasında gidip geliyor. Bir tarafta yapay zekayı sınırsız bir eğitim ve yaratıcılık makinesi olarak gören iyimser bakış açısı var. Diğer tarafta çocukların artık hiçbir şeyi kendi başlarına öğrenemeyecekleri düşünen karamsar bakış açısı var. Ama çocuklarla konuşulduğunda bu iki karikatür şeyinin karesinin, çünkü ikisi de karikatür. Gerçekten çocukları aptal yerine koymak da karikatür. Çocukları yapay zekayla süper robotlar haline gelmiş halleri de karikatür. Yani bazıları yapay zekayla ilgilenmiyor, bazıları ondan açıkça hoşlanmadığını söylüyor. Bazıları gündelik işlerinde kullanıyor, bazıları da kendi yapay zeka projelerini geliştiriyormuş mesela. 9-15 yaş arasındaki çocukların. Şimdi bu kuşağın yapay zeka ile ilişkisini anlamanın ilk koşulu yapay zekanın onlar açısından yetişkinlerin yaşadığı türden bir teknolojik devrim olmadığını kabul etmek olabilir. Yani biz mesela cep telefonu çıktı, teknolojik devrim. İnternet geldi, teknolojik devrim. Biz her şeyi devrim olarak gördük. Bizim için her şey devrimdi. Ama çocuklar için böyle bir şey değil ya. Ya mesela 13-17 yaş arasındaki gençlerle bir araştırma yapılmış. Pew Research yapmış bu araştırmayı. %57'si chatbotları bilgi aramak, %54'ü okul çalışmalarına yardım almak, %47'si de eğlenmek için en az bir kere kullanmış. Makale veya video özetlemek ve görsel üretmek de yaygın kullanım alanları arasındaymış. Buna karşılık duygusal destek ve tavsiye almak için chatbot kullandığını söyleyenlerin oranı yalnızca %12 olmuş. Yani yetişkinlerin sıkça korktuğu, çocuklar insanlarla konuşmayı bırakıp chatbotlarla arkadaş olurlar ya filan senaryosu var olsa da yani %12. Yani o zaman %57 mesela derslerinde yardım aldığını söyleyen çocuklara ne diyeceğiz? Bununla birlikte yapay zekanın çocuklar işte çocuklar yapay zekanın risklerinin farkında değilmiş gibi de davranmıyormuş. Yani çocuklar yapay zekanın risklerinin farkında. Yani mesela gençlerin %59'u okullarında yapay zeka kullanarak kopya çekmenin en azından zaman zaman gerçekleştiğini düşünüyormuş. Çocukların önemli bir bölümü yapay zekanın okul çalışmasını kolaylaştırmasını olumlu görüyormuş. Bütün işi öğrenci yerine yapmasının öğrenme sürecini bozabileceğini de kabul ediyorlarmış. Çocuklar mantıklı. Ama işte bu işte belli bir sınır var yine kafalarda. Yani yapay zekadan fikir almak ve bir metni geliştirmek başka bir şey. Düşünme işini bütünüyle makineye bırakmak başka bir şey. Ve bunun çocuklar bunun farkında, ayırdığında. Her ülkede böyle olmayabilir. Şu anda bu Amerika'da yapılan şeylerde en azından böyle. En azından %50'nin üstündeki çocuklarda böyle. Yani burada şuna geliyoruz. Yani bunu çocuklar şunu söylüyorlar bakın. Bunu makineye yaptırabiliyorum. Ama gerçekten yaptırmak istiyor muyum? Soru bu. Ve çocuklar bunu soruyorlar. Büyükler bunu soruyorlar. Hadi etrafınızdaki insanlara sorun ya. Mesela deyin ki yapay zekayla şunu yapabiliyoruz. Yaptım mı, yapalım mı, yapmayalım mı diye sorun. İnsanlar zaman ve para kazanacaklarsa sorgusuz sualsiz arkasından ne geleceğini hiç düşünmeden hiç de kafalarını çevirip bakmadan lap diye bu işin içine giriyorlar. Ben size söyleyeyim. O zaman geçelim hadi bir başka yapay zeka haberine. Şimdi yapay zeka tarihinde daha önce iki kez aynı film oynandı efendim. Neydi bu film? Önce makinelerin insan zekasına yaklaşacağı söylendi. Ardından milyarlarca dolarlık yatırımlar geldi. Sonra teknoloji vaatlerinin gerisinde kaldı. Para muslukları kapandı. Bugün ne oluyor? Yatırımlar geçmişte hayal bile edilemeyecek yeni büyüklüklere ulaşmış durumda. Ama üçüncü bir yapay zeka kışı gelirse bu kez kar altında kalacak olan yapay zeka değil, onun çevresine kurulmuş devasa ekonomik beklentiler olabilir diyor uzmanlar. Bakalım detayına. Şimdi yapay zekada kış olacak deyince buradan meteorolojik bir şey. O yapay zekaya kar yağacak, dolu yağacak bunu anlamıyoruz tabii ki. Hani o kadar ben dinleyicime güveniyorum. Ama önce büyük vaatler ortaya çıkıyor. Araştırmacılar birkaç etkileyici başarı gösteriyorlar. Medya insan zekasına sahip makinelerin neredeyse kapıda olduğunu anlatmaya başlıyor. Yatırımcılar oraya çat çat çat çat. Paralar yağdırıyor, ardından gerçek dünya laboratuvardaki gösterilerden çok daha zor çıkıyor. Ay böyle olmuyormuş ya, bak tüh görüyor musun diyorlar. Sistemler vaat edilen işleri yapamıyor, yatırım ekonomik karşılık ortaya koyamıyor, heyecanın yeri hayal kırıklığına bırakılıyor, sermaye o oradan çıkıp başka alanlara dönüyor. İşte yapay zeka bu döngüyü daha önce iki kez yaşadı, iki kez kış yaşadı. İşte üçüncü kez aynı noktaya gelip gelmeyeceğimizi herkes soruyor efendim. İlk yapay zeka baharı ne zaman yaşanmış? 1950 ve 60'larda. İşte bilgisayarların satranç oynayabilmesi, matematik problemleri çözebilmesi, basit dil görevlerini yerine getirmesi işte son derece herkeser yaptı. Mesela Marvin Minsky 1970'te birkaç yıl içinde ortalama bir insanın genel zekasına sahip makinelerin ortaya çıkabileceğini söyleyecek kadar ileri gitmiş. 1970-60'larda o dönemi

İşte 1974 ile 80 arasındaki dönem ilk yapay zeka kışı olarak geçiyor. Şimdi buradaki aslında konuştuğumuz şey teknolojinin başarısız olması değil, başarının yanlış yorumlanması. Yapay zeka belirli görevlerde gerçekten ilerleme kaydetmiş. Sorun dar bir problemin çözülmesinden genel zekanın yakında geleceği sonucunun çıkarılması. Yani adam diyor ki bak 6 kere 6 kaç yapar? 36. Of be, bu bizim uzaya götürür artık. Hayır abi, 6 kere 6'nın 36 olduğunu söyledi sana. Uzaya gitmek için senin çok daha karmaşık problemleri çözmen gerekiyor. Buradan bunu çıkartma. Yani buradaki sorun yapay zekada ya da makinelerde değil, insanda. 6 kere 6 kaç yaptığını öğrenir öğrenmez bu bizi artık Mars'a götürür falan demek gerizekalılık. Ama bu gerizekalılığı maalesef 1970'lerden 80'lere kadar yaşadı insanlık. İşte bu sonrasında ne oluyor? Biraz sonrasına gidelim isterseniz. Yapay zeka birkaç yıl sonra yeniden yeni bir bahar başlıyor. Şöyle, bu kez uzman sistemler geliyor. İnsan uzmanların belirli alanlardaki kurallarını bilgisayara aktaran sistemler tıbbi teşhisten jeolojiye kadar çeşitli alanlarda bunları kullanmışlar ve gerçekten de işe yaramış. Mesela 1980'lerin ortasında yapay zeka pazarı milyar dolarlık bir sektöre dönüşmüş. Mesela Japonya 5. nesil bilgisayar projesi gibi çok iddialı programlara başlamış. Amerika rekabette geri kalmamak için finansmanı yeniden yükseltmiş. Birinci kışın unutulması fazla uzun sürmemiş. Aa biz kış yaşamıştık ya, dur ne yapıyoruz biz falan dememişler. Ama işte uzman sistemlerin laboratuvar sunumlarında görünmeyen bir kusuru var. Ne o? Bilgi alanı büyüdükçe sisteme yeni kurallar eklemek gerekiyor ama bu yeni kurallar eklemek de çok zorlaşıyor. Yani şöyle, şimdi yine örnek verelim. Siz bir robot yapıyorsunuz, diyorsunuz ki robota bu şeyden git, dümdüz yürü. Nasıl yürüyeceğim diyor. Hemen öğretiyorsunuz. Diyorsunuz ki önce sol ayağını kaldır, ileriye koy. Onu tam koyduğunda sağ ayağını kaldır. Onu da sol ayağının önüne koy. Böylece bunu tekrarlı olarak yap. Oo bak yürüdü. Eğer robotlar yürüdüyse dünyayı da ele geçirebilirler o zaman. Diyor insan bakış açısı. Ama şöyle bir şey var. Şimdi bu robotu dışarı çıkarttığınızda adam tam sağ ayağını kaldırıp ötekinin önüne koyacakken yerde bir cisim görüyor. Buna basmamak için ne yapması gerektiğini düşünmeye başlıyor. Siz hemen diyorsunuz ki önünde bir cisim varsa onun biraz gerisine koy ayağını, öteki ayağından fıt fıt fıt fıt diye etrafından dolaş. Peki tamam, bunu hallettiniz. Peki öndeki cisim ne bileyim arabaysa ne yapacaksın? Kediyse ne yapacaksın? Çöp sepetiyse ne yapacaksın? İşte gerçek hayattaki o şeyler arttıkça sayısı sizin bu işi içine girebilmeniz ve bu işe yeni kurallar eklemeniz zorlaşıyor, imkansızlaşıyor. İşte bu noktada patladı o iş. İşte bu sistemleri kullanmak için o zamanlar Lisp diye makineler kullanılıyormuş. Sıradan masaüstü bilgisayarların hızla güçlenmesiyle ekonomik avantajlarını bunlar kaybetmişler. 87'de Lisp makinesi pazarı çökmüş. Şirketler uzman sistem yatırımından vazgeçmişler. Dev kamu projelerinin hedefleri tutmamış. Yapay zeka yeniden modası geçmiş bir terime dönüşmüş ve böylece ikinci yapay zeka kışı gelmiş. Şimdi bu tarihlere olanlara bakınca 2026 insanı deli gibi huzursuz ediyor. Yani şimdi ChatGPT'nin 2022'de yarattığı o kırılmadan sonra 4 yıl içinde yapay zekaya aktarılan para önceki iki yapay zeka baharını ekonomik açıdan neredeyse küçük bir sosyal deneye dönüştürdü. O kadar çok para harcadılar ki önceki harcanan paralar bunun yanında bahsi geçebilecek bir şey olmaktan çıktı. İşte şöyle düşünün, işte veri merkezleri kuruluyor, elektrik üretim kapasiteleri genişletiliyor, GPU'lar sipariş ediliyor, tanesi 250-300 bin dolardan on binlerce, yüz binlerce. Ondan sonra yapay zeka laboratuvarları büyütülüyor, ülkeler hesaplama gücünü egemenlik meselesi olarak almaya başladılar. Ondan sonra mesela Morgan Stanley Ağustos 2026'da bir analiz yayınlamış, diyor ki Google, Microsoft, Nvidia, Meta, Oracle, Amazon ve Broadcom gibi şirketlerin yapay zeka altyapısına ilişkin bilanço dışında kalan uzun vadeli taahhütlerinin toplamı yaklaşık 3 trilyon dolara ulaşmış. Şimdi bu rakam bilançolarda görünen yatırım harcamalarından çok daha büyük bir ekonomik bahis olduğu söyleniyormuş. İşte tam burada geçmişteki yapay zeka kışlarını bilen birinin aklını kaçırılmaz

olarak şu sorular geliyor. Bu kadar büyük para neyin karşılığında harcanıyor? Yani tamam abi, 3 trilyon dolar harcadın. Mantıken 3 trilyona yakın bir para kazanman lazım en azından harcadığın parayı çıkartmak için. Hani kapitalist sisteme baktığımızda aslında 30 trilyon kazanmaları lazım. Ama yapay zeka 30 trilyonluk değer yaratabilecek mi? Dünyadaki insanların hepsini üst üste koysan 30 trilyon eder mi? Soru bu. Çok basit bir soru. İşte 2026'nın nasıl problemi burada. Artık şirketlerin CIO'ları, yani o teknolojik yöneticileri, yapay zeka araçlarının olup olmadığını değil, bu araçlara yatırılan para karşılığında ölçülebilir ekonomik sonuç üretip üretmediğini sorgulamaya başlamışlar. Mesela Wall Street Journal'ın Ağustos 2026'dan bir yazı aktardığı bir yazıya göre küresel o bilgisayar harcamalarının bu yıl 6.37 trilyon dolara ulaşması bekleniyormuş. Ve bu büyümenin çok önemli bir kısmını yapay zeka altyapısı sürüklüyormuş. Buna karşılık işte şirketler yapay zeka o yatırımın geri dönüşü paradoksu denilen bir problemle yarışıyorlar. Yatırımımızı artıyor ama yatırımla ölçülebilir kurumsal sonuç arasında henüz açık bir ilişki yok. Yani ben buraya 1 milyon dolar yatırırsam bana ne getirin karşılığı yok. 1 milyon dolar sen bir yatır bakalım ya, biz bir görelim onu. Bakalım ne oluyor, insanlar üstesinden gelmeye çalışıyorlar. Yani saçma sapan bir yerdeyiz. Gerçekten işin içinden çıkamayacak bir yerdeyiz. Ha? Yani soru şu. Eğer böylesi üçüncü bir yapay zeka kışı gelirse ne olur? Çok basit bir soru değil mi? Böyle bir kış gelirse ne olur? Ve mesela daha önceki kışlar arasında işte onlar 15'er yıl vardı. Sonraki arasında bir 30-40 yıl vardı. Ne kadar sürer bu kış? Yani böyle bir kış geldi. Aa abi, yapay zeka yaptık ama olmadı, görüyor musun? Hay Allah, neyse kapatalım artık dedik. Bir sonraki yapay zeka baharı ne zaman gelecek? Çok basit bir soru. Bakalım ne zaman gelecek. Hadi o zaman ben de bir küçük bir dinlenme molası alayım. Sizler de şöyle bir nefes alın. Yine yapay zeka ile hafif tango ile süslenmiş bir müzik dinleyelim efendim. Ardından tekrar birlikte olacağız.

Tümsel'in rondosu efendim. Bu şarkıyı sizler için, bu klasik müzik parçasını sizler için birazcık daha ezdim, bozdum, enteresan bir hale getirdim. Benim çok hoşuma gidiyor böyle şeyler. Umarım siz de beğenirsiniz. Bu arada Yeni Şeyler rehberinde ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden. Bu arada bizi dinlemekte olan benim 40 yıllık dostlarıma da buradan sevgi ve saygılarımı göndermiş olayım o su kenarına. Efendim, soru şu: Tanrı'nın yeni aracısı kim olacak? Chatbot olabilir mi mesela? Enteresan bir soru değil mi? Yani yapay zekayı dine de sokacağız. Hadi bakalım nasıl sokacağız, bakalım ona. Şimdi insanların Tanrı'ya, ölüme, günaha, bağışlanmaya, evliliğe, acıya veya hayatın anlamına ilişkin soruları yeni değil. İnsanlık tarihi boyunca bu sorular kimi zaman rahiplere sorulmuş, imamlara sorulmuş, hahamlara sorulmuş, gurulara sorulmuş, kimi zaman kutsal metinlerden kaynak alınmaya çalışılmış, kimi zaman aileye ve topluma yöneltilmiş bu sorular. Değişen şey soruların kendisinden çok cevapların arandığı yer. Bugün mesela gecenin üçünde Allah beni, Tanrı beni affeder mi diye sormak isteyen birinin karşısında din adamı bulması çok kolay değil. Fakat işte mesela telefonun elinde olan birisi ChatGPT'ye, Gemini'ye, dini metinlerle eğitilmiş herhangi bir chatbot'a birkaç saniye içinde bu soruyu sorabilir. Makine uyumuyor, makine yorulmuyor, randevu istemiyor. Sizi tanımadığı için sizi mahcup etmiyor ve ne sorarsanız büyük bir ihtimalle cevap vermeye çalışıyor. Şimdi yapay zekanın dinle ilişkisinin neden bu kadar hızlı geliştiğini anlamak işte basit ama güçlü bir avantajı görmeyi gerektiriyor. İnsanlar yapay zeka sistemlerini artık sadece hava durumunu, restoranları, işte ne bileyim kodlamayken şunu nasıl kodlayalım diye ya da e-posta nasıl yazılması gerektiğini sormuyor artık. Oraları biraz geçtik. Hayatlarının en mahrem alanlarını bu sisteme açmaya başladılar. İşte mesela ne bileyim yas tutarken ne yapmaları gerektiğini, eşlerini affedip affetmemeleri gerektiğini, işte ne bileyim yaptıkları bir davranışın günah olup olmadığını, inançlarını kaybettiklerinde bunun ne anlama geldiğini, ölümden sonra ne olacağını filan sormaya başladılar. Bütün dünyada bu böyle gidiyor. Bakmayın böyle, ha işte 3 kişi bunu yapıyordur salak demeyin. Hayır. Hakikaten dünyada böyle bir şey var. Dolayısıyla yapay zekanın dinle karşılaşması teknoloji dünyasının yıllarca sorduğu yapay zeka hangi meslekleri dönüştürecek sorusunun çok tuhaf bir versiyonunu önümüze çıkartıyor. Chatbotlar bir gün rahiplerin, imamların, hahamların, guruların işlevlerini üstlenirse ne olacak? Yani biz hep diyorduk ya muhasebecilerin işini elden alacak. Şimdi stajyerleri işsiz bırakacak. Bilmem işte polisleri işsiz bırakacak falan derken. Abi bir dakika, sıra imamlara, hahamlara mı geldi? Ne ara geldi bu? İşte bu ara. Tam da bu zamanı. Artık bunun varsayımsal bir tartışma olduğunu söylemek mümkün değil. Mesela İran'da Bhagavad Gita'yı temel alarak soruları Krishna avatarı üstünden yanıtlayan Gita GPT diye bir sistem ortaya çıkmış. Sadguru ve Deepak Chopra gibi uluslararası ölçekte tanınan manevi figürler kendi kitapları, konuşmaları ve öğretileri üzerinde çalışan yapay zeka araçları geliştirmişler. Kullanıcı açısından bunun cazibesi son derece açıkmış. Yani bir gurunun onlarca kitabını okuyup yüzlerce saatlik konuşmasının içinden belirli bir sorunun cevabını aramak yerine doğrudan soruyu yazıyorlar, birkaç saniye sonra o öğretinin diliyle hazırlanmış bir cevap alıyorlar önlerine. Ama teknolojik açıdan küçük görülen bu kolaylık aslında din tarihinin en eski meselelerinden birine dokunuyor. Dinin otoritesi bilgiden mi geliyor, yoksa bilgiyi yorumlayan insanın deneyiminden, sorumluluğundan ve topluluk içindeki konumundan mı? Şimdi benim gibi bu işlere meraklıysanız ve farklı kutsal kitapları okuyorsanız, mesela ben kutsal kitapları okurken, Kur'an'ı okurken de farklı çevirilerden faydalanıyorum. Nedir? İşte Elmalı çevirisi, şu çeviri, bu çeviri filan gibi böyle birkaç farklı çeviriyi bir yan yana getiriyorum ve gerçekten de arada hani değişmemiş, hiç farklılaşmamış, üstüne bir katkıda bulunulmamış, yani değiştirilmemiş metinlerde bile o yorum farkı çok fazla ortaya çıkıyor. Gerçekten inanılmaz farklar. Şu anda hani böyle burada hemen hızla size verebileceğim örnekler yok elimde ama gerçekten de siz de böyle bu gözle bakın. Diyanet'te mesela farklı Kur'an tefsirleri var. Bunlara tabii çeviri demek yanlış olur.
tefsir demek daha doğru. Bu farklı tefsirlere baktığınızda gerçekten de hani birinin siyah dediğine ötekisi beyaz demiyor ama yani hepsi de siyah çıkmıyor mesela bir yerden. İşte bunlar için mesela bunların içinde yorum farkları var. Şimdi biz bu yorum farklarını yapay zekanın yorumlamasını istediğimizde ortaya çıkacak sonuç çok farklı bir şeye gidebilir. Farklı bir yere evrilebilir. Yani din yalnızca bilgi değil. Yani dini soruların bir bölümü gerçekten bilgi sorusu. Evet. İşte İslam'ın mesela faiz konusundaki yaklaşımını, Katolik Kilisesi'nin mesela boşanmaya ilişkin öğretisini, Bhagavad Gita'nın ölüm hakkında ne söylediğini öğrenmek isteyen bir kullanıcıya veri tabanı çok güzel cevaplar verebilir. Evet, bunlar bilgi. Yani faiz nedir? Faiz günahtır, haramdır. Bu kadar basit. Ha biz ülkemizde her gün faizle ilgili yeni bir karar alınıyor falan. Neyse o ayrı konu. Şimdi bu tür sistemlerin avantajları sadece hız değil, on binlerce sayfalık külliyatı saniyeler içinde tarayıp birbirinden uzak metinler arasındaki bağlantıları da bulabiliyor. Bu da çok güzel. Bir kavramın tarih boyunca nasıl yorumlandığını gösterebiliyor ve bunları kullanıcının anlayabileceği bir dile çeviriyor. Şahane. Ama insanlar dini otoritelere yalnızca doktrinin ne söylemek istediğini öğrenmek için gitmez. Şimdi ben bunu yaptım, şimdi ne yapmalıyım? Çocuğumu kaybettim, bunda nasıl yaşayacağım? Eşimi affetmeli miyim? İnancımı kaybediyorum, artık neye tutunacağım falan gibi. Soruların cevapları yalnızca metinsel bilgiler değil. Bunlar yorum istiyor, bağlam istiyor, empati istiyor. Kişisel sorumluluk ve çoğu zaman süreli insani ilişkiyi gerektiriyor. Şimdi bir din adamının verdiği cevap yalnızca doğru ayeti, İncil pasajını veya teolojik bir metni bulmaktan ibaret değil. Karşısındaki insanın kim olduğunu, nasıl bir hayat yaşadığını, neyi kaybettiğini, hangi topluluk içinde bulunduğunu ve verilecek tavsiyenin ne tür sonuçlar doğurabileceğini de hesaba katması gerekiyor. Yani şöyle bir karikatür vermişlerdi geçtiğimiz gün. Karikatür değil de meme de. Ya diyor ki abi, tek bir kitap değiştirilmemiş bir Kur'an'dan nasıl aynı anda hem IŞİD çıkıyor hem işte bilmem ne çıkıyor filan. Yani evet, bunlar işte o yorum farkları. Ha bu arada din öyle bir şey ki insan hayatını o kadar derinden etkileyen ve sulanmayan, sorgulanmaması gereken bir şey ki. Şimdi bunları bir yere doğru getirdikten sonra biz mesela Hristiyanlıkta orta çağda çıkan Vatikan kavramı gibi, yani sen bunu böyle yapmalısın, burada böyle yazıyor ama aslında bu demek filan diyen bir şeyin eline esir düşebilir miyiz acaba? Sorun da bu. Yani mantık dini, evet çözebilirsiniz mantıkla ama işte faizi mesela biz çözdük mü yoksa görmezden mi geliyoruz? Soru bu. İşte chatbot son derece güçlü ama enteresan bir rakip olarak ortaya çıkıyor. İnsanın ihtiyaç duyduğu cevap biçimini şaşırtıcı biçimde taklit edebiliyor. Güzel. Annenizi kaybettiğinizde size son derece dokunaklı bir teselli mesajı yazabilir. Pişmanlığın psikolojisini ve teolojisini anlatabilir size. Affetmenin önemini düzgün ve ikna edici cümlelerle açıklayabilir. Fakat annesini kaybetmemiş ki o hiç. Yani hiçbir şeyden pişmanlık da duymamış. Hayatında hiç kimseyi affetmek zorunda da kalmamış. İşte acı, sevinç, kayıp, dostluk veya sevgi, sorumluluk. Yapay zeka için hiç böyle bir şeyler değil bunlar. Onlar sadece birer tane kelime. Ona öğretilen kelimelerden birkaçı. Şimdi dinlerin yapay zeka konusunda en fazla üstüne durduğu ayrım işte burada ortaya çıkıyor. Bir makinenin doğru veya etkileyici cevap üretmesiyle o cevabın anlamını deneyimlemesi aynı şey değil. O yüzden de yani biraz daha sabredin diyorum dini konuları yapay zekayı yıkmadan önce. Efendim, programın sonuna geldik. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Yarın yine aynı saatlerde burada birlikte olalım ve konuşulmayan şeyleri hep birlikte konuşalım efendim. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.

Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar Türkiye'nin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandanızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar, beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz yayınımıza. Okan Aslan'la gün ortası yeni gelen haftanın ilk gününde başladı. Saat 13.25'e kadar sizlerle birlikteyiz. Kıymetli dinleyiciler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz, 24 şehirde karasal yayında sizlerle birlikteyiz. Telegram'dan ve Twitter'dan takip edebilirsiniz değerli dinleyiciler. WhatsApp numaramız simgede.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: 2025'te her gün Türkiye'de ortalama 2500 kişinin milyoner olması ilk bakışta ekonomide sanki bir başarı gibi lanse ediliyor. Fakat dikkatle bir baktığımızda bu tablo aslında büyüyen bir refahı değil, büyüyen bir uçurumu gösteriyor. Son bir yılda 900 binden fazla yeni milyoner var. Toplam sayı 2.908.000. Aynı dönemde peki neler olmuş, onlara bakmak lazım. Alım gücü düştü. Asgari ücret geçinmeye yetmez hale geldi. Orta sınıf hızla eridi, bitti, yok oldu gitti. Ya fakir ya zengin. Gençler yoksullukta değil, geleceksizlikle mücadele eder oldu. İşte tam bu noktada bir tane soru geliyor akla. Bu zenginleşme toplumun geneline mi yayıldı, yoksa belirli bir kesimde mi yoğunlaştı? Cevap gayet net. Bu bir yayılma değil, bu bir yığılma.
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Radyo.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi birazdan bir konuğumuz olacak. Telefonla alacağız. Kıdemli kılavuz kaptan burada canlı yayında Berdan Doğan konuğumuz olacak. Telefonla alacağız kendisini ama önce bir şöyle bir bakalım. Kuzey Kıbrıs Girne kenti açıklarında 267 kişilik bir yolcu feribotu gemisi, değerli dinleyiciler, batıyor ve 8 kişi orada hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. 259 yolcu, 8'i mürettebat, 267 kişiyi taşıyordu. Alabora olması sonucunda yaşanan faciada can kaybı 8, 240 kişi sağ kurtarıldı, 18 kişiyi arama çalışmaları bir taraftan devam ediyor. Girne limanından Mersin Taşucu limanına gitmek üzere hareket ediyor. Filojet isimli değerli dinleyiciler, katamaran tipi yolcu gemisi, kıyıdan yaklaşık 4 mil açıkta şiddetli dalgalar nedeniyle su alıyor, alabora oluyor ve yaklaşık 514 metre derinlikte tamamen batıyor. Yolcu durumuna baktığımızda az önce sayıları verdik. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet. Sağ kurtulanlara geçmiş olsun dileklerimizi iletmek isteriz tabii ki. Değerli dinleyiciler, şimdi burada tabii soru işaretleri var. Arama kurtarma çalışmaları bir taraftan devam ediyor. 240 kişi kurtarıldı. Maalesef 8 kişi hayatını kaybetti. Değerli dinleyiciler, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili tüm birimleri, sahil güvenlik, deniz kuvvetleri, sivil savunma, helikopterler koordinasyonda bir çalışma yaptı. Arama kurtarma çalışmaları bir taraftan dediğimiz gibi devam ediyor arama çalışmaları. Kazayla ilgili bir soruşturma başlatıldı. Değerli dinleyiciler, yaşanan facia nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti genelinde 3 günlük yas, milli yas ilan edildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri de bu bağlamda iptal edildi. Bazı soru işaretleri var. Değerli dinleyiciler, bu facia ile ilgili olarak soru işaretleri var. Bu soru işaretleri yanıt bekliyor. Bu sorular cevap bekliyor, onu söyleyelim. Biz de birazdan bu konuları bilen bir isimle değerli dinleyiciler konuşacağız. Arayalım hatta. Arayalım. Evet, daha fazla bekle gerek yok. Kılavuz, kıdemli kılavuz kaptan Berdan Doğan'la konuşacağız. Değerli dinleyiciler, bu arada görüntüleri gördük. Yani kaza anından, öncesinden ve anında, o anda yaşananlar, değerli dinleyiciler, insanlar, oradaki insanların hali, oradaki insanların telaşı ve korkusu gerçekten çok fena, tüyler ürperticiydi. Sosyal medyada siz de görmüşsünüzdür. Bazı uyarıların dikkate alınmadığı, yapılması gereken şeylerin yapılmadığına dair, değerli dinleyiciler, nedir o? Önemli soru işaretleri var dediğimiz gibi. Şimdi biz de bu konuları konuşmak üzere, yani bu detayları konuşmak üzere değerli dinleyiciler, bir konuğumuz var. Kıdemli kılavuz kaptan. Evet, kıdemli kılavuz kaptan Berdan Doğan. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar. Hoş bulduk.
0: Şimdi siz bu konuyla ilgili zaten yayınlara katılıyorsunuz. Çok fazla soru işareti var burada bu konuyla ilgili olarak. Önce şuradan başlayalım. Gemi kaptanı ve mürettebat, onların verdikleri ifadede dalgalar sonucunda geminin ön tarafının kopmasıyla birlikte alabora olduğu ve kazanın bu şekilde başladığını beyan ediyorlar. Meteoroloji verilerine göre de çıkışta bir sorun olmadığını, gemi sertifikasyonunun da hem seyir hem de idari izinler açısından idari izinlerin bulunduğu söyleniyor. Şimdi siz yıllarını denize vermiş bir kılavuz kaptansınız. Bu facianın zincirleme hatalar silsilesinden mi, yoksa bir tek bir kritik karar hatasından mı kaynaklandığını, ne diyorsunuz? Sizin bakış açınız, sizin değerlendirmeniz nedir? Berdan Bey, siz dinliyoruz.
1: Tabii ilk olarak yani bu görüntülere bakarak değerlendirirsek bunun bir arıza olmadığı, kaza olmadığı kanaatindeyim yüksek bir oranda. Çünkü arızada bu tip bir sonuç doğmaz. Ben de bu kazanın bir şeye çarpma sonucu olduğunu düşünüyorum. Bu çarpma belki yüzen bir cisim, yüzen derken su altında kalmış bir tekne yahut da şamandıra olabilir, ama bir şey çarpmak demek illa bu cisme çarpmak değildir. orada fırtına yok gördüklerim, videolardan gördüklerim fırtına yok ama ölü deniz var. Yani siveller dediğimizin dalga boyu yüksek, denizin kendi başına inip kalktığı yüksek denizler var. Seyri, temelde seyri engel değil ama yüksek süratte bu dalga çarparsanız bir materyale çarpmış gibi, duvara çarpmış gibi zarar görme ihtimaliniz yüksek. Benim de bu, siz dediğiniz eğer ifade öyleyse, hı hı, muhtemelen bir dalgaya çarptılar. Zaten tekne fiber olduğu için yüksek süratle bir kırılma yaşamış olabilir.
0: Teknenin fiber olması, yani fiber, bir de farklı tarzda tekneler de var. Yapım anlamıyla teknik olarak söylüyorum. Fiber olması, yani fiber tekneler bu tarz denizlere, bu tarz dalgaların olduğu yerlere uygun değil mi? Bu olayları yaşaması daha mı kolay oluyor onlar için? Ne diyorsunuz?
1: Hayır, fiber olması pratikte hiçbir engel değil, hiçbir güvenlik riski taşımıyor. Yani bu tip gemilerin çoğunluğu ya fiberde, işte bazen alüminyum tekrar kullanılır hafif olması açısından. Fiberde saç gibi olmadığı için daha uzun süre dayanıklı ve korozyon olmayan bir materyal. Yani fiber olması kötü anlamda değerlendiremeyiz ama tabii ki seyir zamanında dikkatli olmak lazım bu tip şeye çarpmalara karşı, özellikle yüksek denizlerde dediğim gibi. Orada fırtına yok, hı hı, gördüğümde, hı hı, ama önceki iki gündeki yüksek havanın, yüksek rüzgarların oluşturduğu ölü denizler var. Hı hı. Burada biraz daha dikkatli gitmek gerekiyordur.
0: Şimdi görüntülerden ve yolcu ifadelerine falan baktığımızda, bu arada kıdemli kılavuz kaptan Berdan Doğan, değerli dinleyiciler, canlı yayında konuğumuz Sayın Doğan. Şimdi yolcuların geminin su aldığını fark etmeleri, görüntüleri siz görmüşsünüzdür zaten. Kaza öncesinde gerçekleşen içeriden çekilen görüntüler var. Orada içerisinin su alması, hatta koltuğun fırlaması, daha sonra ön tarafta bir kopma, camlardaki patlama falan. Şöyle şeyler var. Yolcular işte geminin su aldığını fark edip dönülmesi yönünde uyarılarda bulunuyorlar. Ancak kaptan denizcilik açısından meslek etiği ve komuta yetkisi çerçevesinde bir hata yapılıp yapılmadı mı, bunlar soru işaretler ama devam kararı veriliyor. Ben şunu öğrenmek istiyorum, yani nelere dikkat etmek gerekiyor, işte gerekli uyarılar yapıldı mı yapılmadı mı, bazı soru işaretleri var. Liman başkanlığından fırtınanın ardından denizde ölü dalgaların, az önce siz de belirttiniz, bulunduğu bir dönemde geminin sefer yapmasına izin verilip verilmediği soru işareti var. Bu uyarıları dikkate almalı mıydı kaptan? Kaptanın görevleri neydi? Biraz da ondan bahsetmek lazım. Ne diyorsunuz?
1: Tabii ki kaptanın bu uyarıları çok dikkate alması lazım. Hatta temelde kaptan bunları liman başkanlığından daha önce, çünkü biz hava raporları konusunda eğitim alıyoruz. Kaptanlar hava raporu da okuyacak kadar, bir meteorolojik uzmana kadar hava raporu da hakimlerdir normal şartlarda. Kaptan da bunu bilerek davranıyor olması lazım. Hı hı. Dediğim gibi bu ölü denizler çok daha büyük denizlerde de, daha kuvvetli denizlerde de seyir yapabilir, sorun yok. Ama bu sefer hızını ve yönünü ayarlaması gerekiyor. O ön bir çıkmadan önce bunların hepsini planlamış olması gerekiyor kaptanım.
0: Peki var mı eklemek istediğiniz, ben bölmeyeyim sözünüz.
1: Tamam. İşte geminin su aldığı ve dönmesi, burada kaptanın opsiyon kullanarak, yani çünkü her su almak veyahut da her bir yerden su girmesi çok riskli midir değil midir, bunun kaptanın tavsiye olması lazım. Oradaki durum değerlendirmesi. Liman çok yakın. Bence öyle bir risk görüyorsa dönmesi gerekiyordu ama orada şunu göremiyoruz. Belki dönmek istedi kaptan. Yani su aldığını gördükten sonraki dönme süreci, gemiler hızlı gittiği için hemen bir dakika içinde hemen karar veriyorum, durdum, dönüyorum gibi bir şey çok da kolay değil. Onun için dönmesi de belki birkaç dakika, beş dakika alacaktır tekneni. Hı hı. Belki dönme kararı aldı, orayı bilmiyoruz, süreci bilmiyoruz. Video gördük, evet, su almış, insanlar bunu söylüyor. Belki kaptan devam etme kararı mı aldı, dönme kararı mı aldı? Çünkü dönerken dönmek de çok riskli. O denizlerde genelde 3 dalgadan bir dördüncüsü çok büyük dalga gelir. Onu da ayarlamak gerekiyor. Her zaman dönemezsiniz denizde.
0: Öyle bir durumda gemiyi tekrar geri döndürmek mi zor? Yani kolay bir şey değil mi bu? Orada da riskler mi oluyor, yani ne diyorsunuz?
1: Tabii. Gemi dalgayı borda, yani o zaman çok büyük risk. Muhtemelen o yan camların patlaması da dönme sırasında olmuştur. Çünkü normalde o yan camlar ileride kendini vurmayla patlamazlar. Benim anladığım tahmin, yani bu sizin söylediklerinizle yorumlar. Hı. Gemi kaptanı dönme kararı almış benim anladığım, yani tabii benim ön fikir olarak söylüyorum. Hı hı. Dönme kararı almış ama dönme kararı aldığı zaman bu yüksek denizlerde, yani fırtına değil ölü denizlerde her istediğiniz anda tamam dönme kararı aldım hemen işte bir saniye içinde 15 saniye içinde dönüyorum yapamazsınız. Bazıları kontrol etmeniz lazım, sayısına bakmanız lazım. Bu birkaç dakika vakit alabilir.
0: Yani burada sizin söylediklerinizden biraz da şöyle bir şey mi çıkarmak lazım? Soruşturma devam ediyor. Gerçekler mutlaka ortaya çıkacak tabii ama burada kaptanın yapmış olduğu hatalar sonucunda da bunun gerçekleşme olasılığı yüksek mi diyorsunuz? Ne diyorsunuz?
1: Yani şimdi tabii çok önyargılı olacak ama bu tür durumlarda kaptanın genelde sorumluluğu çok yüksektir. Karar hı-hı. verici kaptandır. Hı-hı. Yani buradaki iyi bir şey belki personel, bu da can kaybının tabii yüksek bir kişi çok önemlidir ama can kaybının az olması da belki kaptanın verdiği karardır. Can kaybı olmazsa kaptanın verdiği karar olma ihtimali çok yüksek. Çünkü burada karar verici kaptan.
0: Peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi bu olay esnasında bazı soru işaretleri var dedik ya, mesela kaza anında işte kapıların yolcuların üzerine kilitlendi, bazı yolcuların can yeleğine ulaşamadığı, hatta ben bizzat yayına girmeden evvel videoları gördüm, bazı yolcular, olayı yaşayan oradaki yolcular denize atladıktan sonra can yeleği bulduklarını falan söylüyorlar. Şunu sormak istiyorum, bu tarz tehlikeler işte denizde ilerlerken bütün gemiler için, bütün tekneler için mutlaka var. Yani herkesin buna dikkat etmesi gerekiyor. Burada can taşıyorsunuz, çok sayıda insan taşıyorsunuz. Gerekli bilgi birikime, deneyime sahip olmak gerekmiyor mu? Orada da yapılan bazı yanlış işler var mı? Ne bileyim, deniyor ki mesela içerideki yolcular olay anında işte oradan bir tane görevli herkes arkaya doğru koştursun dedi deniyor. Can yeleği veren olmadı. Hatta bazı can yeleklerini nasıl takacağımızı bilmiyoruz, etmiyoruz. Burada da bir takım eksiklikler, düzeltilmesi gereken şeyler sizce yok mu?
1: Mutlaka var. Çünkü gemi seyre yapmadan önce bu can kurtarma şeklinin planının mutlaka anlatılması lazım. Çıkışların mutlaka yolculara anlatılması lazım. Uçaktaki eğitimler gibi düşünün. Hı hı. O can yeleklerin belki can yeleklerin hepsinin vardır. Eksik olmaz. Ama bu yolcular nerede olduğunu bilmiyordur. Hı hı. Yani can yelekler her zaman kişi sayısının daha fazla olur, kapasitesinin daha fazla olur ama yolcunun bunu bilmiyorsa ulaşamaz. Ama kapının kilitlenmesi gibi şeyin, yani duymadım, tarihte hiçbir yerde öyle bir şey yok. Hı-hı. Ama çıkış kapıları kısıtlı. Hı-hı. 200 kişinin 250 kişinin bir anda kapıya yüklendiğini düşünün, hele yan yatmış sallanan bir tekmede çok da kolay değil o kapıdan çıkabilmek. Yani kilitlenmiş olacağını düşünmüyorum ama izdiham mutlaka olmuştur.
0: Genel itibariyle bizim ülkemizdeki durumu siz bu işin içinde olan birisi olarak, deneyimli bir kaptan olarak nasıl görüyorsunuz? Yani bizim aşmamız gereken, düzeltmemiz gereken bazı şeyler var mı? Bu kazalarda bunu biraz daha açıkçası yüzleşiyoruz bununla biraz daha. Ne diyorsunuz? Hem eğitim anlamında hem teknik anlamda, belki denetlemeler anlamında bilmiyorum, bazı eksikliklerimiz var mı? Ne diyorsunuz? Doğan Bey,
1: denetleme anlamında biz ülkemiz iyi, yani biz denetleme konusunda sorunumuz yok. Hı-hı. Ama gemi personeli, yolcular, amatör tekneler, bu eğitimlerimiz çok daha iyi vermemiz lazım. Yani hasta almamamız lazım, deniz şakaya gelmez. Ben Türkiye'nin en büyük gemisinde kaptanlık yapmış birisiyim, yaklaşık gemi boyu 310 metreydi. Hı-hı. 300 bin tonluk gemilerde onu bile deniz çok rahat kaldırıp indirebilirdi, indiriyordu. Onun için bir kere birinci pratik denize şaka olmaz, deniz şakaya gelmez. İşte emniyet tedbirinden ve eğitimden vazgeçmemiz lazım. Yani biraz daha acele etmeden, kalkmadan birkaç dakika önce uçaklarda olduğu gibi, hatta uygulamalı birkaç kişiye can yeleği de giydirilebilir. Hı hı. Nerede olduğunu göstermemiz lazım. Yani eğitim bizim temel hedefimiz olması lazım uygulamada.
0: Size bir şey daha sormak istiyorum. Bir gemi, bu tarz bir gemi limandan kalkacağı andan itibaren, öncesinden başlayarak varacağı limana kadar hangi prosedürlerden geçiyor? Yani ne yapıyor? Öncesinde nasıl bir hazırlık yapılıyor? Nelere bakılıyor? Nelerle, kimlerle iletişim kuruluyor? Bir de şunu da merak ediyorum. Bu da açıkçası son sorum olsun. Bu tarz kaza durumunda o kriz yönetimi nasıl olmalı? Neler aranıyor? Anında müdahale nasıl yapılıyor? Ne söyleyeceksiniz?
1: Şimdi öncelikle zaten bu gemilerin sertifikasyon aşamasından geçer. Tüm gemiler belli periyotlarda karada havuz almak, kontrol etmek, sel çıkarmak sürecinde bulutsuz geminin seyre çıkması mümkün değildir. Seyre çıkmadan önce personel listesinden tutun yolcu listesine kadar bunlar yetkili mercilere verir ve yetkili merciler, liman başkanlıkları bu personel sayısı tamam mı, ehliyetleri yeterli de bunları kontrol ederler.
0: Hı hı.
1: Bu o süreç. Onun için fakat kriz anında ne yapmak lazım? Kriz anında en büyük şey işte öncesinde eğitim ve panik olmamak. Bunun da birinci panik olmamanın birinci yöntemi de eğitimdir.
0: Evet. Ben çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
1: Ne demek? İyi günler diyorum.
0: Hoşçakalın. Sağ olun. Kıdemli Kılavuz Kaptan, Berdan Doğan, değerli dinleyiciler. Tabii dediğimiz gibi bu konu devam ediyor. Bunun araştırması devam ediyor ama az önce kendisinden de dinlediğimiz üzere elbette ki kaptanın burada ve mürettebatın burada önemli bir sorumluluğu olduğunu görüyoruz sevgili dinleyiciler. Hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabırlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Geçmiş olsun dileklerimize de bu olaydan kurtulan, bu olayı yaşayan insanlara da geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz. Kazanın olmasından önce görüntüler var. Belki sizler de sosyal medyada görmüşsünüzdür o görüntüleri. Ya bir tanesinde mesela koltuk olduğu yerden fırlıyor. Oradan çıkan bir su görüyorsunuz. Alttan çıkan bir su görüyorsunuz. Açık denizdesiniz ve insan ister istemez endişe ediyor. Yüzme bilen insan var, bilmeyen insan var. Bu gibi durumlarda elbette ki değerli dinleyiciler, her yolcunun can güvenliğini öncelemek gerekiyor. Tabii önemli bir detay, uçağa bindiğimiz zaman uçak kalkmadan evvel bazı prosedürler var biliyorsunuz, uygulanıyor. İşte hostesler ne yapıyorlar, geliyorlar. O bizim çok da ciddiye alıp dinlemediğimiz şeyleri, çıkış yerlerini gösteriyorlar. İşte maskeler nasıl kullanılacak, neler yapılması gerektiğinden falan bahsediyorlar. Bunlar denizde ne kadar uygulanıyor, denizde ne kadar yapılıyor, işte orası tartışılır. Burada da yapıldı mı yapılmadı mı, bilgilendirme yapıldı mı yapılmadı mı, içerideki ekipmanlar kullanılacak nedir, şekilde miydi, yıprandı mı yıpranmadı mı vesaire, dediğimiz gibi çok fazla soru işareti var. Liman başkanlığının fırtınanın ardından denizde ölü dalgaların bulunduğu, bu az önce Berdan Doğan'ın açıkladığı, bu dalgalar dediğimiz devasa büyük dalgalar değil, denizin kendi hareketi, baktığınız zaman yükselip alçalması, o büyük dalgalardan ziyade bu tarz dalgalarda özellikle fiberglass gemiler için tehlike arz ediyor. Şimdi burada da ölü dalgaların bulunduğu bir dönemde geminin sefer yapmasına nasıl izin verildiği, yolcular geminin su aldığını ve geri dönülmesi gerektiğini söylemesine rağmen kaptanın neden seferi sürdürdüğü, ki burada da acaba dönmeye mi çalıştı? Çünkü öyle bir durumda dönmeye çalışmak da ayrı bir tehlikeymiş. Onu da şimdi öğrendik. Kaza sırasında kapıların yolcuların üzerine kilitlendiği, bazı yolculara can yeleği verilmediği ve can yeleği giydirilmesi konusunda gerekli girişimlerin yapılmadığı iddiaları. Tabii bunların bazılarını hani söyleniş şekli itibariyle çok doğru olmayabilir. Fakat can yeleğine ulaşma noktasında yolcuların bazılarının işte denize girdikten sonra ona tutunup hayatta kalmaya çalıştığı ve hayatta kaldığı bilgisi, can salının gemiye sabitlenmesi nedeniyle yolcuların tahliyesinin gerçekleştirilmediği iddiası, değerli dinleyiciler, bu yöndeki iddialar. Kaptan bu arada ve mürettebat, biliyorsunuz değerli dinleyiciler, oraya baktığımızda verdikleri ifadede dalgalar sonucunda geminin ön tarafının kopmasıyla birlikte alabora olduğunu ve kazanın bu şekilde başladığını söylüyorlar. Meteoroloji verilerine göre çıkışta bir sorunun olmadığını, gemi sertifikasyonunda da hem seyir hem idari açıdan izinlerinin bulunduğunu savunuyor. Değerli dinleyiciler, kaptan vermiş olduğu ifadede, daha doğrusu değerli dinleyiciler. Evet, yani bu da, bu olay da şunu ortaya çıkarıyor ki çok fazla soru işareti var. Dikkat edilmesi gereken şeyler var. Bu seferlerde neye ne kadar dikkat ediliyor? Fakat genelde şöyle olur. Genelde bazı olaylar gerçekleşir. İnsanlar hayatlarını kaybeder. Yanlışlar gün yüzüne çıkar. Eksiklikler, hatalar gün yüzüne çıkar ki burada denetleme ile ilgili bir sorun olmadığından bahsediyor. Az önce konuştuğumuz kılavuz kaptan Türkiye genelinde söylüyor bir denetleme ile ilgili bir sorun olmadığından bahsediyor ama bazı soru işaretleri çıkar, tartışılır, üzerine konuşulur. Ondan sonra bir süre sonra da olay nedir? Etkisini yitirir. Daha önceki gibi eksiklikler yaşanmaya devam eder. Sevgili dinleyiciler, hadi bakalım devam edelim Okan Aslan'la gün ortasına.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Şimdi akaryakıt fiyatlarında bir değişiklik bekleniyor. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 3 lira 60 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Benzin fiyatında herhangi bir değişiklik yok. ÖTV artışıyla birlikte motorinin İstanbul'da 81 liranın üzerinde olması, Ankara'da 82, İzmir'de de yine 82'nin üzerine çıkması bekleniyor. Bu arada 1 Eylül'de değerli dinleyiciler ÖTV sıfırlanması, biliyorsunuz sıfırlaması sona eriyor ve Eylül ayı boyunca da 3 TL ÖTV uygulanacak. KDV hesaba katıldığında da 1 Eylül'de motorine dediğimiz gibi bir 3 lira 60 kuruşluk bir zam geliyor ve böylelikle 80 TL'yi de aşmış olacak hanımlar beyler. Araçları olanana söyleyelim bunları. Gerçi arabaları olmayanlar da bir şekilde ulaşımı kullananlar da etkileniyorlar bundan. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan yolunda, kritik zirve için orada değerli dinleyiciler. Murat Arel ifadeye çağrıldı. Bu Melih Gökçek soruşturması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tanık sıfatıyla ifade vermeye çağrıldığını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in ailesinin yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarmasına ilişkin bir haber yapmıştı ve Başsavcılık Gökçek hakkında soruşturma başlattı resen. Murat Arel daha önce yaptığı bir haberde Melih Gökçek ailesinin Almanya'da Düsseldorf'ta bina, bir Velbert'te AVM anlaşmaları gibi yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığını ve milyon euroluk gayrimenkul trafiği olduğunu iddia ediyor ve bu haberin ardından da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek hakkında soruşturma başlatmıştı. Başlatılan bu soruşturma çerçevesinde de Murat Arel tanık sıfatıyla ifade vermeye çağrıldı. Sosyal medya hesabı üzerinden de açıklama yaptı. Ankara Adliyesi'ne giderek ifade vereceğini ve hukuki çerçevede kamuoyunu yine bilgilendireceğini de. Bunun zaten kitabını ya parsel parsel kitap yazdı biliyorsunuz Murat. Değerli dinleyiciler. Özellikle zaten hani o kitabı yazdığı anda bile özellikle çağrılmasını, yani hatta kendisinin işte kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunulmasını falan bekliyordu işin gerçeği o kitapla ilgili olarak. Çünkü o zaman daha net ortaya bir şeyler çıkabiliyordu değerli dinleyiciler. Bakalım ne olacak, hep birlikte göreceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninde Türk Silahlı Kuvvetleri ve savunma sanayine dair açıklamaları vardı. Ordunun en güçlü dönemini yaşadığını savundu. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin güvenlik ve savunma alanında farklı bir

belirlenen Zehra G. isimli kişi, değerli dinleyiciler ve Amanda, toplam 3 kişi gözaltına alınıyor. Cinayetin alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bir tartışma sonucunda gerçekleştiği iddiaları var, değerli dinleyiciler. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 Temmuz ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8.1 seviyesinde dedi. Atıl iş gücü oranında da dikkat çekici bir gelişme vardı. Burada da 1.8'lik bir yükselişle 30 bandının üzerine çıkacak, %30.6 olarak gerçekleşti. Yine Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamasına göre Türkiye ekonomisi 2025 yılının ikinci çeyreğinde %2.3 büyüme kaydetti. Değerli dinleyiciler, hiç boşu boşuna öyle paramız yok. Ondan sonra durum şöyle kötü böyle kötü falan demeye gerek yok. Gayet de büyüyoruz yani ekonomik olarak. Türkiye İstatistik Kurumu öyle diyor. Hane halkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 150 bin kişi arttı. 2 milyon 860 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,5 puan arttı. %8.1 seviyesinde gerçekleşti değerli dinleyiciler. İşsizlik oranı erkeklerde %6.8, kadınlarda da %10.6 olarak tahmin edildi. Hazine ve Maliye Bakanımız özür dilerim, Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecindeki ilerleme ve destekleyici küresel koşullar sayesinde önümüzdeki dönemde büyümenin kademeli olarak artmasını bekliyoruz dedi, yapmış olduğu açıklamada değerli dinleyiciler. Yazılı bir açıklamaydı bu. Yılın ikinci çeyreğine ilişkin gayri safi yurt içi hasıla verilerini değerlendirdi. Türkiye ekonomisinin jeopolitik gerilemelerin öne çıktığı 2026 yılının ikinci çeyreğinde zorlu küresel koşullara rağmen çeyreklik bazda %1.1, işte yıllık %2.3 büyüme gerçekleştirdiğini söyledi değerli dinleyiciler. Genelde böyle oluyor. Küresel olarak herkes sıkıntı çekiyor, problem yaşıyor. Abi biz bu noktalarda, böyle dönemlerde güçlenerek çıkıyoruz. Büyüyerek çıkıyoruz. Öyle böyle değil yani. Hani hiçbir sert hamle, rüzgar hiçbir şekilde bizi etkilemiyor gördüğünüz üzere. Teknoloji yoğun sektörlerdeki olumlu görünümün sanayi katma değerinin yıllık %2.4 arttığını söylüyor Sayın Bakan. Tarım sektörünün de %13.3 ile güçlü büyümesinin sürdüğünü söylüyor. Tarım deyince dur, nerede o haber ya? Bir dakika. Tarım deyince burada dur. Şimdi bak ne diyor Sayın Bakan? Gözlüğümü takayım da öyle okuyayım bari. Sayın Bakan'ın açıklamasını. Neredeydi? Tarım nerede? Burada tarım. Tarım sektörünün %13.3 ile güçlü büyümesinin sürdüğünü söyledi. Şöyle demiş: özel tüketim %3.5, yatırımlar %0.6 büyürken net dış talep büyümeye pozitif katkı verdi. Böylece ikinci çeyrekte iç ve dış talebin desteğiyle dengeli bir büyüme gerçekleşti. Jeopolitik gelişmelerin ticaret ortaklarımız üzerindeki etkileri ve başta enerji olmak üzere emtia fiyatlarındaki artışla yıllıklandırılmış cari açık ikinci çeyrekte 38.9 milyar dolar olurken cari açığın milli gelire oranı %2.3 ile sürdürülebilir seviyelerde kaldı diyor değerli dinleyiciler. Tarım sektörünün %13.3 ile güçlü büyümesini sürdürdüğünü söylüyor Sayın Bakan. Şimdi tarım deyince bak bir şey var. Her 100 çalışandan 35'i tarımdaydı, 14'ü kalmış. Türkiye İstatistik Kurumu verileri. Öyle hikayeden, oturduğum yerden biz Simge'yle beraber oturup karşılıklı hadi sen bir rakam söyle ben bir rakam söyleyeyim. Ondan sonra ne bileyim Öznur'a birden 10'a kadar bir sayı tut falan demedik yani, böyle bir şey yok. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2002 yılında her 100 çalışandan 35'i tarım sektöründeyken bu oran
%14'ün altına gerilemiş. Sadece son 3 ayda

44 bin kişi daha sektörden ayrılmış. Ayrıca 2002'den 2024 sonuna kadar 2 milyon 601 bin hektar, yaklaşık 26 milyon dönüm tarım toprağı üretimden çıkmış hanımlar beyler. Yetersiz kalan destekler, işte ne var, 2001 krizi sonrasında tarım politikalarının değiştiğini görüyoruz. Çiftçi kayıt sisteminde üretici sayısı 2003'te 2 milyon 765 binden 2020'de 1 milyon 803 bine düşmüş. SGK primi ödeyen çiftçi sayısı 2008'de 1 milyon 127 binken 2021'de 551 bine gerilemiş. Ne oldu Simge? Bir şey olmadı. Dur, daha olacak. Daha dur, daha ne oldu ki? Türkiye verilerine göre 4 kişilik bir ailenin yıllık yoksulluk sınırı 1 milyon 443 bin lira. Yani aylık 120 bin liranın üzerinde. Değerli dinleyiciler, kuru tarımda tahıl yetiştiren bir çiftçinin bu sınırı aşabilmesi için en az 4658 dönüm toprağa ihtiyacı var. Türkiye'deki arazilerin %80.7'si 100 dönümün altında küçük parsellerden oluşuyor. Bu nedenle kuru tarım yapanların geliri yoksulluk sınırının 40'ta biri oranında değerli dinleyiciler kalıyor. Başka mesela sulu tarımda yoksulluk sınırını yakalamak için 724 dekar, seracılıkta da 233 dekar arazi gerekiyor. Türkiye'deki tarım politikalarının yalnızca topraklarının %31.4'ü sulanabiliyor. Artan maliyetler ve baskılanan fiyatlar nedeniyle değerli dinleyiciler, çiftçiler ne oluyor? Borçlanıyorlar. Şimdi ben bu örneği daha önce verdim. Köye gider miydiniz? Var mı köye gideni? Caner, gidiyor musun sen köye? Ney? Gitmiyorsun. Bayağıdır gitmiyorsun. Aile gidiyor mu onlar? Bir sürü. Eskiden giderdiniz. Orada bir olay vardı, hatırlıyor musunuz? Veya gidenlerden bilirsiniz. Böyle şehirlerde yaşayan insanlar köylere gittiklerinde, özellikle işte kendi köylerine gittiklerinde, orada yaşayan yakınları dönerken onlara erzak verirlerdi. Peynir verirler, kendi yaptıkları peynirden verirler, bahçeden topladıkları meyvelerden. Malatya ise kayısı koyarlar, kuru kayısı, yaş kayısı, kayısı çekirdeği, ne bileyim işte başka elma koyarlar falan, orada ne yetişiyorsa. Ama her şey, ya sucuğundan yoğurduna, peynirine varana kadar, tamam mı? Otobüslerle gelirdi onlar, arabasıyla gidenler arabasıyla gelirdi. Sizler de belki yaşamışsınızdır sevgili dinleyiciler. Onlar eve taşınmakta güçlük çekerdik böyle. Bir de hani paylaşmayı severiz ya, o kadar çok kişiye dağıttığımız halde, verdiğimiz halde bizde kalırdı onlar. Çuval çuval işte soğanlar, patatesler, şunlar bunlar. Şimdilerde kaldı mı böyle bir şey? Mesela köye gittiğin zaman, o köy ortamına döndüğün zaman en çok rastladığımız ve özlediğimiz şeylerden bir tanesi ne? Oradaki tandırda pişmiş ekmek. Onun kokusu, onu sıcak sıcak böyle tereyağı, tulum peyniri ya da oradaki o sert peynir, yumuşatılan sert peynir falan böyle yediğin zaman yanına sıcak bir çay ya da oranın yoğurduyla yapılmış ayran falan, bunlar harika olurdu. Şimdilerde o da kalmadı. Niye? Çünkü yani köye falan gittiğinizde, tamam, bunu hala devam ettiren yerler vardır ama daha da bir azalmıştır miktar muhtemelen. Ama bunların olmasının temel sebebini, işte ya siz ona, kimileri ona politika, yanlış politikalar desin, o desin bu desin, ama rakamlar ortada. Türkiye İstatistik Kurumu veriyor verileri. 2002 yılındaki işte mesela diyor ya, bak, her 100 çalışandan 35'i tarım sektöründeydi diyor 2002 yılında. Bugün geldiğimiz noktada bu 14'lere kadar gerilemiş vaziyette. Artık ülkemizdeki topraklar ekilmiyor, oradan ürün alınmıyor. Çok görüyoruz böyle günümüzde. Adam karpuz yetiştirmiş, satamamış, istediği fiyatı alamamış, ne yapıyor? Kaldırıyor onu, döküyor, atıyor. Veya işte insanlara, kardeşim gelin toplayın diyor. Ya da kendisi bir şekilde topladıysa götürüyor onları, insanlara bedava dağıtıyor. Yani bu tarz manzaralarla çok sık karşılaşıyoruz. Siz aynı bu insanın bir sonraki sene tekrar bir ürün için hamle yaptığını düşünüyor musunuz? Ben yapmıyor yani.
Niye yapsın ki? Şimdi size mantıklı geliyor mu? Cebinizde 10 liranız var. Bu 10 liranın atıyorum tamamıyla 10 lirayla toprağınızı ekeceksiniz. Tarlanız var, ekeceksiniz. Oradan ürünü alacaksınız. Uğraşacaksınız, çaba sarf edeceksiniz, sabredeceksiniz, bekleyeceksiniz. İşçisine para vereceksiniz, gübresine para vereceksiniz, ilacına para vereceksiniz. Hava durumunu takip edeceksiniz, yağmuruna önlem alacaksınız, ne bileyim sulamasını yapacaksınız. Bir de o kadar zor, o kadar zahmetli ki yani. Öyle zahmetli ki bu kadar uğraşacaksınız. 10 liraya yaptığınız bu yerden ya kardeşim en azından bir 12, 13 lira, 14 lira değil mi bir para kazanayım cebime bu kadar bir para girsin diyeceksiniz. Satmaya geldiğinde de yaptığınız masraf sonrasında satmaya geldiğinizde de bütün hepsini aldığınız ürünün hepsini satsanız 5 lira 6 lira kazanma şansınız oluyor. Bugünkü çiftçinin durumu bu. Borçlanıyorlar bir de üstüne üstlük. Parası hali hazırda parası olmayanlar bir de borç alıyorlar, kredi çekiyorlar falan, daha sonra kredileri ödeyemiyorlar, edemiyorlar. Topraklarından oluyorlar, traktöründen oluyorlar. İşte bu konuşulan, bugüne kadar söylenen cümleler hep böyle şekilleniyor, gerçekleşiyor. Karmaşık bir şey yok ki. Yani içinden çıkılamayacak bir durum yok. İçinden çıkılamayacak bir durum yok derken hani hem olay karmaşık değil, onun için kullanalım bu cümleyi, hem de bu durumun içinden çıkılamayacak gibi değil. İstenirse çıkılabilir. Neydi? Bizim ülkemiz her tarafı nedir? Verimli topraklar değil mi? Ne kadar güzel ürünler alıyorduk. Allah'ını seversen bugün yediğiniz sebzeden, meyveden tad alabiliyor musunuz? Ne? Koku gelmiyor diyorsun. Ha, Simge diyor ki koku bile gelmiyor diyor. Ya bazen mesela o şey markete giderseniz salkım domates diye satarlar ve onu alır koklar mısınız böyle mis? Böyle mis gibi domates kokusu gelir. Ama eve götürdüğün zaman onu kestiğinde tadında hiçbir şey yoktur mesela. Bugün yediğiniz yediğiniz daha doğrusu işte o sebzesinde, meyvesinde, şunda bunda falan o tadı alabiliyor. Meyve alıyorsunuz mesela ya. Alabiliyor musunuz o tadı? Yok. Bitti gitti artık. Neyse nereden geldik buraya? Sayın Bakan ne demişti? Tarımda büyümeden bahsetti değerli dinleyiciler kendisi. Tarım sektörünün %13.3 ile güçlü büyümesini sürdürdüğünü söyledi Sayın Bakan. Bir tarafta da Türkiye İstatistik Kurumu'nun rakamlarını sizlere verme ihtiyacı hissettik hanımlar beyler. Hadi Simge beni bir soluklandır sonra devam edelim yolumuza.

0: Hanımlar beyler, şimdi kira sözleşmelerinde yeni bir düzenleme geliyor. E-Devlet zorunluluğu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca kira sözleşmelerinin E-Devlet üzerinden hazırlanması zorunlu hale getirilmeye yönelik bir çalışma varmış. Burada bu uygulama ile birlikte kira sözleşmeleri için zaman damgalı barkodlu belge oluşturulabiliyor ve E-Devlet kapısı üzerinden kolayca doğrulama yapılabiliyor. Ne gibi avantajları var derseniz, burada vatandaşların işlemleri mekandan bağımsız, zaman ve belge maliyeti olmaksızın hızlı ve kolay, güvenilir bir şekilde gerçekleştirebilmesi amaçlanıyor. Bu arada bakanlık yetkilileri vatandaşları kira sözleşmesi işlemlerini E-Devlet kapısı üzerinden yapmaya davet ediyor. Ne oluyor? Genelde kira sözleşmeleri, ev sahibi, kiracı bir araya geliyorlar. Ondan sonra birbirlerini şöyle bir tanıyorlar, ediyorlar, bakıyorlar. Bir nabız yok diyorlar. Hele bir de bazı ev sahipleri ne yapıyor? Tahliye taahhütnamesi alıyor. Tahliye taahhütnamesini imzalatıyor. Onun da çünkü bazı prosedürleri var. O tahliye taahhütnamesinin ne zaman alınması gerektiği, nasıl imzalanması gerektiği, kira kontratından ne kadar sonra alınması gerektiği falan, değerli dinleyiciler. Cem Yılmaz'a geçmiş olsun dileyelim. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde evinde rahatsızlanıyor. Cem Yılmaz hastaneye kaldırılıyor. Anjiyo oluyor. Oradan da değerli dinleyiciler, yaşanan süreç, göğüs ve sırt ağrısı şikayetiyle rahatsızlanıyor. 112 acil çağrı merkezine başvuruyor ve Ayvacık Devlet Hastanesi'ne, ardından da Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk ediliyor. Ercan Akşit Profesör Doktor tarafından gerçekleştiren anjiyo operasyonunda kalbin ön yüzünü etkileyen majör bir kalp krizi nedeniyle el bileğinden girilerek balon ve stent uygulaması yapılıyor. Müdahalenin zamanında yapılması sayesinde kalbin ciddi bir doku kaybı yaşamasının önüne geçilmiş. Genel durum stabil. Tedbir amaçlı yoğun bakımda kalıyor. Cem Yılmaz'ın da açıklaması oldu bu arada. Hastane odasından işte böyle saçları falan kesilmiş şekilde bir fotoğrafını paylaştı. Sağ olun arkadaşlar, iyiyim. Dün kötü bir ağrı saplandı göğsüme, sırtıma. Ayvacık ilk hastanede, burada da Çanakkale. Çanakkale'de arkadaşlara teşekkür ederim dedi. Doktorlar stresten uzak durun dedi. Güldüm. Yine bazılarına sitem ettiğini de gördük değerli dinleyiciler. Nedir o? Yaptığı paylaşımda. Kardiyoloji uzmanı Türker Pabuççu, Cem Yılmaz'ın kulak memesinde Frank işareti var diyor. Bu işaretin olduğu kişilerde kalp krizi görülme sıklığı artıyormuş. Bak hemen Simge Özgür'ün kulak memesine baktı. Ben bunu söyleyince baktın, gördüm ben, baktın. Var mı işaret? Yok mu işaret? Nasıl görüm? Bak bakayım. Bak şöyle bir tane bir işaret, şöyle yan bir işaret var mı? Evet, anlamamış sevgili Simge gördüğü halde değerli dinleyiciler. Böyle bir tane şey, çizik gibi bir tane şey. Nedir o? İşaret. Yok, o başka bir şey. Sen arada bir bak ona. Öznur da kendi kulağını tutuyor. Acaba bende de var buna falan diye. Herkes de böyle bir şey var. Bu tür neden sonuç ilişkisi değil ama bir başka bir ilişki. Eğer kulağınızda bu çizgi varsa dikkatli olun diyor. Şimdi bu olaydan sonra sosyal medyada siz de şahit olmuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Bazı uzmanlar, kardiyoloji uzmanları, işte kalp damar hastalıkları ile ilgili olarak doktorların uyarılarını görüyoruz değerli dinleyiciler. Yani Cem Yılmaz'ın yaşadığı bu sorun özelinde, ki o gerçekten önemli bir kalp krizi yaşamış söylediklerine göre, geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Tekrar olmasın ama sağlık hakikaten önemli, dikkat etmek lazım. Kalple ilgili olarak da kıymetli dinleyiciler, bizim çok da ciddiye almadığımız, çok önemsemediğimiz yapmamız gereken şeyler var. Özellikle belli yaştan sonra, mesela 50'den sonra falan herhalde çok daha dikkat etmek gerekiyor. Dediğimiz gibi geçmiş olsun dileklerimizi iletelim Cem Yılmaz'a. Tekrarı olmasın inşallah, bir an önce de sağlığına kavuşsun. Özelleştirme. Aslında keşke bu böyle algılansaydı. Özelleştirme. ama öyle algılanmadı, özelleştirildi.
1: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası devam ediyor.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Hanımlar beyler, Bursa'da bir sünnet düğününde 367 kişi rahatsızlanmış, soruşturma başlatılmış. Zehirlenmiş yani. Ne oldu? Niye güldün Simge? Evet, komik geldi. Evet. Evet. Evet. Anladım, anladım. Bir tane fıkra varmış değerli dinleyiciler. Simge bana fıkranın çok enteresan bir bölümünü anlattı. Ana temasını verdi yani bana fıkranın. Tamamını anlatmadı. Zaten zamanımız dar diye. Sen anlarsın diyerekten kıymetli dinleyiciler. Yine bir zehirlenme hikayesi yani anlattığı fıkranın. Hiç zehirlendiniz mi diye sormayacağım. Zehirlendiniz. Çok. İşte yani. Bursa'da sünnet düğününde ikram edilen yemekten yiyen 367 kişi rahatsızlanıyor, hastaneye başvuruyor. Tedavisi devam eden 23 kişinin genel durumu iyi. Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmış. Hanımlar beyler, tam 367 kişi dün Karıncalı Mahallesi'nde düzenlenen bir sünnet düğününde ikram edilen tavuk pilavdan yiyen bazı davetliler bir süre sonra rahatsızlanıyorlar. Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuruyorlar. Çok sayıda kişi de tedavi altına alınmış hanımlar beyler. Dışarıda ben özellikle bu tarz şeylerde çok dikkat etmeye çalışıyorum. Hijyene geçmiş yıllarda, ne bileyim, belki bundan bir 25-30 yıl önce diyeceksiniz ki ya ben İstanbul'da hatırlıyorum, sustarlardı, bir tane bardakla bütün İstanbul'a su içirirlerdi. Biliyor musunuz, gördünüz mü şöyle bir şey? Görmediniz tabi. Ha, gördün mü öyle bir şey? İstanbul'da görme. Evet, eskiden böyle su satanlar vardı, böyle musluklu, içinde kocaman bir buz kalıbı, yanında bir bidon su, ondan sonra küçük çocuklar falan. Şimdi onlar tabii yetişkin artık, büyük insanlar onlar. İki tane bardak olurdu değerli dinleyiciler. O bardaktan, o yandaki, öyle niye burnunu büküyorsun ki Simgeciğim? Yandaki bidondaki su niye vardı? Çalkalamak için vardı, hijyen için vardı. O bir tane bardakla, atıyorum, bütün Galata su içerdi, düşünün yani. Soğuk su değerli dinleyiciler. Neydi onun şeyi? Var mı buz gibi soğuk sudan içen? Bir de onu hafif böyle bir namelendirirdik. Ona bir de name katardık ona. Var mı buz gibi soğuk sudan içen? Pazarlarda mesela dolaşırdı o çocuklar. Kimileri sabit dururlardı falan. Ah İstanbul, canım İstanbul. O zamanlar hiç endişe etmezdik, biliyor musunuz? Herkes içerdi. Yani insanlar böyle gayet rahat içerdi. Bugün mesela öyle bir şey olsa yapar mısınız? Yapmazsınız. Ama günümüzde sanki bir takım şeyler daha mı sıkıntılı oldu, ne? O yüzden ben dışarı çıktığım zaman falan böyle özellikle daha bir dikkat ediyorum. Salaş yerlerin çok güzel olduğunu biliriz. Oradaki lezzetlerin daha bir güzel olduğunu biliriz. Bunu kimileri savunur ama kimileri daha böyle nedir o? Sosyetik lüks yerleri över kendince. Orada da ne hikayeler olduğunu ara ara görüyoruz. Bak ne kadar güzel bir çalışması var Sayın Bakanlığımızın. Tarım tahşiş listesi, değil mi arkadaşlar? Nerede ne kadar eşek eti var? Ondan sonra cıma, nerede ne kadar ati var? Efendim? Söylemesinler. Ha, anladım. Simge diyor ki Tarım Bakanlığı yetkililerine buradan duyuralım. Arkadaşım, çalışma arkadaşım Simge diyor ki söylemeyin, bari bilmeden yiyelim diyor. Sevgili dinleyiciler. Devam edelim. Türkiye Ağustos 2026 verilerine göre 4 kişilik bir ailenin temel ihtiyaçlarının yanı sıra tek başına yaşayan bir çalışanın da ekonomik olarak sırtlandığı yükün geldiği boyutu göz önüne seriyor. Bekar bir çalışanın aylık maliyeti 48.305 TL'ymiş Türk İş'e göre. Soruyorum Simge, bekar bir çalışanın 48.300 lira ile yaşaması mümkün müdür? Değil. Aynı dönemde açlık sınırı 37.388, yoksulluk sınırı 121.786 TL olarak hesaplanmış. Tek başına hayatını idame ettirmeye çalışan bir kişi 48.300 liranın üzerinde bir para kazanıyor olması lazım. Tek başına yaşıyorsa. E şimdi bak, yani bu soru gayet basit. Yaşanabilir mi? Yaşanamaz. Her şey çok pahalı. Kiralar bir kere almış başını gitmiş. Faturalar almış başını gitmiş. Allah Allah. İstanbul'da bir güzellik merkezinde müşterilerin gizli kamerayla kaydedildiği olayda ilgili olarak detaylar. Ele geçirilen 15 bin görüntülük arşivden otel odası, bungalov, soyunma kabinlerine ait gizli kayıtlar çıkmış. Siz böyle gittiğiniz zaman bir otele, bungalov, şuraya buraya gittiğiniz zaman falan kontrol eder misiniz? Ciddi misin? Özdür? Ediyor musunuz odada? Efendim? Genel. Simge aynaya tırnağını yaklaştırıyormuş. Onu genelde biz sosyal medyada falan kartla görüyoruz. Kartı çıkarttırıp orada bir değişik bir yansıma var. Değil mi? Arada bir boşluk oluyor. Boşluk oluyor mu? Olunca sıkıntı. Hiç rastlamadın değil mi böyle bir şeye? Siz de deneyebilir. Veya kart çıkartabilirsiniz. Kredi kartı çıkardığınızda, aynaya böyle yasladığınızda o iki kart aynaya yansımasıyla arasında geniş bir boşluk varsa şayet, orada bir sıkıntı var. Başka ne bileyim, böyle girip böyle avizelere, komodinlerin üzerindeki o lambalara falan, sağa sola bir yerlere bakar mısınız? Ne güne geldik ya, gerçekten ya. Teknoloji gelişiyor, teknoloji insanın hayatını biraz kolaylaştırıyor ama bir de böyle şeyler var ya. Ben geçenlerde o çok met ettikleri evlerdeki şeyler var ya, robotlar, temizlik robotları, evin haritasını çıkartıyor, çatır çatır çatır çatır herkesi, her tarafı böyle temizleyen, gıcır gıcır yapan, nedir o, eve gitmeden evvel böyle ayarlıyorsun, kuruyorsun, ondan sonra acıma istediğin zamanda o kendi kendine çalışıyor, evi temizliyor. Onlarla ilgili mesela bazı şeyler duydum. Böyle haberler yapmışlar değerli dinleyiciler. Orada görüntülerin nasıl alındığı, ses kayıtlarının nasıl alındığı, evlerin haritalarının nasıl çıkarıldığı, oturduğunuz ev. Düşünsene bak, evdeki o temizleme robotlarının böyle bir şeyi varsa şayet, bu iddialar gerçekse şayet ve bu verileri ele geçirenler, bu verileri toplayanlar kötü niyetli kişilerse şayet, neler yapabilecek? Düşünsenize. Evinizi her şekilde biliyorlar. Hangi oda, nerede, kaç oda, metrekaresi nedir, odanın içinde ne var? Bak diyorum, ne konuşuyorsunuz, kimden bahsediyorsunuz? Şimdi evlerinde güvenlik kamerası olanlar, içeride ya da dışarıda güvenlik kamerası olanlar falan, değil mi yani? Baktığınız zaman çok rahat, bir tek ben izliyorum sananlar. Çok şey duyuyoruz. Şimdi şu habere tekrar bir dönelim değerli dinleyiciler. İstanbul'da bir güzellik merkezinde müşterilerin gizli kamerayla kaydedildiği görüntüler sonrasında, olaylar sonrasında ele geçirilen 15 bin görüntülük arşivden otel odası, bungalov ve soyunma kabinlerine ait gizli kayıtlar çıktı. İşletme sahibi ve güvenlik şirketi sahibi tutuklandı bu konuyla ilgili olarak. İnternette 250 bine yakın takipçisi olan güzellik uzmanı bunu gerçekleştiren ve kendisinin de 17 yaşındaki bir kızı var. Mahrem görüntüleri bir havuzda havuzda yer aldığı iddiası var. Güvenlik şirketi sahibi aylık geliri 1 milyon TL olarak beyan etmiş. Sosyal medyada ücret karşılığında satılan görüntüler bu arada inceleniyor. Sabahın haberi hanımlar, beyler. Şimdi bazı başarılar elde ediyoruz. Sporda bazı başarılar elde ediyoruz. Bu başarıların haberleştirilmiyor olması, bu başarıların duyurulmuyor olması can sıkıcı bir durum. Bak, geçen hafta bahsetmiştim mesela. Filenin Sultanları. yeni almıyorlar, yeni elde etmiyorlar bu başarıları. Gerçi son maçta kaybettiler ama normal yani, yoruldular ettiler falan. Bir de çıkmayı garantilemişler. Tamam 5'te 5 olsa çok daha güzel olurdu, çok daha tatlı dururdu ama olsun. Neticede yollarına devam ediyorlar. İnşallah da buradan şampiyonlukla bitirecekler turnuvayı, ona inanıyoruz. Fakat bunun dışında onlardan bile söz edilmezken bir de bunun dışında bazı başarılar var. Bakın Akdeniz oyunlarında altın madalya kazanan ve 3 dünya şampiyonluğu bulunan bir güreşçi var. Sevgili dinleyiciler, Nesrin Baş. Babası isyan etmiş, biliyor musunuz? Çünkü şöyle, kendi şehirlerinde bir tane billboard görüyor. O billboardda işte bir resimler mesimler, bir takım reklamlar falan görüyor. Vay be diyor, şu resimlerin yerine 3 gün önce şampiyon olan kızımın resimlerini görmeliydim diyor. Geçen sene de 30 Ağustos bayramımızda şampiyon olmuştu. Bugün de oldu. Ben baba olarak üzülüyorum diyor. Neye üzülüyor? Elbette ki kızının başarısına, evladının başarısına seviniyor. Bu başarıyı ülkeye getirmiş olmasına seviniyor, gururlanıyor. Ama bunun sahiplenilmiyor olmasına da üzülüyor. Bir fotoğraf çok mu fazla geliyor? Ya da işte sosyal medyada koyacağınız, gazetelerinizde yer vereceğiniz minik de bir fotoğraf olsa çok mu geliyor? Ne yazık ki şampiyonun resmini hiçbir yerde göremedim diyor. Babasının, değerli dinleyiciler, şampiyon ismin babasının Nesrin Baş. Kendisini tebrik ediyoruz. 3 dünya şampiyonluğu var. Yine Akdeniz oyunlarında altın madalya kazanmış olan isimden bahsediyoruz kıymetli dinleyiciler. Bu arada Cem Yılmaz demiştik. Cem Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletelim. Cem Yılmaz yapılan paylaşımlarla ilgili olarak abisinin Can Yılmaz'ın yorumlara biraz isyan ettiğini gördük değerli dinleyiciler. Bakın ne demiş, uzun uzadıya bir paylaşım yapmış. Sosyal medya dilinin ve merhametsizliğinden bahsediyor. Senden hoşlanmıyorum da ki ölseydin arasında fark, fikir farkı değil, insanlıkla ilgili ciddi bir mesafe var diyor Can Yılmaz. Değerli dinleyiciler, üstelik mesele sadece Cem değil, o gün, bugün, yarın o sevmediğimiz başka biri. Düşünsenize, yani bir insan rahatsızlanıyor, tanınan bir insan ya da tanınmayan bir insan, ne fark eder ki? Rahatsızlanan, kalp krizi geçiren bir insanın arkasından keşke ölse diyorsunuz. Keşke o haberi tam diyorsunuz. İnanılır gibi değil sevgili dinleyiciler. Bu arada gemi faciası ile ilgili olarak 14 zanlıdan 9'u tutuklandı. 9 tutuklama kararı var değerli dinleyiciler. Onu da sizlere aktarmış olalım, bir son dakika haberi olarak kıymetli dinleyiciler. Devam ediyoruz Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programına.

Sevgili dinleyiciler, Tekirdağ Saray ve Kırklareli'nin Vize ilçesinde denize girmek yasaklandı. 31 Ağustos Pazartesi bugün itibariyle valilikten yapılan açıklama, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girmesi, plajlarda denize girilmesi yasaklandı. Tüm plajlarda bu yasak bu arada var. Ya bu yasağı dinlemeyenler var, biliyorsunuz değil mi? Hiç takmayanlar var yani. Ben yüzme biliyorum. Kardeşim, istediğin kadar yüzme bil. Bu arada boğulanların çoğu yüzme bildiğini söyleyenler zaten. Ayrıca yüzme bilenler. Zaten o cesaretten dolayı da girmemeleri gereken denize giriyorlar. Ondan sonra boğuluyorlar. Ya inanılır gibi nedendir? Neden bu inat? Niye bu kadar bir inat yapmak, nedir yani? Deniz nedir abi ya? Girersin, serinlersin. Sıcak havada serinlersin, oldu bitti yani. Bu kadar basit. İlla yüzmek, kulaç atmak istiyorsan daha böyle durgun tarafta, sığ tarafta da bunu yapabilirsin yani. İlla derin tarafları tercih etmene gerek yok. Ama niye bu kurallar çiğnenir, yasaklar aşılır? Mesela o sahillere gittiğiniz zaman hemen hemen birçoğunda var. Dubalar var mesela, değil mi? Çekmişler adamlar oraya. Oraya bir sınır koymuşlar yani. Onun o tarafına geçme diye. Abi bakıyorsun, herkes on, çoluk çocuk herkes o tarafta. Ya ne gereği var? Ha, düşün, Boğaz'da Özgür şimdi diyor, Boğaz'da tankerler sürükleniyor diyor yani. Hani neye güveniyorsun? Ayrıca ne gereği var yani? Ben boğulmak üzere olan birini kurtardıklarını gördüm bir videoda. Adam şey diyor, beni diyor kıyıdan uzak bir yere akın da diyor, rezil olmayayım diyor. Ha böyle diyor, ilk sözü bu oluyor. Boğulmaktan kurtarılmış, jet ski'ye bindirilmiş, işte kıyıya götürülecek. Beni kıyıdan, böyle insanların olduğu yerden uzak bir yere bırak da rezil olmayayım diyor. Bu yasaklara uymak lazım. Burada da belki biraz böyle bir caydırıcı bir şeyler yapılabilir, önlemler alınabilir, tedbirler alınabilir, bilmiyorum. Oradaki hani cezalandırma durumları nasıldır? Ekonomik bir tarafı var mıdır, yok mudur, bunlara bir bakmak lazım. Şimdi değerli dinleyiciler, Kuzey Kıbrıs'a hava yoluyla ulaşmak zorunda kalan insanlar 45-50 dakikalık Mersin Ercan uçuşu için 35 bin lirayı aşan bilet fiyatlarıyla karşılaşmış. Girne Belediye Başkanı olağanüstü durumdaki fiyat artışına da tepki göstermiş. Şimdi bak, görüyorum. Bu arada hani hangi hava yolu olduğunu söylemeyeceğim ama bize ait hava yolu, yani devletin hava yolunun bilet fiyatlarına bakar mısınız Allah'ını seversen? Kazadan sonra artmış bunlar. 267 kişilik yolcu gemisi alabora oldu. İnsanlar hayatını kaybetti. Değerli dinleyiciler, Çukurova Uluslararası Havalimanı ve Ercan Havalimanı arasında 45-50 dakikalık bir mesafe bu. Bilet fiyatları 35 bin lirayı aşmış. Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul sosyal medya hesabından, bu koşullarda bile ticari bakış açısından çıkamadık ya, hepimize yazıklar olsun ifadelerini kullanmış. Şöyle diyor: Girne limanında yüzlerce insan yolculuk için dünden beri perişan halde bekliyor. Zor durumda olanlar var. İzni bitenler var, ülkesine acil dönmesi gerekenler var. Dünkü kaza sebebiyle uçaklara yoğun talep oluşmuş. Olması normal ama normal olmayan 6 bin liralık biletlerin zorunlu talep nedeniyle 22 bin Türk lirasına çıkması. Bu koşullarda bile ticari bakış açısından çıkamadık ya, hepimize yazıklar olsun. Evet, şoktayız. Evet, üzgünüz. Evet, tedirgin durumdayız. Ancak bunlar yapmamız gerekenlere engel olmamalı. Ayağa kalkacağız. Bu hatalardan ders çıkaracağız. Sorumluların hesap vermesini sağlayacağız. Bir daha da böyle bir şey yaşamayacağız sözleri Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'un, sevgili dinleyiciler, bu konuya göstermiş olduğu tepki. 6 bin liralık bilet, ki bak bazı zamanlarda 750 liralara falan Kıbrıs'a bilet vardı yani. 750-800 liralara. Nasıl? 6'ya gittin geldin. Ha sen işte Simge mesela 6'ya gitmiş gelmiş, 6 bin lira. Gidiş dönüş, tamam. Ve sezonundaydı. Bak şimdi bakıyorsun fiyatlara, ki ekran fotoğrafı da var bu arada. Bu ne ya? Böyle bir şey olabilir mi? 22.829, 35.264,
Ne yapıyorsunuz Allah'ını seversen? Bir de bunu yapan hava yolları. Ha, bu kadar olmaz yani. Şimdi Mersin Girne seferleri değerli dinleyiciler iptal. Kuzey Kıbrıs açıklarında bu alabora olmadan olmasından sonra geminin Mersin Girne arasındaki deniz seferleri ikinci bir duyarıya kadar iptal edildi. Taşucu ve Ur limanlarından yapılması planlanan Girne seferleri durduruldu. Tedbir amaçlı orada bir bekleyiş olduğunu söyleyelim. Ya bununla ilgili, bu yaşanan olayla ilgili olarak bir kez daha hayatını kaybedenlere değerli dinleyiciler, Allah'tan rahmet dileyelim, yakınlarına sabırlar dileyelim, geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bu kazayı sağ kurtulan, atlatan ama o nedir, korkuyu yaşayan insanlar, o ayrı bir şey tabii. Fakat işte az önce belediye başkanı da kısmen söylemiş, ders çıkarmak lazım. Alınması gereken tedbirler varsa almak lazım, daha dikkatli olmak lazım, daha dikkatli davranmak lazım ve eğitim en önemlisi. Ona gerçekten büyük ölçüde ihtiyaç var. Çok önemli bu tarz durumlarda herhalde o panik anı. Ya ben mesela Allah korusun diyorum, hani uçaklarda böyle bir tarz durum olsa, uçak bir şekilde hava yoluna inmeyi başarsa, oradan mesela bizim ülkemizde insanların, değil mi? Ya uçak indiği anda biz ayağa kalkıyoruz, bir an önce çantamızı almaya çalışıyoruz falan. Herhangi bir sıkıntı anında neler neler yaşanır kim bilir. Eğitim hakikaten çok önemli bu durumlarda sevgili dinleyiciler. İstanbul Emniyeti Fatih ilçesinde içki içen yurttaşlara drone'la uyarı yapıldığını doğrulamış. Emniyet söz konusu uygulamanın kentin 39 ilçesinde mevcut olduğunu söylüyor. Değerli dinleyiciler, dronlar gece termal ısı sistemine ve gece görüş özelliğine sahip, aynı zamanda hoparlör sistemiyle anons yapıyorlar. Bir de ışıkları var onların. Uygulamada bir yıldır devam ediyormuş, devrede olan bir uygulamaymış bu değerli dinleyiciler. Alkol sağlığa zararlı diyelim, böyle drone uçuruyorlar ve bazı yerlerde akşam saatlerinde, ondan sonracıma bir araya gelip alkol sağlığa zararlı, sokakta alkol alan insanlara ne yapıyorlar? Drone'la uyarıda bulunuyorlar sevgili dinleyiciler. Veda vaktimiz geldi, sürçülisan ettiysek affola diyelim. Yarın yine aynı saatte Radyo Sputnik'te ekip arkadaşlarımla birlikte burada olacağım. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var başlıyor.
1: Şu anda 50-60 liraya kadar dayandı kilo fiyatı. Neden biz hep aynı yanlışı yapıyoruz? Oysa biz bu deneyleri daha önce yaşadık. Soğan ve patateste düşük fiyat olduğu zaman üretici ekmiyor. Üretici ekmediği zaman ertesi yıl fiyatlar olağanüstü artıyor. Fiyatlar olağanüstü artınca ithalat kapısı açılıyor. Bir sonraki yıl soğan pahalandı diye üretici yine ekiyor. Peki planlı gidiş, planlı üretim bunun neresinde? Demek ki Türkiye'nin gerçekten kapattığı, lağvettiği devlet planlama teşkilatına yine ihtiyacı var. Tarımda planlı üretime ihtiyacı var. Aksi halde her yıl milyarlarca doları arz açıklarından ötürü yabancı üreticilere ödemek zorunda kalacağız.
0: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.
1: Merhaba sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri, ben Zülfikar Doğan. Yine bir Ankara'dan haber var programı ile karşınızdayım. Bugün haftanın ilk günü. Bu hafta boyunca oldukça sıcak gündem başlıkları yaşanacak. Bunlardan bir tanesi tabii ki öncelikle siyasi alandaki gelişmeler. Adli tatil yarından itibaren sona eriyor ve pek çok dava duraklamıştı, pek çok davaya ara verilmişti. 1 Eylül'den itibaren adliyeler, mahkemeler yeniden çalışmaya başlayacak. Tabii diğer taraftan Türkiye önemli bir uluslararası toplantıya ev sahipliği yapıyor. Kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde imzalanan Mekke İttifakı Savunma ve Ortak İşbirliği Anlaşması, Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında imzalanan bu anlaşmanın ikinci kritik aşaması İstanbul'daki toplantıyla gerçekleşiyor. Bu toplantıya 3 ülkenin dışişleri bakanları, milli savunma bakanları ve genelkurmay başkanları katılıyor. Bunun yanı sıra da oldukça geniş bir şekilde 3 ülkeden de askeri ve sivil bürokratik heyetler bu toplantıda yer alacak. Özellikle telatın büyümesi, başka ülkelerin de Mekke İttifakı'na üye olması yönünde beklentiler söz konusu. Mısır en önemli bölge ülkelerinden bir tanesiydi. Bu ittifak

nispeten sıkışık bir konumda diyebiliriz. Mekke ittifakı bir askeri açılım içeriyor olabilir. Doğu Akdeniz'de, Ege'de yeni ittifak arayışı söz konusu. Fakat özellikle Türkiye'nin sınır komşusu İran ve stratejik işbirliği anlaşması bulunan Rusya ile ilgili gelişmeler Türkiye ekonomisini de siyasetinde doğrudan etkiliyor. Çünkü Türkiye'nin gerek İran'la gerekse Rusya'yla hem dış ticaret ve ihracat anlamında hem de enerji işbirliği anlamında uzun vadeli çok ciddi anlaşmaları söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri bu iki ülkeye uyguladığı yaptırımlarda üçüncü ülkeleri de tehdit ediyor. Bu ülkelerle ekonomik ve ticari işbirliğinde bulunan ülkeleri de yaptırımla tehdit ediyor. Dolayısıyla Türkiye gerek Rusya yaptırımları konusunda daha önce bazı muafiyetler, istisnalar sağlamıştı. Aynı şekilde Obama döneminde İran'la yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nin ambargoların konusunda da bir takım istisnalar sağlanmıştı Türkiye'ye. Fakat şimdi Trump en son dün İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki stratejik Lark Adası'na çok büyük bir saldırı düzenledi. Ağır askeri ve sivil kayıpların olduğu dile getiriliyor. İran'da mukabil saldırılarını Amerikan üslerinin bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve diğer bölge ülkelerine gerçekleştirdi. Dolayısıyla bu sıcak ortamda Türkiye'nin özellikle enerjideki dışa bağımlılığı da dikkate alındığında Rusya ve İran yaptırımları bu açıdan Türkiye'yi negatif etkileyecek unsurlar arasında. O nedenle de Bişkek'teki Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir araya gelmesi ve bu konuları baş başa ele alması bekleniyor. Oldukça önemli ve kritik bir görüşme Erdoğan ile Putin arasında yapılacak bu zirve buluşması. Türkiye'nin durumunu zorlaştıran bu Amerikan ambargolarının yanı sıra özellikle şunu da vurgulamak gerekir. Hatırlayacaksınız, kısa süre öncesine kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin gözlemci üye sıfatıyla yer aldığı Şanghay İşbirliği Örgütü'ne Türkiye'nin de üye olması yönünde görüşler beyan ediyordu. Hatta bu konuda Rusya Devlet Başkanı Putin'e girişimde bulunmuştu. Bizi de Şanghay İşbirliği Örgütü'ne alın diye. Daha sonra aradan zaman geçti. Akan suların yönü değişti ve Türkiye biraz daha Amerika Birleşik Devletleri'ne, Avrupa'ya da değil Amerika Birleşik Devletleri'ne biraz daha fazla yakınlaştı ve en son NATO zirvesi de bu ilişkilerin pik noktasını oluşturdu. Ancak NATO zirvesinden bu yana geçen sürede Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Türkiye'ye gerek F-16 uçaklarının modernizasyonu, gerek F-35 savaş uçakları projesine Türkiye'nin yeniden dönmesi ve gerekse KAATSA yaptırımlarının kaldırılması konusunda verdiği sözlerle ilgili hiçbir somut gelişme olmadı. Dolayısıyla oradaki donmuş tabloda aynı şekilde devam ediyor. İçeriye dönecek olursak bugün Türk İş her ay olduğu gibi açlık sınırı rakamlarını açıkladı ve Ağustos ayında bir kez daha açlık sınırı yükseldi. Bir önceki aya göre 4 kişilik bir ailenin sadece temel gıda maddelerinden oluşan aylık harcama tutarı 38.388 liraya yükseldi. Bunun yanı sıra gıdanın dışında kültür, sağlık, eğitim, kira, konut ve diğer benzeri giderleri de içeren yoksulluk sınırı rakamı ise 121.786 liraya ulaştı. Geçen yıldan bu yana Ağustos ayı itibariyle baktığımızda yoksulluk sınırında 35 bin liraya yaklaşan bir artış söz konusu ve yine Türk İş'in tespit ettiği verilerle mutfak enflasyonu Ağustos ayında %37,90 oldu. Yani %38 diyebiliriz yuvarlak rakamla. Şimdi 3 Eylül'de Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Dolayısıyla burada gıda enflasyonunun durumu Türk İş'in mutfak enflasyonu olarak ölçtüğü %38'lik rakamla ne kadar örtüşecek onu da TÜİK'in rakamları açıklandığında göreceğiz. Diğer taraftan resmi gazetede çok kritik bir karar yayınlandı. Bir Cumhurbaşkanı kararı yayınlandı. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan bu kararla Türkiye'nin özellikle değerli mineraller konusunda en büyük rezervlerinin bulunduğu Eskişehir bölgesiyle ilgili acil kamulaştırma kararları yürürlüğe konuldu. Değerli

madenler olarak adlandırılan ve özellikle yüksek teknolojili ürünlerin üretiminde kullanılan bu madenlerde şu anda Çin dünyada tekel konumunda. Türkiye'de dünya nadir mineraller olarak anılan bu rezervlerin %20'sine sahip ve bu rezervler özellikle Eskişehir bölgesinde yoğunlaşmış vaziyette. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü'nün şu ana kadar yaptığı araştırmalara göre toryum, barut, barit, florit gibi nadir toprak elementleri özellikle bu bölgede yoğunlaşmış durumda ve Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlanan bu acele kamulaştırma kararıyla Sivrihisar ve Beylikova bölgelerindeki yeraltı madenlerinin, nadir element, nadir mineral madenlerinin kullanıma açılması, maden sahalarının işletilmesi, bunun yanı sıra bölgede işletmeye ilişkin binaların inşası ve çıkacak posaların istiflenmesi için atık barajlarının kurulması gibi amaçlarla çok geniş alanlar acele kamulaştırma kapsamına alındı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına göre de bu acele kamulaştırma uygulamasını Eti Maden İşletmeleri, kamu işletmesi olan Eti Maden İşletmeleri yürütecek. Türkiye'nin dediğim gibi dünyanın nadir mineraller rezervi toplamı içerisindeki payı %20 olarak tahmin ediliyor. Şu ana kadar yapılan sondajlar ve araştırmalar bunu gösteriyor. Bu da 120 trilyon dolarlık bir değere karşılık geliyor. Özellikle toryum başta olmak üzere. Çünkü bir ton toryum hemen hemen 3,5 milyon ton kömürün verdiği enerjiyi üretiyor. Diğer yandan toryum ayrıştırıldığında çok ciddi uranyum elde etmek mümkün. Bu da nükleer enerji ve diğer nükleer amaçlı projeler açısından stratejik önemde bir mineral. Bunun yanı sıra bölgedeki diğer nadir mineraller özellikle çip üretiminde, yapay zeka teknolojisinde kullanılan ve dediğim gibi az önce de Çin'in büyük ölçüde dünya piyasalarını manipüle ettiği, kontrol ettiği ve tekel konumunda bulunduğu mineraller. Bu açıdan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında daha önce yapılan görüşmelerde de bu konu gündeme gelmişti ve Başkan Trump Türkiye'nin nadir mineraller rezervlerinin birlikte işletilmesi yönünde bir takım görüşmeler yapıldığını kamuoyuna açıklamıştı. Türkiye'den bu konuda henüz somut bir adım yok. Şunu da özellikle vurgulamak gerekiyor. 2007 yılında kaybettiğimiz ve Türkiye'nin önde gelen bilim insanlarından Profesör Doktor Engin Arık, Isparta'daki uçak kazasında kaybetmişti kendi hayatını. Ve onun bu konuda çok ciddi çalışmaları vardı. O dönemde yaptığı açıklamada diyordu ki Türkiye Eskişehir ve civarında çok ciddi büyük bir servetin üzerinde oturuyor. Bu bölgedeki nadir mineraller geleceğin dünyasını şekillendirecek mineraller, ancak Türkiye bu zenginliğinin farkında değil ve şu ana kadar bu alanda somut bir adım atılmadı. Sadece toryum konusunda 120 trilyon dolarlık bir servetin üzerinde Türkiye oturuyor demişti ve 2007'den 2026 19 yıl geçti ve Türkiye şimdi bu konuda yavaş yavaş adım atmaya başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da 2 yıl içerisinde bölgedeki ilk nadir mineral işletme tesisinin kamu öncülüğünde kurulacağını duyurdu. Bu kritik karar dediğim gibi bugünkü resmi gazetede Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yandı. Peki ülkelerin yeraltı zenginliklerine sahip çıkması, bu zenginlikleri kendilerinin ve halklarının refahı için kullanması önemli bir bağımsızlık ve egemenlik işareti. Özellikle Cumhuriyet kurulduktan sonra Atatürk maden yasasını çıkarttığında Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinin Türkiye'nin egemenliğinin güçlendirilmesinde ve halkın refahının artırılmasında kullanılmasını sağlayacak adımlar atmıştı. İşte Eti madencilik şirketi bu amaçla kuruldu. Altından gümüşe kadar Maden Tetkik Arama Enstitüsü bu amaçla kuruldu. Türkiye'nin yeraltı zenginliklerini ortaya çıkartmak üzere. Bunun yanı sıra Türkiye Taş Kömürü Kurumu, Türkiye Kömür İşletmeleri ve benzeri pek çok kurum bu amaçla Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinin ekonomiye kazandırılması amacıyla devreye sokulmuştu. İşte Türkiye bu adımları atarken şimdi nadir mineraller konusunda bir acele kamulaştırma kararı devreye giriyor. Oysa Venezuela'da bambaşka bir tablo söz konusu.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump hafta sonu kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Venezuela ile ülkesi arasında çığır açan bir petrol anlaşması imzalandığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri, hatırlayacaksınız, Venezuela'nın seçilmiş devlet başkanı Nicolas Maduro'yu ve eşini geçen yıl kaçırarak Amerika'da cezaevine koymuştu. Gerekçesi de işte terörle işbirliği, insan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı gibi bir takım suçlamalardı. Maduro Amerika'da cezaevinde yatarken yardımcısı Delcy Rodriguez, işte Amerika Birleşik Devletleri ile bu anlaşmaya hafta sonu imza attı. Peki bu anlaşma ne içeriyor? Venezuela 303 milyar varil kanıtlanmış petrol rezerviyle petrol üreticisi ülkeler teşkilatı OPEC üyeleri arasında dünyada birinci konumda. Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip. Bunun yanı sıra doğalgaz, altın ve diğer madenler konusunda da çok zengin bir ülke Venezuela. Ancak şu ana kadar bu kanıtlanmış petrol rezervlerinin 65 milyar varillik bölümü işletilme durumunda. Bu da 17 petrol sahasında. İşte Amerika Birleşik Devletleri Venezuela ile imzaladığı bu anlaşmayla Venezuela'nın kanıtlanmış 65 milyar varillik bu petrol sahalarını işletecek özel bir şirket kurulacağını ve bu şirketin %55 hissesinin de Amerikan özel sektöründe, Amerikan enerji şirketlerinde olacağını duyurdu ve Venezuela'nın geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez de bu anlaşmaya imza attı. Yapılan anlaşmaya göre Amerika Birleşik Devletleri bu petrol sahalarında üretimin artırılması, yeni rafineriler kurulması ve yeni sahaların keşfedilmesi için 100 milyar dolarlık bir yatırım yapacak ve bu 100 milyar dolarlık yatırımla Venezuela petrol endüstrisi güçlendirilecek. Yine Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio da bu anlaşmayla Venezuela'nın Amerika tarafından ihya edileceğini duyurdu. 100 milyar dolar sermaye aktaracağız, şirketler kuracağız, 10 binlerce yüksek ücretli istihdam yaratılacak Venezuela'da dedi. Yani Venezuela halkının açıkçası ağzına bir parmak bal çalınacak. Çünkü anlaşmanın en kritik maddesi işte bu 67 milyar varillik 17 petrol sahasını işletecek ve %55 payı Amerikan şirketlerine ait olacak bu özel şirket 100 yıllık bir imtiyaza sahip olacak Venezuela'da. Venezuela Başkan Yardımcısı Rodriguez imzaladığı bu anlaşmayla Amerikan şirketine 100 yıllık bir imtiyaz tanıdı. Yani 2126 yılına kadar Amerikan petrol şirketleri bu sahaları işletecekler ve Venezuela'nın petrol zenginliğinden elde edeceği gelirleri Amerikan ekonomisine taşıyacaklar ki nitekim Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump şunu vurguladı. Bu anlaşmayla Amerika'nın petrol rezervleri iki katın da üzerine çıkacak dedi. Ve Amerikan araç sahipleri, Amerikan akaryakıt tüketicileri, otomobili olanlar çok daha ucuza benzini kullanacaklar. Amerikan vergi mükelleflerine bu anlaşmayla hiçbir külfet gelmeyecek. Aksine daha ucuza akaryakıt kullanma imkanı elde edecekler dedi. Sadece bu cümle bile işte 100 yıllık imtiyazla Amerikan petrol şirketlerine Venezuela'nın petrol rezervlerini ve diğer yeraltı zenginliklerini açan bu anlaşmanın gerçekte kimin yararına işleyeceğini de gösteriyor. Bir anlamda Venezuela halkı önümüzdeki 100 yıl boyunca sahip olduğu bu zenginliğin sefasını süremeyeceği gibi sefalet içerisinde yaşamaya devam ederken Amerika Birleşik Devletleri işte bu yeraltı zenginliklerinin varlığını sürdürecek, kendi halkına daha ucuz akaryakıt temin edecek. Bu sayede Amerikan şirketleri enerji maliyetlerini düşürecek, Amerika'da enflasyon düşecek ve Venezuela halkı da üzerinde oturdukları bu servetin, zenginliğin hiçbir faydasını görmeden ömürlerini tüketecek. Oysa Maduro ve ondan önceki Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez daha önce de Amerikan petrol şirketlerinin kontrolünde olan Venezuela petrol endüstrisini kamulaştırmışlardı ve kurdukları devlet petrol şirketinin işletmesine vermişlerdi. Bu sayede Venezuela'nın petrol gelirleri sosyal refah için kullanılmaya başlanmıştı. Halkın sağlık giderleri, eğitim harcamaları, sosyal konut projeleri gibi pek çok altyapı ve üst yapı yatırımları için bu kaynaklar kullanılıyordu. Şimdi dediğim gibi
İmzalanan bu anlaşmayla Venezuela'daki geçici yönetim 100 yıl süreyle bir kez daha bu zenginlikleri Amerikan petrol şirketlerinin ve Amerikan enerji devlerinin imtiyazlı kullanımına sundu. Ve seçilmiş Venezuela Devlet Başkanı Maduro da cezaevinde bu gelişmeleri izlemek durumunda kaldı. Sevgili izleyiciler, petrol bugüne kadar özellikle Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında dünyadaki pek çok savaşın, küresel savaşların da nedeni oldu. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, işte hep bu enerji bölgelerine hakimiyet mücadelesinden doğdu. İşte o ilk mücadelenin gerçekleştiği Birinci Dünya Savaşı sırasında bir Alman asker, kışlada Hans Leib, kışlanın bulunduğu bölgede bakkalın kızı Lili'ye aşık oldu. Ancak Lili bu aşktan habersizdi ve Hans Leib Lili'ye olan bu aşkını geceleri kıvuşunda satırlara dökmeye çalışıyordu. Kışlanın önündeki fenerin altında Lili ile buluşmalarını, gölgelerinin buluşmasını hayal ediyordu ki Birinci Dünya Savaşı çıktı ve Hans Leib cepheye gitmek zorunda kaldı. Cephede de yaralandı ve hastanede kendisini Marlin isimli bir hemşire hayata döndürdü. Savaş bitip yaşadığı şehre döndükten sonra artık Lili'nin kendisini hatırlamadığını düşünerek bu iki kadının ismini birleştirip Lili Marlen şiirini Lambanın Altındaki Kız adıyla yazdı. 1938'de Alman besteci Norbert Schulze bu şiiri ele geçirince sözlerini çok beğendi ve besteledi. Arkasından da 1939'da Lale Andersen bu şiiri ve besteyi seslendirdi. Lili Marlen şarkısı böyle doğdu. İşte tam o sırada İkinci Dünya Savaşı başlamıştı ve Zagreb Radyosu o dönemde pek bilinmeyen bu şarkıyı her gece yayınını sona erdirmeden önce 21.55'te yayınına son vermeden önce son 5 dakikada bu Lili Marlen şarkısını çalıyordu. Giderek bu şarkı öylesine sevildi ve beğenildi ki tüm cephelerde, karşıt cephelerde birbiriyle savaşan askerler bile 21.55'te Zagreb Radyosu'nda Lili Marlen'i dinlemeye başladılar ve bu şarkı savaşı durduran şarkı olarak nakşedildi tarihe. Çünkü bu şarkı çaldığı zaman bütün cephelerde silahlar susuyordu. Herkes sevdiklerini, geride bıraktıklarını hatırlamak için sadece bu şarkıyı dinliyorlardı. 40 dile çevrildi bu şarkı. Türkçe'de de ünlü şairimiz Attila İlhan, Lili Marlen Türküsü isimli bir şiir yazdı ve yıllar sonra büyük ses sanatçısı Ahmet Kaya bu şarkıyı seslendirdi. İşte ben şimdi sizlere savaşları durduran, 5 dakikalığına bile olsa durduran, insanların birbirini öldürmesini önleyen bu şarkıyı ilk seslendiren Lale Andersen'in sesinden dinletmek istiyorum. Lili Marlen.

0: İftikhar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Kışlanın önündeki o koca fenerin altında gölgelerimiz birleşseydi Lili Marlin, ben artık cephedeyim. Sen beni unuttun, kim bilir neredesin. İşte bu sis dağıldığında sen kiminle o fenerin altında olacaksın. Ama hayatında ben olmayacağım ve seni hayatımın sonuna kadar unutmayacağım demişti bu satırları yazan Alman asker Hans Lee. Ve Lale Andersen'in sesinden ilk çıkan 45'liğinden sizlere paylaştırdım bu şarkıyı. Çünkü savaşları durduran bir şarkı olarak anılıyordu. Savaşlar dursun, insanlar ölmesin, gerekçesi ne olursa olsun, bu tür savaşlar maalesef insanlık tarihinde hayatları yok eden ve insanların gelecekten umutlarını tüketen savaşlar. Sevgili izleyiciler, Türkiye'de işte böyle bir ekonomik savaşı yürüten bir kesim var. Motorlu kuryeler. Gencecik insanlar vızır vızır sokaklarda, caddelerde, kaldırımlarda, motosikletlerin üzerinde yaz kış demeden, yağmurda, sıcak, karda, 30-40 dereceye varan sıcakta kasklarıyla, koruyucu giysileriyle bizlere hizmet vermeye çalışıyorlar. Özellikle Covid-19 salgınından sonra tüm dünyada motokurye hizmetlerinde ciddi bir artış var. Ama asıl Türkiye'de alan bambaşka bir sektöre dönüştü. Çünkü genç işsizliği olağanüstü düzeyde, üniversite mezunları arasındaki genç işsizlik aynı şekilde çok yüksek. Ve işte Türkiye'de motosiklet sayısında Avrupa Birliği istatistiklerini de sollayan bir gelişme yaşandı. Ve Türkiye motosiklet sayısında birinciliğe yükseldi. Trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 7,3 milyon Türkiye İstatistik Kurumu'nun son rakamlarına göre. Ancak bunların 1 milyon ila 1 milyon 200 bin arasında olduğu tahmin edilen kesimi işte bu motosikletlerle motorlu kurye hizmeti veriyor. Kayıtlı olanlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na resmi olarak kayıtlı olanlar ve kuryelik belgesi sahibi olanlar ise sadece 72 bin kişi. Yani kayıt dışılığın ve emek sömürüsünün oldukça yoğun olduğu bir alan motorlu kuryeler ve bu hizmeti veren gençlerimiz. Diğer taraftan bu gençler taşıdıkları paket sayısı arttıkça para kazandıkları için zamana karşı yarışıyorlar. Çeşitli alışveriş platformları, elektronik ticaretin gelişmesi, internetten alışverişlerin artması, yiyecek içecek konusunda dev platformların Türkiye'de hizmet vermeye başlaması son yıllarda bu sektör oldukça büyüttü. Kurye Hakları Derneği'nin yapmış olduğu çeşitli araştırmalar var. Yine üniversitelerin ve bilim insanlarının yapmış olduğu araştırmalar var. Bu araştırmalara göre 2025 yılı sonu itibariyle motorlu kuryelerin hizmet verdiği yiyecek, içecek, internet alışverişi, e-ticaret ve benzeri sektörlerdeki paket siparişlerinin ulaştığı ekonomik hacim 3 trilyon liraya ulaşmış vaziyette ve dolayısıyla bunun %60'ı da motorlu kuryeler aracılığıyla kişiler ulaştırılıyor. Bu da 1 trilyon 800 milyar liraya karşılık geliyor. Yani motorlu kuryeler aslında 1 trilyon 800 milyar liraya ulaşan 2025 sonu itibariyle bir ekonomik büyüklüğün neferleri diyebiliriz. İş yerleri trafikte işlerini görüyorlar ve sadece 2025 sonuna kadar yine Kurye Hakları Derneği'nin verilerine göre çok sayıda kurye trafik kazalarında hayatını kaybetmiş durumda. Son 5 yılda bu sayı 265 ve bu yılın ilk 6 ayında da yine 22 motorlu kurye trafik kazalarında araçların çarpması veya benzeri nedenlerle hayatlarını kaybetmiş durumdalar. Bunlar 20'li yaşlarında gencecik insanlarımız. Bu sistem nasıl işliyor? Bu sistem az önce söylediğim gibi paket başına yapılan ödemelerin yanı sıra son dönemde bir de esnaf kurye sistemi olarak yeni bir model başladı. Burada da platformlar, işletmeler, internet alışveriş siteleri, e-ticaret siteleri kuryelerin sorumluluğunu almak istemiyor. Onların sosyal güvencesi, sigortası, vergisi bunlarla uğraşmak istemiyor ve kuryeye diyorlar ki sen kendin git. Esnaf kütüğüne kaydını yaptır. Esnaf kurye olarak bağ kurulu ol. kendi primini kendin öde, motorunun yakıtını, bakımını, diğer giderlerini sen karşıla, trafik sigortanı sen karşıla. Bunun karşılığında bize her ay faturanı kes ve yaptığın hizmet karşılığında biz sana ödemeni yapalım. Dolayısıyla son dönemde iş biraz daha bu boyuta yönelmiş vaziyette. Esnaf kuryelik sistemiyle işletmeler kuryeleri istihdam etmeye çalışıyorlar. Tabii genç işsizliğinin böylesine yoğun olduğu bir ekonomik ortamda pek çok genç, özellikle de üniversite mezunu gençler çaresizlik içerisinde. Bu çalışma koşullarına, günde 12 ile 15 saate varan, haftada 50 saati aşan çalışma koşullarına olur demek zorunda kalıyorlar. Şu anda ortalama olarak yine Kurye Hakları Derneği'nin tespitlerine göre kuryelerin aylık brüt kazancı 100-150 bin lira civarında. Dediğim gibi esnaf kuryelik sisteminde Bağkur primi, vergi ve diğer masraflar düşüldükten sonra bir kuryenin aylık eline geçen tutar 32 bin ila 50 bin lira arasında değişiyor. Böyle bir rakam karşılığı her gün, dediğim gibi, trafiğin keşmekeşi içerisinde insanlara siparişlerini, yiyeceklerini ve hizmetlerini ulaştırmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de bu sektörün mutlaka bir hukuki zemine, bir yasal altyapıya kavuşturulması lazım. Bu konuda yapılan çeşitli yasa tasarısı hazırlıkları vardı. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugüne kadar çeşitli soru önergeleriyle, araştırma önergeleriyle konu gündeme gelmesine rağmen maalesef bununla ilgili kapsamlı bir yasal düzenleme hayata geçirilemedi. Kuryeler, dediğim gibi, işçi sayılmadıkları için iş kanunu kapsamında değiller. İş yasasının güvencesinden yoksunlar. Bunun yanı sıra sosyal güvenlik hakları büyük ölçüde yok. Bir de çok uzun çalışma süreleri ve özellikle de alış platformlarının müşterilerini cezbetmek için vaat ettikleri, işte şu kadar günde teslim veya şu kadar saatte teslim, şu kadar dakikada teslim gibi diğer müşteri platformlarla rekabet edebilmek için öne sürdükleri tanıtımlar neticesinde kuryeler trafikte adeta canlarıyla boğuşarak bu sürelere uymaya ve teslimatları yapmaya çalışıyorlar. İşte bu da, dediğim gibi, şu ana kadar 200'ün üzerinde kuryenin trafikte hayatını kaybetmesine neden olmuş vaziyette ve 3 trilyon liralık bir ekonomik hacmin %65'ini bu kuryeler sırtlamış durumda taşıyorlar. O yüzden de biz de kuryelerin bu sorunlarını ve Türkiye ekonomisinin geldiği noktada, özellikle genç işsizliğinin ulaştığı noktada ve 18 yaştan küçük çocukların da artık motorlu kurye olarak çalışmaya başladığını dikkatinize getirerek bu sorunun acil çözüm beklediğini vurgulamak istiyorum. Diğer taraftan, dediğim gibi, bir tarafta işte 30-40 derece sıcakta bir paketi alıcısına yetiştirmeye çalışan insanlar varken, diğer tarafta da servetlerini, tasarruflarını borsada, hisse senetlerinde değerlendirerek kazançlarını artırmaya çalışan kesimler söz konusu. İşte Dünya Borsalar Ligi olarak adlandırılan bu yatırım kiminde Dünya Borsalar Federasyonu son verileri açıkladı. Buna göre dünya borsalarında işlem gören hisse senetlerinin toplam değeri 157,8 trilyon dolara ulaşmış vaziyette. Yani 158 trilyon dolarlık bir büyüklük, bir ekonomik hacim borsalarda işlem geriyor şirket hisseleri ve bu büyüklüğün %69'unu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki borsalar kontrol ediyor. 68,9 trilyon dolarlık hisse senedi sadece Amerikan borsalarında, New York ve Nasdaq endeksinde işlem görüyor. 2012 sonunda Amerikan borsalarının dünya hisse senetleri piyasasındaki payı %30 idi. Şimdi bu, dediğim gibi, %50'ye yaklaşmış vaziyette. Özellikle yapay zeka ve teknoloji yatırımlarındaki gelişmelerden sonra müthiş yedili olarak adlandırılan, işte Apple, SpaceX, Amazon, Meta gibi Amerikan teknoloji şirketlerinin hisselerine yönelik alım nedeniyle bu borsaların payı artıyor. Amerikan borsalarını Çin ve Avrupa Birliği borsaları izliyor. 15,5 trilyon dolarlık paylarla arkasından Singapur ve diğer borsalar sıralanıyor. Hindistan olmak üzere Tokyo borsası. Türkiye bu işin neresinde? Türkiye maalesef bu listede pek ortalıklarda görünmüyor. Oysa biz zaman zaman programımızda Borsa İstanbul'daki halka arzları, milyarlarca liralık hisse senedi alım satımlarını gündeme getiriyoruz. Ancak Borsa İstanbul bu listenin dip sıralarında 20,9 trilyon lira Türkiye'deki Borsa İstanbul'da işlem gören, tüm endekslerde işlem gören hisselerin toplam değeri, bu da 457 milyar dolara denk geliyor. Yani yarım milyar dolar diyebiliriz. Halka açık şirketlerin hisse senetlerinin değeri ise 6,2 trilyon TL. Dolayısıyla Borsa İstanbul'da işlem gören en önde gelen 100 şirketin yer aldığı BIST 100 endeksinin değeri ise 13,9 trilyon lira. Bu da 289,5 milyar dolarlık dolar bazında bir karşılığa denk geliyor. Ancak Türkiye'deki borsada dikkat çeken bir başka boyut, yaklaşık 7 milyon yatırımcı, büyük bölümü küçük yatırımcı olmak üzere 7 milyon kişi borsada hisse senetlerine umutlarını bağlayarak geleceklerini güvence altına almaya, kazanç sağlamaya çalışıyorlar. Sevgili dinleyiciler, geçtiğimiz programda sizlere Amerika'nın halk şarkıcısı, folk şarkıcısı Dolly Parton'ın vefatını ve 6 günlük, 7 günlük ulusal ilan edildiğini duyurmuştum. Hayat hikayesinden kısa notlar aktarmıştım. İşte Dolly Parton 1979'da bir şarkı yazmıştı. I Will Always You, seni her zaman seveceğim diye. Fakat bu şarkı pek tutulmadı o zamanlarda ve kimse farkına bile varmadı bu şarkının. Ta ki 1992 yılında Whitney Houston Dolly Parton'dan bu şarkıyı isteyip Bodyguard filminde film müziği olarak kullanıncaya kadar. Ondan sonra bu şarkı bütün dünyanın dillerine düştü, dünya çapında ünlendi ve kimse bu şarkının Dolly Parton'un olduğunun farkında bile olmadı. Hala herkes Whitney Houston'ın şarkısı olarak biliyor. İşte bu şarkı sayesinde ömrünün son yıllarında ciddi bir kazanç, telif kazancı elde etmişti Dolly Parton. Fakat Whitney Houston da 49 yaşında Holiday'de bir otel küvetinde ölü bulunduktan sonra geriye bu şarkı kaldı. İşte şu anda ikisi de hayatta olmayan bu şarkının yaratıcılarının ortaya çıkarttığı I Will Always You, Always Love You, seni her zaman seveceğim şarkısı giderek tüm dünyada cenaze merasimlerinde sevilenlerin anmalarında söylenen, dinlenen bir şarkıya dönüştü.

0: Eğer kalsaydım sadece senin yolunda olurdum. Bu yüzden gideceğim ve seni düşüneceğim. Acı tatlı anılar yanımda götürdüğüm tek şey. İkimiz de biliyoruz ben senin ihtiyacın olan kişi değilim. Ama ben seni her zaman seveceğim. Umarım hayat sana iyi davranır ve umarım hayal ettiğin her şeye sahip olursun. Ve sana hayatta neşe diliyorum, mutluluk diliyorum. Ama her şeyden önce sana aşk diliyorum. Dolly Parton'ın 1979'da yazdığı şarkıyı şöhrete ulaştıran Whitney Houston'ın sesinden dinledik. Artık ikisi de aramızda değil. Sevgili dinleyiciler, bugün motorinde sıfır ÖTV'nin son günü. Hatırlayacaksınız, özellikle motorine yapılan yüklü zamlar sonrası 13 Ağustos'ta alınan bir kararla ay sonuna kadar 31 Ağustos'a kadar motorinde ÖTV sıfırlanmıştı. Ancak şimdi bunun yerine 1 Eylül'den itibaren yeni bir sisteme geçiliyor. Benzin hariç olmak üzere sadece motorine özgü bir sistem. Her ay başında motorine 3 lira ve katlanacak şekilde Ocak ayına kadar ÖTV artışı yapılacak. 1 Eylül'de 3 lira, arkasından 3 liranın üzerine %20 katma değer vergisi uygulanacak ve 3 lira 60 kuruş motorinin litresine yarından itibaren zam gelecek. Tabii ay içerisinde yapılacak artışlar ayrı. Ekim ayında 6 lira, Kasım ayında 9 lira, Aralık ayında 12 lira ve 1 Ocak 2027'de 13 lira 90 kuruş olmak üzere eski özel tüketim vergisi oranına ulaşılmış olacak motorinden kesilen vergide. Tabii bunun yansımalarını günlük yaşantımızda ulaşım zamları, gıda fiyatlarında artışlar olarak göreceğiz. Ancak anlaşıldığı kadarıyla bütçe imkanları bu kadarını el veriyor. Sadece 15 gün vergi sıfırlanabildi, ÖTV sıfırlanabildi motorinde. Onun dışında akaryakıt fiyatlarındaki artışlar, petrol piyasalarındaki fiyat yükselişleri hükümeti en azından böyle bir kademeli ÖTV artışına gitmek zorunda bıraktı. Motorin ve mazot, motorinde tabii halk tabiriyle mazotta. Bugün bir başka önemli konu daha var. İşsizlik ve büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme rakamları, tahminler 2,8 düzeyindeydi. %2,8 büyüme bekleniyordu ikinci çeyrekte yıllık bazda, ancak %2,3 oldu. İkinci çeyrek büyümesi ise %1,1 olarak gerçekleşti. Burada dikkat çekici olan tarımda %13'ü aşan büyüme. Bu büyümede ikinci çeyrekte özellikle Nisan-Haziran döneminde Avrupa'daki ve Amerika'daki kuraklığa nazaran Türkiye'de yağışların olağanüstü artması ve bu sayede tarımsal üretimin, tarımsal ürün arzının artması bu büyümeyi etkiledi. İkinci olarak %8,6 ile bilgi ve iletişim sektörü büyümüş ikinci çeyrekte Nisan-Haziran döneminde. Burada da biliyorsunuz daha önce de bu sektör en hızlı büyüyenlerin başında geliyordu. Özellikle 5G cep telefonlarında GSM operatörlerinin 5G'ye geçmesi nedeniyle yapılan altyapı yatırımları bu büyümede etkili oldu. İnşaat sektörü ise %1,9 küçüldü. İnşaat sezonunda olmamıza rağmen inşaat sektöründeki bu küçülme dikkat çekici. Sanayi, hizmetler ve finans sektöründe %2 ile 3 arasında büyüme gerçekleşti. Şimdi 2026 yıl sonu için açıklanan büyüme hedefi 3,8'di. Birinci çeyrekte %2,5, ikinci çeyrekte %2,3 büyüme dikkate alındığında 2026 yılı için bu büyüme hedefinin de tutmayacağı anlaşılıyor. Özellikle de dediğim gibi tarım dışındaki sektörlerin büyüme hızlarına bakıldığında öngörülen ortalamanın oldukça gerisinde. Diğer taraftan büyümedeki önemli etkenlerden bir tanesi de hane halkı nihai tüketim harcamaları. Çünkü insanlar zaman zaman programlarımızda vurguluyoruz, ceplerindeki para eridikçe kredi kartlarına, banka kartlarına yükleniyorlar. Olmayan bir geliri harcamayı tercih ediyorlar. Çünkü günlük yaşantılarını bir şekilde sürdürmek zorundalar. İşte hane halkı tüketim harcamalarındaki %3,5 düzeyindeki artış da bu büyümede etkili olan unsurlardan bir başkası. Diğer taraftan büyüme hızı içerisinde oluşan milli gelirde ücretli çalışanların almış olduğu payda da yine düşüş söz konusu. Bunu yadsımamak gerekiyor, çünkü ücretlerin hali ortada, asgari ücretin durumu ortada. %38,3'ten %38,1'e geriledi milli gelir içerisinde ücret ödemelerinin payı. Aynı şekilde bir başka veriyi daha açıkladı Türkiye İstatistik Kurumu bugün. Temmuz ayı işsizlik verileri gerek istihdam edilenlerde gerekse iş gücün sayısında düşüş söz konusu. Aylardır işsizlik geriliyor diye sürekli paylaşımlar yapılıyordu ekonomi yönetimi tarafından. Ancak Temmuz ayında bir önceki aya göre 0,5 puan oldukça sert denilebilecek bir artış gerçekleşti resmi işsizlik oranında ve %8,1'e yükseldi resmi işsizlik oranı. İşsiz sayısı da 2.860.000'e çıktı. Ama hep ben programlarımızda bunu vurguluyorum. Bu sayı aslında Türkiye'nin gerçek işsizlik tablosunu ifade etmiyor. Çünkü bu öngörüler daha çok işte son iki haftada iş aramak için herhangi bir kuruma başvurmayanları falan filan gibi bir takım kriterleri kapsayan bir hesaplama yöntemi. Asıl Türkiye İstatistik Kurumu'nun atıl iş olarak nitelendirdiği gerçek işsizlik rakamının gelişmeleri Türkiye'deki tabloyu analiz etmek açısından önemli. İşte burada baktığımız zaman atıl iş gücü, yani çalışma çağında olduğu halde iş arayamayanlar, iş bulmaktan umudunu kaybedenler, genç işsizler ve iş gücü içerisinde yer aldıkları halde maalesef ekonomik değer üretemeyenler bu kapsamda yer alıyor. İşte atıl iş gücü oranı Temmuz'da 1,8 puan birden artmış ve %30,6'ya çıkmış. Yani neredeyse iş gücünün %1'i, gerçek anlamda iş gücünün üçte biri neredeyse gerçek anlamda işsiz diyebiliriz. Bu tablo Türkiye'nin gerçek sosyal sorununu, özellikle de genç işsizliğinin 1,5 puan artarak %15'e yaklaşması ile ortaya çıkan sosyal yarayı çok daha somut bir şekilde önümüze koyuyor. Buna bağlı olarak dış ticarette de iç açıcı bir tablo yok. Yine Temmuz ayı rakamlarına baktığımız zaman ihracat ve ithalat birlikte artmış ama dış ticaret açığında da %13'lük bir artış söz konusu. Ocak-Temmuz döneminde ise dış ticaret açığındaki artışın 8,3 olduğunu görüyoruz ve $60,5 milyar çıkmış durumda. İşte bütün bunlara karşı hükümet ne yapıyor? Hükümet 250 milyar liralık bir destek paketi açıkladı. İmalat sanayine yönelik, sanayi üretimine yönelik bir destek paketi. Bu destek paketiyle küçük ve orta boy işletmeler ve büyük sanayiciler 150 milyon liraya kadar varan ve 250 milyon liraya kadar varan iki kategorideki kredi paketleriyle desteklenecekler. Bu kredilerin faizi İki çeşit olacak. Eğer sabit maliyetli faiz üzerinden kredi kullanmak isterse sanayiciler ve KOBİ'ler %37 Merkez Bankası politika faizi düzeyinde bir faiz ödeyecekler. Diğer alternatifi tercih ederlerse TLRF olarak adlandırılan ve Borsa İstanbul tarafından her gün belirlenen oran üzerine bir puan ilavesiyle, ki şu anda bu oran %37,8, faizi belirlenecek ve krediyi bu şekilde 36 ay vadeyle kullanabilecekler. Bu 36 aylık vadede de ilk 6 ay geri ödemesiz olacak. Ancak burada bir koşul var. Bu krediden yararlanabilmek için küçük ve orta boy işletmelerin ve büyük sanayi işletmelerinin istihdam güvencesi vermeleri gerekiyor. Yani istihdamı koruyacaklarını, en az 6 ay süreyle işçi çıkartmayacaklarını taahhüt etmeleri gerekiyor bu paketten, kredi paketinden yararlanabilmeleri için. Eğer bunu yaparsa da yine bu destek paketi çerçevesinde işletmelere işçi başına ayda 3500 TL istihdam koruma desteği sağlanacak. 30 iş günü Sosyal Güvenlik Kurumu primi kapsamında. Tabii bu yeni paketten yararlanacak olan sektörler, özellikle son dönemde ağır hasara uğrayan tekstil sektörü, giyim sektörü, deri ürünleri ve mobilya sektörleri bu destekten yararlanabilecek. İşte durağanlaşan ekonomiyi, küçülme sürecine giren imalat sanayini ve diğer sektörleri ayağa kaldırabilmek için hükümetin son dönemde açıkladığı önemli adımlardan bir tanesi bu 250 milyar liralık istihdam korumalı kredi paketi oldu. Az önce söylediğim gibi tabii Türkiye ekonomisinin özellikle sanayisinin içinde bulunduğu durum dikkate alındığında 250 milyar lira kimin derdine derman olacak diyebilirsiniz. Çünkü sanayi odası başkanları, ticaret odası başkanları günlerdir, haftalardır bu konuda uyarılarda, açıklamalarda bulunuyorlar. Artık nefes alacak takatimiz kalmadı diyorlar. İhracatçılar benzer şekilde yakınıyorlar. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Sarcıklıoğlu artık bu faizi bankalar aşağı düşürsün dedi. Merkez Bankası'nın son aldığı kararla gecelik faizi %37 seviyesine düşürmesiyle ortaya çıkan 3 puanlık farkın kredi faizlerine de derhal yansıtılmasını istedi. Böyle bir sıkışmışlık içerisinde Türkiye ekonomisi, sanayicisi, imalatçısı, özellikle de küçük orta boy işletmelerin tablosu oldukça karanlık. Ama diğer taraftan da ağır bir işsizlik tablosu ve genç işsizliği söz konusu ve her gün hayatlarını tehlikeye atarak büyük şehirlerin trafiğinde kar, yağmur, sıcak demeden hizmet vermeye çalışarak ve güvencesiz bir şekilde çalışan motorlu kuryeler 1 milyon 200 bine ulaşan sayıları ama kayıtlı olanların sadece 72 bin olduğu bir motokuryeler sektörü. İşte Türkiye ekonomisinin çeşitli tablolarına baktığımız zaman ortadaki görüntü bu ve yine de bu görüntü içerisinde 250 milyar liralık bu destek paketini olumlu bir adım olarak görmek gerekiyor. Dileyelim önümüzdeki aylarda ekonomi biraz daha toparlanırsa bu paketin boyutları biraz daha büyür. Sanayici, ihracatçı, ücretliler en azından biraz daha rahat nefes alma imkanına kavuşur. Bir Ankara'dan haber var programının daha sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Program boyunca sizlere Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeleri, perde arkalarını ve önümüzdeki süreçte yaşanabilecekleri yorumlamaya, aktarmaya çalıştım. Bu süre içerisinde dinlediğiniz konularla ilgili ya da başka konularda bizlere görüş, öneri ve değerlendirmelerinizi, eleştirilerinizi iletebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0505 171 66 56. Çarşamba günü saat 15'te yine Ankara'dan Haber Ver programında ben Zülfikar Doğan karşınızda olacağım. O güne kadar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın sevgili dinleyiciler.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Ver sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programla tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan Haber Var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var'ın tekrarını dinlediniz.
2: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen ve 20 Temmuz'a girilen adli tatil sona erdi. 2026-27 adli yılı bugün başladı. Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği'nin genelgesiyle 20 Temmuz'a başlayan adli tatil boyunca adliyelerde görev yapan nöbetçi mahkemeler tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara baktı. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verildi. Yüksek Yargı Organları Danıştay ve Yargıtay'da da bu süreçte nöbetçi heyetler görev yaptı. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamında yer almadı. Yeni adli yıl Yargıtay'daki İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle başladı. Yeni adli yılın başlamasıyla başkenti kamu önemli görülen davaların görülmesine devam edilecek. Bu kapsamda 3 Eylül'de Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin istinah mahkemesinin bozma kararının ardından 76 sanığın yargılandığı dava görülecek. 17 Eylül'de Fethullahçı terör örgütüne finansman sağladığı gerekçesiyle tasarruf mevduatı sigorta fonunun kayyum olarak atandığı maydanoz döner işletmelerinin Ankara yapılanmasına ilişkin 9 sanığın yargılandığı davaya devam edilecek. 22 Eylül'de kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Eser'in ölümüne ilişkin sanık Ümitcan Uygun'un intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme ve eziyet etme suçlarından yargılandığı davanın duruşması görülecek. Araç muayene istasyonunda çıkan kavgada polis memuru Melih Okan Keskin'in hayatını kaybetmesine ilişkin haklarında kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçundan açılan davada 4 sanığın yargılanmasına ise 30 Eylül'de devam edilecek. 14 Ekim'de ise Ankara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Necip Habdemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de Ankara'daki evinin önünde öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılanması sürecek. 16 Ekim'de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-24 dönemindeki konser harcamalarına ilişkin 14 sanığın yargılanmasına devam edilecek. Yeni adli yılda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalarının iddianamelerinin hazırlanması ve şüpheli yargılamalarının başlaması bekleniyor. Bu kapsamda Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in, dönemin Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun, Ali Akuriş çıkar amaçlı suç örgütünün ve eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melik Gökçe'nin dosyalarına yeni adli yılda bakılacak. Yeni adli yıl bugün itibariyle başladı. Adli tatilin sona ermesiyle Ankara'da kamuoyunun yakından takip ettiği çok sayıda davanın görülmesine devam edilecek. Ayhan Bora Kaplan, Maydanoz Döner, Aleyna Çakır, Hablemitoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser harcamalarına ilişkin davalar yeni adli yılın öne çıkan dosyaları arasında yer alıyor. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bazı soruşturmalarda iddianamelerin hazırlanması ve yargılamaların başlaması bekleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik Özel Haber.
4: Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz.

7 bölge 24 şehirde yayındayız. Burası Radyo Sputnik. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. Burası Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Girne'de yaşanan feribot faciasında 3. günde kayıpları arama çalışmaları devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması ilk toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Denizlerde av yasağı sona erdi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Yine açıklarında 8 kişinin yaşamını yitirdiği feribot kazasına ilişkin gözaltına alınan kaptan ve mürettebatın da aralarında olduğu 9 zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman, gemiyle ilgili ihmal ve kusurun olması durumunda ortaya çıkarılacağını ve arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
2: 9 kişi için 3 gün tutukluluk verildi. Geriye kalanlar için de tahkikatın bir an önce başlaması emri verdi yargıç. Dolayısıyla işin yargısal bacağı bu. Ama salt bir yargısal bacak yok şu anda. Aynı zamanda idari soruşturma bacağı da devam ediyor. Bütün işte geminin durumuydu. Daha o gemiye ilişkin iddialardı. Kaptana ilişkin iddialardı. Biliyorsunuz çok sayıda televizyonlara beyanat veren insanlar var. Onların hepsi dosyalanıyor ki o insanlara ulaşılacak.
1: Girne'deki gemi faciası sonrası hastanede tedavi gören yolcularla yolcu listesinin karşılaştırılması sonucu kayıp olarak aranan kişi sayısı 20'ye yükseldi. Açıklama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'den geldi.
3: Gerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti olarak bu 20 insanımıza öyle veya böyle ulaşmak için bütün çalışmalar son sürat devam etmektedir. Kayıp olan 20 insanımız var, vefat eden 8 insanımız. Bu gemiden kurtarılan vatandaşlarımız hem Girne Akçiçek, hem Girne Askeri Hastane, Lefkoşa Nalbantoğlu ve Yakın Doğu Hastanesi'ne yerleştirdiler. Biz gemi yolcu listesiyle bu isimleri çakıştırdığımız zaman bu rakam şöyle çıktı. O yüzden daha 40 kişi var teyit edilecek.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Filo Denizcilik Şirketi'nin ülkeden yapılan deniz seferlerinin bir sonraki emre kadar durdurulduğunu duyurdu. Açıklamada Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın belirleyeceği rota doğrultusunda Akgünler Denizciliğin bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki seferlerine başlayacağı ifade edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması çerçevesinde oluşturulan komitenin ilk toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Fidan, ittifakın genişlemek için kurulmuş bir ittifak olduğunun altını çizdi.
4: İttifakımıza başka ülkelerin katılımı konusu anlaşma gereği mümkün. Bunun tabii şartları, süreçleri, standartları konusunda hem

0: A milli erkek basketbol takımımız Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Ay Yıldızlı ekibimiz FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki 2. maçında dün akşam İzlanda'yı deplasmanda 110-73 mağlup etti. Bu sonuçla elemelerde 8'de 8 yapan Türkiye Dünya Kupası biletini alan ilk takım oldu. Ve futbol diyelim, Süper Lig'den bir not var sırada. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının kapanış maçında dün akşam 2 mücadele oynandı. Beşiktaş kendi sahasında ağırladığı Çorum FK'yı 6-2 ile geçerken Trabzonspor konuk olduğu Ahmet Sportif Faaliyetler deplasmanından 2-1 yenik ayrıldı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz Toroslar mevki, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul parçalı ve az bulutlu 30 derece, İzmir ve Antalya az bulutlu ve açık, İzmir 35, Antalya 36 derece, Trabzon ve Van parçalı çok bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı, Trabzon 27, Van 25 derece, Gaziantep ve Diyarbakır parçalı az bulutlu, Gaziantep 34, Diyarbakır 36 derece.
1: Yol durumu.
0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbulları bu dakikalarda %33'lük bir yoğunluk bekliyor. İlk olarak köprülere baktığımızda her iki köprüde de genel olarak geçişlerin akıcı olduğunu söyleyebiliriz. TEM Esenyurt Bahçeşehir yönünde sol şerit Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün çalışmaları var. İki şerit birden trafiğe kapalı. Bu bölgede gün içerisinde yoğun bir trafik yaşanıyor. D100'de ise Haramilere Beylikdüzü yönünde sağ şeritli bir araç arızası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede de hafif bir yoğunluk başlamış durumda. Haberleri aktardık. Yayınımız Güçlü Özgan'la yeri ve zamanıyla devam edecek.
2: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: Bir Eylül 2026 Salı, ben Güçlü Özkan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere günaydın dileyerek başlıyorum programa. Elbette ekip arkadaşlarım, editörüm İrem ve teknik masada Simge ile birlikte. Saatime bakıyorum, 07 onu gösteriyor. Ne yapacağız? Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabah da anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarından önce izninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız X'te @radiosputniktr ya da Telegram üzerinden Sputnik Türkiye kanalını takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X ya da Instagram adreslerim aynıdır. Güçlü Özkan birleşik ve küçük harfle Güçlü Özkan yazdığınız takdirde söylediğim gibi benimle de doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz, elbette eleştirileriniz çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz lütfen. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Girne limanından Mersin'e, Mersin'in Taşucu limanına gitmek üzere 30 Ağustos günü hareket eden, saat 12.30'da hareket eden özel bir firmaya ait bir yolcu gemisi battı. Biliyorsunuz takip ediyoruz da hep beraber ne oluyor ne bitiyor. Gerçekten şöyle söyleyebiliriz herhalde, tam anlamıyla ilk günde ben haber gelir gelmez de burada konuşurken beraber haberi ilk aktarırken, daha doğrusu tam anlamıyla bir ihmaller zincirinden bahsetmiştik. Maalesef kulağımıza gelen o gün, ilk günü itibariyle kulağımıza gelen pek çok ayrıntının da doğru olduğunu görüyoruz. Ama şöyle, izniniz olursa son bilgileri nedir ne değildir ufak bir toparlama yapmak istiyorum size. 8'i mürettebat, 267 kişiyi taşıyordu yolcu gemisi. Son gelen bilgiler şu an itibariyle maalesef 8 kişinin hayatını kaybettiği bu belirlendi. Yine resmi makamlardan gelen açıklamalarda bize şunu gösteriyor: 20 yolcunun da kayıp olan 20 yolcu da var. Bu konuda Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde en üst düzeyde yapılan açıklamalar, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı düzeyinde yapılan açıklamalarda yine Türkiye ile işbirliği halinde bu arama çalışmalarının, bu kayıp yolcuların arama çalışmalarının devam ettiğini bize gösteriyor. SAT komandaları şu an itibariyle çalışıyor bu yurttaşlara 20 kayba ulaşmak için. Bu arada tabii adli süreç de ilerliyor. Söyledik, siz işte anlatıyoruz, anlatmaya da çaba gösteriyoruz. Gerçek anlamda bir ihmaller zincirinden bahsedebiliriz. Hele yolcuların anlattıkları, sadece anlattıkları değil elbette. Tekne, daha doğrusu gemi, katamaran şeklinde bir gemiden bahsediyoruz. Su almaya başladığı andan itibaren yolcular isyan ediyorlar. Kaptana söyleyin geri dönsün diye. Bir şey olmaz. İşte ortaya çıkan tablo itibariyle şu anda 8 yolcu hayatını kaybetmiş durumda. Söylediğim gibi 20 kişi de aranıyor. Kayıp 20 kişi de aranıyor. 9 şüpheli hakkında 3 günlük bir tutuklama kararı verildi. Mahkemeye çıkartıldı. Bu kişilerin arasında kaptan da var, geminin kaptanı da var, makinisti, kaptan yardımcısı ve 5 mürettebat yine aynı şekilde tutuklanan kişiler arasında. Tabii söylediğim gibi hani çok fazla iddia vardı. Mesela doğrulanan bir iddia, yani arama kurtarma çalışmalarına katılan bir isim, o da kaptan Mustafa Koç örneğin. Onun tanıklığından size aktarıyorum. Diyor ki gemi birinci ve ikinci kaptanı kendi kaptanını kendi teknesiyle karaya çıkarttığını söylüyor. Yani gemiyi ilk terk edenlerden ilk ikisi geminin kaptanı ve ikinci kaptanı, ki şu an itibariyle tutuklu bu kişi. Kişilerde yine söylediğim gibi bu Mustafa Koç, yani arama çalışmalarına katılan bir denizci, bir kaptanın ifadeleri üzerinden aktarıyoruz. Yine enteresan, hani o tekne, o gemi düzeltiyorum, daha öncesinde iki kez kazaya karıştığına dair bilgiler vardı. Bakın, gemi inşaat mühendisi Erdal Kılıç da diyor ki daha önce gemiyi 2016 yılında tamir için çağrıldığında bizzat ben o gemiyi gördüm. Taşucunda karaya oturmuştu o dönemde. Geminin baş kısmından hasar aldığını söyledi. Daha dikkat çekici nokta ne biliyor musunuz? Bakın, çok yüksek bir tek, çok ağır bir yapısal hasar vardı o gemide diyor. Gemi inşaat mühendisi Erdal Kılıç'ın açıklamalarından size aktarıyorum. Diyor ki teknenin yüksek teknoloji gerektiren sandviç konstrüksiyonla yapıldığını, inşa edildiğini söylüyor. Bu nedenle yapımı, tamiri daha doğrusu, oldukça nitelikli, teknik açıdan zor bir işlem olduğunu söylüyor. Nitelikli malzeme ve nitelikli uzmanların, ustaların olması gerektiğinden bahsediyor. Ve o dönem hazırladığı raporlarda geminin tamir edilmesi gerektiğini ve bahsettiği kriterlerle tamir edilmesi gerektiğini söylüyor. Ama tamir edilmiş mi? Hayır. Diyor ki o gemi inşaat mühendisi, ehil olmayan kişilerce onarıldı. Yani ne yapılmış biliyor musunuz? Maskelenmiş aslına bakılırsa, benim görebildiğim kadarıyla, ki uzmanların anlattıkları da bize bu gerçeği maalesef ve maalesef gösteriyor. Burada bir konu daha dikkatinizi çektiğimi bilmiyorum. Yaşanan bu felakette, göz göre göre geliyorum diyen felakette ortaya çıkan bir gerçeklik daha var. O faciadan sonra Kuzey Kıbrıs'a hava yoluyla ulaşmak zorunda kalan yurttaşlar, 40-45 dakikalık bir uçuştan bahsediyoruz. Mersin Ercan havaalanı uçuşundan bahsediyoruz. Normalde hani çok yüksek ücretleri olan uçuşlar değil, 35 bin liraya kadar çıkan bilet fiyatlarıyla karşı karşıya geldiler maalesef. Ki hani pek çok isim, Girne Belediye Başkanı örneğin Şenkul'da bu fiyat artışlarına tepki gösterdiler. Hani şöyle birkaç şey söylemek istiyorum bununla ilgili olarak. Şimdi bize şöyle açıklayacak gemi, uçak firmaları, havayolu şirketleri, hani işte algoritmalar vesaire diyecekler de, yani serbest piyasa vicdansızlığıyla aslına bakılırsa yeniden bir kez daha bu felaketle karşı karşıya kaldık. Hepimiz kaldık. Acının ve belirsizliğin o tavan yaptığı bir kriz anında sergilenen bu yaklaşımı nasıl bir hani arz talep dengesi ya da algoritma sonucu denilerek geçiştirecekler? Doğrusu çok da merak ediyorum. Bunun adı hani algoritma vesaire bu değil. Bunun adı tam anlamıyla umursamazlık ve sorumsuzluk olarak ben görüyorum, benim görebildiğim kadarıyla. Tabii burada kamusal denetimin ya da müdahalenin yokluğu da dikkat çekici. Hani biz eleştirmekte kalıyoruz havayolu şirketlerini, böyle fiyatların anında, yani 45-50 dakikalık bir uçuş için 6.000-7.000 liradan 20.000-35.000 liraya yükselmesi ne demektir yahu? Yani akıl alır gibi değil, ama işte bu vicdansızlıkla söylediğim gibi karşı karşıya kaldık. Bir kez daha, defalarca benzer örneklerinde geçmiş dönem itibariyle de yaşamıştık. Yaşamaya da devam ediyoruz maalesef. Hani bunu söylemeden de geçemedim maalesef. Peki devam edelim biz diğer başlıklarımızla. Ne var? Gazeteci Kemal Öztürk, biliyorsunuz NTV'de televizyon kanalında çok tartışmalı, çok tartışılan, çok da tepki gören bazı açıklamalarda bulunmuştu. Açıklamaları birebir tabii burada, yani katliam göndermesi yapan ya da içeren, içerdiği iddia edilen, söylenen ya da öyle yorumlanan, ki kendisi diyor ki hayır, böyle bir niyetim yoktu. Ama biraz da hani ne söylediğimizden daha çok nasıl anlaşıldığımız meselesi var ya, işte asıl sorun, asıl mesele de bu. Yani Suriye'deki o Arap Alevileri, Nusaylileri hedef alan o söylemleri nedeniyle bir soruşturma başlatılmıştı kendisiyle ilgili olarak. Şöyle söyleyeyim, hani Cumhuriyet Başsavcılığı, hangi Cumhuriyet Başsavcılığı? Hatay Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Öztürk'ün 1 Eylül tarihinde ses ve görüntü bilişim sistemi, nedir o? SEGBİS diye biliyoruz ya biz. Orada mevcutta olarak hazır edilmesi amacıyla da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına bir talimat gönderildi. Önce şu geldi, şu bilgi geldi. Öztürk hakkında gözaltı kararı. Efendim şu an itibariyle benim kendi yaptığı açıklamada, kendi sosyal medya hesabı üzerinden de bir açıklama yaptı. Dedi ki hayır, benim için bir gözaltı kararı yok ama savcılığa gitmem istendi, ifade vermem istendi. İşte bugün itibariyle 1 Eylül itibariyle de o ifadeyi verecek. Sözlerini tekrar edeyim, etmeyeyim. Tekrar hiç gerek yok. Siz zaten biliyorsunuz. Devam edelim. Diğer başlıklar üzerinden ne var? Mesela şöyle söyleyeyim. Murat Ağrel'in, gazeteci Murat Ağrel'in eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesiyle ilgili haberleri. İki gündür, üç gündür bu haberler, Murat Ağrel'in haberleri tartışılıyor. Hani dünkü o söylediğimi bir kez daha tekrar edeyim. Hani Melih Gökçek özür dilerim. O evi diyor, orada satın alınan evi ailem, çocuklarım Almanya vatandaşlığı için almışlardı. Bir kere şöyle bir durum var. Hani dün dile getirmiştim ama tekrarlayayım. Almanya öyle ev alınca, şirket kurunca hemen öyle gidip hadi buyurun vatandaşlık size, madem bu kadar yatırım yaptınız o zaman size de vatandaşlık veriyorum diyen bir ülke değil. Oldukça ağır şartlar var vatandaş olabilmeniz için, Almanya vatandaş olabilmeniz için. Yapan ülkeler yok mu? Var. Yunanistan var, Malta var, İspanya var ama başka bir ülkede de bu şekilde vatandaş olamıyorsunuz. Şimdi o soruşturma kapsamında neler yaşanıyor? Biraz da buna dair birkaç başlık sizlerle paylaşmak istiyorum. Murat Ağrel tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı Cumhuriyet Savcılığı tarafından. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekiline ifade verdi. Oldukça uzun süren bir ifadeden bahsedebiliriz. 3 saat 30 dakika. Sonrasında da gazeteci arkadaşlarımızın sorularını yanıtladı Murat Ağrel. Melih Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek, yine oğlunun eşi Hülya Gökçek'ten bahsediyor. Düsseldorf'ta kurmuş oldukları bir şirket var. O şirket 30 bin eurodan 3 milyon euroya çıkan bir mal varlığına bir anda, 2024 yılı itibariyle bir anda böyle bir mal varlığına sahip oluyor. Ardından dedi, iddiası bu yönde Murat Ağrel'in, bu mal varlığına sahip olduktan sonra da 15 daire ve 2 ticari alandan oluşan bir mülkten bahsediliyor. Hani şunu da söylüyoruz, hani bunlar ki Melih Gökçek de bunu doğruladı. İlk başta yalanlamıştı ama sonrasında doğruladı. Hani yerlilik ve millilik üzerine siyaset kurgusu yapan isimlerin böyle bir adım atması tek başına, hani işin arkasında ne var ne yok, o zaten savcılığın çalışmaları sonrasında ortaya çıkacaktır. Ama yerlilik ve millilik üzerine siyasetini kurmuş, kurgulamış olan isimlerin böyle başka ülkelerin vatandaşı olma adına bu adımları atıyor olmaları da son derece enteresan. Tabii şu da var, Murat Ağrel'in söylediği ifadeler, kullandığı ifadeler. Dedi ki savcılık hani bütün her şeyi yani soruşturmanın selayeti açısından öyle denir değil mi? Savcılık hani bazı bilgileri şu an tutmamı istedi. Bekliyoruz biz de soruşturmanın devam edeceği, nasıl ilerleyeceğini bekliyoruz dedi. Ama çok fazla isme belli ki gidecek bu konu ifadesini de kullandı. Holding isimleri ya da şahıs isimlerinde yine bu olaylarda işte iddialar ışığında savcılıkta paylaştım cümlesini de yine gazeteci Murat Ağrel kullandı. Dediğim gibi hani şu ifadesi dikkat çekici. Duruş soruşturmanın selayet açısından bazı bilgilerin, titizlik var bazı çalışmalar üzerinde, paylaşılmaması gerektiği konusunda da bir telkini, savcılığında telkili olduğunu da söyledi. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Bu arada Melih Gökçek'te ilgili olarak da yine bir böyle 23 taşınmaz listesi, düzeltiyorum, 19 taşınmaz içeren bir listede dün itibariyle yayınlandı. Melih Gökçek de ne yaptı? E-Devleti'ne girdi ve dedi ki bakın üzerimde hiçbir tapu yok, Murat Ağrel'in söyledikleri gerçeği yansıtmıyor dedi. Yanıt nereden geldi? Evet, Murat Ağrel'den geldi. O da dedi ki 2019 yılındaki bir davayla ilgili, o davada kullanılmış olan ya da o davada geçmiş olan bir listeden bahsediyorum ifadesini kullandı ya da o belgeyi, o bilgiyi de o şekilde savundu Murat Ağrel'de. Bakalım Melih Gökçek ya da ailesiyle ilgili bu soruşturmada nereye doğru gidecek. Ama benim görebildiğim, benim anlayabildiğim burada bir tek şey var. Hani soruşturmayı konuşacağız belli ki, şimdi nereye doğru gidecek hep beraber tanıklık edeceğiz. Ama söylediğim işte tekrar edeceğim izniniz olursa, yani bütün siyasi söylemini hayatı boyunca yerlilik ve millilik üzerine kuran isimlerin de bir başka ülke, üstelik de Almanya, yani Batı'yı çok sık eleştiriyorlar, eleştiriliyor ya Batı, Almanya vesaire çok sık eleştiriliyor ki bu eleştirilerin çoğuna da katılıyorum, evet doğru, o zaman niye gidip Almanya'da vatandaşlık için böyle bir adım atılıyor, bunu belki nasıl açıklayacaklar, bunu nasıl açıklayacaklar, doğrusu çok merak ediyorum diğer konuların dışında. Bir konu, bir başlık şimdi. Süleymancılara yönelik operasyon. Bu operasyonun ayrıntılarını sık sık zaten sizlerle paylaşıyoruz. Size aktarma çabası içerisindeyiz. Onları zaten konuşuyoruz. Burada dikkat çeken konu bu operasyonun AK Parti kanadında yarattığı ya da eski AK Partililer yeni AK, ne, o kanatta yarattığı rahatsızlık. Bülent Arınç hatırlayınız geçtiğimiz günlerde bu operasyonları eleştiren, operasyonların yapılış şeklini eleştiren bir açıklamada bulunmuştu. Hatta şöyle tanımlamıştım ben de, hani Adalet Bakanlığı'nı ya da Beştepe'yi kızdırabilecek ifadelerdir bunlar demiştim. Şimdi kimden geldi benzer bir açıklama? Eski Eğitim Bakanlarından Hüseyin Çelik. Hüseyin Çelik bir yazı, oldukça da uzun bir yazı kaleme aldı. Bir kere şunu söyleyeyim, hani şöyle bakmak gerekiyor, yazının tamamına baktığınız zaman çok sert bir Cumhuriyet ilk dönemi eleştirisi de var. Yani ama burada haber olan boyutu, yani benim genel olarak baktım, belki o bölümleri daha haber niteliği taşıyor bana kalırsa, ama hadi güncel başlıklar olduğu için Süleymancılarla ilgili operasyonlara yönelik eleştirilerini belki konuşmak gerekiyor. Dedi ki Hüseyin Çelik, Bülent Arınç'tan sonra o da topa girdi diyebiliriz herhalde, değil mi? İnsanları mensubiyetlerinden hareket ederek topyekün suçlamak, cezalandırmak aklen ve vicdanen korkunç bir yanlıştır. Hukuk devleti olmak lafla değil uygulamayla olur şeklinde, hatta bu ülkede adalet terazisi, bir ülkede düzeltiyorum, adalet terazisi şaşmışsa şaşmayan tek şey kalmamış demektir ifadeleriyle Süleymancılara yönelik bu operasyonu oldukça da ağır bir dille eleştirdi. Ama söylediğim gibi hani esas burada Hüseyin Çelik'in şöyle o yazısına bakıyorum, dedim ya çok uzun, dün yayınlandı bu yazı, Independent Türkçe'de yayınlandı, hani merak ederseniz oradan da görebilir, okuyabilirsiniz. Ama gerçekten Osmanlı son, geç Osmanlı, yani son Osmanlı dönemi, Kurtuluş Savaşı süreci ve İlk Cumhuriyet dönemine dair de oldukça ağır eleştirileri var. Oldukça sert eleştirileri de var. Onu da söyleyeyim, onu da hatırlatmış olayım sizlere. Devam edelim diğer başlıklarla. Bugün 1 Eylül nedir? Adli yılın başlayacağı gün. Pek çok davayı bekliyoruz. Pek çok davayla ilgili gelişmeleri takip ediyoruz zaten. Programlarda değil mi, bir şekilde bazen onu söylüyorum, böyle adliye bültenine dönüyor programlar. Sadece bizim burada, yani yeri ve zamanından bahsetmiyorum, televizyon kanallarına da baktığım zaman, haberlere baktığım zaman da benzer bir tablodan bahsedebiliriz, benzer bir tabloyu görüyoruz. Şimdi hangi davalar var, şöyle bir hani hatırlatmakta da fayda var diye düşünüyorum. Mesela şimdi mutlak butlan bir kere siyasetin geleceğini, hatta şöyle söyleyelim, seçime giden süreçte siyasi dengeleri etkileyecek davalar. Mesela mutlak butlan davası şimdi nerede? Yargıtay'da. Oradan nasıl bir karar çıkacak? Yani olmayacağını söylüyorlar ama Özgür Özel yönetiminden gelen açıklamalar, CHP'ye dönmeyiz tabii ki diyorlar ama bu yönde bir, bunun önünü açabilecek en azından bir karar çıkabilir. Sadece o mu? Hayır. İmamoğlu davası aynı şekilde nasıl tanımlayalım, bir nihai karara doğru gidiyor. Hele bir de şöyle bakınca savunmalar konusunda mahkeme heyetinin, son dönemde takip ediyoruz davayı, işte bu davayı da hani bir böyle hızlandırma çabası içerisinde olduğunu görüyoruz. Yakın bir süre içerisinde İmamoğlu davasında da ya da İBB davasında da bir karar çıkabilir. Tabii işte Gülistan Doku soruşturması, ki programın ilerleyen dakikalarında o davaya ilişkin de ilginç gelişmeler oldu. Onları da sizlerle aktaracağım. İşte az önce Hüseyin Çelik'ten bahsederken adını andık. Neden? Süleymancılar cemaatine yönelik operasyon. 77 kişi şu an itibariyle tutuklu ve O operasyonla ilgili olarak da en çok merak edilen konu ne? Bir kere şunu söyleyeyim, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi suçlardan dolayı tutuklandı bu kişiler. Ama burada en çok merak ettiğimiz konu ne? Arif eski lideri cemaatin 2016 yılında hayatını kaybeden, ölen ama ölümüyle ilgili soru işaretlerinin olduğu Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili gelişmeler. Ki bu hafta içerisinde böyle bir bilgi de var. Onu da söyleyeyim hazır yeri ve zamanı gelmişken. Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili biliyorsunuz bir fetri kabir kararı alınmıştı. Örnekler daha sonrasında alındı. Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bu hafta içerisinde o incelemelerinde tamamlanıp nihai bir karar verileceği de ya da bir açıklama yapılacağına dair de bir bilgi var elimizde. Bunu da aktaralım. Tabii cemaatler operasyon demişken Alparslan Kuytul operasyonundan da bahsediyoruz. Şu an itibariyle 35 tutuklu var. O operasyonda da Kuytulcular olarak biz biliyoruz. Şöyle hani önümüzdeki aylarda neleri konuşacağız? Isınma turları olarak tanımlayabiliriz programın bu bölümünü. Hani hazır adli yıl başlarken neleri biz tartışacağız, neleri konuşacağız? Bunları bir aktarmak istiyorum. Tabii Nasuh Maruki ve Türker Ertürk şu an itibariyle tutuklular biliyorsunuz. Ertürk yani Türker Ertürk 8 Eylül'de Nasuh Maruki ise 16 Eylül çarşamba günü saat 14'te mahkeme karşısına çıkacaklar. Bunu da hatırlatmış olalım. Şöyle bir bakıyorum başka tabii ki Selahattin Demirtaş terör örgütü durumu ne olacak? O bu sene içerisinde bu adli yıl içerisinde kesinlik kazanacaktır diye tahmin ediyorum. Bu arada tabii terör örgütünün bu çözüm süreci, terörsüz bir Türkiye süreci işte nasıl anlıyorsanız siz bunu, terör örgütünün silah bırakmasıyla ilgili de yargıda bir takım yargısal düzenlemeler yapılacak elbette. O düzenlemelerin de ne olduğunu biz bu yıl içerisinde uzun uzun diye konuşacağız. Bunlar bu detaylara hep beraber bakacağız. Bir yandan da tabii Cem Küçük, Mehmet Akif Ersoy, Rasim Ozan Kütahyalı gibi isimlerin de davaları ki yani bu isimler işte uyuşturucu, cinsel saldırı, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma gibi farklı başlıklarla bu kişiler tutuklanmışlar, itibariyle tutuklular. Bakalım ne olacak? Gerçi Rasim Ozan Kütahyalı değil mi? Daha sonrasında serbest bırakılmıştı ama bakalım ne olacak süreç? Hep beraber bunları da bu yılki bu adli yıl içerisinde hep beraber takip edeceğiz, tanıklık edeceğiz diyelim ve bir kısa müzik arasında gidelim. O aradan sonra siyasete bakacağız efendim. Siyasette hangi başlıklar öne çıkıyor göreceğiz.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: siyasetin bir kanadının da gündeminin bambaşka şeyler olduğunu görüyorum. Üzülerek Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bir açıklama yaptı. Abdullah Gül mesajı verdi efendim. Türkiye dedi bu birikimden, tecrübeden mutlaka istifade etmeli şeklinde bir ifadesi oldu. Cumhurbaşkanlığı tartışmaları, adaylık tartışmaları daha doğrusu yapılıyor ki biliyorsunuz o adayların da açıklanacağı, açıklanmayacağı, kim, hangi parti, hangi blok, hangi adayı öne çıkartacak, bu tartışmalar yapılırken ben buradan Ali Babacan'ın Abdullah Gül ismi üzerinde biraz tartışılması için bu açıklamayı yaptığını söylüyorum ama başlık atmak isteseydim, dergicilik yapıyor olsaydım siyasetin dejavu sarmalı başlığını atardım herhalde buraya. Çünkü neden? Eski sayfalardan yeni gelecek umut etmek mümkün değil.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz, yeri ve zamanına hoş geldiniz. Dinlediğiniz şarkılardan da anladığınız gibi bugün barış temalı şarkılar, müzikler seçti sevgili Ozi. Bizlere böyle bir liste hazırladı. 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle. Tabii bu konuda da küresel bazda, küresel boyutta bakıldığı zaman bir uzlaşı yok. Yani Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği başka bir tarih var. 1 Eylül işte Nazilerin Polonya'yı işgalinin başladığı gün. Bu nedenle Dünya Barış Günü olarak kabul ediliyor, edildi. Geçmiş dönem itibariyle de bazı ülkeler tarafından. Programın sonunda, programın son bölümünde bu hikayeyi ya da bu çelişkiyi bir anlatacağım. Nedir? Neden böyle dünyada birden fazla Dünya Barış Günü var? Aslında savaşa ve barışa da insanlığın bakışını anlatan bir örnek olarak da çok dikkat çekici bir örnek bu. Ama yine de fark etmez, barışın azı çoğu olmaz. Günü ne olursa olsun, hangi günü kabul ederseniz edin, bir barış ihtimali varsa elbette o ihtimali de destekleyeceğiz. Bütün Dünya Barış Günleri bu anlamda 1 Eylül'de dahil olmak üzere kutlu olsun. Söylediğim gibi işte az önce de Paul McCartney'den The Pipes of Peace'i dinledik. Programın ilerleyen dakikalarında yine John Lennon'lardan, diğer isimlerden de şarkıları paylaşacağız sizinle. Ozi, tekrar sana teşekkür ediyoruz bu şarkıları, bu listeleri bizim için hazırladığın için. Şöyle devam edeceğim. İlginç bir haber, yani siyasete geçeceğim dedim ama hadi o haberi verip devam edeyim. Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan baba yiğitler arıyoruz demişti, hatırlar mısınız? TOG marka araçların üretimi konusunda ya da o konuda bir sermaye oluşumu için bu yönde bir çağrı yapmıştı. Şimdi Reuters'a konuşan kaynaklar, haber bu şekilde verilmiş, dünden beri bu konuşuluyor, bu tartışılıyor. Baba yiğitlerden ikisi, Vestel ve Anadolu grubu, yerli otomobil markası TOG'la ortaklıklarını sonlandırıyorlarmış efendim. Bu arada hani tabii halka açık, yani borsada işlem gören bir şirket olmadığı için bunları kolaylıkla söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Hisseleri Türkiye Varlık Fonu'yla Turkcell'in bu hisseleri devralacağı yönünde de bir bilgi var. Onu da hatırlatalım. Türkiye Varlık Fonu, ki Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz teknik olarak Varlık Fonu'nda başındaki olan isim, Turkcell'in de %26'sını elinde tutuyor. Bunu da hatırlatalım. Bugün şu an itibariyle hani kimdi o baba yiğitler, bir de onu bir hatırlatayım, bir de kaç TOG satıldı, ona dair de bir bilgim var, sizlerle paylaşacağım. Vestel, Anadolu grubu, Turkcell, BMC TOG'da %23'er hisseye sahip, geriye kalan %8'lik hissede TOVA, yani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ait. Şöyle bir rakam tabii sizlerle, 8 yıl önce biliyorsunuz bir yerli sermaye ile otomobil üretilmesi için kurulan bir şirketti TOG, ya da oluşturulan bir markaydı. Şöyle söyleyeyim, geçen yılki otomobil teslimatları 39 bin olmuş. Tabii sektör kaynaklarına bakılacaksa eğer, vergi indirimleri, teşvikler, biliyorsunuz işte TOG satılsın diye böyle kolaylıklar da sağlanıyor. Yıllık üretim hacmini 100 binlerin üzerine çıkmadıkça, 100 binin ya da daha üzeri çıkmadıkça bir otomobil firmasının karlılığa ulaşmasına imkan yok. Bunu ben söylemiyorum, yani sektör kaynakları, sektördeki isimlerle konuştuğumuz zaman, onların yaptıkları açıklamalara da bakıldığı zaman bunu görüyoruz. Yani 39 bin, geçen yılki otomobil teslimatı 39 bin olması gerekenin, yani piyasanın karşılayacağı, piyasanın istediği o dengenin ya da o rakamın çok gerisinde olduğunu da görüyoruz. Bir kez daha tekrarlayayım bunu. Vestel ve Anadolu grubu TOG'la ortaklıklarını sonlandırıyorlarmış. O baba yiğitler. Hadi Simge devam edelim.
3: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
0: Siyasetin günlüğünde neler var bir de ona bakalım. Özgür Özel dün biliyorsunuz 31 Ağustos, yani ayı unuttum, hangi ayda olduğumuzu unuttum. 31 Ağustos itibariyle yeni parti Ankara'daki genel merkezini açtı. Daha sonrasında da Özgür Özel bazı açıklamalarda bulundu. Bundan sonraki süreçte yani partinin ilkesel duruşu ne olacak ne olmayacak bunun üzerine bazı açıklamalarda bulundu. Şöyle mesela bir üye sayısı tartışması var. 13 Ağustos'ta online üyelik kampanyamız başladı dedi yeni parti genel başkanı. 18 gün içerisinde 600 bini aşmış durumdayız. 600 bin rakamına ulaştık dedi. 72 örgütlenme meselesi, hani seçimlere katılım için bazı şartlar var elbette. Bu şartları karşılaştırma adına bu adın hangi adımların atıldığını da anlattı yeni parti lideri. 72 ilde örgütlendiklerini, 9 ilde bundan sonraki süreçte hedefin 9 il olacağını da aktardı söyleyelim. Bu arada Simge de bana gönderiyor. Gönderdi, şimdi söyledi kulağıma. Özgür Özel'in bu konuda bu 3 dönem kuralı meselesi var ya, hani AK Parti'de de çok tartışılmıştı, uygulandı mı uygulanmadı mı, bir o konuya dair bir açıklaması var. Açıklaması var Özgür Özel'in. Dilerseniz bir dinleyelim, arkasından devam edelim.
4: Kendi adıma şu kuralı koyuyorum. Siyaset bir iddia işidir. Ben genel başkan olarak sizlerle birlikte girdiğimiz bir seçimde şükürler olsun ki partimizi birinci parti yaptık. Ve görevimize şimdi yeni partimizde devam ediyoruz. Benim için dönem kuruluşudur. Gireceğim ilk seçimde partiyi birinci parti yapmazsam, partiyi iktidar partisi yapmazsam derhal kurultaya gideceğim ve görevimi benden sonraki genel başkanımıza devredeceğim. Benim için dönem kuralı budur.
0: Siyasette verilen sözler önemli elbette. Yani bağlayıcı kişileri, siyasetçileri bağlayıcı sözler bunlar. Bakalım gerçekten de böyle olacak mı? Neden? Çünkü yani tecrübeliyiz. Uzun zamandır kullanmıyorum. Profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Siyasete güvenmek istiyoruz. Bu konuda çok iyi niyetliyiz hepimiz. Yani zaten ülkede seçimlere katılım oranı bunu gösteriyor. Yani ülkede yurttaş, seçmen siyasete güvenmek istiyor. Siyaset bu güveni sarsmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Daha önce de bu konuda evet tamam, yani Özgür Özel'in bizzat kendisinden elbette böyle bir söz vermedi daha önce, ama hani siyasetin geneline baktığımız zaman umuyoruz verilen sözlerde tutulur elbette. Bu arada Özgür Özel'in kullandığı bir ifade o dikkat çekici. Hani az önce aktardım, bu adli yılda bizi ne bekliyor ya da işte siyaset boyutuyla neyi bekliyoruz diye sorup bu sorunun yanıtını verdiğim bölümde Yargıtay'ın mutlak buttan davası ile ilgili, CHP ile ilgili kararı ne olacak? Değil mi? Eğer CHP'ye dönüşün yolu açılırsa, ki bu konuda bazı itirazlar da var, dönecek misiniz CHP'ye? Tekrar dönecek misiniz? Yeni partiyi kapatıp hani baba ocağı olarak değil mi tanımlıyordu Özgür Özel CHP'yi, dönecek misiniz diye sordu gazeteci arkadaşlarımız. Hayır dedi. Ne olursa olsun biz CHP'ye böyle bir dönüş olmayacak. Yeni partiyle yolumuza devam edeceğiz dedi, ama CHP işaret ederek o partinin bir an önce bir kurultaya gitmesi gerekiyor şeklinde de bir açıklaması oldu. Böyle CHP'liler yeni partinin işleyişi, yeni partililer CHP'nin işleyişine dair açıklamalar yapmaya devam ediyorlar. Bence benim görebildiğim kadarıyla, benim anlayabildiğim kadarıyla da bütün bu tartışmayı, bütün bu tartışmalı süreci de mesela Cumhur İttifakı böyle uzaktan el kollarını bağlamış şekilde biraz da keyifle benim görebildiğim kadar izliyor. Çünkü o sosyal demokrat ya da o kesimdeki oy bölünmesi her şekilde Cumhur İttifakı'nın da işine yarayacak bir gelişmedir, onu da söyleyelim. CHP demişken şimdi 38. kurultaya ilişkin biliyorsunuz yürütülen bir soruşturma, bir dava da var. O soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 isim vardı. Efendim dün itibariyle bu delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddiasıyla başlatılan bir soruşturmaydı bu. Tam olarak ifade edeyim ki 9 kişi tutuklanmıştı bu davada. 13 kişi gözaltına alınmış, 9 kişi tutuklanmıştı. Dün itibariyle bu 9 kişiden 8'inin de serbest bırakıldığını, bu isimlerle ilgili tahliye kararı verildiğini de hatırlatmak gerekiyor. Bir isim kaldı tutuklu, o da kim? Veli Ağbaba'nın şoförü Gaffar Çiçek. Onu da o detayı da bu başlığı da sizlerle paylaşmış olalım. Hani bilmiyorum, erken seçim tartışmaları üzerinden birkaç detay, birkaç ayrıntı var. Özellikle şöyle AK Parti'ye, hükümete yakın medyaya baktığımız zaman sadece bir kısa bilgi olarak aktarayım sizlere. Zaten bildiğimiz, hani kulis bilgileri diye veriyor ya gazeteciler ya da gazeteler bu haberleri. İki tarihin tartışıldığından bahsediliyor. Bu da zaten bizim bildiğimiz, yani isimler Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ya da aynı zamanda Teşkilat Başkanı kendisi. Hani iki tarih üzerinde durulduğu söyleniyor. Bu kişiye aitmiş, bu isme aitmiş bu plan. Bir tanesi 2027 sonbaharı, bir diğeri de dün ben size söylemiştim, bunu konuşmuştuk. 2028'in hangi ayı? Nisan ayı. Nisan ayının ortalarından bahsediliyor. Bakalım, göreceğiz hep beraber iktidar kendisine nasıl bir tarih belirleyecek. Bir ekonomiye bir bakmak gerekiyor. Ekonomide hangi adımlar atılacak? O zaman daha net şekilde belli olur seçimin ne kadar yakın olduğu. Eğer çok cesur adımlar, tırnak içinde söylüyorum bunu, işte konuşuluyor emekli maaşlarında çok net radikal bir düzenleme yapılacak şeklinde bazı söylentiler var ama kaynak belli olmadığı için ben de bunları aktarırken ya da aktarma konusunda temkinliyim. Böyle boş yere bir umut yaratmanın da hiçbir anlamı yok ama işte bu adımlar gelirse o zaman da deriz ki seçim yaklaşıyor. O adımların ne kadar sert olacağıyla da ilişkili. Bir not sadece, Bursa milletvekili Kani Torun Yeni Yol grubundan istifa etti. 20 idi zaten Yeni Yol grubunun kaderi bu. Yani bu parlamento kurulduğundan beri bu meseleyi biz, ne olacak bu Yeni Yol grubunun durumu diye hep tartışıyoruz. Daha önce de diğer partilerden böyle destekler gitmişti, istifalar oldukça, hani grup düşmesin diye. Çünkü 19 olursa mecliste parti grupları kurulamıyor, biliyorsunuz. Pek çok avantajı var bir gruba sahip olmanın bu anlamda. Yeniden Refah Partisi'nden Ali Yüksel Yeni Yol'a geçti ve Kani Torun'un istifasıyla, gruptan ayrılmasıyla doğan boşluğu kendisi doldurdu. Kendisine böyle çok çok teşekkür mesajları da geldi Yeni Yol grubu içerisindeki partilerin başkanlarından. Bu arada dikkat çekici bir adım, ya da benim görebildiğim kadarıyla Bursa milletvekili, istifa eden vekil Kani Torun'un yakın bir süreçte DEM Parti'ye geçebileceği yönünde de bir bilgi var. Hani bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Simge, devam edelim mi?
5: Dünya hızla değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
0: Ne değişecek, ne olacak, ne bekliyoruz, bunu bir görelim. Deniz Göktaş, Deniz Göktaş komedyen, Deniz Göktaş hakkında bir tahliye kararı verilmişti, hatırlayınız. Arkasından itiraz geldi, savcılıktan bir itiraz geldi. Tahliye kararına verilen Deniz Göktaş yine Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tarih suçlamalarından, aynı suçlamalardan bir kez daha tutuklandı efendim. Bir soruşturma daha vardı kendisiyle ilgili, hatırlayınız. Daltonlar suç örgütüyle ilgili yaptığı o espri, talk show'unda yaptığı espri nedeniyle suçu ve suçluyu övme suçlamasıyla bir soruşturma daha başlatılmıştı. Ondan da, o suçlama gerekçesiyle de tutuklanmıştı kendisi. Şimdi 3 suçlamayla karşı karşıya komedyen Deniz Göktaş diyelim ve şu cezaevi günlüğünü de aktaralım. Her gün aktarıyoruz. Aktarmaya da devam edeceğiz. İşte komedyen Deniz Göktaş'tan başlayalım. Onun haberiyle başlamıştık. 59 gündür gazeteci Merdan Yanardağ, 309 gündür Tayfun Kahraman, Mine Özer'den 1593 gündür cezaevindeler. Program yapımcımız, Radyo Sputnik programcısı Ali Çağatay da 66 gündür 66 gündür tutuklu Silivri'de. 66 gündür her gün burada yayın yaptığımız, her gün hatırlattığımız gibi bunu da bir kez daha hatırlatıyoruz. 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti sevgili Ali Çağatay ile ilgili olarak. Duruşma gününü de tekrar edeyim izniniz olursa İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek dava hangi gün efendim? 10 Eylül 2026 özür dilerim Perşembe günü saat 11.40'da Ali Çağatay'ın, Radyo Sputnik programcısı Ali Çağatay'ın duruşması da dediğim gibi 10 Eylül Perşembe günü saat 11.40'da. Simge devam edelim.
6: Birbiri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip, incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
0: Rojin'in şüpheli ölümüyle ilgili tartışmaların sonu gelmiyor. Abdurrahman Karabulut'un açıklamaları vardı. Avukat, aile avukatı Abdurrahman Karabulut'un açıklamaları. Orada ismi geçen MÇ isimli kişi, ki dün ben o kişiyle ilgili olarak kendisinin de bir açıklaması vardı. Kamuoyunda işte pek çok isim konuşuluyor vesaire, bir linç adeta uygulandı kendisine benim görebildiğim kadarıyla. Ben de o açıklamayı, kendisinin açıklamasını sizlerle paylaştım. MÇ kimdir acaba diye de ama elbette soruyoruz biz de. Bakın gazeteci Ruşen Takva'nın bu konuda enteresan bir bilgiyi paylaştı. Bu konudaki bir bilgiyi paylaştı. Bu kişinin yani Rojin'in son kaybolmadan hemen önce mesajlaştığı kişilerden bir tanesi. O mesajlar da şöyle, telefonuyla ilgili sorun hala devam ediyor Rojin'in, yani o telefon kilidiyle ilgili, ama Google uygulaması üzerinden hangi mesajlaşmaların yapıldığı Google hesabı üzerinden görülebiliyor. Bu teknik bir mesele. Hani bununla ilgili sorular da çok konuşulduğu için, kafalarda soru işareti olduğu için bunu bir kez daha hatırlattım. Bu kişinin yani Rojin'in kendisine hocam diye hitap ettiği kişinin eski bir polis oldu, onu da söyleyelim, olduğu yönünde bir iddiası var. Yani Mehmet Ç adına oluşturulan bir sahte bir profil üzerinden, daha doğrusu işte o yüzden hani o Mehmet Ç meselesi çok konuşuldu, çok tartışıldı ya, işte Ruşen Takva'da diyor ki aslında o sahte bir hesaptı, ki işte o Mehmet Ç daha önce Van 100. Yıl Üniversitesi'nde doktor olarak görev yaptığı belirtilmişti. Sonrasında kendisi açıkladı zaten, ben 2021 yılından beri başka bir şehirde başka bir üniversitede görevliyim şeklinde böyle bir görev yürütüyorum diyen bir akademisyendi. Hani biz de bunu hatırlatmış olalım. İlginç iddialar, ilginç yani Rojin'in şüpheli bu ölümüyle ilgili olarak cinayet midir, İntihar mıdır ya da hayatına son vermiştir? Hani buna dair tartışmaların sonu gelmiyor. Bir şekilde işte adli yıl diyoruz ya, işte adli tatil sona erdi. İşte aslına bakılırsa bu dönemde, bu adli yıl içerisinde de artık şu meselenin çözülmesi için bir adım atılması, daha somut adımların atılması gerektiğini bir kez daha naçizane buradan hatırlatıyoruz. Neredeyse her gün zaten Rojin'in şüpheli ölümüyle ilgili başlıkları sizlere aktarmaya, sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Edeceğiz de efendim. Hem aile avukatlarını burada konuk alacağız. Elbette Nizamettin Kabayış babayı da burada birkaç kere konuk aldık. Almaya da onu da fazla yormadan almaya da devam edeceğiz. Tıpkı takip ettiğimiz konulardan bir diğeri Gülistan 9 soruşturmasında çok sayıda kişi, 60'ın üzerinde kişiyle ilgili işlem yapıldı biliyorsunuz. Kimisi tutuklu şu an itibariyle, kimisiyle ilgili adli kontrol kararı alındı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Onların arasında ilginçtir, 3 dalgıç polis de vardı. Gülistan Doku'nun cenazesi aranırken o baraj gölüne girip işte Gülistan'a ait olduğu belirtilen, iddia edilen bazı kişisel eşyalar çıkarılmıştı. O dalışlarda, değil mi? Hatta orada O dönemin valisi, Tunceli valisi de ki şu an itibariyle tutuklu, kendisi oğluyla birlikte tutuklu. O vali de aslında tam o çalışmalar sırasında hep olay yerindeydi, hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi bu üç dalgıç polis suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçlamalarıyla adliyeye sevk edildiler. Efendim, şimdi tutuklanan bir isim var, iki isim adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ama bir isim bu polislerden, o dalgıç polislerden bir tanesi tam da bu gerekçeyle, yani oraya o sırada daldığı sırada Gülistan'a ait olduğu sonrasında iddia edilen bazı eşyaları oraya bıraktığı şüphesiyle tutuklandı ya da bu iddiayla tutuklandı. Bunu da hatırlatalım, bu detayı da sizlerle paylaşmış olalım. Gülistan Doku'nun tabi hala cenazeye ulaşılabilmiş değil elbette. Bakın, az önce bahsettiğim konu dikkat çekici demiştim ya size, su altı aramalarına ilişkin ki o dalgıçlardan biri tutuklandı, dalgıç kayıtlarıyla resmi arama tutanakları arasında uyuşmazlık tespit edildi. Emniyetin yaptığı çalışmalar sonrasında bazı eşyaların, Gülistan Doku soruşturmasından bahsediyorum, bazı eşyaların intihar izlenimi oluşturmak amacıyla sonradan suya yerleştirilmiş, suya bırakılmış olabileceği ihtimal de yine dediğim gibi, işte az önce söylediğim gibi, soruşturma kapsamında değerlendiriliyor. Verilen bilgiler, gelen bilgiler bu yönde. Şimdi şöyle söyleyelim, o isimleri de bir kez daha hatırlatmak gerekiyor. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner, oğlu Mustafa Türkkay Soner, bazı polis müdürleri, Tunceli Devlet Hastanesi başhekimi, memurlar, korucular, dönemin alay komutanı ve kendisinin eşi de bu kişilerle ilgili de soruşturmanın yürütüldüğünü söylüyoruz, biliyoruz. Takip ettiğimiz süreç içerisinde hani ne noktada Gülistan Doku soruşturması diye merak eden dinleyicilerimiz için böyle bir toparlama da yapmak istedim. O bilgiyi de belki konuşmak gerekiyor. İşte az önce saydığım isimlerin aldıkları görevler de, isimlerden daha çok görevleri önemli. Polis müdürleri, alay komutanları, valiler, başhekimler, korucular, yani hep söylediğimiz mesele, sadece bir genç kızın kaybedilmesi için mi böyle bir organizasyon oluşturuldu ya da iddialar en azından şu an itibariyle bu yönde. Tamam, masumiyet karinesini de bir kenarda, aklımızın bir kenarında tutuyoruz ama hani bu kadar hızlı şekilde organize olmak ve bir genç kızı böyle kaybetmiş olmak ve bunu da uzun zaman boyunca, değil mi? Uzun zaman boyunca saklamış olmak çok büyük bir organizasyon gerektiriyor. Göreceğiz bakalım bu soruşturmada nereye doğru ilerleyecek, nasıl sonuçlanacak. Tabii ki adım adım sizlerle de paylaşacağız. Şimdi haber merkezine gideceğiz. Bir hatırlatma yapayım. Az sonra avukat Eren Can konuğum olacak. Adalet Peşinde Aileleri'den bir isim, onların temsilcilerinden bir tanesi. Deprem davaları nasıl ilerliyor? Deprem davalarında beklentiler neler? Adli yıl diyoruz ya. Bu adli yılda neler bekleniyor, neleri takip edeceğiz ve bugüne kadar görülen davalarda hangi sorunlar yaşandı? Bir hukukçu olarak da, aynı zamanda bir depremzede, ailesinden kayıpları olan bir depremzede olarak onu dinleyeceğiz. Şimdi Selin Yazıcı'ya kulak verelim. Haber merkezimizin gündeminde hangi başlıklar var onu öğrenelim. İkinci bölümde ben sizde olacağım.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Girne'de feribot kazasında yaşamını yitirenlerin cenazeleri Mersin ve Gaziantep'e getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da. 1 Haziran'dan bu yana çıkan 97 orman yangınına ilişkin 15 şüpheli tutuklandı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında alabora olarak batan gemide 8 kişi hayatını kaybederken kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Kazada yaşamını yitirenlerin tamamının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu bildirildi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Mersin ve Gaziantep'e getirildi. Kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları sürerken yakınlarının da endişeli bekleyişi devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Bişkek temasları kapsamında Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan dün törene katılan liderlerle Dünya Göçebe Oyunları'nın açılışını izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünse 26.sı düzenlenecek Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları zirvesinde bir konuşma gerçekleştirecek. Erdoğan'ın zirve kapsamında çok sayıda hükümet ve devlet başkanı ile görüşme yapması da bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye'yi hedefine aldığı sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Fidan, muhatap olduğu ana kitle uluslararası topluluktur, uluslararası sistemdir. Netanyahu tehdidiyle de bu uluslararası sistem savaşmalıdır dedi.
2: İnsanlığın ve uluslararası toplum ve güvenliğin ortak düşmanı haline gelmiş Netanyahu, altını çiziyorum, Netanyahu canisi, soykırımcısı bu noktada ciddiye alınacak bir insan değildir. Netanyahu'nun muhatap olduğu ana kitle uluslararası topluluktur, uluslararası sistemdir. Çünkü sadece Türkiye için değil, bütün küresel güvenlik için Netanyahu, onun mentalitesi ve onunla beraber hareket eden soykırımcı kitle bir tehdit oluşturmaktadır. Uluslararası toplumun şu ana kadar yapmadığı görevi yerine getirip bu caniye, bu soykırımcıyı durdurması, bu soykırımcının bölgeye, İsrail'e, Yahudi halkına ve bütün dünyaya zarar vermesinin artık önüne geçmek gerekiyor.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek 1 Haziran'dan bugüne kadar çeşitli bölgelerde çıkan 97 orman yangınına ilişkin açıklama yaptı. Buna göre soruşturmalarda tespit edilen 69 şüpheliden 15'inin tutuklandığını bildirdi. İstanbul'daki barajların doluluk oranı düştü. İstanbul'daki barajların doluluk oranı 31 Mayıs'ta %70,97 iken Ağustos ayı sonunda bu rakam %44,34'e düştü. Uzmanlar sonbaharda yağışların yetersiz kalması halinde su sıkıntısı yaşanabileceği uyarısında bulundu.
3: Ekonomi.
1: İşsizlik rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı Temmuz'da bir önceki aya göre 0,5 puan artarak %8,1 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 2 milyon 860 bin kişi olarak belirlendi. Trafikteki 35 milyona yakın araç sahibini ilgilendiren düzenleme bugün devreye giriyor. Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi bugün itibariyle resmen hizmete başlıyor. Buna göre araç sahipleri artık trafik kazaları sonrası tek numarayı arayacak. Hasar bildirimi

0: Bulutlu 30 derece, İzmir ve Antalya az bulutlu ve açık, İzmir 35, Antalya 36 derece. Trabzon ve Van parçalı çok bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı, Trabzon 27, Van 25 derece. Gaziantep ve Diyarbakır parçalı az bulutlu, Gaziantep 34, Diyarbakır 36 derece.
1: Yol durumu.
0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'daki yoğunluk şu sıralarda %54'e ulaşmış durumda. Birçok ana arterde yoğun ve çok yoğun trafiğin olduğunu aktaralım. D100'de S rampası Beylikdüzü yönünde sol şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı, bu bölgede yoğunluk var. Ayrıca sahil yolu Bakırköy Zeytinburnu yönünde de oldukça yoğun bir trafik yaşanıyor. Haberleri aktardık. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı kaldığı yerden devam edecek.
2: Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomat, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Oh yeah. Oh yeah.

0: Güçlü Özgen'le Geri Bey Zamanı devam ediyor.
1: Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Ben Güçlü Özgan. Şarkılarımızı, müziklerimizi Ozi seçiyor biliyorsunuz. Listelerimizi o belirliyor. Bugün de işte 1 Eylül Dünya Barış Günü. Gerçi başka bir gün daha var. Yine Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen bir başka barış günü daha var ama biz bugün özel barış temalı şarkıları sizlerle, müzikleri sizlerle paylaşmayı tercih ettik. Programın son bölümünde de bu konu, neden birden fazla barış günü var ya da kriter ne? Barış kriteri nedir? Bunun detaylarına bakacağız. İlk bölümü bitirirken dedim ki deprem davalarına bakacağız. Deprem davaları deyince de elbette Adalet Peşinde Aileleri platformu ilk olarak akla geliyor. Bütün davaları takip ediyorlar. Sağ olsunlar, bize de bu konuda oldukça, gazetecilere de yardımcı oluyorlar. Platformdan avukat, kendisi de bir depremzede, kendisi de yakınlarını depremde kaybeden bir isim, avukat Eren Can telefon attığımızda. Eren Can, merhabalar.
2: Merhabalar.
1: Şimdi şuradan bir başlamak istiyorum. Dün bir toplantı düzenlediniz. Yeni adli yıldan beklentilerinizi sıraladığınız bir toplantıydı. Bu basın toplantısıydı. Orada ben önce şunu sormak istiyorum. Hani ana gündem maddeleri, yani siz şöyle genel bir çerçeve çizerseniz eğer, bu anlamda yeni adli yıl öncesi Adalet Peşinde Aileleri platformu olarak, depremzedeler olarak nasıl bir mesaj vermek istiyorsunuz genel olarak sistemin kendisine aslına bakılırsa?
2: Tabii ki şimdi 6 Şubat'tan sonra aslında bu 4. adli yıl açılışı oluyor. Hı-hı. Ve 4. adli yılın açılışına girdiğimizde halen adaletin sağlanmamış olması bizi bu adli yıl açılışında artık taleplerimizi sıralama yönüne itti. Çünkü bu kadar zaman sonra halen dosyaların aslında ilerlememiş olması, halen iddianamesi düzenlenmemiş dosyalar olması, karara çıkan davalarda dahi iyi hal indirimlerinin verilmiş olması, birçok dosyada firari sanık olması, bize gidelim dedik ve ki bugün de bu arada adli yıl açılışından önce bir basın açıklaması yapacağız yine tekrar 1 Eylül'de de. Konunun muhataplarına seslenelim. Yani konunun muhatapları aslında hakimler, yargıçlar, Adalet Bakanlığı. Yani adli yılı açıyoruz. Hepimiz birbirimize hayırlı bir adli yıl diliyoruz ama 4. adli yıla girerken deprem davalarında adalet sağlanmadı. Hatta bir arpa boyu yol alamadığımız dosyalar var. Bilirkişi raporlarının bir sene beklediğimiz dosyalar var. Tekrar tekrar bilirkişi raporuna giden. Ve bu artık bizim açımızdan çok kabul edilebilir bir noktada değil. Çünkü biz yakınlarımızı kaybettikten sonra en azından adaletin sağlandığını görmek istiyoruz ki içimiz rahatlasın. Tabii, o yüzden de bu dördüncü adli yıla girerken acil taleplerimizi sıralamak için toplandık ve taleplerimizi dile getiriyoruz.
1: Bazı böyle sembol davalar var. Ben dinleyicilerimizle neredeyse her sabah o davalarla ilgili bir gelişme olduğu takdirde paylaşıyorum. Ama hep şunu söylerim, bilmiyorum katılır mısınız? Tek bir davaya bile odaklansak, tek bir davaya, diğer davaları boş versek derken dikkatimizi tek bir davaya odaklasak bile hangi sorunların yaşandığını, bütün davalarda hangi sorunların yaşandığını az çok hakim olabiliriz. Benim görebildiğim bütün davalarda benzer sorunlar çünkü var, ortaya çıkan gerçek bu. Şunu sormak isterdim size ama işte o durumu biraz da tartışmak istiyorum, konuşmak istiyorum sizle. Bu davalarda devam eden, bu davalarda cezasızlık algısını kıracak bir ilerleme neden kaydedilemiyor?
2: İşte evet, aslında temel problemimiz bu. Biz bu cezasızlık algısının kırılmasını istiyoruz. Burada hem mevzuatsal tabii problemlerimiz var. Yani yargılamaların halen bakış açısı, yani bilinçli taksirle iddianameler düzenleniyor. Hani önce suçun niteliğini tespit ederken, yani dikkatsizlik, tedbirsizlik, bir trafik kazası gibi değerlendiriyoruz depremi ama aslında öngörülebilir riskler vardı. Bunun hepsi öngörülebilirdi ve olursa olsun mantığıyla hareket edildi. Şimdi biz burada birinci problem burada. İkinci konu kamu görevlileri. Yani kamu görevlilerini bir ayrıştırma durumumuz var. Soruşturma izinleri bekletiliyor, yargılamalar birlikte yürümüyor. Yani 2-3 müteahhiti yargıladığımız zaman adalet sağlanmış olmuyor. Kamu görevlileri bu işin çok önemli bir kısmında mevcutlar. Ve ne yazık ki dosyalarda sanık olmuyorlar ya da sanık olmaları çok zaman sonra dosyalar daha yeni yeni henüz eklenebiliyorlar. Çünkü soruşturma izni diye bir prosedür var bizde. Bir kamu yargılanması için izin bekleniyor ve bu izinleri de 1-2 yıl beklettiler bu arada 6 Şubat dosyalarında. Ya onun dışında
1: bu özür dilerim, bu belediye başkanları da dahil değil mi sizin söylediğiniz
2: tabii
1: kamu?
2: Tabii ki.
1: Şöyle bir durum var mı? Yani siyaset bu işin içerisinde ne kadar var? Yani bir parti ayrımı yapıldığını görüyor musunuz siz bu süreçte?
2: Ya şimdi burada tabii yargının bağımsızlığı tartışmasıyla da çok ilintili bu. Ya tabii ki evet, siyasi arka plan çok etkiliyor. Şu an yani Kahramanmaraş'ta, Hatay'da ve bütün diğer Adıyaman'da deprem bölgesindeki davalarda siyasi nüfuzu olan insanlar, yani salt kamu görevlileri değil, inşaat sektöründe çalışanlar, bu gibi yapıları yapanlar bir siyasi nüfuz kullanma eğilim oluyor. Bir de kamu görevlilerinin zaten belediye başkanlarının, yerel yöneticilerinin bir siyasi kimliği var. Tabii bu yargının da güncel durumunu, bağımsızlıkla ilgili sıkıntıları gözettiğimizde tabii ki burada da aslında siyasetin yargıya etkisini de ne yazık ki görüyoruz.
1: Sanıklarla kamu kurumları arasındaki ticaret kabul edilemez dediniz dünkü basın toplantısında. Bunu biraz açabilir misiniz?
2: Tabii ki Ezgi Apartmanı davasının sanıkları aynı zamanda bir dondurma firmasının sahipleri. 6 Şubat'tan sonra uzunca bir süre firari olarak yakalama kararına rağmen arandılar bu sanıklar. Oradaki yapının, Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasında kendilerine ait olan pastanedeki kolon kesme konusunda tespitler vardı. İddianame de zaten olası kasla öldürmeden düzenlendi ve müebbetle yargılanan sanıklardı. Uzunca bir süre saklandılar, uzunca bir süre bulunamadılar. En son Ankara'da bir villada bulundular ve bu kişilerin bir dondurma firması var. Ve biz şunu görüyoruz ki bir yandan kamu, devlet yani çoğu yerde bu dondurma firmasının ürünlerini halka çeşitli işte açılışlarda, ikramlarda sunduğunu görüyoruz. Yine aynı dondurma firması sahiplerinin zaten daha önce Çevre Şehircilik Bakanı'yla fotoğrafları falan da vardı. Halen bugün ticari ilişkiler devam ediyor. Yani insanların ölümüne sebep olduğu iddianameyle şu an, hani henüz tabii hüküm verilmemiş ama hani tabii, çok tabii. ciddi, çok ciddi bu konuda zaten de hükmün verilmemesinin nedeni de 2 yıl firar etmiş olmaları. Yani 2 yıl önce adaletten kaçmış insanlar var ve bunların firması halen devletten ihale alabiliyor. Bu bizi, biz o firmayla ilgili her türlü haberi gördüğümüzde zaten bizim bir kez daha içimiz acıyor.
1: Tabii. Tabii. Bunun yani o firari sanıklar meselesini de konuşacaktım sizinle ama bu verdiğiniz örnek bile çok enteresan. Yani bulundukları yer, yakalandıkları yer Ankara, ülkenin başkenti. O da ayrı bir tartışma konusu. Firari sanıklardan bahsettiniz. Şu an nedir bununla ilgili durum? Yani kaç sanık, mesela böyle bir bilgi var mı elinizde? Kaç sanık şu an firari durumda?
2: Ya bir kendi hani takip ettiğimiz dosyalar ölçüsünde ben yanıt verebilirim. Örneğin Adıyaman BES listesinde 83 kişinin vefat ettiği Üzümkent sitesinde müteahhitlik yapan, adı geçen AKP BES'li ilçe yönetim kurulu üyesi müteahhit Şükrü İşitmen 2 Şubat'ta kırmızı bülten çıkarıldı. 7 aydır bulunamadı. Yine Palmiye sitesi davasında Hacı Mehmet Ersoy halen 1 yıl 7 ay 5 gündür firari. Hasan Aslan diye bir firarimiz var. Faik Öğüt diye Gaziantep Furkan Apartmanı'ndan. Belik Apartmanı'nda 2 kişi yakalama kararları çıktı Adana. Oradaki kamu görevlileri, mimar ve inşaat mühendisi. 60 gün geçti onlarla ilgili yakalama kararı çıkalı. Halen onlar da firariler, yakalanmıyorlar. İsyas Otel davasında fenni mesul Hasan Aslan 1 yıl 8 aydır firari. Ve bir de tahliye olup, yani mahkeme kararının kocama halini şey yapıp tahliye ettiği ve sonra firari eden bir sanığımız da var.
1: Liste böyle uzayıp gidiyor. Bilirkişi raporlarından bahsettiniz. avukat olmanız hasebiyle daha da önemli anlatacaklarınız benim açımdan. Bilirkişi raporlarında niye bu kadar çok sorun yaşanıyor? Yani bir bilirkişi raporu gidiyor, o rapora göre cezalar isteniyor, sonra yeni bir bilirkişi raporu geliyor. Böyle 3-4 bilirkişi raporunun geldiği davalar hatırlıyorum ben. Neden bu konuda bir istikrar sağlanamıyor? Yani bilirkişilerde mi bir sorun var, yoksa adaletin bu raporlara bakışıyla ilgili bir sorun mu var? Biz nerede sorun yaşıyoruz?
2: Şimdi bilirkişi raporları aslında hükme esas alınabilecek nitelikte özenli hazırlansa dosyalar, zaten soruşturma aşaması da bir bilirkişi raporu soruşturma aşaması, savcılık aşaması demek. Kovuşturma aşaması da dava açıldıktan sonra mahkeme aşaması da bir bilirkişi raporu aldığında aslında karara çıkabilir. Ama bizde bilirkişi raporları çok özensiz hazırlandı. Özellikle deprem bölgesindeki ilk gelen raporlar çoğu adrese teslim, aynı üniversitelere yollandı, kopyala yapıştır metoduyla başka apartmanlarla karışıklıklar oldu. Bir kere özensizlikle biz bir özensizliğe maruz kaldık. Onun akabinde de şu an artık 4 sene geçti ve neredeyse çoğu dosyada 2-3 tane rapor var. Raporların hazırlanış biçimi, işte tarafsızlık anlayışı, bilimsellik anlayışı ve raporların halen birbiriyle çelişiyor olması bütün yargılamaların sil baştan başlamasına neden. Biz en başından, yani bütün bu süreç şu an değil, 9 ay önce, yani depremden 9 ay sonra, daha henüz 2024'e yeni girdiğimiz dönemde, hani tarafsız ve bilimsel bilgi raporlarının multidisipliner tüm alanlardan uzmanlarla hazırlanması gerektiğini zaten savunuyorduk. Şimdi 4 sene geçmek üzere ve Yargıtay bozma kararlarında iki tane şeyden bahsediyor. Bir, bilirkişi raporlarında her branştan, işte jeofizikçi de olsun, işte jeolojici de olsun, inşaat mühendisi olsun, mimar da olsun, multidisipliner olsun savunuyor Yargıtay. Biz bunu depremden 9 ay sonra söylüyorduk ki, şu amaçla söylüyorduk. Aman bu kararlar bozulmasın, her şey düzgün yapılsın manasında. Tabii. Multidisipliner raporu zaten biz savunuyorduk. Bu bir. İkincisi, bir de diyor ki yargılamanın bütünlüğü açısından kamu görevlileriyle özel hukuk kişileri, yani normal sanıklar niye bir arada yargılanmadı diyor Yargıtay. Biz bunu da zaten savunuyorduk ama bu soruşturma izinleri yüzünden ilk davalar açılırken kamu görevlileri dahil edilmedi. Zaten aslında yargılamanın ayrılması evet çok iyi olmuyor. Çünkü yargılama birleşik yapıldığında sanıklar birbiriyle ilgili suçlamaları, yani kamu görevlisi diyor ki ben bunu böyle yapmak zorunda kaldım gibi bir şeyi itiraf ettiğinde aslında orada yargılamada maddi gerçeğe daha çok yaklaşıyoruz. Tabii. Ve bu inşaatların yapıldığı süreçteki ne usulsüzlük olduysa ortaya çıkıyor. Biz bunu en başından beri savunuyorduk. Savunduğumuz şeylerde de haklı çıktık ama haklı çıkmak değil, adalete erişmek istiyoruz. Biz artık 4 sene sonra kamu görevlilerinin de diğer kişilerle birlikte yargılandığı, bilirkişi raporlarının multidisipliner hazırlandığı ama her duruşmanın da bilirkişi raporu beklemekten dolayı 9 ay, 12 ay, 15 ay ertelenmediği, daha doğrusu duruşmalar 3 ayda, 4 ayda bir yapılıyor ama bilirkişi raporu gelmediği için gidiyoruz, geliyoruz, gidiyoruz, geliyoruz ve bu bizim için çok yıpratıcı oluyor. O yüzden biz üniversitelerdeki heyetlere de raporları bağımsız, tarafsız, özenli şekilde hazırlamalarını, artık bu yargılamaların daha fazla uzamalarına sebebiyet vermemelerini talep ediyoruz.
1: Tabii bilirkişi raporları yani davanın sonucunu doğrudan etkiliyor. Onun kadar etkili olan bir başka konu da delillerin, deliller, yani o binalar, yıkılan binalarla ilgili deliller. Ki ben çok yani burada konuk aldık, depremzedeleri konuk aldık, bizzat kendilerinin o deliller kaybolmasın diye o binaların başında beklediği örneğini çok isimden de dinledik burada. O konuda yaşanan sorunlar yargılamayı nasıl etkiliyor, yargılama süreçlerini? Yani uzattım, özür dilerim ama bir an önce bütün her şeyi kaldıracağız, bütün o yıkılan binaları kaldıracağız o aceleyle, aslında oranın bir cinayet mahalli olduğunu unutarak hareket ettik galiba.
2: Tabii şimdi orada şu an çok sayıda biz toplantı yapıyoruz bu deprem davalarındaki yargılamalar, bilirkişilik, teknik konular. Orada da inşaat mühendisliği bölümünden hocalarımız geliyor, profesörler geliyor, mimarlık fakültesi ve şunu tartışıyorlar. Yani numune nereden alınmalıdır? Her kattan ayrı bir, hani o enkaz halindeyken ki alınan numunelerin alınmış biçiminde, delillerin toplanış biçiminde dahi hatalar yapılmış, alelacele enkaz kaldırılmalar olmuş. Yine sizin verdiğiniz örnek mesela Kahramanmaraş'ta Ezgi Apartmanı'nda Nurgül Göksu tabii, kendi tabii. enkazında
1: tam, o, tam o geldi aklıma. Nurgül Hanım geldi aklıma,
2: evet,
1: benim de.
2: Nurgül evet. Hanım, Nurgül abla kendi enkazına beklemese o kolon kesilme konusunu ispat edemeyecekti. Yani bu emeği evladını kaybetmiş bir anne mi vermeliydi? Yoksa kamu, elinde kamu gücünü bulunduran yargı makamları zaten bunu rensen kendiliğinden mi yapmalıydı? Bizim de temel problemimiz bu. Biz yakınlarımızı, ailelerimizi kaybettikten sonra 3 yıl 9 ay geçtikten sonra bugün halen biz adalet için mücadele veriyor olmaktan mutlu değiliz. Biz bir kenara çekilip yasımızı yaşamak istiyoruz ama ne yazık ki buna imkan verilmiyor. Örneğin iddianamesi düzenlenmeyen dosyalardan da bahsettim. Benim de kendi ailemi kaybettiğim Rana Apartmanı'nda henüz iddianame düzenlenmedi. Yani henüz bir tane duruşma dahi yapılmadı. Ve bu sadece bana özgü değil, Hatay Antakya'da halen birçok apartmanın iddianamesi düzenlenmedi. Bu durumu kabul edilebilir diye açıklamak mümkün değil. Bu durum kabul edilemez bir noktadır. Yani siz o yıkılan yerin yerine hiç oradaki insanlara sormadan, ailelerini kaybeden insanlara sormadan bir inşaata başlıyorsunuz. Mesela orada bir yapı yapılıyor, biz ne yapıldığını bile bilmiyoruz. Orayla ilgili hani hak sahipliği, rezerv alan falan, o mağduriyetlere hiç girmeyeceğim. Ama bunları bile hiç bilmezken oradan bir iddianame, bir dava bile açılmamış. Yani her şey oldu bittiye getiriliyor. Enkazlar kaldırılıyor, inşaatlar yükseliyor, şehir yeniden kuruluyor, Antakya ayağa kalkıyor deniyor. Ama bizim yaralarımız sarılmadan nasıl ayağa kalkıyor ya da bizim sorumlularımız tespit edilmeden nasıl ayağa kalkıyor, bunu kabul edemiyoruz.
1: O boyutu hiç konuşulmuyor. Yani şunu söylemek istiyorum, bu davalara, bu deprem davalarına tırnak içinde kullanıyorum, ya böyle hani ölümsüz bir trafik kazası davası muamelesi yapılıyor olması ya da öyle görülüyor olması, benim buradan görebildiğim, sizin anlattıklarınızdan ve benim tanıklıklarımdan görülen bu. Ya da işte bu süreçlerde yaşadığınızda anlattınız, siz kendi yaşadığınızda anlattınız, mücadele gücünü kaybetmemek için ne yapıyorsunuz? Bir de onu sorayım, böyle bitirelim.
2: Yani mücadele gücünü kaybetmemek için aslında ailelerin bir arada dayanışması bizi ayakta tutuyor. Bir platform olmamız bizi ayakta tutuyor. Çünkü yakınlarını kaybeden insanlar aslında ailesi, yani evladını kaybedenle anne babasını kaybeden birbirine sarıldığında aslında birbirinin yarasına bir merhem olmaya çalışıyor. Bu şekilde ayakta kalmaya çalışıyoruz. Dayanışmayla ve birbirimizin dosyasına destek olarak, birbirimizin acısını paylaşarak ve mücadele ederek.
1: Bir de sizin ağzınızdan bugün Yargıtay binası önünde olacaksınız. Saat kaçta ve neden oradasınız? Onu da bir hatırlatırsanız siz dinleyicilerimize, öyle bitirelim.
2: Tabii ki. Bugün adli yıl açılışı olacak 1 Eylül günü olduğu için ve saat 12.30'da biz de Yargıtay'ın önünde, bugün Ankara'da Ahlatlıbel Parkı'nın orada toplanıp Barış Yılgı için de Yargıtay'ın önünde yeni adli yıldan acil taleplerimizi dile getireceğiz. Bu konudaki ilgili kişilerin, bu konuda görev yapan kamu görevlilerinin sesimizi duyması için, onların aslında bizim de, aslında benim de meslektaşlarım olan hukukçuların bulunduğu yere gidip taleplerimizi dile getireceğiz bir basın açıklamasıyla.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Avukat Erencan. Hem başsağlığı dileğimi kabul edin, hem de bundan sonraki davaları da beraber, tabii ki bu süreçleri de hep beraber takip edeceğiz. Çok çok teşekkür ederim tekrar.
2: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi çalışmalar dilerim.
1: Teşekkür ederiz. Tabii bütün deprem davalarını işte görüyorsunuz. Rana Apartmanı, Ezgi Apartmanı, İsyas Otel, değil mi? Bu isimler böyle hafızamızda, aklımızda duruyor. Ama bu davalarda ilerleme yok. İşte anlattı Avukat Erencan da kendi ailesini kaybettiği bina ile ilgili iddianame. Aradan 3 yıl 9 ay geçti depremin üzerinden. Daha iddianame yok ortada. Hani bırakın dava şöyle ilerliyor, böyle ilerliyor. Üzerine yorum yapacağımız bir dava, bir soruşturma bile yok. Bunu görmek, bunu anlatmak için kendi adalet peşinde ailelerinden Eren Can'ı konuk aldık. Avukat kendisi aynı zamanda. Aynı zamanda bir depremzede elbette, ama tabii ki sadece bu adli yılda deprem davalarını değil, elbette Kartalkaya davasını da takip edeceğiz. Orada hala eksiklikler var. Orada biliyoruz ki ailelerin beklentileri var. Tıpkı Eren Can'ın az önce söylediği gibi kamu görevlilerinin yargılanması ile ilgili eksiklikler var. Mesela Kartalkaya'da, sadece Kartalkaya mı? Hayır, değil. Dilovası katliamını da bu yıl içerisinde, bu adli yıl içerisinde takip etmeye devam edeceğiz. Unutmayalım diye tekrarlıyorum. Tabii ki Gayrettepe'deki yangın, oradaki cinayet, oradaki iş cinayetiyle ilgili, o davayla ilgili gelişmeleri de, her gelişmeyi bu yıl içerisinde de, bu adli yıl içerisinde de anlatacağız. Anlatmaya da devam, hatırlatmaya ve anlatmaya devam edeceğiz diyelim ve bir kısa müzik arası verelim. O aradan sonra ben yine sizlerle birlikte olacağım.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özkan'la Geri Bey Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'lisiniz. Yeri ve Zamanının son bölümündeyiz. Günü de toparlıyoruz yavaş yavaş. Birkaç ekonomiye dair başlık sizlerle paylaşmak istiyorum bu bölümde. İşsizlik rakamları açıklandı dün itibariyle, onu biliyorsunuz. Ama oradan önce şimdi okullar açılacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde veliler kara kara düşünüyorlar. Nasıl yapacağız, nasıl çözeceğiz bu meseleyi diye. Neden biliyor musunuz? İstanbul örneğini vereyim size. Anlayın siz durumu. Okul servis ücretleri geçen yılla karşılaştırıldığı zaman ne kadar biliyor musunuz? %70 oranında artmış durumda ki bazı uzak mesafe servis ücretleri 94 bin liraya kadar çıkmış durumda. Yani yakın, en yakın mesafenin ücretine bakarsak o da 40 bin lira. Yani o kadar da farklı değil aslında, doğrusunu söylemek gerekirse. Tabii kırtasiye masrafları yine velileri düşündüren masraflardan bir tanesi. Yine geride bıraktığımız yılla karşılaştırıldığında hani yapılan haberlere de verilen fiyatlara da şöyle bir bakıyorum. %25 oranında arttığını görüyoruz. Yani en temel okul ihtiyaçlarıyla doldurulan çantanın maliyeti 2500 liraya kadar yükselmiş durumda. Tabii burada asıl mesele toplumun, ülkenin dezavantajlı kesimleri işte. Dün açıklanıyor, konuşuyoruz. 18 bin dolara yükselen bir milli gelirden bahsediyoruz ki kişi başı. Gerçekten böyle bir milli geliri hissediyor musunuz onu bilmem de, gerçekten burada yoksul ailelere verilen yardımların önemi burada giderek artıyor. Tabii yoksulluğun yönetimi mi, yoksullukla mücadele mi, hani bu hep tartışılır, hep konuşulur ama şöyle söyleyeyim size. İlkokulda okuyan erkek çocuklara 270 lira, kız öğrenciler içinse 300 lira veriliyor biliyorsunuz ailelere. Şartlı eğitim yardımı başlığı altında bu paralar veriliyor. Şöyle söyleyeyim, bir tost parası bu paralar, bahsettiğimiz bu paralar aslında bakılırsa bir tost 50 lira. En ucuzu 50 lira olduğunu düşünürsek, yani bir haftalık tost parası öğrenciler açısından 5 gün bile yetmeyen bir aylık yardımdan bahsediyoruz. Aylık destekten bahsediyoruz. Bu destekle nereye kadar ne yapılabilir? Yani akıl alır gibi değil. Yani söylediğim gibi şöyle, o yardımları da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın öğrencilere verdiği, öğrenciler için verdiği şartlı eğitim yardımlarına şöyle bir bakıyorum. İlkokul için işte erkekler için 270, erkek öğrenciler için, kız öğrenciler için 300 lira. Orta öğretim içinse yine erkek öğrenciler için 390, kız öğrenciler içinse 450 lira. Hiç gerçi hani hep diyoruz ya, dün konuştuk 100 doların 2019'dan bugüne kadar gelen serüvenine baktık. Alım gücü Türkiye'de, ülkemizde %80 değer kaybettiğini, 100 doların bu anlamda alım gücünden bahsediyorum. Kaybettiğini de anlatmıştım sizlere. Yani bu rakamlar hiçbir gerçekliği maalesef karşılamıyor. Bir duyuru yapayım, derin yoksulluk ağından bir açıklama var. Buradan bir desteğimiz olur umarım. Önder Uçar, derin yoksulluk ağı araştırma koordinatörü Önder Uçar'ın bir açıklaması var. Okul kırtasiyesi için dayanışma kampanyası başlattıklarını söylüyorlar. Hani dediğim gibi buradan biz de eğer duyurmuş olalım, 141 haneyi takip ettiklerini söylüyor ki bu ülkenin derin yoksulluk yaşayan hanelerin toplamı değil, bizim doğrudan temas ettiğimiz hane sayısı diye de bir yanıtı var ki, yani gerçekten milyonlarca hanenin şu an itibariyle, haneden bahsediyoruz şu an itibariyle, sosyal yardıma ihtiyaç duyduğu, hayatını, mücadelesini devam ettirmek için ihtiyaç duyduğunu da hatırlatmış olalım. Tabii milli eğitim deyince hani tost dedim ya, bir haftalık tost parasını karşılamıyor bakanlık tarafından ailelere öğrenci başına verilen bu paralar. Yani şunu da hatırlatalım, aslında sorunun, özür dilerim, ne olduğunu ya da sorunun kaynağının ne olduğunu anlamak açısından önemli elbette. Yani işte bütün Milli Eğitim Bakanları ülkede ben bu sorunu çözeceğim, köklü dünyanın bizi örnek alacağı bir sistem getiriyoruz diyor ya. Son 20 yıl 24 yıl itibariyle 9 Milli Eğitim Bakanı geldi ki şöyle söyleyeyim, iktidarın bu konuda en istikrarsız, tırnak içinde kullanıyorum bunu, olduğu bakanlık, en çok bakan değişiminin yaşandığı bakanlık Milli Eğitim Bakanlığı. Erkan Mumcu, Hüseyin Çelik, Nimet Çubukçu, Ömer Dinçer, Nabi Avcı, İsmet Yılmaz, Ziya Selçuk, Mahmut Özer, Yusuf Tekin son 24 yıl itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı koltuğuna oturan isimler. Sorun çözüldü mü? İşte anlatıyoruz burada 2,5 yılda bir neredeyse değişen Milli Eğitim Bakanı var ülkemizde. Bununla bu şekilde bir müfredat oluşturulabilir mi eğitimde, milli eğitimde? Yani iki bakanlığın adının önünde milli vurgusu var. Birisi Savunma Bakanlığı, birisi Eğitim Bakanlığı. Maalesef işte görüyoruz 2,5 yılda bir değişen Milli Eğitim Bakanlarıyla nasıl eğitim olacak, nasıl öğretim olacak? Yani her bakan bir de kendi sistemini getirmese, yani bir önceki ya da var olan sistemi daha iyi nasıl, ne daha iyi hale nasıl getiririm konusuna odaklansa belki bir adım ileriye gidilebilirdi. Ama işte biz neyi konuşuyoruz? Bu geride kalan yıllar ve 9 bakandan sonra neyi konuşuyoruz? Öğrencilerimize günde bir öğün yemek verebiliyor muyuz, veremiyor muyuz? Tam olarak bunu tartışıyoruz. Simge, devam edelim mi?
2: Türkiye'de enflasyon devlet politikasıdır. Yani ülkeyi yönetenler enflasyonu politika haline getirmişlerdir. Ve onun için enflasyon vardır. Enflasyonun şimdi bir zamanlar enflasyonu hava şartlarına bağladılar, izahını. Bir zamanlar Elbistan Afşin Santralı'na bağladılar. Bir zamanlar Deçeme'ye bağladılar. Şimdi de enflasyonun ülke yöneticileri tarafından altyapı noksanlarının tamamlanmasına bağlandığını görüyoruz. Hiç alakası yok.
1: Eğitimin, eğitime, mevcut ekonomik şartların eğitime etkisini konuştuk az önce. Bir de şöyle bir bakalım bizler ne durumdayız. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türk İş efendim, açlık ve yoksulluk sınırlarını açıkladı. İşte iki gün sonra değil mi, enflasyon verileri gelecek Türkiye İstatistik Kurumu'ndan. O zaman da bu rakamları bir kez daha hatırlarız elbette, karşılaştırma yapmak adına. Açlık sınırı ne olmuş biliyor musunuz? 28 bin lira asgari ücret. Açlık sınırı da 37.388 liraya yükselmiş 4 kişilik bir aile için. Yoksulluk sınırına baktım. Yoksulluk sınırı da 120.709 liraya yükselmiş. Görülen şu, ortalama yıllık artışa bir baktığımız zaman %40'lık bir artıştan bahsediyoruz. %40, yani mevcut enflasyon hedeflerinden. Sürekli olarak yenilenen enflasyon hedefleri var ya, tam onunla karşılaştırdığımız zaman böyle kabul edilebilir bir durum değil elbette. Bakın, Kasım 2024'te Merkez Bankası %12 olarak 2026 yılı enflasyon tahmini sorulduğu zaman Merkez Bankası'na Kasım 2024'te %12 olarak belirlemiş. Kasım 2025'e geldiğimiz zaman %16'ya çıkmış bu tahmin. Peki 2026'nın Mayıs'ında mesela 2026 sonra enflasyon tahminini kaç olmuş biliyor musunuz? %26. Çok ciddi bir tutarsızlık söz konusu burada. Bu kafa karışıklığıyla ekonomi nereye doğru gidecek göreceğiz. Tabii işsizlik en önemli tehlikelerden bir tanesi. TÜİK dün itibariyle işsizlik verilerini de açıkladı. İşsiz sayısının bir önceki döneme göre 150 bin kişi arttığını biz görüyoruz. 150 bin, hiç azımsanacak bir rakamdan bahsetmiyoruz burada, ki detaylar, başka detaylar da var. Tabii gerçek işsizlik oranı ne diye soruyoruz her seferinde biz. Hani bu rakamlar tamam, işsizlik oranı %7.6 noktadan %8.1'e yükseldi. TÜİK diyor ki tamam böyle. Gerçek işsizlik oranı o ne biliyor musunuz? %30, geniş tanımlı işsizlik olarak tanımlanıyor ya bu, işte %30.6'ya kadar yükselmiş durumda. Her 3 çalışan, çalışma yaşındaki, çalışabilecek her 3 kişiden birinin burada işsizlikle karşı karşı, işsizlik tehlikesiyle karşı karşıya olduğunda görüyoruz. Bir yandan da şöyle bir tablo var. İnan Mutlu bunu dün takipçileriyle paylaştı. Ekonomist İnan Mutlu, her programda anıyoruz neredeyse kendisini. Giderek makas açılıyor. Yani işsizlik verisiyle atıl iş gücü arasındaki makasın da giderek artık arttığını, ki şu an şu dönem itibariyle %22.5'e kadar neredeyse yükselmiş durumda. Bu makasın açılması da ekonomik tablonun nereye doğru gittiğini de gösteriyor. Elbette en çok dikkat çeken konu, işte öğrencileri konuşuyoruz, gençleri konuşuyoruz değil mi? Üniversite öğrencilerinin sorunlarını her fırsatta burada dile getiriyoruz. Bir yandan da genç işsizlik verileri, bakın Temmuz'da işsizlik oranı 7.6'dan 8.1'e yükseldi. Genç işsizlik oranı %14,5 oldu. O da çok yüksek. Gençlerimiz de işe ulaşmakta, ekmeğe ulaşmakta gerçekten zorlanıyorlar. Tablo bu. Şöyle bir bakıyorum, şöyle bu ekonomiye dair aktarabileceğim. Bunlar aslında var, birkaç başlığım daha var, onları yarın size sizinle paylaşacağım. Bir mercimeğin hikayesini anlatacağım size yarın. Yani ana vatanında ithal mercimek yemek zorunda kalan yurttaşlar olarak niye böyle bir tabloyla karşı karşıyayız, bunu bir yarın konuşalım istiyorum. Bir de şöyle, mercimeğin binlerce yıldır bu topraklarda ne kadar değerli olduğunu ve şimdi neden üretim boyutuyla neden değersizleştiğini de bir anlatacağız, konuşacağız. Hangi kralların, hangi padişahların sofrasındaydı mercimek? Neden Anadolu insanı için, bütün medeniyetler açısından söylüyorum, sadece hani Osmanlı, Selçuklu, bu medeniyetler açısından değil, bütün medeniyetler açısından bakıldığı zaman neden önemli? Hititlerden Filiklere, Romalılardan Osmanlı'ya kadar neden bu uygarlıklar açısından mercimeğe özel bir önem verilmişti? Biz şimdi neden Kanada'dan ithal mercimek yemek durumunda kalıyoruz? Hem böyle bir tarihi hatırlayacağız, geçmişi, hem de bugünü elbette, ne yaşıyoruz, neyle karşı karşıyayız, bunu da bir hatırlayacağız, derleyeceğiz, toplayacağız. Spordan birkaç başlığım var, hem basketboldan hem voleyboldan. Bunları da sizlerle bir paylaşayım. Dünya Kupası elemelerinde A milli erkek basketbol takımımız, yani 8'de 8 kusursuz bir performans sergiledi. İzlanda'yı dün J grubunda mücadele ediyordu A milli erkek basketbol takımımız. İzlanda'yı kolay bir rakipti Türkiye açısından, 110-73 mağlup etti ve 8'de 8 yaptı. Bütün turnuvaya katılan bütün ülkeler arasında Dünya Kupası'na katılma hakkını ilk kazanan ülke oldu. Hatta şöyle, o kalıbı da hadi kullanayım, Dünya Kupası biletini alan ilk takım A milli basketbol takımımız oldu. Buradan kendilerini tebrik edelim. Bir diğer elbette gurur tablomuz bizim açımızdan kadın voleybol milli takımımız. Şimdi bugün kadın voleybol milli takımımız Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunda Azerbaycan'la karşı karşıya gelecekler. Karşılaşma, milli takımımız bütün karşılaşmalarını aynı yerde ve aynı saatte oynadı. Büyük bir avantaj bu aynı zamanda, ama Çin'de de oynadığı zaman kazanıyor kadınlar. Dünyanın neresinde oynarlarsa oynasınlar, bizi mutlu etmeyi başarıyorlar kadın voleybol milli takımı. Saat 19'da, onu söyleyeyim, Sinan Erdem spor salonunda oynanacak bu karşılaşma. Kanal TRT1'den, nihayet TRT kadın voleybolcularımızın maçlarını birinci kanal vermeye karar vermiş. Bu sevindirici. Daha önce grup maçlarında biliyorsunuz TRT Spor, TRT Yıldız'dan veriyordu. Daha ulaşılması zor kanallar. Onu da söyleyeyim, onu da hatırlatayım. Bir de A grubunda biliyorsunuz Slovenya, Letonya, Macaristan ve Almanya'yı mağlup etmişti voleybol kadın milli takımımız. Son müsabakasında, son karşılaşmasında da Polonya'ya 3-2 yenilmişti ve grubu ikinci sırada tamamlamıştı. Ve rakibi de, Azerbaycan'ı da elbette anlatalım. Belçika, Hollanda, Portekiz, Romanya ve İspanya ile birlikte C grubunda yer alıyordu Azerbaycan. 5 maçta 3 galibiyet almış ve 3. olmuştu. Şimdi ne olacak? Bu maçı kazanan ekip Türkiye ya da Azerbaycan, ama ben Türkiye'nin kazanacağından eminim. Orada hiçbir problem, hiçbir, bilmiyorum, sizin de yoktur diye tahmin ediyorum. Kazanan ekip çeyrek finale yükselecek. Bu hedefler bizim milli takımımız için böyle düşük hedefler. Onu da hatırlatalım, onu da söylemiş olalım. Bu direkt finale doğru gitmemiz gerekiyor. Şimdi programın 3-5 dakikası, son 3-5 dakikası, programın başında söylemiştim. Bugün Ozi bizler için barış temalı şarkılar belirledi. Neden? Çünkü 1 Eylül Dünya Barış Günü olarak dünyanın bir bölümü tarafından, bu konuda da kafalar karışık. Neden 1 Eylül? Onu da hemen elbette söyleyelim. 1 Eylül 1939'da Nazi Almanya'sının Polonya'yı işgaliyle başlayan o 2. Dünya Savaşı milyonlarca insanın hayatına mal olan bir yıkımdan, küresel bir yıkımdan bahsediyoruz değil mi? Evet, tam olarak da bu. Savaşın başladığı tarih sonraki yıllarda barışın ve sadece barış değil elbette, savaş karşıtı hareketlerin de aslında bakılırsa sembol günlerinden birisi haline geldi. Yani mesele burada, hani neden Dünya Savaşı'nın bittiği gün değil de başladığı gün, şöyle tartışmalar da var, şöyle bir yaklaşım da burada var. Amaç bir zaferi kutlamak değil, savaşın nasıl başladığını, İkinci Dünya Savaşı'nın nasıl başladığını, savaş gerçekliğini ya da insanlık açısından bakıldığı zaman da hangi sonuçları, ki hangi onu işte yaşadık hep beraber ve izlerini hala da yaşıyoruz, artçıların da hala yaşıyoruz, İnsanlık için savaşın nasıl bir tehdit, nasıl sonuçlar doğurabileceğini de unutturmamak için aslında 1 Eylül işte Nazi Almanyası'nın Polonya'yı işgaliyle başlayan o süreçte özellikle Doğu Almanya ya da diğer sosyalist ülkeler 1946'dan sonra, 46 sürecinden sonra bu ülkelerde düzenlenen etkinliklerle başladı. 1 Eylül kutlamalarından bahsediyorum ya da 1 Eylül anmalarından bahsediyorum burada, ki diğer Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği diğer güne de geleceğim size. Ama tabii sadece tarihsel anlamı, sadece Sovyetler Birliği tarafından belirlenen bir tarih değildi. Tabii ki böyle değildi. Sonrasında dünyanın pek çok ülkesinde de, pek çok bölgesinde de benzer şekilde 1 Eylül tıpkı bugün olduğu gibi yine Dünya Barış Günü olarak ilan edilmiş ya da kabul edilmiş durumda. Türkiye'de, ülkemizde 70'li yılların ortalarından sonra özellikle tabii o dönemde sendikal hareketlerin, meslek örgütlerinin ya da üniversite gençliğinin toplumsal hayatta, sosyal hayattaki etkinliğinin daha da artmış olması hasebiyle, mesela 76'da İstanbul, Ankara, İzmir'de başlayan etkinliklerle 1 Eylül Türkiye'de barış hareketlerinin gündemine aldı ya da 1 Eylül'ü gündemine aldı. Daha sonraki yıllarda da bu hani Türkiye'de de ağırlıklı olarak kabul edildi. Onu da hatırlatalım. Tabii sadece mesela 1 Eylül geleneği Türkiye'nin dışında aslında Birleşmiş Milletler'in belirlediği bir de 21 Eylül tarihi var. 1981'de Uluslararası Barış Günü 81 de kabul edildi. Daha doğrusu 2001'de düzeltiyorum. 2001'de kabul edildi. Neydi tam adı? Uluslararası Barış Günü. İkisi farklı ortaya çıkış noktaları. Dedim ya, 1 Eylül 2. Dünya Savaşı'nın başlangıcının yarattığı o tarihsel hafızadan, o süreçten savaş karşıtı hareketlerin etrafında oluşturduğu bir gelenek haline geldi. 21 Eylül ise hani Birleşmiş Milletler açısından bakılırsa kendi aldığı bir kararla Uluslararası Barış Günü olarak kabul ediliyor. Tabii bu çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Yani ülkede de bu mesele çok uzardır konuşuluyor. İşte 1 Eylül'ün özellikle Sovyetler Birliği etkisindeki ülkeler açısından önemli olduğu tartışmaları ya da eleştirileri mesela çok sık gündeme getirilir. Ya da işte 21 Eylül diyenler de başka bir savunma buraya getiriyorlar da. Yani aslında bakılırsa barışı konuşmanın gününün olmaması gerekiyor herhalde değil mi? En azından buradan bir bakmak, bunun üzerinden bir tartışmak gerekiyor. 21 Eylül olmuş ya da 1 Eylül olmuş ne fark eder ki? Zaten barışı konuşamıyoruz ya. Asıl mesele de biraz da bu. Bunu neden konuşamıyoruz'u tartışacağımıza, bunun üzerinden bir tartışma yapacağımıza ya da bu tartışmayı yürüteceğimize, bu meselelere de böyle ideolojik yaklaşımlarla bakıyor olmak da bana bir garip geliyor aslında bakılırsa. Yani barışın, özetle şunu söylemek istiyorum. Bunu Dünya Barış Günü'nde, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde söylemek istiyorum. Barışın gününde bile uzlaşamayan insanlık, barış kavramı konusunda, barışın nasıl sağlanacağı konusunda, barış sağlandı diyelim, bunun devamı konusunda nasıl uzlaşacak? Asıl soru da galiba, benim görebildiğim kadarıyla asıl soru da bu. Yani Asıl mesele günün anlamına, güne verdiğiniz anlamdan ya da hangi günde bunu andığınızdan ya da hatırladığınızdan daha çok nasıl bir anlam yüklediğinizle alakalı herhalde. Şu takvim takıntısından, takvim deliliğinden bir çıksak, insanlığın tarihinin en büyük yıkımlarından biri İkinci Dünya Savaşı işte. Başlangıcı, sonu, milyonlarca insanın hayatına mal olan bir savaştan bana da doğrusu mantıklı geliyor. Başlangıcını zafer yerine neden biz bunları yaşadık? Hangi gün bunları yaşamaya başladık? Dünya neden bununla karşı karşıya kaldı? Belki bunu hatırlamak açısından daha doğru bir tarihtir diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum, doğrusunu söylemek gerekirse. Ama yine de ne olursa olsun bugün ya da yarın, hatta ve dün fark etmez, barış gününüz, dünya barış gününüz de kutlu olsun diyelim ve yavaş yavaş programı da toparlayalım. Ne yaptık? 1 Eylül 2026 Salı'nın gündemini, gündemde öne çıkan başlıkları aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çaba gösterdik. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen teknik masadaki arkadaşım Simge Erten'e, editörlerim İrem Başköy ve İknur Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Ben yarın yine aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarına kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın. Excuse me to say thanks to those who contributed to the peace.

0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya gelecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde alabora olan gemide yaşamını yitirenlerin tamamının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu bildirildi. Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu düzenlendi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek. İki lider Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında görüşecek. Görüşmede Karadeniz ve Ukrayna'daki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konuların ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin en son 1 Eylül 2025'te Çin'deki Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde görüşmüştü. Ve Şangay İşbirliği Örgütü üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı Şangay İşbirliği Devlet Başkanları Konseyi toplantısı Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 26.sı düzenlenen zirve kapsamında bugün bir konuşma gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında çok sayıda hükümet ve devlet başkanıyla görüşme yapması da bekleniyor. İşte Cumhurbaşkanı bu kapsamda geçtiğimiz dakikalarda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya geldi. Ve Kıbrıs'tayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında alabora olarak batan gemide 8 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitirenlerin tamamının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu bildirildi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Mersin ve Gaziantep'e getirildi. Girne'deki gemi faciası sonrası hastanede tedavi gören yolcularla yolcu listesinin karşılaştırılması sonucu kayıp olarak aranan kişi sayısı da 20'ye yükseldi. Kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları süre yakınlarının endişeli bekleyişi de devam ediyor. Öte yandan 8 kişinin yaşamını yitirdiği feribot kazasına ilişkin gözaltına alınan kaptan ve mürettebatın aralarında olduğu 9 zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verildi. Ve bir son dakika gelişmesini hemen paylaşacağız. Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu düzenlendi. Tutuklu bulunan Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 7 ilde de eş zamanlı operasyon başlatıldı. Jandarma ekipleri Bolu Belediye Başkanlığı binasında arama yapıyor. Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı İstanbul'da gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan komitenin ilk toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Fidan, ittifakın genişlemek için kurulmuş bir ittifak olduğunu söyledi.
2: İttifakımıza başka ülkelerin katılımı konusu anlaşma gereği mümkün. Bunun tabii şartları, süreçleri, standartları konusunda hem ittifaka girmek isteyen ülkelerle hem ittifaktaki diğer ülkelerle görüşmelerin yapılması gerekiyor. Katılış süreçleriyle ilgili bir yol haritası konusunda da çalışıyoruz. Ama altını çizeyim, ittifak zaten genişlemek için kurulmuş bir ittifaktır.
1: Yeni partide genel başkanı üyeler seçecek. 3 dönem kuralı uygulanacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Partisi'nin yeni genel merkezinde ilk kez gerçekleştirilen parti meclisi toplantısı sonrası açıklamalar yaptı. Özel, geleceğim ilk seçimde partiyi birinci parti yapmazsam derhal kurultaya gideceğim dedi.
3: Kendi adıma şu kuralı koyuyorum. Siyaset bir iddia işidir. Ben genel başkan olarak sizlerle birlikte girdiğimiz bir seçimde şükürler olsun ki partimizi birinci yaptık ve görevimize şimdi yeni partimizde devam ediyoruz. Benim için dönem kuruluşudur. Gireceğim ilk seçimde partiyi birinci parti yapmazsam, partiyi iktidar partisi yapmazsam derhal kurultaya gideceğim ve görevimi benden sonraki genel başkanımıza devredeceğim. Benim için dönem kuralı budur.
1: Denizlerde av yasağı sona erdi. Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Marmara, Karadeniz ve Ege kıyılarındaki birçok kentte balıkçılar denize açıldı. 4,5 ay süren av yasağının bitmesiyle balıkçılar avlarını denize bıraktı. Spor.

0: Azerbaycan'la karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT1'den canlı yayımlanacak. Karşılaşmayı kazanan ilk çeyrek finale yükselecek. Ve futbol diyelim, sırada Süper Lig'den notlar var. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının kapanış maçında dün akşam 2 mücadele oynandı. Beşiktaş kendi sahasında ağırladığı Çorum FK'yı 6-2 ile geçerken Trabzonspor konuk olduğu Ahmet Sportif Faaliyetler deplasmanından 2-1 yenik ayrıldı.
1: Ekonomi.
0: Borsa dün günü düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %2,10 değer kaybederek 14.334 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 27 kuruş, euro 56 lira 6 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.881 lira, çeyrek altın 11.206, tam altın 44.694, ata altında 45.446 lira.
1: Yol durumu.
0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki yoğunluk şu sıralarda %58'e ulaşmış durumda. Birçok ana arterde yoğun ve çok yoğun trafiğin olduğunu söyleyelim. Özellikle Anadolu yakasındaki yoğunluk Avrupa yakasına göre çok daha fazla. O3'te Salmancılar Viyadüğü Bayrampaşa yönünde sağ şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. D100'de ise S rampası Büyükçekmece yönünde bir trafik kazası var. Bir şerit yine burada kapalı. Her iki bölgede de yoğunluk yaşanıyor dedikten sonra Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bültenine de bakalım. Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Dodurga kavşakları 2-3 kilometrelerinde Konya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten kontrollü gerçekleştiriliyor. Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nda İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor. Çorum Ankara yolunun 36-38 kilometrelerinde de ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Ve sevgili dinleyiciler, bültenimizi bir hatırlatmayla noktalayacağız. Emeklilikle ilgili birçok başlık vatandaşların en merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte onlardan önemli bir tanesi haberimizin hemen ardından sizlerle olacak. SGK uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik'teki Çalışma Hayatım programında staj ve doğum borçlanmasıyla erken emekliliğin nasıl mümkün olduğunu anlattı. Bu haberi bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj.
2: SGK uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik'teki Çalışma Hayatım programında staj ve doğum borçlanması arasındaki bağlantıyı anlattı. Peki staj ve doğum borçlanması ile erken emeklilik nasıl mümkün? Elmen şöyle anlattı.
3: Hanımefendilerimiz için, özellikle doğum yapanlar için ne oluyor? Örneğine geleceğim. Özellikle kadın sigortaları için konuşuyorum. Bu eşinizdir, kız kardeşinizdir, halanızdır, teyzenizdir. Burada gideceğim. Netleştirmek için söylüyorum. Çünkü çok fazla spekülasyon var bunda. Staj artı doğum borçlanması ile EYT'li olursunuz yarın öbür gün falan gibi bir sürü biliyorsunuz yüksek haberler var. Şimdi bunlar dolaşıyor. Eşin aslında bir konuşalım. Şimdi çok önemli bir konu bu. Özellikle kadın çalışanları yakından ilgilendiren ne oluyor? Doğum borçlanması ile gün satın alabiliyorlar. Biliyorsunuz bir çocuk 720 güne yani 2 yıla sayılıyor. Bu da ne zamandan itibaren? İlk SGK'lı olduğunuz tarihten sonra doğurduysanız. Önce doğurduysa diyor. Şimdi bununla ilgili de bir düzenleme vardı, onu sonra konuşacağım. SGK'lı oldunuz, doğurdunuz, tamam borçlanıyorsun. Ama daha önce doğurup sonra SGK'lı olduysanız size normalde borçlanma hakkı vermiyor. Ama ilk kez sigortalı olunmadan önce bir staj başlangıcı var ise, biliyorsunuz bu, ben hep söylüyorum, çalışma hayatım değil. E-Devlet'e giriyorsunuz, hemen sağ taraf üstte SGK tescil ve hizmet dökümünü açıyorsunuz. İsteyen barkodlu çıkarsın, isteyen düz ekrana baksın. Düz ekrana bakan en alta insin, barkodlu çıkaran en üste baksın. Burada bir gün bile olsa prim yattığı güne bakıyoruz. Yani çalışma hayatımda size 97 çekiyor, uzun çekti, uzun vade, kısa vade, kafa karışmasın diye söylüyorum. Şimdi stajı yaptık, örnekle devam ediyorum. Bir hanımefendisiniz, bir bayansınız. 1997 yılında bir staj yaptınız. Stajyer olarak işe başladınız. Şimdi

0: Yaş sigortaları ve çıraklıklar biliyorsunuz başlangıç sayılmıyor. Sayılmadığı için bu dışarı. Neden? Sadece sağlık için yatıyor. Emekli kesenine bir şey yatmadığı için. Sonra ne oldu? Okulu bitirdiniz. Artık ben işe başlayacağım. 2001 yılında da işe girdiniz. Ne oldu? Mevzuat değişti. Çünkü 1997'de EYT çıktı biliyorsunuz 99'a kadar. 2001'de de kademeliye dönüyorsunuz ama kademeli çıkmadığı için yaş ve gün sayısı değişiyor tabii ki. Ben kaldım diyorsunuz 2001'de. Ama şurada bir kadınlar için değişen bir şey var. 1997 ile 2001 arası diyorum. Bakın örnek veriyorum bunu bu arada. Yani EYT'nin kapsamına sokuyorum. 97 değil mi? Staj ama başlangıç sayılmadığı için emekli olamadı. 2001'de işe girdi. Arada örnek veriyorum 98'de bir tane tosuncuk doğurdu diyelim. Bu arkadaşı borçlanabiliyorlar. Yani hanımefendiler stajı ile ilk başlangıcı arasında tek istisnai konu budur. Burayı borçlanıp başlangıcını geri çekiyor. Nasıl oluyor? 2001'den geriye 2 sene çekin bakayım. 2099 işte 99 Eylül'ün öncesinde doğurduğunu farz ederek konuşuyorum bu arada. Geri çek ne oldu? EYT'li. Merhaba. Şimdi bunu bilmeyenler var. Çünkü neden? Normalde doğum borçlanması ilk SGK'lı olduğunuz tarihten sonraki doğumları kapsadığı için kuruma da gittiğiniz zaman hep söylüyorum başları çok kalabalık olduğu için bazen atlayabiliyorlar böyle konuları vesaire vesaire. Bu yüzden söylüyorum. Peki ne olacak? Şimdi gideceksiniz. Bu borçlanmayı müracaat edeceksiniz. 2 yıl diyelim. Bizi ne kurtarıyorsa ister kendiniz hesaplayın ister bir uzmana vesaire vesaire. Şimdi ne oluyor? Basit bir mesele. Hem 2 yıl geri alıyorum. EYT'ye giriyorum 1 hem 2 sene yani 720 günde gün alıyorum değil mi? Güncel durumda işin rengi böyle değişiyor. Ama şurada şöyle bir şey var tabii ki. Doğum borçlanması yaptığınızda 2001 dediğim gibi ya da 2000 yani ya da 99 Kasım diyelim geri çekiliyor. Yani kadın olarak hanımefendiler, bayanlar artık ne cinsiyet olarak uygun görüyorsanız geri çekiyor. Ama son dönemde SGK uygulamalarında özellikle hep belirttiğim gibi görüş usulü diye bir mesele var. Şimdi sistemimiz bu şekilde ama bazı durumlarda görüş usulünde değerlendirme değişiklikleri oluyor. Ne oluyor? Diyor ki işte gün veririm ama geri çekmem. İşte 720 günü aldın işte EYT olmazsın. Bu nerede oldu? EYT'de mesela askerlikle alakalı memurlar için bir kaç sıkıntı olmuştu. Şimdi mağduriyetler burada başlıyor. Eski sistemle görüş usulü mevzuatı biraz maalesef ki karışıyor. Peki böyle bir durumla karşılaşan ne yapmalı? Ne yapmalı? Burada artık konu idari işlem olmaktan tabii ki çıkıyor. Önce bir itiraz tabii ki yapıyoruz her türlü yapıyoruz bunu. Ama tamamen hukuki sürece dönüyoruz. Yani eğer sizin doğum borçlanmanız sigorta başlangıcınızı geri çekmedi ise yargıya taşıyıp diyoruz ki emsaller var beni geri çek. Peki eğer sizin durumunuz bu örneğe uyduğunu farz edelim ve davayı açtık. Hak kaybı olmasın diye yolumuza devam ediyoruz. Okey yani bunda sıkıntı yok ama şurada bir olay çıkıyor. Mahkeme her türlü bilirkişi atıyor. Bir bilirkişi diyor ki işte sosyal güvenlik uzmanı ya da işte bir denetmen vesaire bir bilirkişi dosyanızı atıyor. Bilirkişi de önce şuna bakıyor. SGK kendi içinde nasıl bir görüş oluşturdu? Ne yapıyor SGK? Her dosyayı ayrı ayrı inceliyor. Diyor ki işte bu şekilde olmaz. Böyleydi ama şimdi böyle değil. Görüş usulü olarak sadece gün veririm bunu vermem. Okey. Bilirkişi de buna bakıyor. Neden buna bakıyor? Sistem böyleymiş ama SGK'nın görüşünü bakmak zorundayım diyor. Çünkü lehine. SGK lehine karar çıkması gerektiği için.
1: SGK uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik'te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında staj ve doğum borçlanmasıyla erken emekliliğin nasıl mümkün olduğunu anlattı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel röportaj. Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. Çok sesli haber ve çok sesli müzik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Cem Yılmaz'ın kalp krizi sonrası gündeme geldi. Kulak memesindeki çizgi ne anlama geliyor? Komedyen Cem Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizi sonrası kulak memesindeki belirgin çizgi yeniden gündeme geldi. Profesör Doktor Kaan Yılancıoğlu, Frank işareti olarak bilinen bu çizginin bazı kalp ve damar hastalıklarıyla ilişkilendirildiğini belirterek ancak tek başına hastalık tanısı anlamına gelmediğini vurguladı. Kalp krizi geçirmesinin ardından Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Cem Yılmaz'ın anjiyo operasyonu sonrası sağlık durumunun iyiye gittiği belirlendi. Yılmaz'ın rahatsızlığının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Profesör Doktor Kaan Yılancıoğlu, komedyenin kulak memesindeki belirgin çizgiye dikkat çekti. Kulak memesindeki çapraz çizginin Frank işareti olarak adlandırıldığını belirten Yılancıoğlu, bu bulgunun ilk kez 1970'lerde koroner arter hastalığıyla ilişkilendirildiğini, o tarihten bu yana yapılan çok sayıda gözlemsel çalışmada Frank işaretiyle ateroskleroz, koroner arter hastalığı ve kardiyovasküler risk arasında ilişkinin araştırıldığını aktardı. Bazı meta analizlerin Frank işareti bulunan kişilerde koroner arter hastalığının daha sık görülebileceğini işaret ettiğini belirten Yılancıoğlu, olası nedenler arasında damar yaşlanması, mikrovasküler değişiklikler ve elastik doku kaybının bulunduğunu söyledi. Yılancıoğlu, kulak memesindeki çizginin tek başına kalp hastalığı tanısı koydurmayacağının da altını çizdi. Frank işaretinin yaş ilerledikçe daha sık görülebileceğini ve sağlıklı kişilerde de ortaya çıkabileceğini belirten Yılancıoğlu, bu nedenle kulakta söz konusu çizginin bulunmasının kişinin kalp hastası olduğu anlamına gelmediğini ifade etti. Buna göre sigara kullanımı, hipertansiyon, yüksek kolesterol, diyabet veya ailede kalp hastalığı öyküsü gibi başka risk faktörlerinin bulunması halinde bu bulgu kardiyovasküler risk değerlendirmesi için dikkate alınabiliyor. Cem Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizi sonrası kulak memesindeki belirgin çizgi yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, Frank işareti olarak bilinen bu çizginin bazı kalp damar hastalıklarıyla ilişkili olabileceğini ancak tek başına kalp hastalığı tanısı koydurmadığını belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

Gel.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen ve 20 Temmuz'a girilen adli tatil sona erdi. 2026-27 adli yılı bugün başladı. Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği'nin genelgesiyle 20 Temmuz'a başlayan adli tatil boyunca adliyelerde görev yapan nöbetçi mahkemeler tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara baktı. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verildi. Yüksek yargı organları Danıştay ve Yargıtay'da da bu süreçte nöbetçi heyetler görev yaptı. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamında yer almadı. Yeni adli yıl Yargıtay'daki İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle başladı. Yeni adli yılın başlamasıyla başkentte kamuoyunca önemli görülen davaların görülmesine devam edilecek. Bu kapsamda 3 Eylül'de Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin İstinaf Mahkemesi'nin bozma kararının ardından 76 sanığın yargılandığı dava görülecek. 17 Eylül'de Fethullahçı terör örgütüne finansman sağladığı gerekçesiyle tasarruf mevduatı sigorta fonunun kayyum olarak atandığı maydanoz döner işletmelerinin Ankara yapılanmasına ilişkin 9 sanığın yargılandığı davaya devam edilecek. 22 Eylül'de kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Eser'in ölümüne ilişkin sanık Ümitcan Uygun'un intiharı teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme ve eziyet etme suçlarından yargılandığı davanın duruşması görülecek. Araç muayene istasyonunda çıkan kavgada polis memuru Melih Okan Keskin'in hayatını kaybetmesine ilişkin haklarında kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçundan açılan davada 4 sanığın yargılanmasına ise 30 Eylül'de devam edilecek. 14 Ekim'de ise Ankara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Necip Habdemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de Ankara'daki evinin önünde öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılanması sürecek. 16 Ekim'de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-24 dönemindeki konser harcamalarına ilişkin 10 sanığın yargılanmasına devam edilecek. Yeni adli yılda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalarının iddianamelerinin hazırlanması ve şüphelilerin yargılanmalarının başlaması bekleniyor. Bu kapsamda Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in, dönemin Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun, Aliyan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütünün ve eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melik Gökçe'nin dosyalarına yeni adli yılda bakılacak. Yeni adli yıl bugün itibariyle başladı. Adli tatilin sona ermesiyle Ankara'da kamuoyunun yakından takip ettiği çok sayıda davanın görülmesine devam edilecek. Ayhan Bora Kaplan, Maydanoz Döner, Aleyna Çakır, Hablemitoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser harcamalarına ilişkin davalar yeni adli yılın öne çıkan dosyaları arasında yer alıyor. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bazı soruşturmalarda iddianamelerin hazırlanması ve yargılamaların başlaması bekleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Peynire lezzet ve dokusunu veren bakteriler bağırsak sağlığı açısından da fayda sağlayabilir. İngiltere'de yapılan yeni bir araştırmada bazı geleneksel peynirlerde probiyotik potansiyeli taşıyan bakteriler tespit edildi. Reading Üniversitesi araştırmacıları 3 farklı geleneksel peynirin olgunlaşma sürecini mercek altına aldı. Araştırmada peynirlerin farklı olgunlaşma aşamalarından örnekler alınarak bakteri topluluklarındaki değişim incelendi. 3 peynir çeşidinde de probiyotik potansiyeli olduğu bilinen bakterilere rastlandı. Özellikle yoğurt üretiminde de kullanılan Streptococcus thermophilus'la peynir üretiminde rol oynayan Lactococcus lactis bakterilerinin olgunlaşma sürecinde varlığını koruduğu belirlendi. Bazı peynirlerde tespit edilen Friedreich bakterisinin ürettiği probiyotik asidin ise iltihaplanmanın azaltılması, kolesterol üretiminin düşürülmesi ve iştahın düzenlenmesiyle ilişkilendirildiği belirtildi. Araştırmacılara göre peynirdeki yağ ve proteinler yararlı bakterilerin sindirim sistemi boyunca korunmasına yardımcı olabilir. Bu da peynirin probiyotiklerin bağırsaklara taşınmasında potansiyel bir araç olabileceğini gösteriyor. Araştırmanın bir diğer dikkat çekici sonucu ise olgunlaşma süreciyle ilgili. Saman içinde olgunlaştırılan peynirde süreç sonunda erken döneme kıyasla yaklaşık 4 kat daha fazla bakteri türü tespit edildi. Ayrıca 3 peynirde de olgunlaşma tamamlandığında laktozun neredeyse tamamen ortadan kalktığı görüldü. Araştırmacılar bunun fermentasyon sırasında laktik asit bakterilerinin sütteki laktozun büyük bölümünün parçalanmasından kaynaklandığını belirtti. Reading Üniversitesi araştırmacıları geleneksel peynirlerde lezzet ve dokunun oluşmasını sağlayan bazı bakterilerin probiyotik potansiyeli taşıdığını belirledi. Araştırmada olgunlaşma süreci sonunda peynirlerdeki laktozun da neredeyse tamamen ortadan kalktığı görüldü. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler onu gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi. Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu düzenlendi. Fethullahçı terör örgütünün güncel bilişim yapılanması soruşturmasında 10 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Şangay İşbirliği Örgütü'nün devlet başkanları zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Erdoğan, zirve marjındaki temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak konakladığı otelde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile baş başa görüştü. Görüşmede Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Aliyev'i Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesine davet etti. Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu düzenlendi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin lira fazla ve yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi. Tutuklu bulunan Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken Bolu merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Jandarma ekiplerinin Bolu Belediye Başkanlığı binasındaki araması devam ediyor. Fethullahçı terör örgütünün güncel bilişim yapılanma soruşturmasında ise 10 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre örgütün kriptolu haberleşme programı Signal'in deşifresine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda örgütün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyetlerini sürdürdükleri belirlenen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 10'u yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek 1 Haziran'dan bugüne kadar çeşitli bölgelerde çıkan 97 orman yangınına ilişkin açıklama yaptı. Buna göre soruşturmalarda tespit edilen 69 şüpheliden 15'inin tutuklandığını açıkladı. İstanbul'daki barajların doluluk oranı düştü. İstanbul'daki barajların doluluk oranı 31 Mayıs'ta %70,97 iken Ağustos ayı sonunda bu rakam %44,34'e düştü. Uzmanlar sonbaharda yağışların yetersiz kalması halinde su sıkıntısı yaşanabileceği uyarısında bulundu.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %2,10 değer kaybederek 14.334 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasasında dolar 48 lira 27 kuruş, euro 56 lira 3 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.853 lira, çeyrek altın 11.161, tam altın 44.516, ata altını ise 45.234 lira.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar mevki, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara ve İstanbul parçalı ve az bulutlu 30 derece. İzmir ve Antalya az bulutlu ve açık. İzmir 35, Antalya 36 derece. Trabzon ve Van parçalı çok bulutlu. Öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı. Trabzon 27, Van 25 derece. Gaziantep ve Diyarbakır parçalı az bulutlu. Gaziantep 34, Diyarbakır 36 derece. Ve bülten sonunda bir hatırlatmamız olacak. Geçmişin sevilen şarkılarını sahne enerjisiyle yeniden yorumlayan Retrobüs'ten Fırat Şahverdi, Radyo Sputnik mikrofonunda grubun yolculuğunu ve sahne arkasındaki renkli anılarını Okan Aslan'a anlattı. Retrobüs ismi Ekibinin nasıl ortaya çıktığından grubun kariyer hedeflerine uzanan Şahverdi, ekip olarak yaşadıkları deneyimleri de dinleyicilerle paylaştı. Fıran Şahverdi ile gerçekleştirdiğimiz bu samimi ve eğlenceli sohbeti bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.

0: Geçmişin sevilen şarkılarını sahne enerjisiyle yeniden yorumlayan Retrobüs'ten Fırat Şah verdi. Radyo Sputnik mikrofonunda grubun yolculuğunu ve sahne arkasındaki renkli anılarını Okan Aslan'a anlattı. Retrobüs isminin nasıl ortaya çıktığından grubun kariyer hedeflerine uzanan Şah verdi. Pandemi sonrasında verdikleri ilk konseri de anlattı. Turne dönemlerinde yollarda nasıl ilerlediklerini ve ekip olarak yaşadıkları deneyimleri dinleyicilerle paylaştı. Sohbet ilerledikçe konu üniversite yıllarına ve sahnede canlandırdığı isimlere de uzandı. En sevdiği sanatçı canlandırmalarından söz eden Şah verdi, İlhan İrem ve Cem Karaca taklitleriyle yayına eğlenceli anlar kattı. Fırat Şah verdi ile gerçekleştirdiğimiz bu samimi ve eğlenceli sohbeti gelin birlikte dinleyelim.
1: Bizim stüdyomuzda gerçekten çok görmek istediğimiz isimlerden bir tanesi Retrobüs'ü biz. Valla bu yoğunluğun arasında yine böyle hani o mucizevi şekilde yakaladık değil mi? Abi hoş geldin ya.
2: Abi o kadar istediğiniz, davet ettiniz ki pes ettim ve.
1: Hoş geldin. Dedim, nasılsın değil misin?
2: Dedim gelmezsen beni öldürecekler.
1: Yok,
2: koşa geldim en vallahi. Sonunda ama bayağıdır flört halindeyiz. Bir türlü böyle program denkleştiremiyoruz. Öncelikle çok mahcubum size.
1: Estağfurullah.
2: Turnenin böyle bir boşluğunda hep böyle yakalayıp gelmek istiyordum. Tam bir boşluk buluyorum, bu sefer sesim gitmiş oluyor. Malum burada radyonun içindeyiz. Sesle bir performans sağlayacağız. Dolayısıyla öncelikle özür diliyorum.
1: Yok, hiç özür.
2: Gecikmeden kaynaklı.
1: Yok be, hiç özür dilemene gerek yok. Çünkü o kadar çok yoğunsun ki zaten takip ediyoruz.
2: Evet.
1: Yani o yoğunluğun arasında radyo programı için fırsat yaratmak da kolay değildi.
2: Eyvallah.
1: Hatta hala devam ediyor. Yani bitmiş bir şey de yok.
2: Evet.
1: Yaz kış yayından evvel dedi ki ya keşke dedi Retrobüs değil de Retro Home mu yapsaydı?
2: Retro civarda bir yerler. Hani retro yakında bir yerler.
1: Nasıl oluştu abi bu Retrobüs, nereden ilk çıkış, isim nereden, hikayesi ne yani?
2: Yani hikayesi aslında konservatuar yıllarına dayanıyor. Bir hocamız vardı, Yelda hocamız konservatuarda. Giydiğin kıyafete göre puan veriyordu. Ya bu benim stilimler falan yoktu o zamanlar. Yani ben 2007'den 2008'den bahsediyorum. Giydiğin kıyafetten puan alıyorsun. En paçoz da benim. Herkes çok güzel böyle tasarımlar yapıyorlar. Hatta tasarımla beraber konsept yapıyorlar falan. En paçoz da benim, çünkü benim için bir üniversite öğrencisi olarak kırışık olmayan ve kokmayan şey konsepttir. Yani kreasyon benim için odur. Hatta kırışık da olabilir biraz. Bazen biraz kokanabilir yani. Ben öyle hani yok şunun üstüne şunu giyeyim. Hangisi temizse ona bakıyorum, ben ona göre. Hoca dedi ki seni atacağım dersten. Çok paçozsun dedi, rüküssün dedi. Derste burs aldım da derste.
1: Bu arada bu hep böyle miydi? Yani çocukluktan beri de mi hep böyle miydi yani? Tabii ki çocuklukta ayrı mesele de hani belli bir yaştan sonra mı artık bu böyle başladı, bu kıyafet meselesi?
2: Yok, aslında benim nostalji ilgim hep vardı. Kıyafet konusunda da biraz böyle pragmatist, elimde ne malzeme varsa ona göre değerlendiren, biraz da yokluk içinde büyüdüğümüz için aslında nostaljiye de biraz bağımız oradan geliyor. Eski kıyafetten, eski perdeden
1: kıyafet
2: yapan bir, evet, ceketim mesela rahmetli anneciğimin.
1: Dün öyle mi? Allah rahmet
2: eylesindendir.
1: Yani. Ciddi misin
2: tabii,
1: ya?
2: Tabii, perdeden ceket yaptık.
1: Ciddi
2: bu
1: misin?
2: Bu ara bayağı viral oldu. Bayağı yapmaya başlamışlar. İlk biz yaptık onu. Perdeden ceketi. Sosyal medyada görebilirler.
1: Daha dün ben lafını banla kesiyorum. Bu sürece devam tabii, edersin tabii. Ama daha dün yayında dedim ki bize eskiyi en iyi yaşatan isim artık. O nostaljiyi, o özlediğimiz günleri en iyi yaşatan isim. Hatta dedim bakın yani hani bilmeyenler varsa sosyal medyada o eski perdeyi göreceksiniz ama şimdi bunu duyunca daha da bir duygusallaştım. Evet, evet, evet. Annenin perdesi, aynen, rahmetlinin evet. Ve onunla beraber yaptığınız bir ceket.
2: Tabii, tabii.
1: Vay be, dinliyorum ben seni.
2: Orada işte kendimi İstiklal Caddesi'nde buldum. Çünkü ertesi gün değişik bir konseptle sınıfa girmem lazım ve puan almam lazım artık. Çünkü bursum iptal olacak. Dolayısıyla Suriye pasajı mıydı? O bir retro kıyafetlerin kiralandığı, satıldığı bir yer vardı. Orada bir pasajda o kıyafetlerden kiraladım. Böyle şey topuklular derler. Yani bilenler bilir, anlamıştır. Ucu sivri,
1: ucu sivri
2: bir şey ayakkabısı derler. Yayında ben söylemeyeyim. Kapıyı çaldım. Dedim ki günaydın hocam. Geç kaldığım için özür dilerim.
1: Böyle
2: ben Fırat, derle Fırat ulan falan böyle bir moda soktum kendimi. Favorilerim de böyle bir ayağın şık bıyığı yaptım. Favorilerimi Edison favorisi yaptım. Hoca dedi ki retro. O 2008 yılında ilk defa duydum ben.
1: Allah Allah.
2: Dedim ki evet hocam, metro Osman Bey'de bindim, Gayrettepe'deyim. Vallahi bilmiyorum. Retro kelimesini bilmiyorum. Dedi sen dedi retro için yaratılmışsın. Vintage, retro böyle bir şey soktu beni.
1: Allah Allah.
2: Dedim Allah Allah, retro kelimesini orada öğrendim. O sınıfı geçtim o retro sayesinde. Sonra baktım 2009-2010 gibi hatırlarsınız Metrobüs haberleri çıkmaya başladı. Artık böyle o sistem oturuyor, başlayacak falan diye. Ulan dedim

0: Metrobüs Beylikdüzü'ne götürüyorsa Retrobüs de geçmişe götürsün. Biz de Akbil değil Rakbil geçsin. Böyle bir kabara şov yapayım dedim ben. Kabara'da en son 88 yılında Sezen Aksu ile Uğur Yücel yapmış Yeşil Kabara'da kabareyi şovu. Kabareyi bu sefer bilmiyorlar. Hadi retroyu yavaş yavaş insanlar hani anlamaya çalışıyor. Ki 2010'lu yıllarda çok zordu. Hala retro kelimesini kimse bilmiyordu. Hem retro hem kabare
1: Allah
0: biraz
1: Allah.
0: Sunum yaparken insanlara anlatmaya çalışırken zorlandı. Adamlar diyor ki bu ne yani? Kabareyi ne yapacak insanlar? Sevecekler mi sevmeyecekler mi? Çok böyle usul usul sabırla biraz fısıltı gazetesiyle ilerledik ve artık bugün retro kelimesinde kabareyi de hem bilip hem de direkt bizimle özdeşleştirebiliyorlar. Çünkü kabare yapan başka bir ekip çok fazla olmadığı için. Dolayısıyla biraz zor oldu ama konservatördeki hocama selam olsun. Onun sayesinde o retro kelimesini öğrendim. Biraz da zorunlulukta geçtim de o dersi.
1: Müthiş bir şey ya. Hakikaten gerçekten çok enteresan bir hikayesi var ama bayağı da meşakkatli geçmiş.
0: Tabii.
1: Şimdi ben en çok neyi merak ediyordum biliyor musun? Dedim ki bugün yayına gelecek gelmesine de acaba nasıl gelecek? Yani çünkü günümüze göre farklı bir tarz. Yani kılık kıyafet böyle evet. Kafada farklı kıyafetler yani.
0: Evet.
1: Bir de senin işin zor aslında. Bir sürü şey uydurmaya çalışıyorsun bir taraftan.
0: Tabii.
1: Gömlekti, pantolondu, böyle bandanaydı falan.
0: Yine aslında teması olan şeyler hepsinin manevi değeri. Yine dediğim gibi anacığımı kaybettim.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Ustalarımızı kaybediyoruz. Çok
1: maalesef.
0: Türk müziğin ustalarına ki Volkan Konak'la da çalıştım. Onu da çok severdim. Keza Ferdi Tayfur öyle. Onun tülbentini böyle kafa bandı yaptım. Biraz
1: Ferdi bana... Tayfur'un mu bu?
0: Yok bu annemin.
1: Ha bu annenin. Anneni.
0: O yüzden ay, canım onun hatırasını yaşıyorum, yaşatmaya çalışıyorum falan. Ama dediğin gibi normal sivil hatta aslında biraz böyle retrodan, nostaljiden tam bir kaçayım derken yine bir şekilde kıyafetler beni buluyor, peşimi buluyor. Ben de burada sizin bu kadar davetinize icaben hazırlık yapıp geldim. Aslında o mahcubiyetin göstergesi. Normalde bir programa sivil kıyafetle
1: gidelim
0: de yani ama
1: işte bak
0: size bir özel bir özene bezene geldim. Çünkü yani. Özellikle dinlediğim, takip ettiğim de bir alan. Kafa olarak da, beyin olarak da.
1: Radyo Sputnik'i biliyor musun hakikaten? Da. Ne diyorsun Radyo Sputnik'i seviyor musun? Bu fırsat buldukça falan dinliyor musun? Ne diyorsun?
0: Yani, çünkü objektif habere çok ihtiyacımız var.
1: Ay cansın ya. İyi ki varsın. Şunu soracağım. Şimdi bu merak edilen bir şeydi biliyor musun? Kıyafet. Yani bu farklı. Aslında biz senin görünce ulan acaba farklı biz miyiz falan durum oluyoruz. Ama hakikaten öyle. Eski hep çok özleniyor ya. Özellikle 80, 90'lar falan. Bazı sanatçıları, bazı şarkıları, o unutulmaz eserleri aslında günümüzde yaşatıyorsun. Az önce de konuştuğumuz bir şey vardı. Gençlerin, çocukların çok ciddi evet, şey evet, vardı evet. Mi? Takibi var. Ne diyorsun?
0: Evet, çok enteresan bir şekilde. Az önce haber müdürünüz de olsun.
1: Fethiyle.
0: Sürekli dinleyen, takip eden bir üstadımızmış. Onlar 86'lı bir doğu. Ben 88'liyim. Aynı jenerasyonlar olunca bayağı daldık. Vakit nasıl geçti anlamadık. Sonra anda stüdyoya yetiştik hatta. benim program orada başladı. Çocukların ilgisinin ben biraz şundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çocuklar çok fazla içerik üreticilerine tabii kapılıp kaldılar. Ama içerik üreticileri arz talep konusunda yetişemediler çocuklara. Yani yeni içerikler gelmedikçe, çocuklar da yeni içerik bekledikçe sizden gelecek içeriğe de lanet olsun deyip YouTube'da veya Spotify'da derinlere dalıp kendileri araştırmaya, kendileri mining yapmaya başladılar. Yani kendileri keşfe çıktılar. Ve orada inorganik ve organik arasındaki şeyi hissi kabiler vukuyla bence karar verdiler. Kendi hisleriyle. Çünkü çocukların o saf duru hani derler ya çocuklar kötüyü iyi ayırır diye. Çocuklar doğalı da aşkla yapılmış şarkıyı da endüstriyel kaygıyla yapılmış şarkıyı da bence ayırabiliyorlar. O yüzden de nostalji onlar kendileri dağıldılar. Yani biz çekemeyiz onlara diyor. Zorla bir şeyi dinletemeyiz ama onlar kendileri keşfettiler. Ankara Rüzgarı da öyle bir şey oldu. Ya. Kendileri başlattılar akımı da. Kendileri büyüttüler. Sonra bir sürü şey oldu. Taraflar oldu. Çocukların hepsi Ankara Rüzgarı'nı seviyor ama bir mavi ışıklarcılar var. bir retrofüsçüler var. Efendime söyleyeyim daha başka bir sürü versiyonları söyleyen TRT girdi işin içine. Yani düelloya o da katıldı. Dedi ki bunu aslında Türk sanat müzikisidir. siz ne diyorsunuz lan diye böyle girdi ve kendi o Türk sanat müzikisi versiyonlarını çıkardı. Akıma bayağı TRT'nin bile girmesi, TRT arşivin böyle arşivi açması. Çok keyifli bir şey oldu lan. Ne güzel dedik yani böyle tartışma böyle olsun. Tabii o tartışmalarda biz de sendik. Yani neticede Mavi Işıklar benim zaten hayran olduğum, onlardan görüp coverladığım bir şarkıdır bu. Ama sahne performansı olarak da Ankara Rüzgarı madem meşhur oldu kimi çağıracağız? Mecbur muhtemelen metrobüse geliyorlar. Mavi ışıkları toplayamazlar. 60'ların grubu. Dolayısıyla çok güzel bir akım oldu.
1: Fakat çok güzel de bir şey oldu şöyle. Az önce hani konuşuyoruz ya bunu. O günleri sevdirmek ya da o günlere özellikle yeni jenerasyonun yaklaşmasını, takip etmesini beklemek çok zor belki ama. Çünkü hep böyle belli bir yaşın üzerinde olan insanlar bugün onları anlatır. Aa bak eskiden şu şöyleydi, bu böyleydi falan filan. Çok fazla anı var çünkü. Ama senin durumun o kadar güzel ki yani gerçekten merak uyandırıyor. Şarkılarla oraya özellikle gençler ve çocuklar dönüp bir bakıyorlar. Sonra o döneme bir bakıyorlar. O ortamı bir nevi aslında sen gerçekten yaşatıyorsun yani. Bizim için de özlediğimiz bir dönem, özlediğimiz bir süreç. Evet. Şarkı seçimleri bu arada Barış Manço'lar, Cem Karaca'lar değil mi? Bir sürü isim. Dikkat ettiğin bir şey var mı?
0: Kitlenin neyi beklediğini iyi biliyorum ama işte az önce üstadımla onu konuştuk. O bizi Kadıköy'de bir yerde dinlemiş. Oradaki kitle daha böyle derin. Mesela İlhan İrem de dinleyebiliyor, isteyebiliyor. Erkin Koray zaten o mekanın açılışını yapmıştı. O geldiği yerin açılışını yapmıştı. Erkin Baba veya daha derinlerden böyle bir Fikret Kızılok da seven bir tayfa. Biraz bulunduğumuz konuma göre ustaların oradaki o dönemki popülerliğini şey yapıyoruz. Yani Türkiye'nin ve Avrupa'nın her yerini geziyoruz. İnsanların da beklentilerini az çok artık elimizde bir data oluştu çünkü görüyoruz ama Kabare ile birlikte birleştirdiğimizde hepsi bir şaşırıyor. Hepsi bir şaşırıp kalıyor çünkü çok güzel bir örnek verdi az önce üstadım çünkü o yüzden bu konuyu açtım. Dedi ki ben Türkiye'nin şu an İstanbul'un hiçbir yerinde çok rahat bir şekilde Müslüm Baba şarkısını söyleyemem. Söylerken dedi hani bir bakarım ulan neredeyiz ne şeyiz ama retrobüste diyor bu çok mümkün. Yani ve Müslüm Gürses'ten sonra Serdar Otaş'ın gelmesi de çok mümkün. Retrobüs öyle bir kabare. Yani ben de Serdar Otaş bandı var Müslüm Baba bandı gibi. Bayağı kafa bandı.
1: Hadi ya.
0: Çünkü kabarenin bir parçası. Yaşayan ve bu diyardan göçen ustalar ve usta eserleri üzerine yazılmış bir kabare olduğu için o dönemler kült olmuş. Yani 80'lerde, 90'larda, 2000'li yılların başında kült olmuş herhangi bir konuyu mizahla birleştirerek şarkıya girdiğimiz için adam diyor ki öyle bir ikna ettiğim ki diyor biz normalde diyor Serdar Otaş şarkısında biz hani ulan Kadıköy'ün en böyle rock mekanı, hard rock mekanındayız. Ne alaka ne diyecekken alaka sen zemini öyle bir azar... hazırlıyorsun ki o muhabbetle artık oh diye içimiz rahat en azından adam zemini hazırladı biz artık göbek atabiliriz diye rahat rahat göbek atabiliyorlar. O zemini hazırlıyoruz yani. O yüzden bulunduğumuz yere göre tabii ki kendi ana showroom'umuz var ama Türkiye'nin her yerini gezdiğimiz için belli tabii ki kültürlerin veya belli işte nerede ne çalınır ne çalınması da artık az çok tecrübe ettik.
1: O kadar yoğun ki sosyal medyada özellikle yaz sürecinde yani tabii ben takip ediyordum. Takip neden ediyorum? Ulan bir boşluk yakalar mıyız acaba? Bakayım İstanbul var mı acaba? İstanbul'da neresi var? İstanbul'sa şöyle yaparız böyle yaparız falan. Kendimizce hesaplar yapıyorduk. Kaç tane konser oldu ya? Kaç yere gittin Allah aşkına?
0: Eğer mali şeyler dinlemiyorsa 90 günde 80 konser.
1: 90 günde 80 konser.
0: Aynen.
1: Vay arkadaş ya çok yorucu olmuyor mu bu ya? Ekip bu arada kaç kişi? Kimlerden oluşuyor ekip?
0: Ekipte olabildiğince toplamda 5 kişi gidiyoruz her yere. Bir bas gitarımız, double'umuz, elektro gitarımız ve bir de her şeyden sorumlu joker bir arkadaşımız var. Bütün sesleri, her şeyi organize eden arkadaşımız var.
1: Uzun süredir birlikte çalıştığınız bir ekip değil mi bu? Öyle mi? Ne
0: tabii
1: diyorsun?
0: Ama evlenen gidiyor. Yani.
1: Evlenen gidiyor. Abi evlilerden seçmen lazım o zaman.
0: Evlenen çünkü hak veriyorum hanımlarının serzenişlerine de. Bir yıl
1: ya eskiden şöyle bir şey vardı ya. Doğru düzgün bir iş bu sana. Sigortalı migortalı. Bu ne? Metrobüsün peşine takılmışsın Allah'ını seversen.
0: Aynen öyle. 2000 kaçtı? 2022 galiba. Bütün beyanlarını verdim o yüzden kafam rahat söyleyeyim. 290 konserle.
1: 290 konser. Ne zaman
0: bir gazete bunun araştırmasını yapalım dedi. Guinness rekoru olabilir dedi.
1: Bir dakika bir dakika. Ben bir afalladım. Bir yılda olan konser bu. 2022 yılı diyorsun tahmin.
0: 2022 olmasa. Pandemiden sonraydı evet.
1: 2290 konser verdin. Abi bu nedir ya?
0: Usul usul sessiz sessiz derinden
1: gidiyor. Vallahi gidermiş. Zor olmuyor mu yani? Çok yorucu değil mi aslına bakarsan?
0: Yorucu.
1: Çünkü ses onu koruman lazım.
0: Evet.
1: Yorgunluk var.
0: Evet.
1: Bak Simge biz en son konuştuğumuzda sevgili dinleyicilerimize de söyleyeyim. Dedi ki ya uçaktan dedi inip gidip dinlenmemiz lazım. Bir süre en azından kısa bir süre dinlenmemiz lazım ki akşam dedi tekrar sahne oluyor. Yani buna rağmen o yorgunluğun arasında bugün burada yani gerçekten eyvallah. Müthiş bir fedakarlık da var burada. 290 konser yorucu olmuyor mu bu trafik ya?
0: Çok yorucu ama hani derler ya insan sevdiği işi yapınca hayat boyu çalışmazmış diye. hala kendimi aylak görüyorum. Beden olarak, fiziksel olarak belli yorgunluklar ve hepsi apayrı operasyonlar olduğu için işin asıl yorucu kısmı o. Yani takip etmek, uçakları, işte para çaldığın parayı alma durumları, alacağını isteme durumları.
1: En güzel, yoran... en kıymetli, en yorucu olan
0: o. Ama yoran o yani. Mesela Guinness rekoru bir Amerikalı'ya aitmiş 365 gün ama bir sponsorla bütün Amerika'yı sponsor eşliğinde gezmişler. Öyle ben de rekor kırarım.
1: Sen
0: benimki
1: öyle
0: 290
1: değil.
0: Ayrı operasyon.
1: 290 ayrı operasyon, vay
0: hepsi
1: be.
0: Hepsi ayrı operasyon. Hepsinde ayrı ayrı kapıyı çalıp abi bizim alacak ne oldu? Abi bizim şey ne oldu? Ya da bazı işte dediğin gibi uçağa yetişme şeyi, sahneye böyle yetişme çabası hep ayrı bir stres. Bazen günde iki konser, bazen böyle çift iki iş yapıyoruz. Onların apayrı mahcubiyetleri olabiliyor. Yetişme çabası çünkü o stres yok. Sahnedeyken aslında dinleniyorum. Sahne öncesi ve sahne sonrası bizim için yorucu kısım. Sahnede bütün şartelleri kapatıyorum ve sonrası yorucu. Hep bir yere yetişme çünkü eski tiyatrocuların, ustalarımızın adabıyla büyüdük biz. Onlar böyle hep böyle salaş ortamlardaki turne hikayelerini anlatırlardı. Ferhan Şensoy'un mesela... bir turne hikayesi vardır anlattığı bize. Ferengi şeyleri yaptığında kimse bilmiyor. Tek kişilikte bir oyun olduğu için.
1: Evet.
0: Satamıyorum da diyor. Adana yaradım dedi. Dedi ki Mersin'e geleceğim. Gelmişken sana da geleyim. Aslında Mersin yok. Blöf yapıyor. Adana dedi ki ya al yani alsak mı olmaz. Neyse Mersin'e geldi. Sonra Mersin arıyor. Mersin diyor ki Adana'ya geleceğim. Gelmişken. Bu taktikle turneler büyüyor bizde de. Yani bazen böyle tek bir Karadeniz'de tek bir şehir mesela Trabzon istiyor.
1: Tamam.
0: Trabzon'u isteyince ben Giresun'u da arıyorum. Diyorum ki Trabzon'a geliyoruz. Bu doğru. Ama
1: çok samimi ya.
0: Ama aslında işin içinde Samsun yok. Samsun'u da arıyorum. Diyorum ki biz bayağı iki haftalık turne yapıyoruz. Sizi de katalım. Ha diyor madem turnedesiniz bizi de katın. Öyle öyle o iki hafta önce blöf olarak koyduğum şey iki haftalık turne oluyor gerçekten. Ondan sonra bir turne çıkıyor orada yani. Sonra mesela tam döneceğiz. Doğu Karadeniz'de başlamışız tura. Tam döneceğiz. Öyle bir geze geze gelmişiz ki Sinop'a Kastamonu sınırına kadar gelmişiz. Bartın'a kadar. Ama o turne bir hafta sonra başlayacak. Daha doğrusu iki gün sonra başlayacak. Ulan diyorum eve gidip Bartın'a gelmek mi?
1: Yoksa burada.
0: Yoksa biz başlamışız zaten doğudan.
1: Devam edelim.
0: Karadeniz'e doğru gelmeye. O zaman da arıyorum mesela. Daha önce parası yetmeyen bir mekanı diyorum ki kampanya yaptım. Beni pazartesi çıkartırsan üçte bir fiyatına, yarı fiyatına. O pazartesi aslında ben para vermese de konaklayacağım orada çünkü. Dolayısıyla o adamda beklenti olmadan daha düşük bütçeli olduğu için daha ucuzluğa, daha
1: ne şey güzel ya.
0: Pazartesi de dolmuş ve üstelik kalabalık da oluyor. Çünkü adam pazartesi gününe bakmıyor. Etkinlik gelmiş oraya çünkü.
1: Bir de etkinlik öyle böyle bir etkinlik değil.
0: Aynen
1: çok
0: öyle.
1: Kalabalık, çok güçlü.
0: Çok çok
1: yani.
0: Kalabalık. Güzel geçiyor yani çok şükür.
1: Dolu dolu geçiyor
0: aynen
1: yani.
0: Aynen öyle. Mesela pazartesi de dolunca biz o pazartesiden Salı'ya, Bartın'a, oradan Zonguldak'a, oradan Karadeniz Eylül'e, Akçakoca'ya, Düzce'ye doğru giderken İstanbul'a doğru geliyoruz. Bir bakmışız orada 3 haftalık turne oluşmuş. Aslında eve dönmek daha zor oluyor o tarz turnelerde. Keza yine Fethiye'de bitiyordu turne.
1: Tamam.
0: Ama 2 gün sonra Antalya'da turne başlıyor. Ben o yüzden Kaş'ı aradım bu sefer. Tam ortası çünkü.
1: Bu işlerin hepsini sen yürütüyorsun.
0: Tabii tabii kendim yürüdüm. Evet işin
1: ya
0: sırrı orada.
1: Hakikaten sosyal medya yine
0: aynen.
1: Sende.
0: Aynen.
1: Telefon, organizasyon müthiş ya vallahi billahi. Derler ya 10 parmağında 10 marifet. Antalya'yı aradın.
0: Biraz mecburiyetten.
1: Antalya'da başlayacak. Nereye aradım dedin?
0: Antalya ile Fethiye arasındaki yerleri bu sefer. Arıyorsun. Diyoruz ki çünkü Fethiye'den eve dönüp Antalya'ya gitmektense biz oradan Korkut elinden bağlayalım. Yani aradaki o yolu oradan bağlayalım diye. Bu sefer turneler birleşiyor. Turneler birleştiği için aslında eve dönemiyoruz. Yani.
1: Peki bu aralarda şeyler, seyahatler, gidişler, enstrüman falan onlar araç nasıl oluyor bunlar?
0: Çoğunu kendi aracımızla yapıyoruz. Ama o afişlerde görünen Vostos'ları kullanamıyoruz artık. Biz onlar kullandık romantik olarak.
1: Ama çok sıkıntılı yani.
0: Çok sıkıntılı. 70'ten sonra titreyen bir Vostos'u. Bir markayla beraber turneye çıkmıştık. Sıfır motor getirdiler. O zaman Brezilya'da üretiliyordu hala. Rolaj gerekiyormuş. Biz bastık tabii. İki defa motorunu yaktık aracı. O yüzden titreye gitmektense daha modern bir araçla gidiyoruz. Ama uçakla tercih ediyoruz. Türkiye'nin köklü hava şeyinde en çok domestik uçan 235 uçuşla yine onun rekoruna da.
1: Vay arkadaş ya.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor. Devam ediyor.
1: Hanımlar beyler, Radyo Sputnik'te Retrobüs'le sohbetimiz devam ediyor. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Şimdi kaç saat sürüyor bu arada? Sahne havası nasıl bu arada? Yani
0: çok çok keyifli.
1: Çok eğlenceli gibi değil mi? Yani
0: evet, evet.
1: Sen eğleniyorsun, ekip eğleniyor, karşındaki insanlar eğleniyor. Yani oraya gelen
0: her yaştan her kesim. Yani dede torun beraber şarkı söyleyebiliyor biz.
1: Ciddi misin
0: bizim
1: ya?
0: Olayımız o.
1: Öyle de geliyorlar değil
0: tabii
1: mi yani?
0: Tabii. Yani bayağı ana kız, dede torun beraber gelip eğlenebiliyorlar. 18 yaşın altında olan yerler mesela atıyorum işte halk konserlerinde. Hı. Ailece herkes eğleniyor. Bizi mutlu eden şey de o. Çok bölündük ya bu ara, biraz böyle birleştirici bir unsur.
1: Çok
0: o,
1: güzel.
0: O da bizim nostaljimiz bence yani. Bizim kendi şeyimiz. Retrobüs zaten o felsefeye oluşturduğumuz bir konsept. Biz bir aracız. Amaç hı. değiliz. Hı. Yani biz hı. bir aracıyız. Hı hı. O yüzden biz de Akbil değil Rakbil geçiyor. Biz geçmişi götürüp getiriyoruz. Başka da bir idealimiz, başka da bir ideolojimiz yok. Fenomen olmak, popüler bir şey yapmak gibi derdimiz yok.
1: Havalı da değilsiniz ya. Aynen. Yani böyle bir
0: zaten savaş bir
1: artistik pozların falan da yok. Böyle kendini beğenmiş bir tavrın da yok. Abi düşünsene, az önce Allah aşkına anlat ne olur. Çünkü şimdi Retrobüs'ün yurt dışı çok yoğun. Yurt içi çok yoğun değil mi? Gitmediğin aynen. yer yok benim anladığım kadarıyla. Özellikle Türkiye'de evet. bir de yurt dışı da çok yoğun. Ne diyorsun?
0: Valla gurbet teki Türk arkadaşlarımız o dönemi zaten acılı bir şekilde de yaşadıkları için ilk gidenler. Dolayısıyla zor dönemler yaşayanlar. O ruhu orada bırakmışlar. Hollanda'da bir mekana gittik. Dedim ki ne güzel bir retro mekan tasarlamışsınız. Adam dedi ki yok dedi, biz dedi 80'lerden beri hep aynı mekana takılıyoruz dedi. Yani hiç bozmamışlar. Disko topu 80'ler. Nereden kalma. Dolayısıyla o ruhu yaşıyor yani adamlar. Dolayısıyla oradan çok fazla bir talep geliyor. Sürekli gir çık gir çık yapınca da turnelerimizi hani her zaman az önce anlattığım örnekle planlamayabiliyoruz.
1: Adam son dakika şeyler tabii, olabilir.
0: Bir sene öncesinden Trabzon almış, bir sene öncesinden Sakarya almış. Biz aralara Hamburg, Köln, Düsseldorf ama aralarına koyuyoruz. Hı. Bir hafta içerisinde 3 kez giriş çıkış yaptığımız için mesela havalimanında bizi çevirdikleri var. Ne yapıyorsunuz bu kadar giriş çıkış normal değil siz. Siz hayırdır babında. Was ist das? Şeyi duydum yani Alman polisinden.
1: Böyle unutamadığın bir de en kalabalık konser hangisiydi biliyor musun? Hatırlıyor musun? Genelde çok kalabalık ama eyvallah. Böyle gerçekten müthiş ya böyle bir şey olmaz dediğin. Bir de en unutamadığın konser hangisi?
0: Ben hepsini unutuyorum artık. Çok fazla konser olduğu için. Şöyle bir konserde elektrikler gitmişti. Daha doğrusu bir sabotaja uğramıştık. Elektrikleri bile kestiler orada.
1: Allah Allah. Müzik
0: yapılmasını istemeyenler
1: vardı. Müzik yapılmasını istemediler.
0: Evet yani işte orada kamp yapılmasın. İnsanlar orada eğlenmesin diye istemeyenler. Elektriği kesmişti ve ona rağmen ben de show must go on kafasıyla saksafonumu alıp aşağıya inmiştim. Beraber çaldık, beraber söyledik.
1: Vay be.
0: Orada bizi dinleyen arkadaş sonra başka bir konsere geliyor. Dedi ki abi dedi sen dedi konserde böyle bütün dedi ışıkları söndürüp bir show yapıyordun ya dedi artık onu yapmıyorsun. Dedim oğlum o show değil. O show değil dedim oğlum orada. Vallahi ben. Öyle adam onu şov sanmış. Yani
1: onu sizin yaptığınızı düşünüp tabii. orada öyle bir yani, ambiyans olsun.
0: Biz aslında
1: diye.
0: Orada bir operasyon yönetiyorduk.
1: Konser yani. Komple öyle mi devam etmişti orada?
0: Tabii orada bayağı. Sonra da jeneratör devreye girdi tabii. Sonra tekrar gelmişti ama şovun bir parçası sanmışlar yani.
1: Allah bayağı, Allah.
0: O şekilde kalabalık olarak şöyle duygusal bir kalabalıktan bahsedeyim. Zaten çok konser kalabalık ama pandemiden sonraki İlk konserimiz çok kalabalık.
1: Pandemiden sonra ne kadar ara vermiştiniz o zaman?
0: 1,5 yıl.
1: 1,5 yıl ara.
0: Ah, inanılmaz kalabalıktı yani.
1: Çok Çanakkale, da sıkıntılı geçmiştir o süreç can sıkıntısı evet. değil mi ya?
0: İlk konserimizi Çanakkale'de yapmıştık ve yani bayağı İnönü türbünü.
1: Hadi kadar, be o kadardı yani.
0: Yani çünkü gelen rakamlar. Bayağı yüksekti. Ama orada biz onu üstümüze alınmıyoruz. Orada herkesin ihtiyacı vardı zaten o konsere. Hani bu insanlar bizim... Hatta bir kere ekip arkadaşlarım...
1: Ama yok ya bu kadar da mütevazı olmamak lazım. İyisiniz çünkü yani.
0: Eyvallah ama şeyi de görmek de lazım. Yani bir tribünü komple dolduracak da bir hani bir Tarkan değiliz. Orada şeyi görmek lazım. İnsanlar çok açtı o zaman. Işte. Mesela ben Balıkesir'de benim sattığım bilet belliydi. Pandemiden sonra 3 katı ve mekana sığmadılar. Şimdi ben burada fenomen oldum. Ben galiba müthiş popülerim değil aslında. Pandemide çok güzel bir şey aldım. Bir aile gelmiş dedi ki biz pandemiden önce hayatımızda hiç konsere gitmemiştik. Ve o kadar yakınımızı kaybettik, o kadar ölüm korkusu yaşadık ki diyor. Pandemiden sonra ilk konser Balıkesir'e kim gelirse gideceğiz dediler. Aslında Retrobüs'e değil.
1: Yani ya biz kim artık, olursa olsun.
0: Hayattan bir ders aldık diyorlar.
1: Vay aslında. Be.
0: Dolayısıyla vay mesela be. O gün çok kalabalık olmuştu. Yani o yüzden onu çok üstüme alamıyorum diyorum. Zaten biz aracıyız. Biz zaten çok aşırı kalabalıklar olsun olmasın derneği. Benim derdim yeni türkü gibi Moğollar gibi bu işi 50 yıl yapmak.
1: Peki
0: 50 yıl sahnede olmak.
1: Şimdi bak tam sana onu soracaktım. Yani amaç ne? Yani gelmek istediğin bir nokta var oraya ulaştın mı?
0: Değil.
1: Daha yol devam
0: biz
1: ediyor mu?
0: Biz yoldan keyif alanlardırız.
1: Sadece yoldan keyif alıyor. Bu yol hep olsun
0: yol
1: yani.
0: Yol bitmesin. Geçen mesela asistanım şeyi açtı biraz da üf püf yapa yapa. Bir yerden yine bir yere gideceğiz 10 saat gösteriyor navigasyon. Dedim ki kapat onu navigasyon. Çünkü 10 saatlik yola modun olmaz. Dedim şurada bak dedim dinlenme tesisleri var. Köftesi çok güzel. Orada size köfte ısmarlayacağım. Oraya aç. Onu 1,5 saat gösteriyor. Biz o köfteye odaklandık.
1: Vay
0: yol
1: be.
0: Çok çabuk geçti. Dolayısıyla step step gidince, yoldan keyif alınca yol geçiyor. Hı-hı. Hatta varmak istediğin yere ne kadar varınca bitiyor ki her şey. Hı-hı. Bak şampiyonluk için bütün takımlar yırtıyor bir yerlerini. Hı-hı. Bir hafta kullanıyor ve bitiyor. Öbür sezonun başlıyor. Çünkü hedefe odaklandığında hem anın tadını kaçırıyorsun, hı-hı, hem manzaranın tadını kaçırıyorsun. O yüzden biz yoldan keyif alanlardanız. Bu coşku bitmesin. Böyle pik olmak ve dip olmak gibi grafikler yerine dümdüz bir grafikte yolumuz devam etsin derdiniz.
1: Peki sana şeyi soracağım. Hep geçmişten tabii şarkıları duyuyoruz. Senin en sevdiğin isimler kim? En sevdiğin, söylemekten en çok hoşlandığın şarkı mesela hangi şarkıyı da şarkılar desem ne dersin? Mutlaka hepsinden ayrı bir zevk alıyorsun, hoşlanıyorsun ama içinde böyle ayırdığın isimler vardır diye düşünüyorum.
0: Var var. Bunu sahnede de itiraf ediyorum. Ben de her zaman ruhu hiç bitmeyen şarkılar var. Sanatçı olarak baktığımda İlhan İrem'i çok ayrı bir yere koyuyorum. 16 yıl sonra sahneye döndüğünde 90'dan 2006'ya kadar konser yapmamıştı. Belli etmenlerden, belli cesurluğundan, aslında her şeyin başta öngörüsünden kaynaklı. 2006'da ben 18 yaşındaydım ve param olmadığı halde trenle Trakya'dan İstanbul'a gelip ek bir işte çalışıp o konsere, Cemil Topuzlu'daki Harbiye'deki konsere gelmişti. Afişte de şu yazıyordu: ayrılıkların da sonu var. Benim ilk taklidini yapmaya çalıştığım adamdır. Hala da yapmaya çalıştım diyorum. Hmm. Yani böyle o şarkıyı onu yaşayarak, yani taklit
1: az
0: normalde...
1: Az bir şey canlı, simli alsana sesi. Az bir şey canlı. Vallahi ben çok güzel olur böyle.
0: Her sevincin, her kederin, en ölümsüz sevgilerin, sonsuz denen göklerin, her şeyin bir sonu varsa, ayrılıkların da sonu var. Bir gün çıkıp geleceksin, içe bir ümit var, yeniden seveceksin. Anlasana, anlasana, biraz daha gerçekleri anlasana diye böyle çok
1: seviyorum. Vallahi helal olsun ya.
0: Ama bizim için ilk yaptığımız ilk şarkı 2019 yılında Cem Karaca Bu Son Olsun Bu Son. Ailesinin bize hediye ettiği, şapkasıyla beraber hediye ettiği bir şarkı.
1: Vay.
0: O benim takdirnamemdir. Şapkasını hala muhafaza ederim evimin en güzel yerinde.
1: Mükemmel bir şarkı ama çok da güzel yorumladın o şarkıyı.
0: Böyle,
1: yani.
0: O sahnede de onu böyle, orada da Cem Karaca oluveriyorum. Doğurken ağladı insan, bu son olsun. Ve finalde de tabii ki şey söylüyorum. Yani bugün bence Cem Karaca yaşasaydı çünkü aynı cümleyi kurardı: doğaya, hayvana, kadına şiddete son olsun diye.
1: Bravo, helal olsun. Gerçekten öyle.
0: Taktikler aslında yaşatır tabii.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası.
1: Kaç enstrüman çalıyorsun?
0: Kaç enstrüman? Ya nefesli bütün enstrümanları çalmaya çalışıyorum. Az çok ama yani öyle uzmanlık olarak bu çünkü bir şeydir. Böyle her insanın bir datası var.
1: Alaylı olarak bu yoksa hani bu yönde bir eğitimin
0: hem falan... okulda hem alaylı.
1: Hem okulda hem alaylı.
0: Yani bir enstrümana konsantre olduğun zaman onun bir virtüözü oluyorsun. Artık uzmanı oluyorsun. Biz biraz ne derler, zanaatçı davrandık. Her enstrümandan az alıp şey yaptık. Aslında yaptığımız şey doğru değil. Sahnede çok fazla enstrümana hakim gözüküyoruz ama tek bir enstrümana odaklanıp onun böyle uzmanı olmak daha mantıklı. Bir tane hocamız vardı konservatuvarda. Ben demiştim, hocam ben trompetle çalacağım, trombonla çalacağım. Dedi ki, o evladım bak, ben her enstrümanı çalıyorum sanıyor insanlar ama aslında hepsinden az çalıyorum. Sen bir tane enstrüman çal, adam gibi çal demişti. Ben de demiştim, vay çakal, biz bunu enstrüman çalıyor sanıyorduk. Ben hepsinden az çalıyormuş. Ben de bunu, yani hocanın öğrettiği o çakallı ben dedim ki, ulan bir şarkı çalsam demek ki yedireceğiz seni. O yüzden hepsinden 3-5 tane kendi çapımızda şey yapıyoruz.
1: Bir şey soracağım ya. Abi hiç böyle bir hayalim var mıydı? Yani düşünsene, şurada çok uzun olmayan bir zaman öncesinde parasızlıktan bahsediyorsun.
0: Evet.
1: Ve bambaşka bir yol haritası. Bu istediğin bir şey miydi? Böyle bir şey istiyor muydun yani? Böyle bir durumu tahmin ediyor muydun?
0: Evet. Ben eskiden basketbolcuydum. Ve oradaki veriler 13-14 yaşında, 13 yaşında bu boydaydım. Dolayısıyla daha da uzayacağımı düşünüyordu o zamanki koçlarımız. O zaman Ülker'di. Hatırlarsın. Sonra Fenerbahçe Ülker oldu ama o zaman turuncuydu formamız yani. İlk Ülker zamanları. Orada uzamayacağımı anladığımda bir duvar oluştu çünkü. Fizik çok önemli ya. Orada bir düşünce sardı beni. Dedim ki, hem severek yapacağım, hem para kazanacağım ama parayı düşünmeden böyle koşa koşa işe gideceğim. Basketbol dışında ne olabilir hayatımda? Çünkü diğer şeyler gözümde büyüyor. Okula gitmek istemiyorsun, derse girmek istemiyorsun. Demek ki beyin orada bir oyun oynuyor. Beyin diyor ki biz burada yokuz kardeşim diyor. Ama bir şey var, koşa koşa gidiyorsun. Mesela müzik var, koşa koşa gidiyorsun. Arkadaşlarınla sohbet etmek var, uykun açılıyor. Uykun varken bile okul çıkışı mesela sabah erken uyanmışsın. Koşa, demek ki beyin seni oraya götürmek istiyor. Yani içinde o dürtü. O yüzden biraz dürtüsel davrandım. Dedim ki müzikte İstanbul'a ilk geldim. Üsküdar'da okulumuz karşıda Göztepe'de. Üsküdar'da oturuyoruz biz. Büyükçekmece'den iş geliyor. Yevmiyem 20 TL. Büyükçekmece'ye gidiş dönüş 20 TL.
1: Allah Allah.
0: Dolayısıyla sıfır. Sıfır,
1: ama gidiyordum.
0: Ama koşa koşa gidiyordum abi. Demek ki bunda bir şey var. Yani orada bir aşk var hakikaten. Biraz da kararlılık. Biraz da şey de olmak gerekiyor. Az önce dediğim gibi yine üstadımızla onu konuştuk. Herkes bir şey konuşur, bir şey söyler, bir fikir verir. Bir de kararlı olmak. Yani dimdik yürümek. Çünkü dünyanın en güzel şeyi özgürlük. Kimse seni var edemiyorsa yok da edemez. Yani kimsenin doğasıyla doğmadıysan bedduasıyla da ölmüyorsun. O sana çok apayrı bir şey sağlıyor. Özgürce müziği yapabilmek bu günümüz şartlarında çok zor. O apayrı bir konu olur. Yani bugün apayrı onun için gelirim. Bir bağımsız bir müzisyen, bir çalgıcı olarak hiç kimseye imza atmadan, hiçbir menajerle, hiçbir yapım şirketiyle bir imza bağı olmadan var
1: müthiş
0: olmak ya. Çok zor bir
1: müthiş
0: şey.
1: Müthiş bir şey ama.
0: Seni çünkü yükseltmiyorlar. Sana hep bir engel. Çünkü senin üzerinden para kazanmadıkları için yükseltmiyorlar. Onlar da haklı. Seni bir ticari unsur olarak görmüyorlar. Seni de yükseltmiyorlar dolayısıyla. Burada kararlı gitmek, yavaş yavaş. Yani benim ilk konsere çıktığımda 10 kişi vardı.
1: İlk konser 10 kişi miydi?
0: 10 kişiydi. 2000,
1: ne hissettin abi?
0: 2012
1: orada?
0: Yılında ilk konser 10 kişi. İşte oyun orada başlıyor. Dedim ki
1: demoralize olmadın.
0: Olmadım çünkü oyun orada başladı ve dedim ki bugün 10 kişi var. 9 kişiye düşürmemeye çalışacağım.
1: Vay be.
0: O günkü oyunum oydu.
1: Neredeydi bu konser? İstanbul'da mı?
0: Evet, Beyoğlu'ndaydı. Eski Beyoğlu. Beyoğlu zamanları.
1: Sokaklarda falan hiçbir şey oldu mu? Sokakta falan?
0: Yok, sokakta
1: hiç
0: yapmadım. AVM'lerde çok yaptım. AVM'lerde retro ruhuna belki uymamış gibi gözükebilir ama çok güzel data topladım. Mesela AVM'de bir şarkı çaldım. Selvi Boylum Al Yazmalım çaldım.
1: Tamam. Tamam.
0: Bir anda kalabalık oldu. Ulan dedim bunlar Selvi Al Yazmalım'ı beğendiyse yine Türkan Şoray, Kadir İnanır'ın Devlerin Aşkını da beğenirler.
1: Vay be, kim var?
0: Sonra ona girdim. Dağıldılar abi, kimse kalmadı. Ulan dedim Cem Karaca yapayım dedim ıslak ıslak. Herkes kalabalık. Ardından Hababam Sınıfı müziği yapıştırdım. Herkes kalabalık. Ulan dedim bunu bildiklerine göre Barış Manço'nun veya Cem Karaca'nın bilmediği, hani ben aslında bildiklerini sanıyorum. Rap diye rap atıyorum, başka bir şarkısı çalıyorum. Dağıldılar. Orada çok doğal bir reyting oluştu elimde. Bildiğin gerçek bir reyting cihazı. Vay çünkü be. İnsanlar orada alışveriş yapmaya gelmiş. Sana biletle falan gelmemişler. Bir anda kalabalık oluyorlar, bir anda yok oluyorlar. Demek ki insanların herkesi toplayan belli şarkılarımız var, bizim belli ruhlarımız var.
1: Sen bunu anlamış oldun.
0: Test etmiş oldum. Vay aslında be. Gözlemlemiş oldum.
1: Evet.
0: O yüzden AVM işlerine daha da o zamanlar tam da AVM döneminin başladığı 2010 yıllı yılların başı, bir anda böyle her 30 AVM'den 300 AVM'ye çıkan dönem. Orada çok güzel bir data oluştu elimde. O data sayesinde repertuarımı daha insanların seveceğine işte böyle.
1: Senin repertuarına direkt etki etmiş aslında.
0: Aynen öyle. Sen. Zor beğenen adamı da, popüler kültürdeki o sunulanı alan insanı da o datalar sayesinde buluşturmuş oldum.
1: Bir şarkı. De şöyle bir şey var. Şarkılar eski orijinal halini, o güzel halini bozmuyor ama günümüzde ve senin yorumlamanla da böyle karmaşık, çok tatlı, lezzetli bir şey çıkmış ortaya yani.
0: Çünkü orada konservatuvarın etkisi var. Çünkü hocamız, o bahsettiğim hocamız retro kelimesini anlatırken dedi ki retro nostaljisi, nostaljiden farkı şu. Retro gelecekten de bir parça barındırır. Retro geçmişe gider. Giden bir yolculuktur zaten o. Gelecekten de bir şey barındırır. Dolayısıyla postmodern nostaljidir aslında. Buradan da bir şey katmalıyız. O yüzden mesela günümüz siyasi spor olaylarından da küçük hicivler de yapıyoruz sahnede. O yüzden süreklilik katabiliyor. Aynı şarkıyı 5 sene önce de dinlemişsiniz Retrobüs konserinde. Aynı şarkıyı, ki repertuar değişiyor ama bugün de dinlesen bugün bambaşka bir manayla olduğunu anlıyorsun sahnede. Çünkü küçük girizgahlarla o kabaret adındaki hicivlerle günümüzden de bir şeyler katıyoruz.
1: Peki sana şunu soracağım. Şimdi bu kadar yoğun geçiyor konserler. Vaktimizde daraldı. Bir kelimeler bölümümüz var. Aklına ilk gelen şeyleri soracağım ama ya abi özel hayat, yani tatile gitmiyor musun? Yapmaktan yapmayı özlediğin bir şey yok mu? Yani onlara vakit ayıramıyorsun tabii böyle bu durumda.
0: Aynen. Evden çıkamıyorum abi, evet. Ben sana dedim ya, telefonla bağlansak oluyor mu?
1: Hakikaten dedi, telefonla bağlansak oluyor mu dedi. Vallahi oluyor ama dedim, seni telefonla bağlamak olmaz. İlla gelmen lazım.
0: İyi ki gelmişim. Vallahi. 3 saatlik uykuyla geldim ama inanılmaz bir güzel bir enerjisi var. Kapıdan girer girmez o enerji beni karşıladı. Çok güzel bir aile ortamı var burada. O yüzden ikisilerle birlikte bugün kavuşmuşuz. Daha erken olmalıymış ama ibedilikle tekrar etsin.
1: Muhteşemsin ya, iyi ki varsın. O zaman abi, kelime aklına ek gelenleri. Kaset.
0: Yani çocukluğum, tek bir kelime mi söyleyeceğim?
1: Nasıl istersen. Yok, tek bir kelime takılma. Rahat ol.
0: Haluk Levent'in 2001 kaseti vardı, hatırlar mısın? Heh, o zaman bir ergen çocuğum. Aşkın Mapushane.
1: An Mapushane. Çok abi, çaldım ben ondan şarkılar.
0: B7, B8, B9 şarkıları bile tuttu. Uçak yaparım şarkısı. Bir oyuncak gemiyi yaparım. Şarkının en sonunda. O şarkı bile tuttu. Yani kaset öyle bir şeydi o zamanlar. B7 bile, yani şarkının arka yüzündeki son şarkı bile.
1: Tabii canım.
0: Fenomen oluyordu.
1: A'sı B'si falan. Tabii,
0: fenomen oluyordu.
1: Çok güzel.
0: Kaset benim çocukluğum, çünkü ben tam yetişemedim.
1: Karışık kaset falan yapar mıydın?
0: Tabii. Hatta.
1: Var mı, Trakya'da, hala saklıyor musun?
0: Trakya'da büyümenin avantajı, karışık kasette ben listemi yapıyorum. İlla ki o kaseti yapan abimiz kendi içinden de sen bana bırak, hani şefin tavsiyesi, birkaç şarkı da koyardı.
1: Onlara bir de anonslu olup anonssuz olanlara vardı. Benim bir tane radyocu arkadaşım, şimdi radyosu var kendisinin. Yıllar öncesinde bu Pendik'te kasetçilere karışık kasetleri radyoda o yapardı. Anonsları da bizim kızlara yaptırdı, radyodaki programcı arkadaşlara falan. Genelde askerler tercih ederdi sevdiklerine. Vay be, ne günler değil mi? Bir de o kasetleri çevirirdik, sarardık. Abi hızlandırıyoruz, mektup.
0: Mektup, evet, yazmıştım.
1: Yazıştın.
0: Yani pen pal bilir misin?
1: Ha, biliyorum.
0: 1980'li ha. Yıllarda, evet. Yine uzatıyorum, çok özür dilerim ama.
1: Estağfurullah.
0: Mektup arkadaşlarımız vardı Danimarka'dan. Pencil Partner aslında Penpa'nın da açılımı o.
1: Evet.
0: Hatta Pampa kelimesi Penpa'dan gelir. Evet. Yani bugün kanka Pampa diyoruz ya, kanka kan kardeş, ama Pampa Penpal'dan gelir. Bir yabancı Danimarkalı mektup arkadaşım vardı. Meğer hocalar yalandan.
1: Yani, ciddi misin?
0: Bozmayın
1: ya?
0: Çocukların şeylerini. Ben de gerçekten Danimarkalı kız arkadaşım vardı.
1: Müthiş bir hayal kırıklığı. Ne zaman öğrendin bu
0: böyle şey olmadı? Hoca itiraf etti.
1: Vay arkadaş, evet, ya. Evet, keş abi. Keş söylemiş.
0: Ama hoca da güzel bir kadındı. Dedim ki iyi madem ben devam edeyim ya.
1: Atari oynadın mı?
0: Oynadım arkadaşlar. Antidepresan grafiği bu. X kuşağı sonra iniyor. 85-90 arası en az kullanan kuşak. Sonra yükseliyor. Neden en az kullanan kuşak? Atari, PlayStation veya dijital bilgisayarla dönem, analog ve dijital dönemi birlikte yaşamış bu kuşak, evine Atari geldiğinde arkadaşlarıyla beraber oynadı. Evine PlayStation geldiğinde beraber oynadılar. Misketi beraber sokakta oynadılar. Taso'yu beraber sokakta oynadılar. Dolayısıyla yalnız kalmadılar. Klavye delikanlısı olmadılar. Yüzüne söyleyemeyeceği şeyi klavyeden gidip böyle saçma sapan haterlık yapmadılar. Bu yüzden en az antidepresan kullanan kuşak, o dönemi yaşayan, sizin de dahil olduğunuz 80'li yılların sonu ve 90'lı yılların ortalarına kadar çocuk olan kuşak, en az antidepresan alan kuşak. Neden öyle bir düşünün derim. Çünkü hep birlikte yaşadık imece usulüyle.
1: Muhteşem.
0: O yüzden Atari bizim için sadece oynadığımız bir oyun değil, bizim o bireye getiren bir şeydir. Atari salonları,
1: evet,
0: keza.
1: Evet, kesinlikle.
0: Jetonu olmayan mesela göstermelik jetonla dururdu. Göstermelik jeton da şeydir. Atari salonu sahibi jetonu olmayanları dışarı atardı. Sen de göstermelik jeton, orada durmak için gösterirsin o jetonu. Hani jetonum var ya, oynayacağım, sıra bekliyorum deyip aslında oynamazsın. Yancılık yapacak. Kıyamazsın çünkü. Çünkü ilk elde o jeton gidecek, biliyorsun.
1: Abi çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Süremizin sonuna geldik. Ayağına sağlık. Yorgun argın buraya geldin ama inşallah bir sonraki yayında tekrar beraber oluruz. Sen her zaman sahnelerde,
0: eyvallah,
1: var olmaya devam et.
0: Bir dakikan var mı?
1: Çok kısa.
0: Bir yere bağlayacağım. O jetona girdim ya.
1: Tamam.
0: Jetonu olan, daha doğrusu beceremeyen benim gibi adam, jetonu koydum. Mustafa diye bir oyun var. Geçemiyorum. Bir tane çocuk geldi. Dedi ki geçireyim mi seni? İyi dedim, geçir. Çünkü jetonum yanacak. Bir bölüm geçirdi. Yine takıldım, yine geçirdi. O oynuyor bayağı. Geçireyim mi? Geçir. Geçireyim mi? Geçir. Yıllar sonra bir konser çıkışı, hafif de bir şeyler almışız herhalde. Bir taksici geldi. Dedi ki abi alkollüysen dedi, içeride ileride çevirme var dedi. Geçireyim mi dedi. Dedim sen o çocuksun. Sen dedim olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık. İyi ki varsın. Hanımlar beyler, veda ediyoruz. Nasıl veda ediyoruz abi?
0: Turist Ömer Sadri Alışık selamıyla.
1: Turist Ömer Sadri Alışık selamıyla veda ediyoruz. Hepinize iyi günler diliyoruz. Konuğumuz Retrobüs'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sona erdi. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te. Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. 7 bölge, 24 şehirde yayındayız. Burası Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Sonbahara geçişle birlikte havaların serinlemesi, günlerin kısalması ve değişen uyku düzeni bazı kişilerde halsizlik, sabah yorgunluğu ve motivasyon düşüklüğüne yol açabiliyor. Mevsim değişikliğine uyum sürecinde günlük enerjiyi korumak için beslenme, uyku ve sabah rutinlerinde yapılabilecek bazı küçük değişiklikler öne çıkıyor. Sonbahara geçiş döneminde güne daha dinç başlamak için önerilen doğal karışımların başında zencefil, limon ve bal geliyor. Bir bardak ılık suya ince bir dilim taze zencefil, yarım limonun suyu ve bir çay kaşığı bal eklenerek hazırlık karışım özellikle sabah saatlerinde tercih edilebiliyor. Zencefilin canlandırıcı etkisiyle birlikte limon ve bal güne daha dinç başlamaya yardımcı olabilecek doğal seçenekler arasında gösteriliyor. Biberiye ve nane de sabah saatlerinde daha enerjik hissetmek için kullanılabilecek bitkiler arasında yer alıyor. Duş sırasına uygun şekilde seyreltilmiş birkaç damla biberiye veya nane yağı kullanılması canlandırıcı kokularıyla zihinsel uyanıklığı destekleyebiliyor. Duşun son bölümüne su sıcaklığının bir miktar düşürmesi de sabah mamurluğunun azalmasına ve daha zinde hissedilmesine yardımcı olabiliyor. Ancak uçucu yağların doğrudan cilde uygulanmaması ve özellikle hassas ciltlerde dikkatli kullanılması öneriliyor. Gün içinde enerji kalmanın en önemli yollarından biri ise kaliteli ve düzenli uyku. Uyumadan yaklaşık 1 saat önce tüketilebilecek papatya ya da melisa çayı günün stresinden uzaklaşmaya ve uyku öncesinde gevşemeye yardımcı olabiliyor. Uzmanlar mevsim geçişlerinde yaşanan halsizliği azaltmak için düzenli uyku, dengeli beslenme ve günlük rutinde yapılacak küçük değişikliklerin önemli olduğuna dikkat çekiyor. Mevsim geçişlerinde artan halsizlik ve sabah yorgunluğunu azaltmak için zencefil, limon ve bal karışımından bitki çaylarına kadar bazı doğal yöntemler öne çıkıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi marşındaki temaslarına başladı. Rusya lideri Putin Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde yaptığı konuşmada örgütün etkili bir güç merkezine dönüştüğünü belirtti. 135 Alo Adalet Hattı hayata geçti. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Şangay İşbirliği Örgütü'nün devlet başkanları zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve marşındaki temaslarına başladı. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü. Liderler Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Azerbaycan'ın özellikle enerji, altyapı ve ulaştırma dağıttığı işbirliği adımlarının kıymetinin bölgedeki atmosferde daha iyi anlaşıldığını, iki devlet tek millet anlayışıyla ilişkilerin her alanda derinleşmenin iki ülkeye fayda sağlayacağını ifade etti. Rusya lideri Putin de Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde yaptığı konuşmada örgütün çeyrek asırda büyüyerek küresel ölçekte bağımsız ve etkili bir güç merkezine dönüştüğünü belirtti. Öte yandan Putin'in ev sahibi Kırgızistan Cumhurbaşkanı Japarov ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil olmak üzere toplam 9 ikili görüşme gerçekleştireceği bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki radar ve füze kapasitesini yeniden oluşturmasını engellemek amacıyla sınırlı saldırılar düzenlenmesi seçeneğini gündeme aldığı öne sürüldü. 3 ABD'li yetkili, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın İran'ın Hürmüz Boğazı'nda gemileri daha isabetli hedef alabilmek için radar, hava savunma ve gemi savar füze kapasitesini yeniden oluşturma çabalarından endişe duyduğunu aktardı. FETÖ'nün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 10'u yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan Arif Kocabıyık Edirne'de tırın Dorses'in altına gizlenerek Bulgaristan'a geçmeye çalışırken yakalandı. Kamuoyunda YouTuber olarak tanınan Kocabıyık hakkında Cumhurbaşkanı hakaret suç kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu tespit edildi. 135 Alo Adalet Hattı hayata geçti. Adalet Bakanı Akın Gürlek 135 Alo Adalet Hattı ile 5 yıl aşan dava dosyaları, 3 yıl aşan soruşturma dosyaları için vatandaşların doğrudan başvuruda bulunabileceğini açıkladı. KYK ücretlerine zam geldi. Yeni düzenleme ile birlikte 1290 lira olan aylık yurt ücreti 1590 liraya çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, test süreçleri başarıyla devam eden Türkiye'nin ilk milli elektrikli hızlı treninin saatte 250 kilometre hıza ulaştığını açıkladı. Daha önce saatte 240 kilometre hıza çıktıklarını ve son testlerde hız rekorunu geliştirdiklerini belirten Uraloğlu, Gebze-Eskişehir etabının ardından Eskişehir-Polatlı hattında da önemli bir aşamayı geride bıraktık dedi. Spor. Ay Yıldız ekibimiz FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur C grubundaki 2. maçında dün akşam İzlanda'yı deplasman 10-73 mağlup etti. Bu sonuçla elemelerde 8'de 8 yapan Türkiye Dünya Kupası biletini alan ilk takım oldu. A Milli Kadın Voleybol takımımızda Sev Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunda bu akşam Azerbaycan'la karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak olan mücadele TRT1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı kazanan ekip çeyrek finale çıkacak. Süper Lig'in 3. haftasının kapanış maçında da dün akşam iki mücadele oynandı. Beşiktaş kendi sahasında ağırladığı Çorum FK'yı 6-2 ile geçerken Trabzonspor konuk olduğu Ahmet Sportif Faaliyetler deplasmanından 2-1 yenik ayrıldı. Borsa güne düşüşle başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,06 azalışla 14.324 puandan başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 27 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.833, çeyrek altın 11.130, tam altın 44.390, at altın ise 45.148 lira. Haberleri sunduk. Yayınımız Dünya Haberi ile devam edecek.
2: Türkiye'yi bir terör cenderesine sokanların deyim yerinde ise oyunlarını terse çevirme hedefi ve bu nedenle biraz gizlilik içinde yürütülüyor tabii ki. Ama sonra ilginç şeyler olmaya başladı. Birileri durup dururken Öcalan'ın İmralı'ya giden DEM Parti heyetiyle yaptığı toplantıların iki tane tutanağı diye tutanak açıklandı. Daha doğrusu sızdırıldı. Tutanakta ilginç söylemler falan var, bir kere tepki çekti. Zaten süreç içinde dönem dönem PKK'nın çok yüksek böyle talepleri çok yüksekten dile getirdiğini görüyoruz. Çıktılar. İşte Öcalan serbest kalmadan adım atmayız, bilmem PKK kendisini feshedemez, kongre toplamayacağız, şu bu falan dediler. Kongreyi topladılar ama benzer söylemler. Bu sefer de öyle bir havada estirdiler ki bu arada. Sanki PKK kazanmış deyim yerindeyse. Bu sürecin meyvelerini toplama adına talepleri dile getiriyorlar. Sonra meclis komisyonuna da yansıdı benzer şey. DEM Parti içinde işte o Pervin Buldan'ın, Sırrı Süreyya Önder'in,

0: Dünya Haberi.
1: Mutlu günler, saatler 11.10 gösteriyor. Dünyanın haberini aktaracağız sizlere. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Rusya Devlet Başkanı Putin, Şangay İşbirliği Örgütü'nün verimliliğini arttırmaya yönelik çabaları desteklemeyi sürdüreceğini söyledi. Rusya'nın Pasifik'e açılan kapısı Vladivostok bu yıl 11. kez düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu'na ev sahipliği yapıyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, ABD ordusundaki mühimmat sıkıntısı için Biden yönetimini suçladı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bişkek'te düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde yaptığı konuşmada örgütün dünyanın en büyük bölgesel oluşumlarından biri haline geldiğini söyledi. Putin konuşmasında 2001 yılında 6 ülkenin girişimleriyle kurulan yapının kat ettiği

0: mesafeye dikkat çekerek örgütün şekillenen çok kutuplu dünya düzenindeki rolünün altını çizdi. Rusya'nın Şangay İşbirliği Örgütü'nün işleyiş ve verimliliğini artırmaya yönelik çabaları desteklemeye sürdüreceğini ifade etti. Bişkek'te zirve marşında yoğun bir diplomasi trafiği de yürüten Putin'in ev sahibi Kırgızistan Cumhurbaşkanı Japarov ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil olmak üzere toplamda 9 ikili görüşme gerçekleşmesi bekleniyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında gerçekleşen görüşme hakkında Rus basınına bilgi verdi. Peskov, görüşmenin dostane ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini, liderlerin birbirlerine güven duyduklarını belirtti. Görüşmede Ukrayna krizinin kısaca ele alındığı, uluslararası gündeminde Putin ve Xi arasındaki görüşmenin başlıca odağı olmadığı ifade edildi. Rusya'nın Pasifik'e açılan kapısı Vladivostok bu yıl 11. kez düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu'na ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 70 ülkeden 5000'in üzerinde katılımın sağlandığı dev organizasyonda ana gündem maddesi bölgesel kalkınma ve Asya Pasifik ortaklıkları. Rusya Federasyonu hükümeti desteğiyle Roskongres Vakfı tarafından Uzak Doğu Federal Üniversitesi kampüsünde düzenlenen forum 1-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Sağ çalışmaları ve bölgesel kalkınma projelerini yerinde incelemek üzere kente gelecek olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, forum kapsamında oldukça yoğun bir diplomasi maratonuna da imza atacak. Çin, Moğolistan ve Endonezya liderleriyle ikili temaslar gerçekleştirmesi beklenen Putin, zirvenin en kritik etkinliği olan ana oturuma liderlik edecek. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na saldırıları sonrası İran'ın Ürdün'deki ABD hava üslerini balistik füzelerle hedef almasının ardından bu saldırılara karşılık vereceklerini açıkladı. Fox News'e konuşan Trump, İran'ın balistik füzelerinin biri hariç tamamına ABD hava savunma sistemine müdahale ettiğini belirtti. Müdahale edilmeyen füzenin önemli bir yeri vurmayacağı için hava sahasından geçişine izin verildiğini söyledi. Trump röportajda İran'ın resmen çökmüş bir ulus olduğunu ve öldüğünü ileri sürdü. İran'ın donanması yok, hava kuvvetleri yok, dövizi yok, askerlerine veya polislerine maaş ödeyemiyorlar değerlendirmesinde bulundu. Trump ülkedeki enflasyon oranının %300 olduğunu savunarak İranlı liderlerin düzensizlik içinde olduğunu ve ülkeyi layıkıyla temsil edemediğini öne sürdü. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları Umman açıklarında Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin kaynağı ve türü belirsiz 3 mühimmatla hedef alındığını duyurdu. Açıklamada olayda can kaybı yaşanmadı, herhangi bir çevresel etkiye yol açmadığı ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, ABD ordusundaki mühimmat sıkıntısı için Biden yönetimini suçladı. Vance, gazetecilerin İran'a devam eden saldırılar nedeniyle ABD ordusunun mühimmat sıkıntısı yaşadığına ilişkin sorusunu yanıtladı. Çok uzun süredir orduya yapılan yetersiz yatırımlardan kaynaklanan bir endişe taşıdıklarını belirten Vance, Trump yönetiminin bunu düzeltmeye çalıştığını öne sürdü. Vance, ABD ordusunda yaşanan mühimmat sıkıntısı nedeniyle eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimini suçlayarak orduya yetersiz yatırımın kendileri için bir endişe kaynağı olduğunu söyledi. İsveç, Fransa'dan 4 fırkateyn satın alacak. İsveç Başbakanı Kristersson, Fransız Naval Grup şirketinden 4 fırkateyn satın almasını öngören anlaşmanın resmiyet kazandığını açıkladı. Kristersson, fırkateynlerin teslimatının 2030 yılından itibaren başlamasını planlıyoruz dedi. Meksika'da bir polis karakoluna düzenlenen bombalı saldırıda ikisi ağır, 10 kişi yaralandı. Yerel medyanın bombalı araç saldırısı olarak nitelendirdiği eylemin ülkenin en güçlü suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Kartel'i mensuplarınca gerçekleştirilmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Jalisco Yeni Nesil Kartel'i elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho, Meksika ordusunun operasyonu sonucu 22 Şubat'ta öldürülmüştü. El Mencho'nun öldürülmesinin ardından çıkan şiddet olaylarında ise 25'i güvenlik görevlisi, 73 kişi hayatını kaybetmişti. Nepal'de yaşanan sel faciasında bilanço artıyor. Nepal Ulusal Afet Riski Kurumu'ndan yapılan son açıklamaya göre selde hayatını kaybedenlerin sayısı 987'ye yükseldi. 583'ü yabancı uyruklu olmak üzere kayıp 3916 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarında 21.000'den fazla güvenlik personelinin görevlendirildiği ifade edilen açıklamada selden etkilenen bölgelere yardım malzemesi gönderildiği kaydedildi. Cezayir'de orman yangınlarını çıkaranlara idam cezası geliyor. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune, ülkede son dönemde yaşanan ve 12 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan orman yangınlarının ardından yangınları kasten çıkaranlara idam cezası verilmesini öngören yasal düzenleme yapılması talimatını verdi. Tebboune, Adalet Bakanı'na 15 Eylül'e kadar ceza kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa tasarısını sunması talimatını verdi. Cezayir'de mevcut kanunlara göre orman yangını çıkaranlara verilen en ağır ceza 30 yıl hapis veya bazı durumlarda müebbet hapis cezasıydı. Dünyanın haberini aktardık. Yayınımız basın turuyla devam edecek.
1: Dünya haberi.
2: Türkiye ekonomisinin ve ekonomi tarihinin hafıza binalarından bir tanesinin Hazine Müsteşarlığı binasının yıkımıyla başladık programımıza ve Nini Rosso'nun Il Silencio, Sessizlik adlı ünlü trompet üstadının bu şarkısıyla da bir anlamda hazinenin bir süre sonra artık yerinde olmayacak binasına selamlarımızı göndermiş olduk.
3: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
4: Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Basın turu.
0: Yepyeni bir günden, yepyeni bir ayın ilk gününden herkese merhabalar efendim. 1 Eylül 2026 Salı'yı gösteriyor takvimler. Saatlerde 11.20 oldu mu Radyo Sputnik'te basın turu başlıyor demektir. Ben Selin Yazıcı.
5: Ben Ebru Dönmez.
0: Bugün yine sizlere iki kişi sesleneceğiz. Serkan'ın yokluğunda Türkiye'deki tüm gazeteleri toparladık. Bakacağız Türk medyası dünyadan ve Türkiye'den olayları sayfalarına nasıl taşımış. Yepyeni de bir aya girdik. Eylül ayı güzeldir, hüzünlü derler ama bence çok güzel sevinçlere de beraberinde getiren aylardan bir tanesi. O yüzden güzel dileklerle başlayalım. Ne dersin Ebru?
5: Evet, hoş geldin Eylül diyelim.
0: Değil mi? Bence de. Peki, güzelliklerle gelsin sonbahar bize. Posta gazetesiyle başlayacağız. Güzelliklerle gelsin dedikten sonra güzel bir haberle devam etmeyi isterdim ancak Posta gazetesinin manşetinde Girne'deki facia haberi var tabii ki. Batan gemiyi önce kaptan terk etmiş başlığı var. Girne taşucu seferini yaparken batan yolcu gemisinden kurtarılanların anlattığı tüyler ürpertti diyor. Mürettebat yolcuları kurtarmak yerine şişebilen can kurtarma sallarına önce kendileri atladı. Kaptan ve yardımcısı kazazedeleri almaya gelen bir tekneye ilk binenler arasındaydı diyor. Ve işte bu can pazarı, adeta can pazarının yaşandığı gemi faciasından da fotoğraflar yine Posta gazetesinde yer almış. Ama özellikle burada bir annenin feryadı var ki ben inanın okurken de seyrederken de son derece zor tahammül edebildim. Hatay'ın Reyhan ilçesinde yaşayan 5 kişilik Biçer ailesi Girne'de bir tatile gidiyorlar. Anne, baba ve 3 evlatlarıyla beraber ve anne Ayten Biçer ve baba Hayri Biçer hayatını yaşamaya devam ediyorlar. Bu kazadan kurtuluyorlar. Bir de 10 yaşındaki çocukları kurtuluyor. Ancak ailenin iki evladı, 12 yaşındaki Saliha Miray ve 6 yaşındaki Mehmet Asaf maalesef kayboldu ve annenin bir feryadı var. Kazada insanlar birbirinin üzerine basarak kurtulmaya çalışıyordu. İki çocuğum anne elimizi bırakma diyordu. Üzerimize valizler düştü. Her taraf kayıyordu. Çocuklarım da elimden kaydı. Can yeleği yoktu. Çocuklarım can yeleksiz gitti. Gemide sıkıştılar. Bizi kurtardılar ama çocuklarım orada kaldı diyor. Bu annenin feryadını unutmamak gerekiyor. İşte bu cezalar verilirken bu annelerin feryatları herkesin kulağında kalmalı.
5: Bir Gün gazetesiyle devam edelim. Bir Gün gazetesi de biraz tartışmalı bir konuyu haber yapmış ve başlığını da ona göre atmış. Bu da oldu. İçki içene drone'la uyarı demiş. Şimdi hemen
0: aktaralım. Başımızda mı çekmiş oluyormuş?
5: Sen ne düşünürsün bilmiyorum bu hakkında.
0: Ben önce bir korkarım. Drone bana geliyorsa o sırada alkol için gelebileceği aklıma gelen en son şeydir yani.
5: Ama şöyle bir şey diyor ki tabii Bir Gün gazetesi çok farklı bir dille aktarmış. Tabii polis artık sokak aralarında içki içenleri drone'la uyarmaya başladı.
0: Artık diyor. Onlar da ne yapsın demek ki, baş edemiyorlar.
5: Yani İstanbul Fatih'teki İçki içenleri, bu arada bu Fatih'teki surlar var ya, onu da belirtelim, çok minik bir fotoğrafla göstermiş Bir Gün gazetesi. Bu aslında sur diplerinde biraz eksik de yansıtma var haberle ilgili. Ben diğer kaynaklarda da gördüm çünkü haberi, o yüzden öyle diyorum. Diyor ki Fatih'teki içki içenleri uyaran drone görüntüleri kısa sürede büyük tepki topladı. Emniyet yetkilileri görüntüleri doğrularken uygulamanın İstanbul'un 39 ilçesinde bir yıldır sürdüğünü belirtti diyor. Ne yapıyor bu dronlar? O sokak aralarında, bu izbe yerlerde içki içen kişileri uyarıyor ki aslında çok tekin bölgelerde değil aslında.
0: Yani normal. Tabii ki sen buralar. İlk anda sonra espri oldu gibi gördüğüm için güldüm ama tabii ki polisin böyle bir şeyde yardım alması gayet normal.
5: Tabii ki. Yani sonuç olarak teknoloji kullanıyor. Teknik özelliklerine gelirsek termal ısı sistemiyle çalışıyor ve insanların yerini bu yolda tespit ediyormuş bu dronlar. Uygulama İstanbul'un 39 ilçesinde mevcut diyor. Emniyet kaynakları uygulamanın bir yıldır sürdüğünü aktarmış. Gece görüş özelliği var. Hoparlör sistemi biraz korkutucu olabilir. Zaten korkutucu olması gerekiyor bence. Yani anonsla bu kişileri uyarıda bulunuyor. Dolayısıyla oralarda birçok şey olabiliyor
0: maazallah,
5: tabii ki.
0: Maazallah öyle bir korku yaşar ki der ki ne oluyor deyip belki alkolü bırakır bu
5: kesinlikle
0: sayede. Yani alkol sağlığa zararlıdır. O korkuyla bu bırakmaya kadar gidebilir bence.
5: Evet. Spot ışıklarıyla da aydınlatıyor spot ışıkları.
0: Gözümde kişinin, canlanıyor değil mi?
5: Gözümde canlanıyor kareler. O yüzden bir yandan da böyle gülümsemeyle tepki veriyorum. Bence doğru bir uygulama bana göre, bilmiyorum.
0: Doğru
5: tepki gösterenler olabilir ama neden olmasın, sonuçta asayiş için önemli. Orada herhangi bir kötü olaylara sebebiyet vermemesi açısından bu tip yerlerde bu tür kontrollerin olması gerek diye düşünüyorum ben kendi adıma.
0: Takvim gazetesiyle devam edelim. Şimdi efendim Cem Yılmaz biliyorsunuz bir kalp krizi geçirdi. Bu kalp krizinin ardından işte çok şükür iyi haberlerini aldık. Ancak böyle bir frank işareti diye bir şey çıktı ortaya. Bu insanların kulak memesinde bu kalp krizi vakalarının bir işareti olarak görülüyor. Tabii ki buna %100 olarak hani bu frank işareti olan herkes kalp krizi geçirecektir anlamını yüklememek gerekiyor. Ama haliyle bu bugün birçok medyada dünden itibaren bununla ilgili haberler var. Takvim gazetesi de işte kalbe kulak verin demiş efendim. Son dönemde artan kalp krizi vakalarının işaret verdiği ortaya çıktı. kulak memesindeki çizgi olan Frank işaretine dikkat çekildi. Profesör Doktor Bilal Bostoz'un da kulakta düz çizgi ya da göz çevresinde sarı hale varsa dikkat edin diyor. Bununla ilgili biz de bir sesli haber yapmıştık. Sevgili İknur hazırlamıştı editörlerimizden. Frank işaretiyle alakalı denk gelirse mutlaka dinlemenizi tavsiye ederim.
5: Bakayım kulak memeni.
0: Çok şükür yok.
5: Allah korusun. Tabii. Belli bir yaştan sonra da olabiliyor. Tabii genç yaşta da çok kalp krizi vakaları yaşanabiliyor ama bu özellikle ben onu gördükten sonra bir takım yaşlı kişilerde bu işaret daha belirgin gibi. Değil
0: evet,
5: mi?
0: Evet.
5: Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Diyor ki tabii pazar gününden bu yana konuştuğumuz Girne'deki feribot faciası ile ilgili faciadan hukuken kim sorumlu diye sormuş gazeteci Fulya Soybaş Hürriyet gazetesinde. 259 yolcu ve 8 mürettebatıyla yola çıkan Filojet'in gemisi limandan ayrıldıktan kısa süre sonra su alıp alabora olmuştu. Ve en önemlisi diyor, bütün bunlardan hukuken kim sorumlu? Giden canların, yaşanan korkunun hesabını kim ödeyecek? Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı öğretim üyesi deniz hukukçusu doçent doktor Emet'e gözü güzelliğiyle bunu konuşmuşlar ve bilinmesine rağmen göze alınan riskler ağır ihmaldir açıklamasında bulunuyor kısaca yetkililer.
0: Akşam gazetesiyle devam edeceğim. Akşam gazetesinde çok küçük yerde bir haber var ama bu habere ben kendi hayatımdan ekleme yapacağım için bunu özellikle anlatmak istiyorum. Efendim, Trabzon'da bir kişi, İyi marka bir arabası var kendisinin, otomobiline E-Devlet'ten borç sorgulaması yapıyor.
5: Yerli mi araba?
0: Yok, yerli değil, yabancı, Alman markası. Çok meşhur, bilinen, hepinizin anladığı o marka.
5: Evet.
0: E-Devlet'ten borç sorgulaması yapıyor Selim Calap. Aracının gümrükten beyaz eşya olarak geçirildiğini ve davalık olduğunu görünce şoke oluyor efendim. Yani hiç böyle bir durum yaşamamışken kendi aracının beyaz eşya olarak geçirildiğini görüyor, davalık olduğunu şok oluyor tabii ki. Benim de böyle bir şey var efendim. Benim de E-Devletime girdiğim zaman hayatımda hiç gitmediğim Van'dan bir takım mallar aldığım, bir takım malları sattığıma dair saçma saçma tanımadığım insanların isimlerinin geçtiği şeyler çıkıyor. Bununla ilgili her yere başvurdum. CİMER'e başvurdum, Van'ı aradım, o tapuyu aradım, bunu aradım. Ve bu dediler ki hayır, bir kişi telefon numarasını yanlış girmiş. Bütün bilgileri benim E-Devletimde var.
5: Çok enteresan.
0: Ben bunu hala aşamıyorum. Bunu
5: TC
0: aşamıyorum.
5: Kimlikle olsa yani bir derece
0: bunu aşamıyorum.
5: Ama
0: E-Devletimde Van'da yapılan bir takım tapuda bir takım işlemlerin hepsi benim E-Devletimde çıkıyor. O kişileri de bulamıyoruz, ulaşamıyoruz. Yani dolayısıyla hani E-Devlet en güvendiğimiz kısım, yani bakınca orada varsa vardır diyoruz. Böyle olunca ne yapacağız? Zira işte bu Selim Calap da aynen bu durumu yaşıyor. Umarım o da iyi bir yolla düzgün bir şekilde kurtulur. Çünkü ben kurtulamıyorum.
5: Biliyorsun,
0: bana böyle bir cevap
5: geldi.
0: Biliyorsun,
5: bazı insanlar yaşamıyor olarak da gözükebiliyor.
0: Beterin beteri var. Tamam, beterin beteri var. Ben bununla en azından Van'da mallarım var falan derim böyle.
5: Tabii ki değil ama yani böyle çok garip olaylar yaşanabiliyor, onu demek istedim. Umarım.
0: Türkiye.
5: Peki o zaman Türkiye demişken adli yıl başlıyor bugün. Adli yıl adil olsun demiş Cumhuriyet Gazetesi de. Yargıtay'da tören yapılacak yeni yılın, yeni adli yılın başlangıcıyla birlikte törenlerde resepsiyonla başlayacak. Diyor ki Cumhuriyet Gazetesi, başkentte katledilen yazarlarımız ve aydınlarımızın da aralarında bulunduğu 22 faili meçhul cinayeti kapsayan Umut davasına devam edilecek diyor. Önemli davalar var yeni adli yılda görülecek olan. Ve Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklu 4414 sanıklı İBB davasında belediye başkanları bırakın işimizi yapalım, bırakın ülkenin geleceği için çalışalım diyerek tahliye talep etmiş, ona yer vermiş Cumhuriyet Gazetesi. Ve gözler kamuoyunun yakından takip ettiği davalarda olacak. Yeni adli yılımız hayırlı uğurlu olsun diyelim.
0: Peki efendim, devam edeceğiz. Bu arada bu drone haberinden sonra birkaç mesaj geldi. Çok tatlı mesajlar var. Oğuz Bey, size sonuna kadar katılıyorum ama mesajınızı okuyamıyorum efendim. Sonra sana göstereceğim. Tamam. Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Yeni Şafak gazetesi ucuz tatlıda NBŞ'ye dikkat diyor. Neymiş efendim bu NBŞ, hemen bir bakalım. %2,5 olan kotayı 10 kat artırarak kayıt dışı nişasta bazlı şeker. Bu NBŞ'nin açılımı buymuş efendim. Kayıt dışı nişasta bazlı şeker üretip satanlara yapılan operasyon gıdada büyük bir tehlikeyi gözler önüne serdi diyor. Sektör temsilcileri ucuza mal edilen pek çok üründe insan sağlığını tehdit eden NBŞ kullanıldığını belirtiyor. Yani zaten bu işte bu en çok tatlılarda görüyorsunuz, işte bu baklavada falan fiyatı belli aslında, yani o baklavanın belli, tabii, bir aralığı var. O aralığın altında aldığınız baklava zaten sadece adı baklava ve işte bakın sağlığınızdan bile olabiliyorsunuz. Çünkü insan sağlığını tehdit eden NBŞ kullanılıyor. İşte fıstık kullanılmıyor da bezelyeyi eziyorlar, fıstık görünümünü veriyorlar vesaire. Bu ve bunun gibi birçok şey var. Yani gidip de 1 kilo 2 kilo almak yerine, zaten o kilolarla artık çok da zor oluyor böyle tatlıları almak ama... Yani inanın artık sayıyla mı alınıyor bilmiyorum, gramla mı alınıyor bilmiyorum ama gene de iyi yerden, bildiğiniz yerden almakta fayda var. Bakın efendim, tatlıya bile NBŞ'yi karıştırmışlar.
5: Milliyet gazetesiyle devam edelim. Milliyet gazetesi de demiş ki gençler sosyal jetlag kıskacında. Aslında haberi okuyunca yetişkinler de olabilir tabii ki bu kıskaçta. İngiltere'deki Southampton Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, hafta içi ve hafta sonu uyku düzeni arasındaki uyumsuzluğun ergenlerde sosyal jetlag'e yol açarak kaygı düzeyini artırdığını ortaya koydu diyor. Ergenlik döneminde düzenli yatış ve kalkış saatlerinin korunmasını ve okulların ilk ders saatlerini gözden geçirmesini öneriyor uzmanlar. Okullarda açılacak bu sosyal medyada geçirilen uzun süreli vakitler tabii ki gençlerin uyku düzeyini etkilediği gibi bence yetişkinlerin de uyku düzeyini oldukça etkiliyor bence. Dolayısıyla ebeveynlerin bu konuda da dikkatli ve duyarlı olması gerek.
0: Milli Gazete ile devam edeceğiz. Milli Gazete dün gerçekleşen Mekke Anlaşması kapsamından bu komitenin toplantısından haberleri ve fotoğrafları sayfalarına taşımış. Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı dün İstanbul'da gerçekleştirildi biliyorsunuz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Hakan Fidan'ın gündeminde Netanyahu vardı. Netanyahu'nun son açıklamaları vardı. Zira Netanyahu biliyorsunuz İsrail'de 27 Ekim'de bir seçim gerçekleşecek. Bu seçim öncesinde rakiplerinin gerisinde kaldığı görülüyor Netanyahu'nun ve dolayısıyla birbiri ardına bombardıman şeklinde çok sert açıklamalar yaptı. Onlardan bir tanesi de gerekirse tüm Gazze'yi işgal ederiz şeklinde yine tehditlerini savundu. İşte Hakan Fidan'da, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'da Netanyahu'nun açıklamalarından yola çıkarak Müslüman kanı dökmekten, Filistinli kanı dökmekten zevk alan bu caninin artık durdurulması gerekiyor. Bu sadece bizim değil, uluslararası toplumun ve bölgenin tehdididir demiş.
5: Sabah gazetesinden Batman'dan bir haberle devam edelim. Batman'da bir spor salonunda çıkan yangında ölen 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi diyor. Allah rahmet eylesin. 9 kişinin de yaralandığı yangına ilişkin soruşturma kapsamında işletme sahibiyle 2 çalışan gözaltına alınmış. Bu Gültepe Mahallesi'ndeki bir spor salonunda, sauna kısmında gerçekleşiyor. Dün akşam saatlerinde çıkmış yangın ve alevler söndürüldükten sonra yangından etkilenen 3 ağır yaralı, toplam 12 kişi hastaneye kaldırılıyor. Tedavi altına alınanlardan da bir tanesi 2 çocuk annesi Gülsüm Öztekin maalesef hayatını kaybetmiş. 3 kişi toplam hayatını kaybediyor bu spor salonundaki yangında. Yine bir yangın, yine ihmal iddiaları söz konusu. Tabii ki bu tür kazalar çok üzücü ve ülkemizde çokça yaşanıyor maalesef.
0: Maalesef diyelim. Nefes gazetesiyle devam edeceğiz. Etin yerini kemik aldı. Bir zamanlar çöpe atılan kemik dar gelirlinin temel gıdası oldu. Bu haberleri okumaktan çok icap duyuyorum. Gerçekten çok utanarak okuyorum bu haberleri ama maalesef bunların bilinmesi gerekiyor. Zira yaşadığımız şeyler aslında bunlar. Fiyatı 1000 lirayı aşan kırmızı et artık lüks haline geldi. Kasaplarda dana, kuzu ve tavuk kemiğiyle sakatat kuyrukları var demiş. Ve işte başkentin göbeğinden Ulus'tan bir görüntüyü paylaşmış. Vatandaşlar kemik almak için sıraya geliyorlar. Dana kemiğin kilosu 100 lira, kuzu kemiğin kilosu 60 liraya satılıyor. Sakatat da büyük ilgi görüyormuş efendim. Dana yüreğin kilosu 130 lira, kuzu böbreğin kilosu 350 lira, tavuk ciğerin kilosuysa 50 liraymış. Ve burada bir başkentten bir kasap şöyle diyor. 3 sene önce kemikler çöpe gidiyordu. Şimdi paketini 100 liradan satıyoruz. Dükkana geldiği gibi kemikler hemen tükeniyor. Yani kemiği etten daha fazla satıyoruz. İnsanlar kemikle protein ihtiyacını karşılıyor demiş. Bu hale düştüğümüz için çok öfkeliyim diyen bir vatandaşımızın sözleri var. Et fiyatları çok yüksek. Pirzola 2500 lira olmuş. Bunu hangi insan alabilir diye soruyor. Bir memur emeklisini de yine diyor ki, et alamadığım için sakat at alıyorum, çok öfkeliyim. Bu yaşta bu hale düşürüldüğümüz için çok öfkeliyim diyorlar. O kadar haklılar ki.
5: Türkiye gazetesiyle devam edelim. Selin, kaç yaşına kadar yaşamak istersin? Sağlıklı, uzun ömürler versin Allah tabii ki öncelikle.
1: Ben unutulmak istiyorum. Bana hiç sorma, benim hiç öyle şeyim yok. Abi böyle elden ayaktan kesin. Ben 150 de 200 de falan yani. Rakam bile söyleyemem.
5: 150 yaşına kadar yaşamak mı istiyorsun?
1: İsterim.
5: O zaman rekoru sen kıracaksın. Çünkü henüz o yaşa kadar yaşayan olmamış.
1: 117 var değil mi?
5: En yaşlı Japon 115'inde ölmüş. Evet, 117 var.
1: Bu tek rakibim.
5: İnşallah sen onu geçersin. Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı açıklamış. Ülkenin en yaşlı insanı Kagawa Shigego'nun 115 yaşında hayatını kaybettiğini bildirmiş. Böylece Japonya'nın en yaşlı insanı da Kyoto eyaletinde yaşayan 114 yaşındaki Kishimoto Fuyu olmuş. Ondan bir yaş küçük. O devralmış en yaşlı insan unvanını. Bu arada İngiltere'nin Surrey bölgesinde de bir bakım evinde kalan 117 yaşındaki Ethel Cotterham bir kadın. Şu anda yaşayan en yaşlı insan unvanıyla devam ediyor yaşamına. 117 ve sen 150 deyince 117 bana şey gördüm, o kadar da fazla gelmedi.
1: Peki efendim, Foto Maç gazetesine bakacağız. Foto Maç gazetesi dün akşam Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında iki kapanış maçı vardı. Aynı saatte başlayan hem Beşiktaş'ın Çorum FK'la maçı vardı. Diğer tarafta da Ahmet Spor'la Ahmet Sportif Faaliyetler'le Trabzonspor'un mücadelesi vardı. Bu iki maçı sayfalarına taşımış. Dün sevgili Serkan'a sormuştum. Serkan bir Trabzonspor taraftarı, fanatik de bir taraftar. Dolayısıyla bu maçtan kesin galibiyet demişti.
5: Yok acaba bugün.
1: Olabilir bile. Olabilir, kesin bir galibiyet demişti ama Trabzonspor hani henüz Ferencvaros hezimetini üzerine atamadan güzel bir çıkış yapmayı bekliyordu aslında. Hani onu taraftarlarını böyle sevindirmek anlamında. Ancak deplasmanda Ahmet'e yenilerek taraftarlarını üzdü. Muhammed Salah açılışı yaptı. Çok da erken bir gol attı. Çok da şık bir gol attı. Ama maalesef Trabzonspor ligdeki ilk yenilgisini aldı. Bunu kabus başlığıyla vermiş Foto Maç gazetesi. Ahmet Spor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi bu mücadele. Diğer tarafta Süper Kartal var. Neden Süper Kartal? 6 gol.
5: Bir gol yağmuru.
1: 6 gol var. Aynen.
5: Gol yağmuru resmen.
1: Ya sen bak geçtin.
5: Ben geçtim.
1: Bak sen geçtin.
5: Beşiktaş.
1: Bak. Görüyor musun? Buradaydı, evet. Da maç. Tüpraş stadındaydı.
5: Evet, ben de geçemedim yoldan.
1: Tabii ki kapanıyor ama.
5: Kapanıyor yollar. Maalesef. Evet. Şöyle stadın etrafını dolaştım.
1: Bu öyle bir zulüm ki burada gerçekten, Beşiktaş maçları olduğu zaman gerçekten büyük sıkıntı yaşıyoruz. Yollar nerelerden itibaren kapanıyor, görmeniz lazım. Çorum FK'yı Tüpraş stadında ağırladı ve Süper Kartal tam 6-2'lik muhteşem bir galibiyet kazandı. Baştan sona da büyük bir üstünlük kurdu ve haftaya Fenerbahçe derbisi var.
5: Haftanın en gollü maçı olabilir mi bu?
1: Bu
5: şey olamaz. Bunun üzerine çıkan olamaz.
1: Yok,
5: bence.
1: Yok, olmadı ama haftaya da bir derbi var. Yani ligin 4. haftasında çok erken bir derbi var.
5: Haftaya.
1: Evet, bakalım evet. Ne olacak? Şimdi Beşiktaş müthiş bir moralle geliyor. Bakalım ne olacak? Ne olur sence? Fenerbahçe Beşiktaş derbisi var haftaya. Konuşuruz ama.
5: Zor bir soru ama Beşiktaş bu gazla devam ederse bence Fenerbahçe'yi mağlup eder diye düşünüyorum. Skoru da vereyim mi hemen?
1: Hadi bakalım.
5: 3-1.
1: O kadar.
5: Evet.
1: Sesini alabilir miyiz? Ebru'nun sesini alalım lütfen. Daha devam edeceksin.
5: Bir Fenerbahçe'nin yanında bunu söylememem gerekiyordu.
1: Tabii ki özgür hürlerden.
5: Ama şimdi 6-2 deyince ben böyle bir coşkuyla karşıladım bunu.
1: Çorum mu oynadı? Şimdi buradan linç mesajları gelmeden biz bültenimizi kapatalım. Pardon, haberimizi kapatalım efendim, basın turunu. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Daha bu maçı biz çok konuşuruz önümüzdeki haftaya kadar. Daha çok konuşuruz. Dinleyicilerimizden de hatta skor tahminleri alırız. Ama tekrar görüşünceye kadar yarın aynı saatte kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
5: Hoşçakalın.
4: Basın turu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.
6: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Emeklinin cebinden, çalışanın bordrosundan, işsizin GSS borcundan, maaş nereye gidiyor, hak nerede duruyor? Bu soruları masaya bir yatıralım diyorum gene. Hayatınızda bol neşe ve kahkaha olsun. Emeklilik hayali kuranlara sabır, maaş bordrosuna bakanlara metanet diliyorum. Görüşmek üzere, eksiksiz primler için takipte kalın.
4: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatı programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te. Paranın hareketi.
5: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Otorinin ÖTV tutarı 3 lira artırıldı. Ekonomistler tüketici fiyat endeksinin Ağustos'ta %1,86 artacağını tahmin ediyor. Üniversiteler açılırken KYK ücretlerine de zam yapıldı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsa ile başlıyoruz. Borsa güne düşüşle başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %1,06 azalışla 14.324 puandan başladı. Bankacılık endeksi %0,13, holding endeksi %0,01 değer kazandı. Sektör endeksler arasında en fazla kazandıran %0,58 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise %1,64 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 27 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş. Küresel piyasalarla devam edelim. Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımına gideceğine ilişkin öngörülerin gücünü koruması, Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimler ve tahvil piyasalarında satış baskısının tekrar artmasıyla negatif seyrediyor. Jeopolitik risklerdeki artış petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte borsalarda düşüşe ve tahvil faizlerinde yükselişe sebep oluyor. Enflasyonist baskılar konusunda artan endişelerde Fed'in faiz artırımına gideceğine yönelik tahminlerin güçlenmesine neden oluyor. Bu gelişmelere paralel Fed yetkililerinin de şahin açıklamaları geliyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in Ekim ayında faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Avrupa borsalarında tahvil piyasalarındaki satış baskısı ve İran kaynaklı jeopolitik gerilimlerin enflasyon endişelerini tetiklemesiyle haftanın ilk işlem gününü düşüşle kapattı. Almanya'da aşırı sahan yükselişine dair endişeler nedeniyle ülkenin 10 yıllık tahvil faizi %3,32 ile 15 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Londra borsasında resmi tatil nedeniyle işlem yapılmazken Avrupa genelinde artan finansman maliyetleri özellikle gayrimenkul ve teknoloji hisselerinde satış baskısı oluşturdu. Asya piyasalarında artan jeopolitik riskler ve yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle satış ağırlıklı seyrediyor. Tahvil faizlerindeki yükselişlerde Asya borsalarındaki düşüşte etkili olan en önemli nedenler arasında yer alıyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ın Japonya Merkez Bankası'ndan faiz oranlarını daha agresif bir şekilde artırmasını istediğine dair haberlerin ardından Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi 1996'dan bu yana ilk defa %3'e ulaştı. Emtia piyasalarıyla devam ediyoruz. Gram altın güne değer kaybıyla başlamasının ardından 6.881 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 11.237 liradan, Cumhuriyet altını 44.754 liradan satılıyor. Müzik. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı bugün kapanışa göre %3,1 artarak 91,13 dolar oldu. Batı Texas ham petrolün ekim vadeli varil fiyatı da 86,43 dolar olarak belirlendi. Fiyatlardaki yükselişte ABD ile İran arasında çatışmaların yeniden tırmanması ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığına yönelik risklerin artması etkili oldu. Otoyolun ÖTV tutarı 1 Eylül itibarıyla 3 lira artırıldı. KDV dahil zam pompa fiyatlarına 3,60 TL olarak yansıdı. Zamla birlikte motorin İstanbul, Ankara ve İzmir'de 80 liranın üzerine çıktı. Ekonomistler Ağustos ayı için son tahminlerini açıkladı. Anadolu Ajansı Finans Enflasyon Beklenti anketine katılan ekonomistler tüketici fiyat endeksinin Ağustos'ta %1,86 artacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin Ağustos ayı için enflasyon beklentileri %1,25 ile %2,10 arasında yer aldı. Ekonomistlerin Ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre Temmuz'da %31,75 olan yıllık enflasyonun Ağustos'ta %31,52'ye gerilemesi bekleniyor. Öte yandan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması da %29,49 oldu. Tüketici fiyat endeksi Temmuz ayında %1,78 artış göstermişti. İSO Türkiye İmalat PMI 3 ayın en yüksek seviyesinde. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI Ağustos'ta 48,1'e yükseldi. PMI böylece son 3 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşerek faaliyet koşullarında bir önceki aya göre ılımlı bir yavaşlamaya işaret etti. Üniversiteler açılırken KYK ücretlerine de zam geldi. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda kalan öğrencilerin aylık ödemeleri yeni dönemle birlikte zamlı tarifeden uygulanacak. Yapılan zamla birlikte aylık 1290 lira olan yurt ücreti 1590 liraya yükseldi. Ücretlerdeki artış oranı yaklaşık %23,3 oldu. Yeni tarifeyle belirlenen tutarların öğrencilerin yurt ödemelerine yansıtılması bekleniyor. Trafikte yaklaşık 35 milyon araç sahibini ilgilendiren düzenleme bugün devreye alındı. Araç sahipleri bundan sonra işlemlerini tek numara üzerinden yürütecek. Trafik kazaları sonrası kazazede bilgilerini kanunsuz yöntemlerle elde ederek çağrı merkezleri aracılığıyla vatandaşları ısrarlı olarak arayıp hasar takip vekaleti vermeye zorlayan organize yapılar böylelikle son bulacak. Kaza sonrası hasar ihbarlarını tek bir merkez üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde iletebilmek için kurulan Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi bugün faaliyete geçti. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından kurulan Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi, trafik ve kasko hasarlarının doğrudan ilgili kuruluşlara ulaştırılmasını sağlayacak. Ticaret Bakanlığı vitrinde, rafta ya da internet sitesinde sergilenen bir ürünü haklı gerekçe olmadan satmaktan kaçınan işletmelere yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. 2026'da bu tür ihlaller için ürün bedelinin %10'u oranında en az 3.973 lira idari para cezası uygulanacak. Tüketiciler vitrin veya raf etiketiyle kasa fiyatı arasında fark bulunması ya da ürünün satışının reddedilmesi halinde etiket, ilan ve ekran görüntülerini belgeleyerek Ticaret Bakanlığı'na şikayette bulunabilecek. Aynı ihlalin birden fazla tüketiciye karşı tekrarlanması durumunda ise cezalar her işlem için ayrı ayrı uygulanabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı gayrimenkul satış ilanı verdi. 150'den fazla arsa, dükkan, konut satışa sunuldu. Mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumu'na tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin elektronik ortamda yapılacak satışlarına ilişkin yönetmelik maddelerine göre SGK internet sitesinde yer alan elektronik satış portalı üzerinden açık artırma usulüyle 21-25 Eylül tarihleri arasında satışlar ihale usulüyle yapılacak. Satışa konu olan gayrimenkuller arasında arsa, dükkan ve konutlar bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu elektronik satış portalına e-devletle giriş yapılacak ve ihaleye başvuru yapılabilecek. İhale başvurusu bitiş tarihinden sonra başvuru yapılamayacak. İhale bedeli peşin olarak kurum hesaplarına yatırılacak. Paran hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
3: Paranın hareketi.
7: Dünyanın her yerinde bu işi hamur eliyle şekillendiriyorlar tarımı. Biz de bunu saldım çayra meyvem gayra mantığıyla tüccara bıraktık, aracılara bıraktık. Her çıkan yeni düzenlemeyle fahiş fiyat mücadele düzenlenir. Yapabildikleri eğer stoklanmış patates varsa onun stonu basmaktan ibaret oldu.
8: Evet yani bir de o çok, çok komik bir şey tabii işte depoda patates yakın. Nerede duracak depoda duracak patates yani?
7: Satamamış.
8: Yani bir ayda üretiyorsunuz 12 ayda satıyorsunuz bunu. Yani onları nerede saklayacaksınız? Depoda saklayacaksınız yani. Ya çok tuhaf bir şey yani. Soğanda patateste depoda soğan yakaladık. Yakalı elbette o. Başka nerede olacak soğan yani?
3: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size öyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Yeni adli yıl bugün Yargıtay'da düzenlenecek törenle başlayacak. Kahramanmaraş'ta 9 öğrenciyle bir öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısını gerçekleştiren failin anne ve babası cuma günü hakim karşısına çıkacak. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan Arif Kocabıyık Bulgaristan'a geçmeye çalışırken yakalandı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Yeni adli yıl bugün başlıyor. Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen ve 20 Temmuz'da başlayan adli tatil bugün itibariyle sona erdi. Yeni adli yılda birçok soruşturmanın iddianamelerinin hazırlanması bekleniyor. Yeni adli yıl bugün Yargıtay'daki İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'nda düzenlenecek törenle başlayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sakan da programda konuşma gerçekleştirecek. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız yeni adli yılın başlaması dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu. Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında 1 Eylül'den itibaren adliyelerin normal çalışma düzenine döneceğini belirtti. Devam eden çok sanıklı yolsuzluk davalarının yanı sıra iddianamesi beklenen rüşvet ve kara para soruşturmalarının da gündemde olacağını ifade etti. Ve işte Kahramanmaraş'ta 9 öğrenciyle bir öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısıyla ilgili dava süreci de başlayacak. Saldırganın anne ve babası cuma günü hakim karşısına çıkacak. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada baba Uğur Mersinli olası kasla öldürme suçundan 10 kez müebbet, olası kasla yaralama suçundan da 30 yıla kadar, anne Peyman Pınar Mersinli de bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22,5 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanacak. Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu düzenlendi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34.288.376 lira fazla ve yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi. Tutuklu bulunan Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bolu merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Fethullahçı terör örgütünün güncel bilişim yapılanması soruşturmasında 10 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre örgütün kriptolu haberleşme programı Signal'in deşifresine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda örgütün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyetlerini sürdürdükleri belirlenen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 10'u yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan Arif Kocabıyık Bulgaristan'a geçmeye çalışırken yakalandı. Kamuoyunda YouTuber olarak tanınan Kocabıyık hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu tespit edildi. Hakkındaki tedbirin devam ettiği belirlenen Kocabıyık'ın Bulgaristan'a geçmek amacıyla bir tır dorsesinin altına gizlendiği değerlendirildi. Olayın ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla adli işlem başlatıldı. Kocabıyık'la tır sürücüsü gözaltına alındı. Yabancı uyruklu bir kişi ise İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Spor. A milli erkek basketbol takımımız Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Ay Yıldızlı ekibimiz FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki 2. maçında dün akşam İzlanda'yı deplasmanda 110-73 mağlup etti. Bu sonuçla elemelerde 8'de 8 yapan Türkiye Dünya Kupası biletini alan ilk takım oldu. Filenin Sultanları ise çeyrek final için bu akşam sahaya çıkacak. A milli kadın voleybol takımımız Save Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunda bu akşam Azerbaycan'la karşılaşacak. Saat 19'a başlayacak mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı kazanan ekip çeyrek finale yükselecek. Ve futbol diyelim, Süper Lig'den notlar var sırada. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının kapanış maçında dün akşam 2 mücadele oynandı. Beşiktaş kendi sahasında ağırladığı Çorum FK'yı 6-2 ile geçerken Trabzonspor konuk olduğu Ahmet Sportif Faaliyetler deplasmanından 2-1 yenik ayrıldı. Ekonomi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.356 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 27 kuruş, euro ise 56 lira bandında işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.764 lira, çeyrek altın 11.014, tam altın 43.955, ata altın ise 44.688 lira. Yayınımız Okan Aslan'la gün ortasıyla devam edecek.
0: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Sizlerle birlikteyiz. Bugün de saat 13.25'e kadar değerli dinleyiciler, ben ve ekip arkadaşlarım sizlere eşlik edeceğiz. Sevgili Mine Ayman da saat 12.30'dan sonra radyo programında konuğum olacak, stüdyo konuğum olacak bugün itibarıyla. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz. Twitter'da Radyo Sputnik, Telegram'da Sputnik Türkiye. Değerli dinleyiciler, WhatsApp üzerinden mesajlarınız için WhatsApp numaramız sevgili Özgür'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: 2025'te her gün Türkiye'de ortalama 2500 kişinin milyoner olması ilk bakışta ekonomide sanki bir başarı gibi lanse ediliyor. Fakat dikkatle bir baktığımızda bu tablo aslında büyüyen bir refahı değil, büyüyen bir uçurumu gösteriyor. Son bir yılda 900 binden fazla yeni milyoner var. Toplam sayı 2.908.000. Aynı dönemde peki neler olmuş, ona bakmak lazım. Alım gücü düştü. Asgari ücret geçinmeye yetmez hale geldi. Orta sınıf hızla eridi, bitti, yok oldu gitti. Ya fakir ya zengin. Gençler yoksullukta değil, geleceksizlikle mücadele eder oldu. İşte tam bu noktada bir tane soru geliyor akla. Bu zenginleşme toplumun geneline mi yayıldı, yoksa belirli bir kesimde mi yoğunlaştı? Cevap gayet net. Bu bir yayılma değil, bu bir yığılma.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Radyo.

Sevgili dinleyiciler, devam ediyoruz Okan Aslan'la gün ortası radyo programında sizlerle birlikteyiz. Arif Kocabıyık adliyeye sevk edildi değerli dinleyiciler. Şimdi dün Kapıkule sınır kapısında bir tırın dorsesinin altında, Özgür biraz sesi alsana. Bir tırın dorsesinin altında Bulgaristan'a gitmeye çalışırken yakalandı. Arif Kocabıyık Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere gelen tırda yapılan kontrollerde dorsede gizlenmiş iki kişi tespit ediliyor.

0: ve orada bir kişi de Arif Kocabıyık Kapıkule sınır kapısından Bulgaristan'a geçmek için uğraşıyormuş. Gümrük muhafaza ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Dorsen'in altında yakalandı. Arif Kocabıyık adliyeye sevk edildi. Değerli dinleyiciler, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli süreç kapsamında dün Kapıkule gümrük sahasından Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere gelen tırda arama ve kontrol yapılıyor. Gümrük muhafaza ekiplerinin kontrolü, tırın dorsesinin altında gizlenen iki kişi tespit ediliyor. Yakalanan kişilerden bir tanesi Arif Kocabıyık ve İran uyruklu olduğu belirlenen bir kişi. Değerli dinleyiciler, Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nce Türk Ceza Kanunu'nun 299 Taksim 1. maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu kapsamında yurt dışı çıkış yasağı vardı. Hakkında tedbirin devam ettiği bilgisi var. Bulgaristan'a geçmek amacıyla tırın dorsesinin altına gizlendiği değerlendiriliyor ve adliyeye sevk edildi. Değerli dinleyiciler, Arif Kocabıyık, kıymetli dinleyiciler. Kimdir derseniz, bu sosyal medyada video platform sitesinde yayınlanan röportajları var. İnsanlarla röportaj yapan, mikrofon uzatan bir isim. Aynı zamanda İyi Parti'ye de geçen, İyi Parti üyeliği de olan bir isim, hanımlar beyler. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Melik Gökçek'le ilgili olarak bir suç duyurusu. 7 Ağustos tarihinde eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Açıklama yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi avukatı Nadi Türkaslan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek ailesi, Beyaz TV Ankara ve Osmanlı Spor yöneticileri ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen kişiler hakkında örgütlü suçlar soruşturma bürosunda suç örgütü iddiasıyla 7 Ağustos 2026 tarihinde suç duyurusuna bulunulmuştur ifadeleri var, yapılan açıklama. Peki ne olduğunu şöyle bir hatırlarsak, Murat Arel geçtiğimiz günlerde eski Ankara Belediye Başkanı Melik Gökçek'in ailesinin yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığına dair bir haber yayınlıyor. Ve haberde Gökçek ailesinin Düsseldorf'ta bina, Velbert'te AVM içinde anlaşmalar yaptığını aktarıyor. İddiaların ardından da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek hakkında soruşturma başlatıyor. Soruşturma haberinin ardından da açıklama yapıyor Melik Gökçek. Allah'ın izniyle veremeyeceğim hesabım yoktur diyor. Gerekli bilgileri savcılığa vereceğim, kendimi Türk adaletine teslim ediyorum şeklinde bir açıklaması olmuştu hanımlar beyler. Özür dilerim. Bu arada Murat Arel de tanık sıfatıyla ifadede verdi değerli dinleyiciler. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni adli yılla birlikte hayata geçirilen 135 alo adalet hattının artık hayata geçtiğini söyledi. Uygulama ilk etapta Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak hizmet verecek. Yeni adli yılın ilk günü itibarıyla saat 10'da hizmet vermeye başladı. 135 alo adalet hattı üzerinden insanlar belirli süreyi aşan dava ve soruşturma dosyaları için doğrudan başvuruda bulunabilecek. 5 yılı aşan dava dosyaları ve 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşların başvuru yapabileceği belirtildi. Yine Bakan Gürlek, uygulamanın ilk etapta Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak yürütüleceğini, en kısa sürede Türkiye geneline de yaygınlaşacağını bildirdi. Uygulamayla yargılamaların makul sürede tamamlanmasına katkı sağlanmasının ve adaletin zamanında tecelli etmesinin amaçlandığı ifadesi var. Alo 135 adalet hattı bu nedenle önemli bir katkı sunacağını inanıyorum şeklinde açıklamaları var Sayın Bakan'ın. Bu arada Bolu Belediyesi'ne yeni bir operasyon. Tanju Özcan dahil tutuklu biliyorsunuz. 7 ilde 23 kişiye gözaltı kararı. Bolu Belediyesi'ne çöp araçları üzerinden yüklenici firmaya 34.2 milyon TL usulsüz ödeme yapıldığı iddiasıyla 7 ilde operasyon düzenlendi. Tutuklu başkan Tanju Özcan dahil 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Belediye binasında da değerli dinleyiciler, aramaların devam ettiği bilgisini sizlere aktarmış olalım kıymetli dinleyiciler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yeni adli yıl mesajı vardı. Mesajında yeni adli yılın ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi. Yargıya, yargı camiasına da başarılar diledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yeni adli yılın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor. Hukukun üstünlüğü, adaletin tesisi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için çalışan yargı camiamıza yeni adli yılda başarılar diliyorum ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş değerli dinleyiciler yapmış olduğu açıklamada. Balık sezonu açıldı. Vira bismillah. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Balık seviyor muyduk Kemal? Özür dilerim. Balık severiz abi. Ne yani? Nedir? Balık yiyor musun? Pahalı abi. Pahalı. Akif de oradan bir kere de ağlamayın ya. Bizim rejideki muhabbet sevgili dinleyiciler bir türlü ayağa kalkamayan bir muhabbet. Yani Kemal'in mod şu. Balık severiz abi. Pahalı be. Öbür taraftan Akif bir kere de ağlamayın abi ya. La la. Hep bir ağlama, hep bir ağlama. Mikail muhabbetin çok bir iki kilometre uzağında kalmayı tercih ediyor. Bana bulaşmayın. Bana bulaşmayın ya. Ahtapot gibi kolları var mı? Deniz ürünleriyle aran yok. Oğlum nasıl var ama yok? Hangisi? Var ama yok ne? Abi ahtapotun kollarını kalamar bana uzak fikren de uzak. Nedir yani? Karides, kalamar seviyor musun? Onun dışında sen kılçıkta kesin kılçıktan hoşlanmıyorsun. Hoşlanmıyorsun. Sevmiyor. Kıl oluyorum diyor. Ayıklamayı. Küçük balık mı büyük balık mı arkadaşlar? Kemal. Büyük balık. Akif sen. İkisi de. Kılçıksız olsun. Öznur. Ne aşırı severim ne de hiç yemem derim. Senin durumun benimle aynı. Ben balık konusu... Ben var ya onu oturtamadım biliyor musunuz? Yani balığın hangi balığı sevdiğimi oturtamadım. Böyle bir zaman geliyor. Hani böyle küçüktür ya. Kılçığını ayıklamadan çatır çatır yersin ya. Bir o güzel. Hamsi de olur bravo. Büyük balıkta da ne bileyim lüfer yiyecek olsan pahalı da. Hani yiyecek olsan mesela onu bir ayıklama meselesi falan fena. Balık sezonu açıldı. Değerli dinleyiciler. Şöyle bir baktığımız zaman... Balıkçılar bol miktarda palamutla kıyıya dönmüş. 400 gramdan başlayan palamutların tanesi sezonun ilk gününde 150 TL'den satışa sunulmaya başlamış. Denizde çok sayıda palamut olduğunu ve bu nedenle de vatandaşların palamut yemekten bıkacağını söylemiş. Güzel balıktır şimdi palamut. Afiyet olsun değerli dinleyiciler. Bilmiyorum sizde hikaye hangi durumdadır. Kıymetli abim yine sendeyiz. Sizlere ve ekibinize iyi çalışmalar demiş. Çok teşekkür ediyorum sevgili Aykut Bulut. Selamlar sevgiler gönderiyorum. Kıymetli kardeşimize. Devam edelim değerli dinleyiciler. Şimdi Yargıtay 11 ve 13 saati aşan çalışmalar için mola kararı vermiş. Mesela 4 saate kadar 15 dakika. 4 ile 7,5 saat arası 30 dakika. 7.30 ile 11 saat arası en az 1 saat, 11 ile 13 saat arası Yargıtay kararıyla en az 1.5 saat, 13 saati aşan çalışmalarda da Yargıtay en az 2 saat mola diyor kıymetli dinleyiciler. Şimdi yeşil pasaport talebi var. Yeşil pasaport isteyen kişiler var. Çeşitli meslek grupları var. Mesela diş hekimleri var, ondan sonra avukatlar bildiğim kadarıyla var, ondan sonra doktorlar değil mi? Yani bizim gidiyoruz yurt dışında böyle çeşitli konferanslara falan katılıyoruz, yeniliklerden haberdar olmamız gerekiyor falan, oralara gitmemiz gerekiyor falan. Yeşil pasaport bir kolaylık. Şimdi değerli dinleyiciler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na pilotlar ve kabin memurlarının yeşil pasaport talebinde bulunmuş. Ulaştırma Bakanı'ndan da bir cevap gelmiş, soru önergesi. Uçuş ekibi üyelerine yönelik ulusal kriterler, haklar ve yetkinlikler yürürlükte bulunan uluslararası mevzuat. Bunun çeşitli isimleri var. Oralar o regülasyonu esas alınarak düzenlenmiş olup Avrupa mevzuatıyla birebir uyum sağlanmaktadır. Bu kapsamda küresel sivil havacılık gereklilikleri yerine getirilmektedir. Uçuş ekibi üyelerinin dış hat uçuş görevleri kapsamında gerçekleştirmiş oldukları yatı görevlerde ilgili yabancı ülkeye giriş ve çıkış işlemlerinde kullanmakta oldukları mürettebat belgeleriyle pasaportsuz, vizesiz geçiş ve yabancı ülke topraklarında 48 ile 72 saatte sınırlı olmak üzere kaydıyla konaklama imkanı tanınmaktadır. İçişleri Bakanlığı uçuş ekiplerinin yurt dışı görevlerini karşıladıktan vize ve ülkeye giriş prosedürlerine ilişkin hususlar uluslu devletler arası ilişkilerde geçerli olan mütekabiliyet esası çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı'nın görevi ve yetki alanına girmektedir şeklinde açıklama gelmiş hanımlar beyler. Bu arada pasaport kanunu hükümleri kapsamında kural koyucu süreçlerle ilgili işlemlerde İçişleri Bakanlığı'nın görev ve yetki sorumlulukları arasındadır şeklinde özür dilerim bir haber. Özgür Özel Yeni Parti Genel Başkanı dün televizyon programına konuktu değerli dinleyiciler. Yeni partiye 18 günde 600 binden fazla yurttaşın üye olduğunu ifade ediyor. Söz konusu rakamın AK Parti'nin ilk yılında elde ettiği üye sayısının kat be kat üzerinde olduğunu söylüyor Yeni Parti Genel Başkanı. Bu arada Yargıtay'ın kararından ümitliyim. Ne yüzden ümitliyim? Atatürk'ün kurduğu, hepimizin emeği olan o partinin seçilmemişler tarafından haksızca yönetiliyor olmasından bahsetti. Varıp da oraya dönecek halim yok. Biz Yeni Parti ile yeni yolumuza devam edeceğiz açıklaması. Çok enteresan değil mi? Çok garip değil mi? Yani şu siyasi olarak gelmiş olduğumuz noktaya bakar mısın? Ne oldu? Yani bir şeyler yaşandı ülkede. Şunun şurasında birkaç ay öncesinde. Birkaç ay öncesinde bir şeyler yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde acayip acayip şeyler oldu. İl başkanlığına girildi, edildi falan filan. Kavgalar, dövüşler, bağırmalar, çağırmalar falanlar filanlar ne oldu? Hepsi geride kaldı. Canım ülkem, gerçekleri gören, gerçekleri bilen, bu gerçeklerin farkında olan güzel ülkem. İzliyorsunuz olayları, herhalde yorumlama noktasında çok da fazla zorlanmazsınız diye düşünüyorum. Bak ne diyor Yeni Parti Genel Başkanı? Oraya dönecek halim yok. Biz yeni partiyle yeni yolumuza devam edeceğiz. Ama o partinin bir an önce bir kurultaya gitmesi ve öyle bunaltıcı falan değil, seçilmiş birileri tarafından yönetimin devralınması ve ondan sonra da kendi kararını kendisinin vermesi lazım açıklaması değerli dinleyiciler. Özgür Özel'in açıklaması. Oo, konuğumuz gelmiş. Pembeler içerisinde sevgili Mine Ayman geldi. Yeni şarkısıyla geldi. Astrolojik bilgiler verecek miyiz? Mine. Konuş konuş duyuyorum ben seni. Hareketlerle bana el hareketleriyle anlaşıyor benimle canım ya. Bir sürü şarkısı oldu sevgili dinleyiciler ya. Vallahi billahi. Vallahi billahi ya. Mineciğim hoş geldin. Çok güzel görünüyorsun. Bir şey söyleyeyim mi değerli dinleyiciler? Ya sürpriz mi olsun? Pembeler içerisinde geldi çok güzel sevgili Mine. Birazdan stüdyoda konuğum olacak. Az bir şey kaldı. Bir çay kahve hemen sonra beraberiz. Saat 12.30'dan sonra Mine Ayman canlı yayında konuğum olacak. Hanımlar beyler bilginiz olsun. Yayını kendisiyle tamamlayacağız. Kıymetli dinleyiciler. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında denegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiği iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Cumhuriyet Halk Partisi delegesi ve Eti Meskut Belediye Meclis Başkan Vekili Özkan Deniz tahliye edildi. Bunu da duyuralım. Deniz Göktaş tahliye edildi ama tutuklandı. Tahliye edildi ve tutuklandı. İki aydır yaklaşık cezaevinde biliyorsunuz değerli dinleyiciler ve daha önce tahliye edildiği iki suçlamadan savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı. Tutukluluğu toplam üç ayrı suçlama üzerinden devam ediyor sevgili dinleyiciler. Gösterisinin gündem olmasından sonra hakkında soruşturma başlatılmıştı. 2 Temmuz'da Türkiye'ye dönmüştü. İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Vatan Caddesi'nde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü ve daha sonrasında da değerli dinleyiciler tutuklanmıştı. Kendisi tahliye oldu ama tutandı. Şimdi şöyle bir bakalım. Kemal Öztürk hakkında bir gözaltı kararı var. NTV'de katıldığı televizyon programında söylemiş olduğu sözler, değerli dinleyiciler, Arap Alevileri hedef alan sözleri nedeniyle Kemal Öztürk hakkında gözaltı kararı verildi. Bilgisini de sizlerle paylaşmış olalım. Merhaba sevgili Okan Bey. Sevgi ve saygılarımı gönderiyorum demiş. Senih Mete Gürmen göndermiş. Ali Çağatay'ı sormuş. Değerli dinleyicimiz gayet iyi. Süreç devam ediyor. Bizler de takip ediyoruz tabii kıymetli dinleyicimiz. Şimdi ÖTV biliyorsunuz yeniden devreye girdi ve motorine zam geldi. Daha önce sıfırlanmıştı. ÖTV yeniden pompa fiyatlarına yansıtılıyor. 3 liralık ÖTV 60 kuruşluk KDV artışıyla motorine gelen 3 lira 60 kuruşluk bir zam. Değerli dinleyiciler, bu zamların artacağına dair nedir o bilgiler olduğunu da bunların süreceğine dair söylemler olduğunu da daha doğrusu sizlerle paylaşmış olalım kıymetli dinleyiciler. Ne kadar vaktimiz var? hiç beklemediğim bir cevap ya. Ne kadar sen bilirsin abi. Allah Allah. Sana mı soracağız diye. Ya bu Murat Dalkılıç'ın burunla ilgili bir sıkıntı yaşadığını biliyoruz. Abi 13 kez burun ameliyatı olmuş ya. Geçirdiği operasyonlarla ilgili konuşmuş. Doktorlar hiç şans vermiyorlardı. Bu noktaya gelmek bile bir mucize demiş değerli dinleyiciler. 3 Mart'ta burnundan 13. kez ameliyat olmuş. Benim bir hastalığım var. Burun kemikleri dışarı doğru çıkıyordu. Doktor o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en zor zamanları başladı diyor. Ya ne kadar fena bir şey ya. Gerçekten böyle sıkıntılar yaşayan insanları, ünlü isimleri biliyoruz değerli dinleyiciler. Hele bir de estetik anlamında bir şeyler yaptırıp orada sıkıntı yaşayan insanların da, yani botoks yaptırıyor, dudak böyle aşağı doğru kayıyor, yukarı doğru çıkıyor falan, kaşlar çatılıyor, bir acayip bir şeyler oluyor falan. Hanımefendilerde genelde tabii bu problemleri, onlar daha çok bu tarz şeylere yöneldikleri için, hiç siz Kemal, Alkan, estetik mestetik, botoks motoks oldu mu öyle bir şey?
1: Ya abi ya, ne
0: Alkan'daki tepki bu.
1: Ne öyle ya, tövbe estağfurullah, botoksmuş, botoksmuş falan diye.
0: Yapanlar var. Yapan şimdi erkekler de var tabii. Ne bileyim, şuradaki kırışıklıklardan rahatsız olanlar. Göz kapağı. Aa bak, göz kapağı ameliyatı. O şey, o düşüyor ya Alkan. Onu kaldırıyorlar. O belli bir süre sonrasında o göz kapakları falan düşebiliyor. Şöyle kapatıyor falan. Görmeyi de engeller duruma geliyor. Ama tabii estetik bir tarafı da var. Yani o operasyondan sonra, ki onun da çok iyi yapılması lazım. Bildiğim kadarıyla göz açıp kalabiliyor falan filan. Dolayısıyla o sıkıntıları yaşamamak için güven çok önemli değerli dinleyiciler. Ben yüksek müsaadenizi isteyeceğim. Sevgili Mine'yi, Mine Ayman'ı stüdyomuza konuk edeceğiz. Sonrasında yolumuza beraber yürüyeceğiz. Hadi bakalım.

0: Nasılız hanımlar beyler ekonomik olarak? He? İyi miyiz? Keyfimiz yerinde mi? Bol paracıklarımız geliyor mu? Parayı seviyor muyuz? Seviyoruz değil mi parayı?
1: Bu nedir?
2: 17 milyon ha.
1: Hani biz okuma bilmiyorduk.
2: Ama para biliyor.
0: Paraya enerji gönderin. Bak en büyük paramız ne? 200 TL. Ne diyorum size? Ne kadar 200 TL bulursak onları bir araya getirdiğimizde sevelim. Onlarla konuşalım. Güzel şeyler söyleyelim onlara. Bak yapın bunu ya.
3: Bak canım benim. Bu dünyada iki şeye zaafım vardır. Birincisi paradır.
4: İkincisi
3: de paradır.
0: Parayı sevelim. Parayı sevelim.
5: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar beyler, radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyiz ve konuğum pembeler içerisinde sevgili Mine. Mine, en senin renk pembe mi yoksa?
1: Hoş bulduk.
0: Öyle. Geçemezsin, bu soruları geçemezsin. Buradan başlayıp aşk hayatına kadar yürüyeceğim bugün.
1: En sevdiğim renk pembe kesinlikle değil.
0: Niye?
1: Yani hani en sevdiğim değil. Hani kırmızı olabilir, yeşil olabilir, turuncu olabilir. Pembeyi de severim ama şöyle bir dolabıma baktım. Dolapta pembe namına o kadar az şey varmış ki bunu fark ettim. Hayatıma biraz daha pembe katmam gerektiğini düşündüm.
0: Niye, pembenin bir şeyi mi var?
1: Pembeye tabii daha mutluluk, aşk, tatlı değil. Ondan sonra hayatıma, deniz enerjisi.
0: Buradan şimdi hayatıma aşk katmam lazım.
1: Evet evet, sübliminal mesajlar veriyorum. Ben hep böyle kırmızıya dalmışım. Aslında pembe daha da böyle sevgi rengi. Sadece aşk da değil. Sevgi, uyum. Ben böyle biraz renkleri de araştıran biriyim ve renk psikolojisine çok önem veriyorum.
0: Mine, bu kadar şey nasıl yetişiyorsun? Allah'ın kitabını seversin. Gerçekten ya. Ben biraz renkleri de araştırıyorum dedi ya. Hakikaten ya. Bak, bazı insanlar için hani böyle on parmağında on marifet dersin ya, onu söyleyecek insanlardan bir tanesi bence sensin yani.
1: Teşekkür ederim. Yani şimdi mütevazı da olamayacağım. Gerçekten tek bir işle yetinemiyorum ve tek bir iş beni mutlu etmiyor ve boşa düşüyorum ve boşa düşünce sarıyorum. Benim bir şeylere sarmamam için ruh sağlığımı ve başkalarının da ruh sağlığını
0: ama enerjini maşallah nasıl yüksek tutuyorsun.
1: Benim bol bol çalışmam lazım. Radyomu da yapıyorum. Rejimi de yapıyorum, şarkımı da yapıyorum, PR'ımı da yapıyorum, renklerle de ilgileniyorum, spiritüel kitaplar okuyorum, seyahat ediyorum, arada, arada salsamı yapıyorum, yapıyorum
0: bu arada,
1: yani.
0: Bu arada dinleyicilerimizin birçok ismin aslında Mine ile ilgili bilmediği, bugüne kadar da bizim konuşmadığımız bir başka alan daha var. O da şu. Biz radyocu arkadaşlar bunu biliyoruz ama özellikle ben biliyorum. Çünkü burada ağırladığım birçok ismin de bizimle buluşmamasını sağlayan, buraya gelmesini sağlayan isim sevgili Mine. Mine'nin bir de PR çalışmaları, müzisyenlere, sanatçılara vermiş olduğu gerçekten çok ciddi destekler var. Onu da bugün konuşacağız. Böyle kıyısından köşesinden bir dolanırız onun. Mine, şimdi önce hayırlı uğurlu olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bana gerçekten kendimi iyi hissettirdin. Neden biliyor musun? İlk dinleyenlerden olmak, şarkıyı yani hani
1: fikrini merak ettim çünkü ilk sana yolladım.
0: Süpersin. Bak, bu bana o kadar iyi hissettiriyor ki kendimi. Çünkü bir kıymet görüyorsun ki Mine'nin bize kıymet verdiğini zaten biz birbirimizi seviyoruz. Çok iyi bir dostluğumuz var sağ olsun. Ama bunun tadı başka bir şey. Çünkü bir insan üzerine titrediği, yeni oluşturduğu, heyecanla yaptığı bir şeyi, bir çalışmayı, bir şarkıyı bana gönderdi. Sevgili Mine bana gönderdi. Bir kere ben o an çok duygulandım. Gerçekten çok duygulandım. Hatta ses kaydı gönderdim. İçimden geçen, aklıma, yüreğime gelen her şeyi söyledim. Hakikaten çok güzel olmuş.
1: Sen de beni o söylediklerinle çok duygulandırdın. O kadar böyle güzel şeyler duydum ki motive oldum ki hepimizin motivasyona ihtiyacı var. Ya bu kadar işi yapıyor olsam da zaman zaman ben de kendimi kötü hissediyorum. Doğru yolda mıyım diyorum. Doğru yapıyor muyum diyorum. İstiyorum ki beğenilsin, her şey yolunda gitsin. Çok böyle başarısızlığı da sevmeyen bir yapım olduğu için hep böyle iyi bir şey üretme, yapma heyecanındayım ki buna çalıştığım sanatçılar da dahil. Mesela çalıştığım sanatçılar da başarılı olsun istiyorum. Başarılı olmadıklarında üzülüyorum, biliyor musun? Hani kendim de olamadığım gibi hissediyorum. Oysa aslında bunun PR'la çok ilgisi yok.
0: Onlar kadar sahipleniyorsun yani.
1: Ama sahipleniyorum. Aslında bir insan bir şarkıyı yapıyorsa kendi bütün kararlarıyla yapıyor, sunuyor, söylüyor, tanıtıyor, ediyor. Asıl başarı sanatçınındır ve ekibinindir. Şarkıyı üreten ekibindir. PR da çok çok önemlidir. Orada sizi temsil eden basın danışmanınız, radyo danışmanınız, ama o bir yere kadardır. Ama ben istiyorum ki çalıştığım herkes de çok başarılı olsun ki onlar başarılı olunca ben olmuş kadar seviniyorum. Sanıyorum böyle aşırı başarı odaklıyım. O yüzden zaman zaman da tabii mutsuz olabiliyoruz. Her işte başarılı olacak diye bir şey yok. Ama çok şükür ki bugünlere geldim.
0: Çok.
1: 2022 yılında Ferhat Göçer'le Reva'yı söyledim. Önce bir eğlencesine ve sempatisine ve
0: hayatımda bu da olsun dediğin olsun bir şey diye. Oldu
1: çünkü
0: aslında.
1: Çünkü 99 yılında albüm yapmak isteyip vazgeçenlerdenim. Yani ben 90'lar sanatçısı olabilirdim. Yani albüm hazırladım falan, şarkılar hazırladım ama yani kayda girmedim ama hani bütün taslağı hazırlamıştım. Fakat cesaret edemeyip ben yok ya radyoda kalayım deyip vazgeçmiştim.
0: O zamandan bugüne bu bahsettiğim Mine ile bugünkü Mine arasında herhalde çok fark var o zaman.
1: Çok büyük fark var.
0: Yani bugün o zamanki, olsa onu kesinlikle yapardım diyorsun.
1: O zamanki Mine de çok cabbar, çok cesur hatta belki daha cesurdu. Sadece o zamanki Mine'nin bu kadar güçlü bir çevresi yoktu. Yine çok iyi bir radyocuydum, ulusal radyodaydım ama çocuktum. 18-19 yaşındaydım ve müzik sektörü daha da zordu o zamanlar aslında bakıldığında. Daha az insan belki, bir yandan önün daha açık, seçenek daha az ama yapması etmesi daha zordu. Çok iyi isimlerden de ziyade o işleri yapmak daha zordu. 99 yılında vazgeçtiğim hayalimi 2022 yılında Ferhat Köçer sağ olsun beni o anlık bir gaza getirerek benim de içimde var. Ah gerçekten mi deyip ben de atlayıp ve sonrasında da herkes tabii Mine bir tane keyfi yaptı, burada kalır zannetti. Ama Mine hiç bir şey, bir taneyle bırakır mı bir işi, hele de güzel sonuç almışsa ve bu kadar istediğim bir şey ki Reva o kadar güzel oldu ki artık çok daha çok şükür ki işimizde daha başarılı, daha güçlü, daha çevremiz olduğu için biraz daha da belki işlerim kolaylaştı, bu işleri yapmam kolaylaştı ki ben bile çok uğraşıyorum ve çok zorlanıyorum. Hani bu kadar dostum olmasına ve bu kadar işi bilen biri olmasına rağmen rağmen hala kendimi ispatlama derdindeyim ki 4 yılda 8. şarkımı çıkardım. Tamam 2 tane de remix var. 10 track dijital platformlarda yayında ve 9.sü da yolda. Haberiniz olsun.
0: Yolda.
1: Ve sana bugün yayın sonrası 9.'yu dinleteceğim. Acaba o zaman ne yapacaksın? Çünkü 9.'u en değişiği oluyor yani.
0: Nasıl değişik ya? Allah Allah. Meraklandırıyorsun insanı.
1: Yani Ekim'de çıkıyor. Hani olursa Ekim'e zamanına hoş geldik. Ekim'de artık ben oldu yani sevgili dinleyiciler. Yani yaptığım her iş çok sevildi, beğenildi ama ben daha galiba büyük bir şey bekliyorum. Hani o mükemmelliyetçi yönüm, Akrep Burcu'yum, yükselenim Başak. Daha bir olsun, daha bir dile düşsün, daha bir sevilsin istediğim için inşallah onu Ekim ayında başarırım. Çünkü yine çok önemli bir isimle feat yapıyorum. Buradan seninle birlikte duyurmuş olayım.
0: Belli mi isim? Belli oldu.
1: Belli. Her şey hazır. Kayıt da hazır.
0: Ciddi
1: bitti.
0: Misin sen?
1: Dün geldi. Bak yine sana dinleyeceğim.
0: Bitti. Her şey bitti. Klip çekeceksiniz.
1: Klip çekeceğiz. Sevgili Onur Mete, canım Onur Mete ile o özel sesle bir feat yaptık. Bir damar şarkı yaptık. Ama afro damar. Yani altta gümbür gümbür afroyu duyacaksınız. Afrobeat, reggaeton. Ama şarkı çok damar, üstelik bir Ferhat Göçer şarkısını coverladık.
0: Of, ciddi yani, misin sen ya?
1: Sence çok ters köşe değil mi?
0: Gerçekten inanılır gibi değil ya.
1: Ya Ferhat Göçer şarkısını Onur Mete ile coverladım. Çok damar bir şarkı.
0: Senin için esin değil mi?
1: Ne diyorsun sen? Çok yatıp güzel kalkıp diyorsun. Şarkı mı dinliyor? Ya daha tamamı eskitemedik. Bir haftalık şarkı. Ben şu an öbürüne doğru yine bir.
0: Ekim ayında nasıl bir tarih düşünüyorsun?
1: Valla tarih net değil. Biraz klibe bakacağız. Çünkü Onur Mete de şu anda tabii Bodrum'da çok fazla sahne alıyor artık. Yavaş yavaş sezon kapanıp İstanbul'a gelecek. Güzel bir ortak zamanlama. Çünkü Onur Mete de olsun istiyorum klipte. O da istiyor. Çok istiyor. Onur Mete ile birlikte yapacağız. Yine Mustafa Araboğlu aranjesi. Gümbür gümbür bir aranje. Yani muhtemelen Ekim ortası ya da Ekim sonu çıkar. Doğum günüm 28 Ekim. Belki doğum günüme yetiştiririz. Yani en geç doğum günüm. Yani aslında daha önce olmasını istiyorum. İşte şirket, klip, promosyon planları falan derken... Ama Ekim'i bekleyelim. Çok güzel oldu ama ya.
0: Mine, çok güzel bir heyecanın yok mu? Yani şimdi sen tamamın heyecanını yaşarken...
1: Bir heyecan daha.
0: Bir heyecan daha arkasından. Bunlar çok güzel şeyler değil
1: çok
0: mi ya?
1: Çok güzel.
0: Ve seni çok iyi motive ediyor herhalde,
1: çok
0: değil mi?
1: Çok güzel motive ediyor. Bir de tamam. Şimdi o gölgede kalmasın. Acayip sevdim. İyi ki yaptım.
0: Ondan biraz bahset.
1: İyi ki söyledim.
0: Anlat yani.
1: Aslında ben bu cover şarkıyı yapıyorken... Tamamı öne aldım Okan. O kadar sevdim, öne aldım. Yani bana radyocu arkadaşım Adile Demircioğlu ulaştırdı 4-5 şarkı. Mineciğim, seni çok başarılı buluyoruz. gururumuzsun. Hani
0: bu da çok güzel bir şey
1: olarak.
0: Bu da çok güzel bir şey.
1: ADD Bursa'da bir radyocu, Bursa'da radyoda. Hı. Ve o da çok eskidir. Ve besteci Mahir Bora Kayıhan'la birlikte şarkılar yapıyorlar. Şarkı 4-5 şarkı yolladı bana. Keşke şarkımızı hani sen de bir okusan, çok isteriz falan. Hı. Diye. Ya ben de hani estağfurullah falan. Bana artık şarkı yağıyor Okan'cığım.
0: Allah Allah.
1: Daha kimlerden geliyor inanamazsın. Hani Mine ben de sana bir şarkı vereyim diye teklif.
0: Bu kimlerden
1: yok.
0: Geliyor inanamazsın dediğin baya baya.
1: Ünlüler.
0: Ünlü isimlerden bayağı şarkılar geliyor
1: ünlü
0: yani.
1: Ünlü isimler sağ olsunlar. Herhalde beni seviyorlar ayrı. Hı. Yaptığım PR'ı beğeniyorlar herhalde. Ayrı yaptığım prodüksiyonu beğeniyorlar.
0: Bak,
1: herhalde.
0: Hala şu durumdan çıkamamışsın. Çıkman gereken bir durum var. Yani kabul et artık. Güzel okuyorsun, güzel söylüyorsun.
1: Ya, evet,
0: sesin
1: evet
0: güzel.
1: De.
0: Ama
1: evet,
0: orada
1: evet
0: bir
1: de.
0: Takılma var yani.
1: Ama
0: söyleyeyim.
1: Daha çok hala yeni kabul ediyorum kendimi. Ben
0: evet
1: haddimi
0: yani.
1: Bilirim. O da var.
0: Ya
1: haddimi
0: ayrı
1: biliyorum.
0: Mesele. İnsanın haddini bilmesi ayrı
1: yoksa,
0: mesele ama bir de.
1: Ya Okan bir şarkı yapıyor ben starım diyen dolu ortalık. Allah aşkına ya bir kendinize gelin. Bir şarkıyla star olunsaydı. Anca Mirkelam oldu bir şarkıyla star. O da her geceyi yaptı. Yani yapabiliyorsanız her gece gibi bir şey. Bir gecede ünlü olun yani. Star olun. Hı. Kaç kişi Mirkelam'ın ya da ne bileyim Gülşen'in kapasitesine, Hande Yener'in kapasitesine sahip. Şimdi herkes bir haddini bilecek. Öyle sesim güzelle de olmuyor bu iş. Çok güzelim, çok yakışıklıyım. Yok dans ediyorum, yok şarkım. Olmuyor böyle bu işler. Yani hem Allah sana yürü ya kulum diyecek. Hem arkanda müthiş bir destek olacak. Hem her şeyin çok iyi olacak. O yüzden ben haddimi biliyorum. Evet güzel bir sesim var ve daha da oturmaya başlayan, daha da güzelleşen bir sesim var. Ya da
0: bir de sen bunun üzerine çalışmaya devam ediyorsun.
1: Evet çalışıyorum çünkü ses güzelleşebiliyor
0: yani
1: daha
0: işin,
1: da.
0: Şimdi işin iyileri bu konunun üstadlarıyla, bu konunun müzik konusunun, ses konusunun iyi isimleriyle de zaten tanışıyorsun ve onlarla da çalışıyorsun.
1: Evet,
0: aynı
1: evet.
0: Onlardan da bu anlamda destek almaya
1: canım
0: devam
1: ediyorsun. Canım Deniz Arcak hocam.
0: Yani buradan selamlar olsun
1: selam
0: kendisine.
1: Selam olsun dünya tatlısı Deniz Arcak ve o kadar iyi bir hoca ki müzik performans adı altında bir ders alıyorum. Şu an dersleri alıyorum ve Deniz'le çalıştım. Sesimin aralığı genişledi. Çünkü ses bir kas ve çalıştırırsanız genişleyebiliyor, daha güçlenebiliyor. Ha, ses renginiz de daha oturabiliyor. Yani çalışınca başka, çalışmayınca başka. Ben mesela Reva'yı okuduğumda sıfır sesle eğitimi ve dinlerseniz orada tabii daha günahıyla, sevabıyla ama tamamen doğal çıplak sesimi buluyorsunuz orada mesela. Yani düzeltme neredeyse hiçbir şey yok gibi o kadar doğal. Ve ben o sesimi de çok seviyorum çünkü çok doğal. Ama o günden bugüne sese baktığımızda değişmiş ve gelişmiş bir ses var. O yüzden eğitim de tabii ki şart. Ama iyi şarkı da şart, iyi bir promosyon tanıtım da şart, işte dijital PR da şart. Bir yandan yüksek enerjiniz olacak. Yani
0: yani
1: o kadar,
0: çok şeyi bir araya getirmen gerekiyor ki, değil mi? Öyle değil mi yani?
1: Evet. Bir de Allah sana yürü ya kulum diyecek, yürüyeceksin. Yani ben ona da çok inanıyorum. Kader kısmet meselesine de inanıyorum. Sonuçta benim Allah öyle ya da böyle 99 yılındaki albüm hayalimi bana nasip etti. Şu anda devam ediyorum ve edebildiğim kadar edeceğim. Tamama bayılıyorum. Dediğim gibi Adile Demirci, benim eski radyocu arkadaşım şarkıyı yolladı. Ben dinledim. Gözlerim doldu. Yani şarkının sözleri beni çok etkiledi. Belki de o dönemde yaşadığım bir şeylerle ilgili olabilir. Yani çok bir kelimeler çok yakaladı yani olay, durum falan böyle.
0: Ne
1: wow,
0: etkiledi o
1: dedim
0: dönemde
1: yani.
0: Seni?
1: Yani hepimizin duygusal inişleri çıkışları var Okan'cığım. Yani o dönemde o şarkı bana ulaştığında işte bir 4-5 ay önce ulaştı. Şarkı bana. O zaman duygusal olarak biraz hassas ve üzgündüm.
0: Niye?
1: Şarkının ne niyesi sen? Aşk acısı çekiyordum.
0: İşte kıvrandırma insanı.
1: Aşk acısı çekiyordum.
0: Özgür aldı mı time kodu? Aşk acısı çek. Bu bölümde. Girişi bu bölümle veriyoruz. Aşk acısı çekiyordum
1: ya,
0: diye.
1: Ya daha doğrusu aşk acısı çektiğimi sanıyordum. Sonra o da yokmuş.
0: Sonuna sanıyordumu da ekliyoruz. Başlık bu. Aşk
1: lütfen,
0: acısı çektiğimi sanıyordum.
1: O başlığı değiştirirsek bazen hormonlar yanıltıyor herhalde. Tamam.
0: Arka arkaya başlık vermeye devam ediyor. Bazen hormonlar yanıltıyor herhalde.
1: O an böyle
0: ben sana bir şey gönderirim liste. Mine yani, sen seç.
1: O anda işte 5-6 ay önceki mevzu. Ya aşk vardı sandım. Güzeldi sandım. Aa iyiydi sandım falan. Meğer yokmuş falan. Yani o anlık yükselişlermiş.
0: Nasıl anladın yani, olmadığını?
1: Yani şöyle. Ya, ne oldu? Var gibiydi.
0: Mine detay ver. Adamı kıvrandırma.
1: Ay daha ne kadar anlat. Adını da vereyim istersen.
0: Adını da. Bence ver. Kız tanıyor muyuz yoksa?
1: Çok iyi tanıyorsun.
0: Şema, ciddi şey misin
1: dermişim,
0: sen?
1: Kanka dermişim falan sen.
0: Bak şimdi iyice merak
1: yok,
0: ettim.
1: Yok yok şaka.
0: Kim?
1: Yok. Yok artık. Ay çok şekersiniz.
0: İsmini yani, vermeyeceğim mi?
1: Ne ismi canım? İsmi yok, cismi yok artık. Yok yani artık yok yok. Yok. Ve şarkı geldiğinde...
0: Mine var ya olmuş, Mine sanatçı olmuş, ben sana söyleyeyim. Bak aşk konusu deyince böyle etrafından dolanmalar, sıyırıp seni arkada bırakıp gitmeler falan böyle... Ben sana söyleyeyim.
1: Yani kayda değer bir şey olsaydı zaten sürerdi.
0: Şarkıdaki hangi kelime seni etkiledi?
1: Özellikle deriz biz bu kadarmışız. Bu kadarmışız yani bizden hiçbir şey olmaz.
0: Olmazmış.
1: Ya aslında senden olmaz diyorum da orada. Neyse hadi hani suça iştirak edelim. Hani girdik topa diyoruz. Deriz biz bu kadarmışız. Biz olamamışız. Bunu tam olarak yaşadığım bir şeydi. O anda çok kalbime dokundu. Çok yükseldim ve zamanlama çok iyiydi. Yani düşünebiliyor musun? Aslında Onur Mete ile yapacağım şarkıyı öteledim. Aslında önce o çıkacaktı.
0: Planda o vardı. Onun
1: planda
0: önüne geçti
1: o vardı.
0: Yani.
1: Sonra dedim ki bu daha hızlı çıksın. Hem yaz sound'u da olsun. Afrobeat falan. Hani yazı da tam bir yakalayalım diye. Çünkü öbüründe de yine afrobeat olacak ama daha duygusal olduğu için bununla biraz daha geçiş yapalım.
0: Bir de şarkıları,
1: bir hazırlık yapalım
0: bir de
1: dedik.
0: Şarkıların moduna girmek diye bir şey var herhalde.
1: Kesinlikle.
0: Ya. O şarkıya kendini hazırlamak gibi
1: kesinlikle
0: bir şey var herhalde.
1: Bir de yaşadığım yani söylediğimiz şarkıları bence yaşıyoruz ya da işte dizi oyuncularına bak, oynadıkları roller başına geliyor bazen insanların. Yani çok içselleştirirseniz rolü, şarkıyı yaşayabilirsiniz. Yani ben genelde hep eğlenceli şarkılar yapıyordum ama hepsinde bir atar vardı. Onlar da bendi çok. Mesela bir önceki şarkım Adam Olaydın da beni alaydın. Ya yani o da çok netti mesela.
0: Hep bir yerlere bir Kemal, hep bir yerlere bir şey var abi, gönderiyor. Hep bir sürekli bir gönderme durumu var. Şeyi bilemiyoruz.
1: Şarkılar üstünden yapıyoruz.
0: Şeyi anlayamıyoruz. Yani mesajların gönderildiği adres hep aynı adres mi? Ona bir şey diyemiyoruz
1: şu
0: yani.
1: Şu anda şimdi 9. şarkım belli, yine bir cover ama orada da yine ruh halime çok uygun bu arada olacak. Yani çok yine yaşadığım şeyle çok paralel
0: kafanda
1: olacak ama.
0: Kafanda bir klip malip planlaması falan var mı? Böyle bir hikaye yani, bir şey.
1: Olacak yani. Ya, benim bir planım yok ama bir yönetmenin düşündüğü bir şeyler var ve ya en azından Onur Mete ve ben olacağız ve şık bir görüntü olacak. Hani çok belki konu olmayacak ama biz yeteceğiz. Bakışlar yetecek diye düşünüyorum. Çünkü şarkı o kadar büyük ve dolu ki.
0: Kesin sevgili oynayacaklar. Kesin aşk hikayesi olacak. Ben sana söyleyeyim. Onur Mete ile birbirlerine bakışacaklar. Edecekler falan. Hüzünlenecekler falan. Ya ben
1: o,
0: söyleyeyim.
1: Yani o çok klasik. Olursa da çok normal bir şey olur. Daha enteresan bir şey belki olsa ne güzel olur yani.
0: Bence de daha enteresan bir şey olsun. Klipte beni de oynatın. Bak dediğim gibi Onur Mete'nin üzerine sıcak su dökebilirim.
1: Allah korusun. Onu, ya bu arada Okan gerçekten senlik bir rol olduğu an dur. Hemen o aklımda zaten. Acaba diyorum ki böyle konulu bir şey olsun. Olay hastanede falan geçsin. Hatta şarkıda Ferhat Göçer'in ya. Ferhat Göçer de doktor olarak yetişsin.
0: Aa, bir şey söyleyeyim. Bana şey yapabilir.
1: Sen de.
0: Şey bana yapabilir. Ne bileyim ben mesela uyanıp Ferhat Göçer'e sarılabilirim falan. Allah senden razı olsun diyebilirim. Oradan konu başka yerlere
1: şey
0: gidebilir.
1: Şey olur musun? Hasta bakıcı, hemşire, erkek hemşire falan.
0: Sen ne diyorsun? Refakatçi kalırım. Gerçekten de kalırım. Klibi bir saatte çekin gidin. Beni orada bırakın, ben kalabilirim yani.
1: Sizi zaten bu klipten de önce Ferhat Göçer'le biliyorsun buluşturuyorum. Yani bu yola baş koydum.
0: Çok
1: sizi
0: şükür.
1: Buluşturuyorum yani.
0: Allah'a çok şükür. Şimdi biz sevgili dinleyiciler, Mine'ye gerçekten çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de
0: Mine'nin
1: teşekkür.
0: Az önce bir şey söyleyecektim. Onu unutmamam lazım. Bir şeyi anında anında gerçekleştiren, ertelemeyen bir tarafı var.
1: Hiç sevmiyorum ertelemeyi.
0: Mine için, ben çünkü artık çok iyi tanıdığım için, Mine için bir şey konuşulduğu anda olmalı. Bir konuda bir tarih mi verilecek? Verilmeli.
1: Evet ya.
0: Yapılacaksa hemen o ben bir karara yapayım. Bağlanmalı. Yani
1: evet, havada kalmasın.
0: Sende şu olay yok. Ya bir görüşelim, haberleşelim, görüşelim değil. Sen hayır, şu tarihte görüşelim.
1: Nefret ederim hallederiz kelimesinden. Bakarız, hallederiz. Bunlar yalan dolan biliyorsun değil mi? Bir insan bir şeyi yapacaksa hemen harekete geçer. Hemen geçmiyorsa inan ki yapmak istemiyordur. Sallıyordur. Sizi önemsemiyordur. Bunlar çok psikolojik olarak da netleşmiş şeyler. Biri size sürekli ya yapacağım söz bakarız. Tamam tamam yarın konuşalım. Yok bir de yeni yıl gelir. Ay seneye konuşalım. Böyle geyikler vardır ya. Tamamen sallanıyorsunuz sevgili dinleyiciler. Yani size biri bakarız diyorsa, hallederiz diyorsa, ya bir dur bakalım diyorsa, bunlar o kadar geçiştirme ve istemiyor. Yapmak istemiyor ya da yapacak gücü yok.
0: Samimi değil. Ya,
1: samimi değil. Ha bu arada ya da yapacak gücü yok. O daha kötü. Gücün yoksa hiç girme bu işe. De ki ben yapamam. Ben burcum gereği de Akrep Burcu, yükselen Başak. Acayip sorumluluk sahibi, disiplin sahibi ve net bir insanım. Ve herkesin böyle olmasını istiyorum ama yok değil değil. Vallahi öleceğimi delireceğim yani. Yani insanlar sözlerini tutmuyor.
0: Zor yani işin zor. Bir de karşında senin gibi olmayınca.
1: Evet çok sıkıntı yaşıyorum ve sıkıntı yaratıyorum. O daha kötü.
0: Belli canım, onu anlıyoruz yani, şarkılardan anlıyoruz yani.
1: Yani sübliminal mesajları veriyorum. Bir sonraki cover'ım hangi şarkı olacak biliyor musun?
0: Onur Mete'den sonraki
1: mi? Evet, hazır mısın?
0: O da mı belli?
1: Olacak, istiyorum şarkıyı.
0: Hangi şarkı?
1: Mustafa Topaloğlu'ndan Geri Zekalı Sevgilimi okumak istiyorum. Verirse talibim, fit yaparsa okey.
0: Hatta kendisiyle yaparım diyorsun ya.
1: Aa Mustafa Topaloğlu candır ya. Yapmaz mıyım canım hemşerim? Yani ya hastasıyım da o şarkının burada. Ne zaman duysam bir mutlu gülüyorum yani. Ne tatlı şarkı değil mi gerizekalı sevgilim yani. Ya her işe de yaramıyor mu? Hepimizin hayatında bir gerizekalı yok mu yani sevgili?
0: Elemek gerekmiyor mu peki? Sen hiç elemiyor musun peki?
1: İnsanları mı? Yemin ediyorum arkadaş kalmadı. O kadar yok.
0: Elemekten diyorsun. O kadar. Peki bunlar niye? Kendi hataları yüzünden mi?
1: Herhalde yani. Bu arada ben inanılmaz da hatasını kabul edip özür dileyen biriyim biliyor musun? Mesela Akrep Burcu çok kinci olur. Affetmez falan. Ben nasıl akrebim? Bence ben aşmış bir akrebim. İnanılmaz
0: şey
1: affedeceğim.
0: Ne kadar var saat başına Kemal? Tamam bir dur. Mine şöyle yapalım. Saat başına gideceğiz ya. Tamam. Saat başı jingle'ına gireriz. Ondan sonra döndükten sonra da bu astroloji kısmına istersen bir giriş yapalım.
1: Lütfen giriş yapalım. Astrolojiyle ilgili de haberim var.
0: Sevgili dinleyiciler şimdi yani Mine yeni projelerden çok şükür bahsetti. Samimi bir dinle aşk hayatından da alacağımızı, başlıklarımızı da aldık oradan çok şükür. Harika bir şarkı daha geliyor Ekim ayında. Kıymetli dinleyiciler, Ekim ayı için de bir planlama yaparız. Evet, bilmiyorum, sana bırakıyorum. Belki Onur Mete.
1: Onur Mete ile geliriz kısmetse.
0: Sana bırakıyorum ben, nasıl arzu
1: yani
0: edersen.
1: İstersen biz birlikte
0: tabii
1: geliriz.
0: Tabii ki çok güzel olur. Harika olur. Çok güzel olur. Bir saat başına gideceğiz. Saat başı jingle'ımızı duyduktan sonra da bu sefer astroloji kısmına bir bakacağız. Sevgili Mine'nin aktaracakları var. Mine Ayman canlı yayında konuğum değerli dinleyiciler. İçeride de merakla bekleyenler var. Bir de ben şeyi merak ediyorum. Akrep adı çıkmış 9'a inmez 8'e misali galiba. Onu biraz konuşursun.
1: Konuşalım konuşalım.
0: Hadi bakalım. Saat başı sonra buradayız.
2: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te sevgili Mine Ayman canlı yayında konuğum. Değerli dinleyiciler, 13.25'e kadar buradayız. Mine, şimdi önce şunu soracağım sana. Sen kendi şarkını çıkaracağın zamanlarda tarihlere dikkat ediyor musun?
1: Kesinlikle ediyorum.
0: Var mı onun etkisi ya?
1: Elbette
0: bunu
1: var.
0: PR çalışmaları yaptığın insanlara söylüyor musun peki?
1: Dinlerlerse evet, isterlerse. Ama bana sormadan da geliyor olabiliyor bazen. Mesela diyorlar ki işte şu tarihte çıkıyorum. İyi, hayırlı olsun. Yani hani.
0: Sen aslında biliyorsun o tarihte çıkmaması gerektiğini.
1: Ama alınmış, bütün tarihi alınmış, işlem yapılmış. Bana o kısmı sormuyor. Sorsa sanatçıma tabii ki destek olurum, ki destek olduklarım var. Nasıl işte şu tarih güzel mi diye. Mesela retroda çıkarmak, Merkür retro, Venüs retro, bunlar hep işleri yavaşlatan, sıkıntıya düşüren, aksilikler çıkaran zamanlar. O zamanlar çıkarılmamalı ve aynı zamanda ay boşluktayken çıkarılmamalı. Yani ayın önemli bir açısı yoksa havada böyle hiçbir şeyi etkilemiyor. Senin yaptığın işte pek bir şey olmaza geliyor yani. Boşlukta kalıyor.
0: Bu tabii sadece müzikte değil, her şeyde.
1: Her şeyde. Yani ben tabii ki şarkımda dikkat ediyorum ayrı. Kötü bir açı olduğu gün çıkarmamak lazım. Sert bir açı olduğu gün. Ya da bir işe başlarken, iş anlaşması yaparken, evlilikte, ilişkiye başlarken. Yani mesela geçmişte bakıyorum, bir ilişkiye başladığım tarihe o kadar kötü bir zamanda başlamışım ki sürmeyeceği ya da patlayacağı belliymiş. Hani sonra diyorum ki mesela o zaman önemsememişim.
0: O zaman sen bilmiyor muydun peki?
1: Yok, önemsememişim. Her dakikada astrolojiyle yaşamama adına ben 7 yaşından beri astroloji meraklısıyım. Bayağı 13-14 yani yaşından beri eğitimler aldım.
0: O kadar da kötü bir durum ki şimdi.
1: Ya sürekli bir aşka, de bununla yaşamayayım diyorsun.
0: Yeni bir ilişkiye başlayacaksın. Ulan tarih uygun değil. Beklemeyi de bekleyemiyorsun.
1: Onu yaşadım işte. Bakıyorsun açılar kötü. Yok ya, neyse, etkilemez inşallah diyorsun falan ama bir etkiliyor. Hani yemin ederim bunu yaşadım. Bak, bir astrolog olarak itiraf ediyorum. Yani sen gitmişsin Merkür'ün göbeğinde retroda, diyorum ki benim de Merkür'üm retro, etkilemez ya. Çok güzel etkiledi, gayet sorunlu, karması ağır, iletişimi kötü, bir türlü bir şeyi toparlayamayan, plan yapamayan, dediğini yapamayan, yalancı falan bir adama rastladım mesela. Yani şimdi ben kendi Merkür'üm retroya güvendim. İdmanlıyım retrodan, hani biliyoruz biz, bana bir şey olmaz. Hani bir Gülben Ergenliğim tuttu, şunu herkes bilsin ki bana hiçbir şey olmaz, Merkür'de retroda da olmaz. Yok, oluyormuş.
0: Yani, Allah Allah.
1: Yani şimdi bir daha Merkür retroda bir ilişkiye başlamam yani. Hani beni etkilemiyor diye bir şey de yok.
0: Bir
1: kimse
0: şey
1: Merkür'ün retro olduğuna güvenmesin.
0: İşe de mi başlamıyorsun Mine?
1: Ya başlamıyorum. Ya, bir kere ne oldu biliyor musun?
0: İyi bir iş geldi.
1: Bak,
0: mesela.
1: Kaç yıl önce biliyor musun? 5 yıl önce bir iş teklifi geldi.
0: Tamam.
1: O zamanki radyom. Çok da güzel teklifler falan, şartlar. Hemen başla diyor müdür. Dedim Allah rızası için bir hafta sonra başlayalım.
0: Açık açık söyledin mi?
1: Söyledim tabii ki.
0: Ne dedi peki?
1: Dedim ki Merkür Retro'da ben başlayamam. Siz benimle uzun çalışmak istiyor musunuz dedim. Hani minimum en az bir sene rahat huzurla. 2,5 sene çalıştık. Allah ciddi bereket misin? Versin.
0: Bir seneyi, bir dakika, o bir hafta ertelemeden sonra 2,5 sene.
1: Tabii.
0: Vay be.
1: Ama yani bu arada arada gerginlikler de oldu. Ucundan döndü etti. İşte o güzel zamanda başladığım için.
0: Demek ki tarihi değiştirmesen.
1: Yerim sağlam oldu. Bu arada istesem hala oradaydım. O da ayrı bir konu. Hani ben çıktım. Yani sonuçta bazen anlaşamadığın şeyler olur.
0: Peki aşkta da bunu yapsaydın?
1: Evet, işte yapmadık diyorum sana, başımıza
0: ama
1: gelmeyen kalmadı.
0: Abi bu da aşkta tuhaf değil mi ya? Yani birini gördün, beğendin.
1: Ya şimdi nasıl ya bekleyeceksin? Bak, görmek seni, istiyorsun, tamam. Buluşmak istiyorsun, birlikte olmak istiyorsun, vakit geçirmek istiyorsun.
0: Bir de zaman uzun olabiliyor mu? Hep bir hafta da olmayabilir.
1: Bir de ben aşk insanıyım. Anladın mı?
0: Bir şey söyleyeceğim, bu retrolar falan ne kadar sürüyor? 20 gün, 25 gün sürdü.
1: Minimum 20 gün. Şimdi Venüs retrosu geliyor.
0: Ulan bir de başında yakalandıysan var ya, küllüm bittin.
1: Venüs retrosu geliyor, bittik biz. Herkes hazır olsun. Asıl şenlik geliyor Ekim'de.
0: Bana afaganlar basmaya başladı.
1: Sen ne güzel mutlu mesut, senin ne sorunun var? Senin bir derdin yok. Alan almış, satan satmış. Senin bir derdin yok. Biz ne yapalım? Yani biz ne yapalım? Şimdi bak, Venüs retrosu geliyor. Hazır olun. Kimler gelecek? Bir bakmışsınız eski eş arıyor. Eski sevgili arıyor. eski sevgiliniz gitmiş evlenmiş, boşanıp sizi arıyor falan. Bakın neler olacak. Venüs retrosu ne çok oluyor? Şenlikli.
0: Anlat Venüs retrosu.
1: Oradan mı başlayalım?
0: Oradan başlayalım.
1: Dur bir çayım iç.
0: Ne bileyim ben nereden başlayalım.

0: bir geçer. Gerçi burçlardan konuşacak ama özellikle merak ettiğiniz varsa buyurunuz bize yazınız. Mine,
1: şimdi öncelikle hem bir Eylül ayı ile ilgili genel bir bilgi verelim dinleyicilerine. Hem de kendimle ilgili de hemen bir bilgi vermek istiyorum. Benim Minecimle Astroloji isminde YouTube kanalım var.
0: Tamam.
1: Daha çiçeği burnunda birkaç aylık bir kanal. Orayı şimdi daha da geliştireceğiz, daha da profesyonelleştireceğiz. Orada videolarımı bulabilecekler.
0: Tamam.
1: Hani oradan da hani daha detaylı izlemek, dinlemek, bilgi almak isterlerse eğlenceli videolarım da var içinde. YouTube'dan beni takip alırlarsa,
0: tamam,
1: oradan yorum yazarlarsa, yine Instagram'dan bana ulaşırlarsa çok sevinirim Mine Ayman olarak. Bir de şöyle güzel bir gelişme oldu. Söyleyebilirim herhalde.
0: Tabii
1: diye
0: ki söyleyebiliriz.
1: 7 Eylül itibariyle TYT Türk'te Banu Noya'nın, sevgili modacı Banu Noya'nın programı başlıyor. Gündüz Kuşağı.
0: Tamam.
1: 3'te. Ve o da bana her pazartesi astroloji anlat dedi. Her pazartesi konuğum ol dedi.
0: TYT'de olacaksın.
1: TYT Türk'te 7 Eylül itibariyle kısmetse her pazartesi saat 3'te astroloji yorumlarımla her haftayı anlatacağım. O da yani dinleyicilerimize
0: çok
1: duyurulur.
0: Güzel.
1: Hani yine beni merak
0: hayırlı
1: edenler, takip etmek isteyenler çok sevinirim.
0: İzleyicisi bol olsun.
1: İnşallah, inşallah uzun ömürlü olsun.
0: İnşallah.
1: Mesela güzel bir tarihte başlıyoruz.
0: Bu baktık güzel bir tarih
1: mı? Baktık
0: mi?
1: Yani 7 Eylül güzel.
0: Başlangıcı güzel bir tarih.
1: Güzel güzel. Eylül güzel.
0: Ne zaman sakata giriyor?
1: Eylül
0: sakata giriyor
1: sonu
0: mu?
1: Sakata geliyor.
0: Ciddi misin sen?
1: Şimdi, o yüzden herkes anlaşmalarını yapsın.
0: Eylül sonuna kadar, kaçına
1: atsın
0: kadar?
1: Şimdi Venüs retrosu başlayacak 3 Ekim itibariyle. Siz 3 Ekim'e kadar, hatta bir hafta öncesi, yani maksimum 25 Eylül'e kadar herkes taşınıyor musunuz? Arabayı mı değiştiriyorsunuz? Yeni eve mi geçiyorsunuz?
0: Öznur,
1: evleniyor musunuz? Yeni ilişkiye mi başlıyorsunuz? Yeni işe mi başlıyorsunuz? İmza mı atıyorsunuz?
0: 25.
1: Yani 25 Eylül'e kadar işleri toparlayalım, anlaşmaları yapalım. Zaten biliyorsun ki yeni yayın dönemi medya içinde, okullar açılıyor vesaire.
0: Tamam.
1: Herkes için bir hareket Eylül'de zaten başlıyor. 25 Eylül'e kadar herkes yerini sağlama alsın, işini gücünü ne yapıyorsa yapsın, çünkü sonrası çok karışık olacak. Venüs retrosu bütün hatları kırdırır. 3 Ekim itibariyle Venüs retrosu başlayacak, bir de akrepte başlayacak. Ben akrebim. Hani sen az önce diyordun ya, akrepler kötü müdür? Akrepler damarına basarsanız evet çok kötüdür. Ama hiç bir akrep durduk yere gidip birine saldırmaz, uğraşmaz, o topa girmez. Hatta akrep insanları ekstra iyidir de. Yani mesela ne verirseniz karşılığını daha çok vermek ister. Yani o alma verme dengesini bazen koruyamaz. Kendimden de biliyorum. Yani bana bir adım atana iki adım gidiyorum falan. Hani bu benim iyi niyetimden. Yani akrepler sevdiğimi çok sever, çok sahiplenir. Evet, çok kıskançtır. Verilen sözler tutulmadığında çok agresifleşir. Agresifleşince de saldırgan olabilir. Kırabilir, kırmaktan acımaz. Yani o an gözü dönerse tabiri caizse babasını tanımaz. Ama
0: bunları yapıyor olmasının da çok geçerli,
1: çok geçerli
0: sebebi
1: bir sebebi var. Yarı yolda bırakırsanız, yalan söylerseniz, aldatırsanız geçmiş olsun. Size elinden geleni arkasına bırakmayacaktır. Ama siz ona bir iyilik yapın, bin katını alacaksınız. Akrep burcu böyle bir burç. O yüzden de akreplerden korkmaya gerek yok. Yani siz düzgün durun, o size daha düzgün gelecektir. Ha, yanlış mı yapıyorsunuz? Bekleyin başınıza neler gelecek. Yaşayıp görelim yani.
0: Çok net.
1: Ama
0: çok net.
1: Ben kendimi şu anlamda çok takdir ediyorum. Psikopat, böyle aşırı kinci bir akrep hiç olmadım. Ben mesela o an için paralarım. Bana mesela bana şu an bugün kötülük yaptın. O an sana bir şey yapabiliyorsam yandım Allah. Hani kaç yani?
0: Ama geçti mi?
1: Geçti mi? Bak 2-3 gün, bir
0: Saman
1: hafta geçsin.
0: Gibi.
1: Biraz evet, orada koç burcu gibi davranıyorum. Koç olmamakla birlikte. Orada koçların çabuk geçer siniri. Onlar da anlık tehlikelidir. Sonra sakinleşir. Bende de öyle çalışıyor. O bir hafta tehlikeli, sonra of ya seninle mi uğraşacağım diyorum. Çok şükür ki, iyi ki böyle yapıyorum.
0: Bence de.
1: Yani çok uzun süreli.
0: Bu kişinin
1: süreli,
0: kendisine de içinde çok yorucu.
1: Evet ya, ben niye seni içimde bu kadar taşıyayım, dert edeyim, seninle
0: mükemmel
1: intikam almakla uğraşayım, sen kimsin falan oluyorum, kendime dönüyorum. Sonra zaten ilahi adalet.
0: Ama genelde böyle
1: senden
0: değil mi?
1: İşte genelde akrepler genelde çok intikamcı olur. Unutmaz kolayını.
0: Bu şekilde değil
1: olur.
0: Genelde.
1: Mesela boğalar da çok kincidir. Boğalarınki daha tehlikeli. İnsanlar akrebin kininden korkuyor. Siz boğanın kininden korkun. Çünkü boğalar daha sabırlı. Oturur bekler 10 yıl geçer intikamını alır.
0: Ciddi misin sen
1: boğa
0: ya?
1: Boğa daha tehlikeli.
0: Boğa var mı içimizde?
1: Ferhat Göçer geliyor sana. Ferhat Göçer boğa.
0: Ciddi misin? Tarihi nasıl, bir daha gözler geçiyor.
1: Nasıl karıştı ortalık? Ferhat Göçer boğa. Sinan ya, Akçıl

0: Demet Akalın boğa. Şaka üç yap, boğa of. Birbirine girdi.
1: Kadir'in programında.
0: Üçü de kinci.
1: Allah Allah. Bak benim programda öyle bir şey olmaz. Biz Güler'e ineniriz, coşarız, kahkahalar atarız, müzik yaparız.
0: Yo, senin programda da Demet Akalın'la ilgili açıklamalar düşünüyordu en son.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Sen bilirsin.
1: Bak bir titreme aldı beni. Alo Ferhat abi, gözünü seveyim. Bak mangal, et hazır, köfte hazır, hepsi hazır. Yok, köşeye
0: yok,
1: koyacağım.
0: Yok hiç, Ferhat Göçer candır.
1: Çok,
0: gerçekten çok, çok iyi niyetli biliyorsun. Hani üzerine gidilmediğinde o da asla hiç o toplara girmez. O yüzden zaten sen
1: bir de
0: okullara girmezsen o da girmeyecektir.
1: Bir de hakikaten aslında hani çok kısa bir cümle, bir kelime. Ferhat Göçer hep böyle şeylerden zaten uzak durmuş bir isim.
0: Hep işiyle gündemde olan bir isim.
1: Buradan selamlar, sevgiler olsun. Eylül ayı içerisinde bu ay stüdyomuzda olacak. Devam etsin dinliyoruz Can Kulay'la. Bu arada dinleyicilerimizden mesela Ankara'dan gelen bir mesaj var. 24.08.80 Başak Burcu Ankara demiş.
0: Biz şimdi tabii bu kadar Yasin, detaylı tarih bakamayacağız ama
1: Yasin Sezginer.
0: Burcu ne dediniz? Ne demiş?
1: Ne dediniz?
0: Dediniz.
1: Çok şaşırdım. Başak.
0: Tamam, Başaklar zaten ay tutulmaları.
1: Sen de Başak'tın değil mi? Bugün doğum günü Öznur'un, editörümün.
0: Mutlu yıllar. Zaten
1: mutlu yıllar canım benim.
0: Balık burcunda ay tutulması oldu birkaç gün önce. Herkesin içinden geçti biliyorsun o ay tutulması. En çok da Başak, Balık, Yay ve ikizler burçları çok sert etkilendiler. Hı. Burcu yükseleni ya da ay burcu bu burçta olanların böyle hayatlarında büyük sınavlar olmuş olabilir. Büyük bitişler, kayıplar olmuş olabilir. Bu arada Kıbrıs'a da geçmiş olsun diliyoruz. Çok korkunç bir olay. Bu zamanda böyle bir olay inanılmaz. Bir hani teknoloji uzaya gidiliyor. İşte gemi batıyor maalesef, hala falan. Alabora maalesef oluyor. Çok üzüldüm. Çok geçmiş olsun Kıbrıs'a ve o da ay tutulması etkisi biliyor musun? Çünkü ay tutulması balık burcunda olduğu için sularla ilgili, denizlerle, okyanuslarla ilgili sıkıntıları da veriyordu. Ve ben yorumlarımda da uyardım kendi radyo programımda ve YouTube kayıtlarımda. Doğal afetlere dikkat dedim. Tabii ki gemi alabora olacak demedik ama sulara dikkat, doğal afetlere dikkat, deprem, Allah korusun bu tür durumlara dikkat dedik. Tibet'te olanlar çok çok geçmiş olsun. Korkunç kıyamet yaşandı yani orada. İnanılmaz filmlerdeki sahneleri gördük. Bunların hepsi tutulma etkisiydi. Tibet'i de vurdu, işte Kıbrıs'ı da vurdu. Kendi içimizde hepimiz bir şeyler yaşadık. Ülkemizde yine Allah korusun hani ucuz atlattık, ufak tefek atlattık diye düşünüyorum. Bir şekilde tutulma zamanlarında doğal afetlerde artış olabiliyor. Büyük bitişler yaşanabiliyor. Önemli kayıplar yaşanabiliyor. Şoke eden olaylar olabiliyor. Neyse ki tutulmalar bitti ama etkisini bir ay daha yoğun bir şekilde hayatımızda yaşayacağız. Bu Eylül ayında da tamamlanma, bitiş, kapanışlar, temizlik yapacağız, arınacağız, hayatımızı düzenleyeceğiz, yeni bir sisteme geçmeye çalışacağız, yeni düzenlemeler yapacağız hayatımızda.
1: Mine 25 Eylül tarihini verdin, 25 Eylül'e kadar söyledin ya, yani sen 25 Eylül hani 3 Ekim dedin başlangıç ama siz 25'ine kadar, 25 Eylül'e kadar alacağınız kararları alın,
0: yapacağınız şeyleri yapın dedin.
1: Peki 3 Ekim bahsettiğin retro ne kadarlık bir süreyi içeriyor tahminen ve ne bekliyor yani?
0: 3 Ekim'de başlıyor, 14 Kasım'a kadar sürüyor bak. Of. Ekim, Kasım.
1: 1,5 ay be.
0: Bir de bunun sonunu da kendine Venüs'ün gelmesini de hesapla. Siz 2 ayı gözden çıkarın. Yani aralığa kadar, Ekim'den aralığa kadar geçecek o 2 ay sürede son derece sıkıntılı ve karışık şeyler olabilir. Bak Venüs retrosu mesela, ben de şarkımı çıkarmayı düşünüyorum ve retrolarda aslında çok da şarkı çıkarmak falan uygun değil ama ben o kararı çoktan aldığım ve şarkı da hazır olduğu için ben çıkaracağım. Ama gidip
1: tavsiyen ne yapmasın insanlar?
0: Mesela şarkı çıkaracaklar. Ekim'de sıfırdan hiç yapmadığınız bir tarza girip ya da büyük paralar harcayıp risk almayın, ya da yeni işe girecekler. Bir an önce Ekim sonuna kadar yeni işinizi mi kuruyorsunuz? Yeni iş mi değiştiriyorsunuz? Evleniyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Evi mi taşıyorsunuz? Arabayı mı değiştiriyorsunuz? Bunları yapın çünkü Venüs retrosu hem aşk hayatını karıştırır, hem sosyal hayatı karıştırır, hem müzik sanat konularını karıştırır, güzellik işlerini karıştırır. Mesela estetik mi olmayı düşünüyorsunuz? Yani şimdi belki doktorlar ya güzellik sektörüyle uğraşanlar kızacak. Rutin işlerinizi yaptırabilirsiniz. Tabii ki kuaföre gideceğiz, tabii ki makyajımızı, saçımızı yaptıracağız ya da klasik hep yaptırıyorsak işte botoksumuzu bilmem neyimizi yaptıracağız ama çok büyük kararlar. Ay dur ben burnumu değiştireyim, kulağımı küçülteyim,
1: öyle şeyleri çenemi yapmayacağım.
0: Yani mümkünse, acil değilse yani tabii ki sağlık sorunları için ameliyat olacağız, olmamız gerekiyorsa Allah korusun, ama dur ben keyfi
1: bekleyebilecek bir şeyi,
0: bekleyebilecek işleri ben gidip de Venüs retrosunda estetik olmaya ekstra korkarım. Çünkü Venüs orada iyi pozisyonda değil. Venüs gezegeni güzelliği temsil ediyor, estetiği temsil ediyor. Orada çalışmayan bir Venüs'te sizin operasyon sonucunuz ne kadar iyi olabilir? Doktor süperdir, operasyon süper sonuçlanır. Ama belki siz psikolojik olarak kendinizi sevmeyeceksiniz. Yani büyük büyük kararlar, büyük imaj değişikliklerini bence Ekim ve Kasım ayında yapmayın. Saçınızı sarıdan kahveye geçirmeyin. Kahveden sarıya, kızıla geçirme. Ya ütopik, böyle çok ani, büyük, marjinal, kendinizle ilgili kararlar almayın.
1: Mine, bir de şeyi merak ediyorum. Dinleyicimiz Okan Bey İzmir'den mesaj göndermiş. Koç burcuyum, yükselen yay demiş. Unutma bunu, döneriz buna da. Şeyi soracağım sana ya. İnsanlarda böyle enerji düşüklüğü oluyor. Zaman zaman bende de oluyor bu.
0: Tutulmalardan yani hepimiz
1: böyle
0: düştük.
1: Yerlerde evet. Gibi. O hep tutulmadan mı kaynaklanıyor?
0: Son bir aydır tutulmaları yaşıyoruz. Allah Ağustos Allah. Ayı çok ölü geçti herkes için. Çünkü hem
1: hele ben geçenlerde böyle bir şey yok ya. Var
0: sen
1: ya,
0: kova burcu değil misin?
1: Kova burcuyum. Nefes almak istemiyorum. Böyle var ya, kımıldamak istemiyorum falan. İnanılmaz enerjim yerlerdeydi. Bildiğin gibi değil ya. Ondan mıydı hep böyle?
0: Evet.
1: Allah Allah.
0: Zaten kovalır yani, neredeyse her burç olumsuz etkilendi. Güneş tutulmasında zaten içsel sıkıntımız arttı bundan işte 15-20 gün önce. Bir de geçen hafta üstüne ay tutuldu, gizli şeyler ortaya çıktı, gizli düşmanlar ortaya çıktı. Mesela hiç fark etmedin mi etrafında arkandan bir sinsirella, sinsi birini? Mesela ben fark ettim, çıktı ortaya yani.
1: Sen de.
0: Evet canım, benim etrafımda bayağı yüzüme gülen dostum o arkandan neler yapmış, ama hala bildiğimi söylemiyorum, çok eğlenceli.
1: O senin bildiğini bilmiyor mu hala?
0: Bilmiyor. Ya işte sinsiye sinsice davranmaya karar verdim.
1: Öyle mi?
0: Ya evet, artık bak akrep, şu an akrepteyim yani. Sen hiç fark etmedin mi? Sana mesela biri aslında yalan söylemiş ya da yapmayacağı bir şeyi yapacağım demiş ya da dost görünmüş. Bir düşün bakalım, illa olmuştur. Herkes de oldu. Ben kimle konuştum? Aa evet, öğrendim birini, bir şeyini öğrendim diyor. Sende de vardır.
1: Allah Allah.
0: Bir düşün bakalım.
1: Evet evet, kesin. Şimdi sen söyleyince
0: bir aydınlanma geldi. Şu an Okan'ın suratına.
1: Dur. Koç burcuyum, yükselen yay demiş İzmir'den Okan Bey. Bu arada ne diyeceksin? Şey demiş. Gerçekten Ağustos çok fena geçti.
0: Çok
1: çabuk
0: geçti,
1: yaz,
0: evet.
1: Yaz gibi değildi. Ticarette çok geçti.
0: Evet.
1: Hep yalan vardı
0: evet.
1: Demiş dinleyicimiz. Ne diyorsun bu arada? Koç burcu, yükselen yay.
0: Aslında kendi içinde çok dengeli koç ve yay enerjisi. Aslında kendi içinde muhtemelen bu dinleyicimiz çok pozitif, çok tatlı, keyifli. Pozitif ol. İyi ki pozitifmiş de ucuz atlatmış. Yani Ağustos ayı gerçekten turizm sektöründe de çok iyi değildi. Medyada da değildi. Normal akışta, kendi günlük hayatlarımızda, özel hayatta. Ya sağlık, birçok insanın sağlığı darmaduman oldu. Mesela bu ay tutulması balıkta olduğu için balık biraz psikolojik sağlığı da çok etkiledi. Herkeste panik ataklar arttı. İşte ne bileyim, alerji arttı. Alerjik reaksiyonlarda artış oldu. Cilt rahatsızlıkları arttı. Güneşle ilgili sıkıntılar arttı. İşte ayak kırılmaları, burkulmaları, etrafına dikkat ediyor musun? Bir sürü kişi düşüyor, kırıyor.
1: Parmakta çatlamalar bizim arkadaşlarımızda bile var.
0: Bakın canlı yayında gösteriyorum.
1: Geçen benim bile başıma geldi. Şuramı buldum falan.
0: Bak ben düştüm.
1: Allah Allah.
0: Ayakkabım yarıldı yani. Öyle düştüm. Biri çarptı bana bak. Dirsek gitti. Şurayı görüyor
1: Şuradaki
0: musun?
1: Şuradaki morarıklık, görüyorum ben orayı.
0: Bayağı yani ucuz atlattım. Allah'tan bir yerimi kırmadan
1: geçmiş
0: atlattım.
1: Olsun bu arada.
0: Çok sağ ol. Yani haritalarındaki insanların sert açılara göre kimisi şu an alçıyla dolaşıyor, kimisi işte yatıyor.
1: O zaman insanlar mini bunun
0: sıkıntılı bir aydı.
1: Bu bizi bekleyen sıkıntılı sürecin insanlar herhalde farkında olup oradan kaynaklanan bir şeyler olup bilmesi lazım, ona göre davranması
0: evet,
1: lazım.
0: Ama şimdi
1: bir de şey diyeceğim,
0: kazayı
1: sana.
0: Kazayı önleyemezsin. Başına önleyemez. Gelecekse gelecek.
1: Bir de şey söyleyeceğim sana. Bu senenin son şey mi? Yani tekrar bir retro bir şey olacak mı? Ne diyorsun?
0: İşte Venüs retrosu var.
1: Ondan sonra Ekim,
0: 3
1: hayır.
0: Ekim.
1: 3 Ekim tamam.
0: Yok, ondan
1: sonrası
0: bir de Merkür retro gelecek yine yılın sonlarına doğru. Bu şekilde kapatıyoruz.
1: Bu
0: yani.
1: Seneyi kapatıyoruz.
0: Ama tutulma yok daha. Tutulmaları bitirdik. Bu tutulmalar zaten bizi yıl sonuna kadar etkileyecek. Ve işte balık burcunda ve aslan burcunda olduğu için tamamlanmaları yapacağız hayatımızda, kapanışları yapacağız, yeni başlangıç için hazırlanacağız ve biraz daha kendi değerimizi anlayacağız. Sağlığımızla daha fazla ilgileneceğiz bu dönemde. Mesela sana güzel bir tarih vereyim. 4 Kasım çok tatlı bir tarih.
1: Aa.
0: Venüs ve Jüpiter arasında, Venüs de retro, harika bir açı
1: 4
0: var.
1: 4 Kasım.
0: Evet, 4 Kasım ve 3
1: gün. Ne yapmayı önerirsin o tarihte?
0: 3 gün önce 3 gün sonra.
1: Ve olumlama yapmak falan mı? Ney?
0: Tatile çık tatile. Barcelona'ya
1: ne
0: gitsen.
1: Ne olumlaması ya?
0: Barcelona. Yani bak çok güzel. Yani Venüs retro tabii ki yine aşk hayatlarına dikkat, ama burada Jüpiter'le tatlı bir açısı var ve Venüs de retro olduğu için mesela eski sevgili, eski eş, eski iş, kaçırılan fırsatlar bu Kasım başı gibi geri gelebilir. Orada tatlı bir şey var. Hani hep olumsuz konuştuk. Güzel bir şeyler de 4 Kasım. Söyleyeyim istiyorum. Mesela 10 Kasım yine tatlı açılar var. Hmm. Hani güzel yine planlar yapılabilir. Ve Merkür retrosu işte başlayacak Kasım'ın başında. Bakayım ne zaman tam başlıyor. Hatta tam tarihi de söyleyeyim. Venüs retrosu 25 Ekim'de bitiyor. Ondan sonra aşk hayatları düzeliyor. Bak yani 25 Ekim sonrası. Yok yanlış söyledim. Retro devam ediyor. Venüs retrosu, üstüne bir de Merkür retrosu da Venüs retrosuna eşlik ediyor. Hatlar iyice karışacak.
1: Hadi buyur bakalım.
0: 24 Ekim'i de.
1: Biz küllüm bitmişiz.
0: 24 Ekim'i de not alalım. Orada da Merkür retro Akrep'te başlıyor. Bak düşün, aynı anda hem Merkür retro hem Venüs retro. 24 Ekim'den sonra biraz daha hatlar karışıyor. Hem işler, iş anlaşmaları, aşk hayatı, sosyal hayat. Ya siz Ekim'e dikkat edin, Kasım'a dikkat edin. Zorlu bir Ekim ve Kasım geliyor ama sonra Aralık'ta inşallah rahat edeceğiz. Zaten Merkür retrosu da ne zaman bitmiş oluyor onu da söyleyelim.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Ben var ya, bu etkilenmeyi falan hakikaten yaşadım ha. Yani hiç hafif almayın sevgili dinleyiciler, gerçekten. Ben bilir öyle söylerim yani, gerçekten.
0: Zaten inanmayanlar da inanıyor. Bu arada bir yandan Satürn retro hala, o retro da 11 Aralık'ta bitecek. Yani Aralık sonrası daha iyi olabiliriz gibi geliyor bana. Yani bu yıl çok iyi geçmedi.
1: 2026'yı bitirdik yani.
0: Ben bu yıldan çok bir şey anlamadım. Sen anladın mı?
1: Anlamadım.
0: Çok
1: wow.
0: Ya tamam, çok şükür sen de tatiline gittin, ben de gittim, işimizde gücümüzdeyiz ama çok böyle elle tutulur, çok istediklerimizi yapamadığımız bir yıl oldu bence. Şu saatten sonra da çok aşırı büyük şeyler beklemeyelim. Çünkü Ekim ve Kasım'da karışık ama bütün anlaşmalarımızı Eylül sonuna kadar yapalım. Belki güzel şeyleri Eylül'de yaşayabiliriz. Ekim'e Kasım'a dikkat edelim. Aralık'ta daha rahat olacağız. Yeni yıla belki daha rahat gireceğiz. Bu arada bugün Mars Satürn karesi var. Kavgalara dikkat, kazalara dikkat.
1: Bugün mü özellikle?
0: Bugün özellikle yaşlılarla.
1: Sakin kalalım yani.
0: Evet, yaşlılarla, olgun insanlarla çatışmamaya dikkat. Patronla, müdürle, yöneticilerle zıtlaşmamaya dikkat. Bugün gergin. Bir Eylül ayına gergin başlıyoruz. Bu bir. 10 Eylül itibariyle Venüs Akrep'e geçiyor. Akrep, Yengeç, Balıklar, şanslı dönemimiz geliyor. Özellikle Venüs retroya girmeden önce, yani 10 Eylül'den Ekim başına kadar. Of, yaşadınız. Akrep, Yengeç, Balık. Hadi güzel bir müjde de verelim.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Bu sene göreceğimiz rahmet Eylül. Ben size söyleyeyim.
0: Eylül'ü herkese iyi değerlendirsin. Yani diğer aylara göre Eylül'ü daha şanslı buluyorum. Ağustos çok kötüydü zaten. Eylül güzel gibi %80. Ekim'e Kasım'a dikkat. Aralık da güzel gibi.
1: Evet.
0: Ve bu arada
1: veda ediyoruz.
0: 11 Eylül'de de Başak yeni ayı var. Herkes biraz daha kendini doğaya, toprağa, sağlığa, huzura versin. Eylül ayında detoksa başlamak için, diyete başlamak için, spora başlamak için, sağlık kontrollerini yaptırmamız için, daha sağlıklı bir hayata geçmek için, hem ruhsal hem bedenen arınma yaşamak için
1: harika
0: bir ay olacak. Bunun da müjdesini verelim. Yani iyi şeyler de söyleyelim.
1: Canım benim, ağzına yüreğine sağlık. İyi ki varsın. İyi ki geldin. Süper bir sohbetti. Ekim ayında bekliyoruz.
0: Vallahi
1: sevgili
0: geliyoruz.
1: Onur Mete ile beraber. Onur Mete olmazsa da seni bekliyoruz.
0: Aynen.
1: Değerli dinleyiciler, buradayım. Sevgili Mine Ayman, tekrar hayırlı olsun. Harika bir şarkıyla geldi. Harika sohbetine geldi.
0: Çok
1: İyi ki varsın.
0: Ederim.
1: Canım arkadaşım. Veda ediyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 13.30'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'den zirveden mesajlar var. TCG Işın gemisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde alabora olan gemide arama çalışmaları için bölgeye geldi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede yaptığı konuşmada Mekke Savunma İttifakı'nın bölge ve dünya barışına önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Erdoğan, İsrail'in saldırılarına da dikkat çekerek bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemekte dedi.
2: Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Şangay İşbirliği Örgütü üyelerini 11-12 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesine de davet etti. İklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadelede üzerimize düşeni yapmayı hedefliyoruz dedi.
2: İklim değişikliği, düzensiz göç, terörizm, sınır aşan suçlar ve gıda güvenliği gibi meseleler artık birçok ülke için tehdit teşkil etmektedir. Türkiye olarak iklim değişikliğinin farklı coğrafyalar üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadelede üzerimize düşeni yapmayı hedefliyoruz. Bu amaçla 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da COP31 zirvesine ev sahipliği yapacağız. Bu önemli zirvede siz değerli dostlarımızı da aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyacağımızı ifade etmek isterim.
1: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de zirvede bir konuşma gerçekleştirdi. Putin konuşmasında örgütün dünyanın en büyük bölgesel oluşumlarından biri haline geldiğini söyledi. Putin konuşmasında 2001 yılında 6 ülkenin girişimleriyle kurulan yapının kat ettiği mesafeye dikkat çekerek örgütün şekillenen çok kutuplu dünya düzenindeki rolünün altını çizdi. Rusya'nın Şangay İşbirliği Örgütü'nün işleyiş ve verimliliğini arttırmaya yönelik çabaları desteklemeye sürdüreceğini ifade etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e hareket ettiği sırada batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ait askeri gemiler ve botlarla yürütülen çalışmalara Türkiye'den gelen kasa tipi askeri uçak, çok sayıda insansız hava aracı ve helikopter havadan destek veriyor. Son olarak TCG Işın gemisi de bölgeye geldi. TCG Işın gemisinin bölgeye ulaşmasıyla geminin enkazına inilecek. Operasyonda 15 özel İstisanslı birinci sınıf dalgıç, gemide ise toplamda 60 personel var. Ayrıca uzaktan kumandalı sualtı aracıyla da robotik dalış yapılacak. Yeni adli yıl bugün başlıyor. Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen 20 Temmuz'da başlayan adli tatil bugün itibariyle sona erdi. Yeni adli yılda birçok soruşturmanın iddianamelerinin hazırlanması bekleniyor. Yeni adli yıl bugün Yargıtay'daki İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'nda düzenlenecek törenle başlayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Eriç Sakan da programda konuşma yapacak.
0: Ekonomi.
1: Akaryakıt fiyatlarında 1 Eylül itibarıyla yeni dönem başladı. Ağustos ayında geçici olarak sıfırlanan motorin ÖTV'si belirlenen kademeli artış takvimi kapsamında yeniden devreye girdi. Motorinin ÖTV tutarı 1 Eylül itibarıyla 3 lira artırıldı. KDV dahil zam pompa fiyatlarına 3 lira 60 kuruş olarak yansıdı. Zamla birlikte motorinin fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir'de 80 liranın üzerine çıktı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.341 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 27 kuruş, euro 56 lira bandında. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.766 lira, çeyrek altın 11.018, tam altın 43.948, atı altını da 44.689 lira.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul parçalı az bulutlu 30 derece, İzmir ve Antalya az bulutlu ve açık, İzmir 35, Antalya 36 derece, Trabzon ve Van parçalı çok bulutlu, öğle saatleriyle gök gürültülü, sağanak yağışlı, Trabzon 27, Van 25, Gaziantep ve Diyarbakır'da ise parçalı ve az bulutlu bir hava var, Gaziantep 34, Diyarbakır 36 derece. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
4: Teşvikte hata olmaz. Herkes eteğindeki taşı dökecek. Biz de daha rahat tartışabileceğiz. Böyle kavramlar üzerinden değil, ya da şöyle söyleyeyim, ben 90'lardan beri gazeteci olarak elbette bu süreçleri ben de takip ediyorum. Hani bugüne kadar söylenmemiş hiçbir şey söylenmedi şu ana kadar bu komisyonda. İşte ben söylüyorum, meclisin internet sitesine girerseniz orada komisyonun tutanaklarını da göreceksiniz. Son tahlilde Anayasa Mahkemesi bu soruşturmanın, Rabia Naz soruşturmasının yeniden açılmasında hukuki bir yarar olmadığına dair bir değerlendirme de yaptı bahsettiğimiz bu kararında. Yani bir şekilde tazminatı alın ve bu davayı unutun. Bu davayı unutun gibi bir yaklaşım da söz konusu. Enteresan, enteresan.
3: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bişkek'te düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde konuştu. Putin, Şangay İşbirliği Örgütü'nün çeyrek asırda büyüyerek küresel ölçekte bağımsız ve etkili bir güç merkezine dönüştüğünü belirtti. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi bu yıl Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirildi. Burada konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, örgütün dünyanın en büyük bölgesel oluşumlarından biri haline geldiğini vurguladı. Putin, 2001 yılında 6 ülkenin girişimleriyle kurulan yapının kat ettiği mesafeye dikkat çekerek, örgütün şekillenen çok kutuplu dünya düzenindeki rolünün altını çizdi. Putin, etkinliğin artırılması hakkında Rusya'nın Şangay İşbirliği Örgütü'nün işleyiş ve verimliliğini artırmaya yönelik çabaları desteklemeyi sürdüreceğini ifade etti. Milli para birimleri konusunda da konuşan Rus lider, üye ülkeler arasındaki ticarette yerel para birimlerinin kullanımının giderek yaygınlaştığını kaydetti. Ticaret hacmine de değinen Putin, örgüt üyeleri arasındaki toplam ticaret hacminin 400 milyar doları aştığı bilgisini paylaştı. Öte yandan Bişkek'teki zirve marşında yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Putin'in ev sahibi Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil olmak üzere toplam 9 ikili görüşme gerçekleştireceği bildirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde açıklamalarda bulundu. Şangay İşbirliği Örgütü'nün 25 yılda küresel ölçekte bağımsız ve etkili bir güç merkezine dönüştüğünü belirten Putin, örgütün çok kutuplu dünya düzenindeki rolüne dikkat çekti. Üye ülkeler arasındaki ticarette milli para kullanımının arttığını söyleyen Putin, toplam ticaret hacminin 400 milyar doları aştığını açıkladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen ve 20 Temmuz'a girilen adli tatil sona erdi. 2026-27 adli yılı bugün başladı. Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği'nin genelgesiyle 20 Temmuz'a başlayan adli tatil boyunca adliyelerde görev yapan nöbetçi mahkemeler tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara baktı. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verildi. Yüksek yargı organları Danıştay ve Yargıtay'da da bu süreçte nöbetçi heyetler görev yaptı. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamında yer almadı. Yeni adli yıl Yargıtay'daki İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle başladı. Yeni adli yılın başlamasıyla başkenti kamuoyunca önemli görülen davaların görülmesine devam edilecek. Bu kapsamda 3 Eylül'de Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin İstinaf Mahkemesi'nin bozma kararının ardından 76 sanığın yargılandığı dava görülecek. 17 Eylül'de Fethullahçı terör örgütüne finansman sağladığı gerekçesiyle tasarruf mevduatı sigorta fonunun kayyum olarak atandığı maydanoz döner işletmelerinin Ankara yapılanmasına ilişkin 9 sanığın yargılandığı davaya devam edilecek. 22 Eylül'de kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Eser'in ölümüne ilişkin sanık Ümitcan Uygun'un intiharı teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme ve eziyet etme suçlarından yargılandığı davanın duruşması görülecek. Araç muayene istasyonunda çıkan kavgada polis memuru Melih Okan Keskin'in hayatını kaybetmesine ilişkin haklarında kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçundan açılan davada 4 sanığın yargılanmasına ise 30 Eylül'de devam edilecek. 14 Ekim'de ise Ankara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Necip Habdemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de Ankara'daki evinin önünde öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılanması sürecek. 16 Ekim'de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-24 dönemindeki konser harcamalarına ilişkin 14 sanığın yargılanmasına devam edilecek. Yeni adli yılda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalarının iddianamelerinin hazırlanması ve şüphelilerin yargılanmalarının başlaması bekleniyor. Bu kapsamda Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in, dönemin Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun, Ali Akuriş çıkar amaçlı suç örgütünün ve eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melik Gökçe'nin dosyalarına yeni adli yılda bakılacak. Yeni adli yıl bugün itibariyle başladı. Adli tatilin sona ermesiyle Ankara'da kamuoyunun yakından takip ettiği çok sayıda davanın görülmesine devam edilecek. Ayhan Bora Kaplan, Maydanoz Döner, Aleyna Çakır, Hablemitoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser harcamalarına ilişkin davalar yeni adli yılın öne çıkan dosyaları arasında yer alıyor. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bazı soruşturmalarda iddianamelerin hazırlanması ve yargılamaların başlaması bekleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya'nın Pasifik'e açılan kapısı Vladivostok, yaklaşık 70 ülkeden 5000'in üzerinde katılımın sağlandığı 11. Doğu Ekonomik Forumu'na ev sahipliği yapıyor. Ana gündem maddesi bölgesel kalkınma ve Asya-Pasifik ortaklıkları olan forum, 1-4 Eylül tarihleri arasında Rusya Devleti'nin desteğiyle Roskongres Vakfı tarafından düzenleniyor. Saha çalışmalarını ve bölgesel kalkınma projelerini yerinde incelemek üzere kente gelecek olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, forum kapsamında Çin, Moğolistan ve Endonezya liderleriyle ikili temaslar gerçekleştirecek. Zirvenin en kritik etkinliği olan ana oturuma devlet başkanlarıyla birlikte liderlik edecek olan Putin'in küresel ekonomiye dair geniş kapsamlı bir konuşma yapması bekleniyor. Çin, Hindistan, Moğolistan, Laos, Vietnam ve ASEAN ülkeleri başta olmak üzere 70 ülkenin yer aldığı ve 100'ü aşkın oturumun düzenleneceği zirve 5 ana temaya dayanıyor. Bu temaları uzak doğuda yaşamak ve çalışmak, özel yatırımları çekme mekanizmaları, uluslararası etkileşim kutbu olarak uzak doğu, bugünün ve geleceğin teknolojileri, büyüyen ekonomi için lojistik ve altyapı oluşturuyor. İş dünyası diyaloglarının yanı sıra forumun bu yılki teknoloji odağında sivil insansız hava araçları ve otonom ulaşım sistemlerinin entegrasyonu yer alıyor. Zirve kapsamında sadece ekonomi değil, sosyo-kültürel etkinlikler de öne çıkıyor. İnovasyon alanında yeni teknoloji projeleri sergilenirken, doğa koruma programları çerçevesinde düzenlenen Şahin Günü Forumu'nda yırtıcı kuş türlerinin korunmasına yönelik uluslararası paneller düzenlenecek. Sokak Festivali konseptindeki Uzak Doğu Sokağı sergisi ve kent genelinde düzenlenen Vladivostok Sezonları Kültür Festivali ise forum katılımcılarına ve bölge halkına renkli anlar sunuyor. Rusya'nın Vladivostok kentinde 70 ülkeden 5000'den fazla katılımcıyla düzenlenen 11. Doğu Ekonomik Forumu, Asya-Pasifik Ortaklıkları ve Bölgesel Kalkınma gündemiyle başladı. 5 ana tema altında teknoloji, lojistik ve yatırım konularının ele alınacağı zirvede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet başkanlarıyla ikili temaslar gerçekleştirecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. TCG Işın Girne'de göreve başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde konuştu. Küresel ilaç devi 8 klinik çalışmayı 3 hastanın yaşamını yitirmesinin ardından durdurdu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde bulunan denizaltı kurtarma, açık deniz yedekleme ve su altı arama kabiliyetlerine sahip TCG Işın kurtarma ve yedekleme gemisi bölgede çalışmalarına başladı. TCG Işın'ın ana görevlileri arasında 1000 metre derinliğe kadar arama ve kurtarma faaliyetleri bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde konuştu. Teşkilatın kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, her alanda işbirliğini ilerletmenin gayreti içerisinde olacaklarının mesajını verdi.
2: Şangay İşbirliği Teşkilatı her şeyden evvel bizim bölgesel sahiplenmeyi merkeze alan çok boyutlu dış politikamızla örtüşen bir yapıya sahiptir. Teşkilatın sadece barış ve istikrarın temininde değil, halklarımızın refahı için çok önemli olan kesintisiz ve güvenli ulaştırma koridorlarının tesisiyle enerji arzı güvenliği gibi alanlarda da rol oynayabileceğini düşünüyoruz. Hazar geçişli orta koridor girişimini kuşak ve yol girişimiyle de uyumlu hale getirilmesini istiyor. Bu bağlamda teşkilat bünyesindeki işbirliğine büyük önem veriyoruz.
1: Konuşmasında Mekke Savunma İttifakı'nın bölge ve dünya barışına önemli katkılar sağlayacağını da belirten Erdoğan, İsrail'in saldırılarına dikkat çekerek bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir dedi.
2: Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir.
1: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Başvurunun sadece Melih Gökçek'le sınırlı olmadığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin avukatı Nadi Türkaslan'ın Gökçek dışında Gökçek'in ailesi Beyaz TV, Ankara ve Osmanlı Spor yöneticileriyle ihaleye fesat karıştırdığı öne sürülen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuş aracılık soruşturmasında 3. dalga operasyon düzenlendi. Antalya ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında tutuklu Muhittin Böceğe yönelik mağdur beyanları yer aldı. İran ABD ile uzlaşı şartını açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Washington yönetiminin geçici anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde Tahran'ın buna karşılık vereceğini ifade etti. Pezeşkian, ABD taahhütlerine geri dönerse İran İslam Cumhuriyeti derhal adım atacaktır ifadelerini kullandı. Küresel ilaç sektörünün en büyük şirketlerinden biri olan İsviçreli Novartis, otoimmün ve nörolojik hastalıkların tedavisi için geliştirdiği deneysel CAR-T hücre tedavisinde önemli bir güvenlik sorunuyla karşı karşıya kaldı. Şirket deneysel hücre tedavisi Repsel'le yürüttüğü 8 klinik çalışmayı 3 hastanın yaşamını yitirmesinin ardından durdurdu. Şirket ciddi bağışıklık reaksiyonlarının ardından kapsamlı güvenlik incelemesi başlattı.
3: Ekonomi.
1: İstanbul'un enflasyon notu açıklandı. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul'da Ağustos'ta perakende fiyatlarda aylık enflasyon %1,66 oldu. Yıllık enflasyon ise 34,96'ya geriledi. Kategoriler arasında en yüksek artışı sağlayan ise eğitim olarak kaydedildi. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.323 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 27 kuruş, euro 56 lira bandında. Kapalı çarşıda gram altın 6.758, çeyrek altın 11.007, tam altın 43.906, ata altını da 44.614 lira. Yayınımız Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'ın sunduğu Futbol Saati ile devam edecek.
4: Türkiye ve dünyadan futbolun tüm renkleri,
0: maç sonuçları, istatistikler ve haftanın programı Serhat Ayan ve Selin Yazıcı'nın keyifli sunumuyla Radyo Sputnik'te Futbol Saati programında. Futbol Saati her salı saat 14'te. Futbol Saati başlıyor.
1: Yepyeni bir günden, yepyeni bir programdan herkese merhabalar efendim. 1 Eylül 2026'yı gösteriyor takvimler. Güzel bir salı gününü sizlerle paylaşıyoruz. Güzel bir Eylül'e başladık. Sonbahar geldi çattı artık. Yazı geride bıraktık. Güzel, dop dolu, harika, şahane bir Eylül ayı geçirme dileğiyle futbol programımızı açıyorum. Sevgili Serhat diyor ki neden bahsediyor bu kız diyor. Biz diyor futboldan bahsedeceğiz diyor ama ben Eylül'ün romantikliğinde kalmışım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Radyo Sputnik'te ben Selin Yazıcı ve hemen
5: ben Serhat Ayan'ım.
1: Sevgili Serhat'la birlikte futbol saatinde sizlerle birlikteyiz. Önümüzdeki 50 dakikalık zaman diliminde futbolu konuşacağız, sporu konuşacağız. Serhat nasılsın?
5: İyiyim valla, işte maçları seyrettik, daha iyi olduk, daha güzel şeyler çıkarttık. Gece sabaha kadar, 3'e 4'e kadar bayağı bir veri çıkarttım, bu verileri paylaşacağım. Hani verileri de bu arada futbol.tkleci.com adresine koydum. Oradan merak edenler, hani bunlar maçta ah ben şunu kaçırmıştım diyenler için de orada veriler
1: oradan bizi oradan takip edebilirler. futbol.tknlj.com'dan takip edebilirsiniz. 0500 571 66 56 da bizim WhatsApp hattımız. Buradan da yayınımıza iletmek istedikleriniz varsa bizlerle paylaşabilirsiniz. Güzel bir hafta sonuydu. Nasıl geçti senin hafta sonu? Maçlarla yine dolu dolu.
5: Evet evet, yani teker teker seyrettik. Tabii cuma günü maçlar, böyle şeylerin, dört büyüklerin maçı yoktu. Sonra üst üste hepsi yığıldı. Seyrettik hep beraber ya işte.
1: Keyif aldın mı?
5: Keyifli keyifli. Yani daha keyifli olabilirdi ama işte bakalım. Yani işte her daim bir hakemlerde bir şey görüyoruz ama konuşuruz nasıl olsa. Görmemeye çalışıyorum elimden geldiğince ama ne kadar bilmiyorum.
1: Ya görülmeyecek gibi şeyler de değil ama Serhat, hani bir görme iki görme diyorsun ama gerçekten görülmeyecek şeyler gibi değil. O kadar

0: Kasımpaşa 1, Samsun Spor 0, Fenerbahçe 2, Ahmet Sportif Faaliyetler 2, Trabzonspor 1, Beşiktaş 6, Arca Çorum FK 2 şeklinde 3. haftayı geride bıraktık. Lige baktığımızda, puan durumuna baktığımızda Galatasaray 7 puanla lider, hemen ardından aynı puanla Gençlerbirliği var 7 puanlı. Sonrasında Beşiktaş, Fenerbahçe, Ahmet Sportif Faaliyetler, Kocaelispor ve Çaykur Rizespor 3 4 5 6 7 şeklinde sıralanıyor 6'şar puanla. Daha da artık devamı daha ilerleyen zamanlarda böyle puan durumunu konuşmayı daha çok seviyorum. Henüz bir ilk haftalarda böyle bir puan durumu oluşmuş durumda. Peki dilersen hiç böyle lafı uzatmadan hemen fikstür sıralamasıyla başlayalım mı?
1: Haydi fikstür sıralamasıyla başlayalım. Ondan önce hemen ben bir minik not iletmek istiyorum. Tabii. Şeylerle alakalı, takımlarla alakalı. Gençlerbirliği böyle sağlam başladı. Erzurumspor ligin en kötü takımı. Kesin ilk önce onlar kime düşecek derken onlara puan kaybetti Gençlerbirliği. Böyle bir enteresan bir şey. Konya acayip oynadı ama Kocaeli'ne 2-1 yenildi.
0: Evet.
1: Kendi evinde. Konya'nın hala puanı
0: yok. Puansız tek takım. Konya puansız tek takım şu anda 3 haftada.
1: Çorum muhteşem oynuyor. Çok acayip bir oyun oynuyor ama aldığı tek puan Galatasaray'dan İstanbul'da. Evet. Falan evet. Böyle dün 6 tane yedi. Yani böyle evet. Bir acayip bir lig yani. Her şey böyle umulanın dışına götürmek için elinden geleni yapıyor herkes.
0: Ben zaten şeyde böyle bir şaşkınlık yaşadım. Onu da söylemiştim. Hani henüz ikinci haftadan itibaren yenilme oldu ya. Hani şöyle 3 hafta 4 hafta bir namağlup falan evet. Hiç olmadı. Hani direkt yenilgiler böyle bütün takımlar yaşayınca o zaten bende bir şaşkınlık yaratmıştı. Bu sezon galiba öyle olacak. Bu sezon şaşırtmalı bir sezon geliyor zannedersem. Güzel olsun.
1: Yani herkes her şeyi yapıyor sırasıyla. O bana enteresan geliyor. Bakalım neler olacak, hep beraber göreceğiz yani.
0: Peki o halde Galatasaray Göztepe mücadelesiyle başlayalım. İki renktaş 3. haftada Galatasaray'ın sahasında bir araya geldiler. Mücadele 3-2 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi. Ama yani kıran kırana bir maçtı falan diyebilir miyiz bu 3-2'lik skoru görünce? Hani hiç maçı seyretmesem yani, 3-2'yi duysam öyle gibi düşünürüm ama maçı görünce aynı fikirde olur muyuz bilemiyorum.
1: Şimdi şöyle istatistiklere bakınca da bir acayip tuhaf bir şeyler çıkıyor. Neden? Çünkü Galatasaray ceza sahası içinde 43 kere topa dokunmuş. Yani 90 dakikada 43 kere topa dokunmak ne demek? 2 dakikada bir ceza sahasının içinde bir top tepiklemek demek. Onun dışında 34 tane şut atmış. 34 tane şuttan 2.87 gol beklentisi yaratmış. 3 tane gol atmış ama 2 tane de gol yemiş. Rakip 0.63 gol beklentisi yaratmasına rağmen. Rakip bu arada 9 şut atmış, 2 gol atmış oradan. Rakibin bu arada 4 isabetli şutu var, ikisi gol oldu. Yani böyle Galatasaray için çok parlak sinyaller yok orada. Yani böyle ya işte bak gümbür gümbür gidiyor Galatasaray falan gibi sinyaller yok orada. Yani Galatasaray sakat gidiyor. Ama tabii skor alan daima haklıdır. Lider şu anda Galatasaray. Ama herkes şey diyor yani tamam ya Galatasaray işte, daha ne istiyorsun falan diyor. Bence Galatasaray hani 3 hattı tek başına düşünürsek hani mesela işte savunma hattında Davinson Sanchez öne çıkıyor. İşte 18 defansif hamle yaptı, 17 uzaklaştırma yaptı, 11 kafayla uzaklaştırma, 10 hava mücadelesinin 7'sini kazandı falan gibi böyle acayip bir şeyler var. Ha bir de üstüne üstlük şey de yaptı, gol de attı Sanchez. Hani evet. Bir de bu tarafı var işin. Daha ne yapsın adam? Şimdi orta sahasında birazcık karmaşa var Galatasaray'ın. Yani tamam pas oranları falanlar çok yüksek ama ya mesela Lemina 47 pasın 38'inde isabet buldu. Düşük bir yüzde teknik olarak. İşte Gabriel Sara mesela herkes değişsin onun yerine bir adam gelsin, şu gelsin, bu gelsin falan derken adam 73 dakikada 5 fırsat yarattı. Yani şaka değil ve 0-22 gol atmadığı halde 0-22 şeyi üretti. Gol beklentisi üretti. Ve 55. dakikada gol attı bu arada. Hani özür dilerim gol şey ya atmadı dedim ama hani yani bir acayip. Şimdi Osimhen diye bir kavram var. Kavram diyorum adama artık yani böyle hakikaten kavramsallaştırdım onu ben kendi içimde. Yani çünkü bir şekilde kapıyor, bir şekilde üstüne gidiyor ve atıyor. Yani öyle ya da böyle o maçta bu maçta 6 gol oldu değil mi? Yanılmıyorum ben.
0: Evet.
1: Yani öyle baktığımızda bir tuhaf bir yere geliyor. Şimdi Galatasaray ne oynuyor diye bakacak olursak mesela 2-3-4-1 falan gibi bir taktikle oynuyor. Ben yine o futbol teknoloji.com'dan şeye bakıyorum. Sahaya yayılmalarına bakıyorum. Sahada neler yaptıklarına. Sahada neler yaptıklarına baktığımız zaman böyle karşımıza bayağı şey çıkıyor. Değişik bir taktik çıkıyor. Yani bayağı topu ileriye doğru iter çıkıyor.

0: Ve en çok kırmızıların olduğu yer, yani ısı haritasında baktığımızda en çok kırmızıların olduğu yer Osimhen'in olduğu yer, evet. Yunus Akgün'ün olduğu yer, Torreira ile Lemina'nın olduğu yer. Mesela Barış Alper Yılmaz takımın ortalaması bu kadar yüksekken 6.7 puan aldı 10 üstünden. Barış Alper'de çok ciddi sıkıntılar var. Mesela Abdülkerim Bardakçı bence takımın defansın aksayan yerleri. Şimdi Davinson Sanchez 8.1 ile oynarken Abdülkerim Bardakçı 6.2 ile oynadı. Yani çok düşük bir oran yine. Bakalım oradan ne çıkacak. Mario Lemina yine orta sahada diğerlerinin aksine, şimdi Şalay'ın 7.7 aldığı, Torreira'nın 7.4 aldığı, Sara'nın 8.4 aldığı yerde Lemina 7.2 aldı. İyi bir oran ama hani o takımın o ritmi içinde yeri yok. Ha bu arada Jankat Yılmaz da 6.5'la oynadı. Jankat daha iyi olabilir mi? Olabilir ama bu maçlarda çok fazla gözükemiyor. Yani bir şekilde takım gol yediği için onun da puanı düşüyor. Şunu ben sordum, yapay zekayla bunları tartıştık. Mesela Osimhen olmasa maç nasıl biterdi? Yani Osimhen olmasa, şimdi şöyle bir şey, 34 tane şut çektik dedik ya Galatasaray. 34 şutun 15 tanesini Osimhen çekmiş. Yarı yarıya neredeyse. Evet. 11 isabetli şutun 6'sını Osimhen yapmış. 43 kere ceza sahası içinde dokunuş var demiştik, hatırlarsın. Bunun 18'i Osimhen'e ait. Yani Osimhen takımın hücumla ilgili olan her şeyinin yarısı ve üstü. Ya Osimhen inanılmaz oynuyor. Yani Galatasaray'ın denkleminden Osimhen'i çıkarttığın zaman geriye işte çok tam, fazla bir şey kalmıyor. Tam i̇şte onu çok soracak. Acayip.
1: Ama tam ben de sana onu soracaktım. Bunu biz seninle zaman zaman, işte geçen sene Trabzonspor özelliği de konuşmuştuk, işte Onarço olmayınca takım olmuyor falan diye. Şimdi Osimhen'in tamam şu anda çok güzel gidiyor ama hani Osimhen tökezlerse takım mı tökezleyecek o zaman?
0: Yani Osimhen penaltı attı, Saray'a asist yaptı filan, 3 maçta 6 gol attı. Yani burada bir şeyler var. Hani Osimhen'i ya niye devre dışı çıkartasın ayrıca? O ayrı bir şey ama o Allah korusun sakatlandı, i̇şte bir şey oldu, kart gördü filan falan. Yani burada olmasa ne olurun karşılığı çok parlak değil Galatasaray için. Ha Galatasaray işte Deniz'i aldı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum, evet, ben şeyden, evet. Porto'dan.
1: Ya bu arada görüşmelere başlandığını herkes açıkladı. Kapa bildirilmiş. Evet.
0: Evet evet, bitti o. Yani herkes şunu söylüyor. Artık milli takım bir santrfor düzene geçer diyor. Madem Galatasaray bir santrfor aldı, Türk santrfor aldı, artık milli takımda santrforla oynamaya başlar gibi böyle şakalar şukalar yapıyorlar. Çok sevdiğimiz İtalyan teknik direktörümüz için. Evet yani. Yani Galatasaray çok parlak sinyal vermiyor. Dediğim gibi Galatasaray şu anda çok iyi gözüküyor ama çok parlak sinyaller de vermiyor. Tamam, karşısındaki takım Göztepe. Kötü bir takım değil. Kimse Göztepe'ye şu anda kötü takım diyemez. Daha uyanamadığını düşünüyorum ben Göztepe'nin. Yani sondan bir üçüncü, dördüncü galiba.
1: 15. sırada bir puanı var.
0: Ha, yani düşme hattının bir üstü sonuçta ama bir puanda. Yani hani Göztepe uyanmadı belki ama kötü bir takım değil. Dolayısıyla hani Galatasaray'ı oynatmayacak bir takım ama işte Galatasaray şu anda bakacak olursak, bak alttan, en alttan iki takımla oynadı değil mi? Göztepe ve Çorum'la oynadı.
1: Evet.
0: Çorum'a puan kaybetti. Göztepe'den iki gol yedi. İkisinde İstanbul'da. Bu arada hem en alttaki Çorum'dan hem en alttaki Göztepe'den ikişer gol yedi. Ve ikisi de İstanbul'da.
1: Evet.
0: Birazcık Galatasaray'ın defansını tekrar düşünmesi lazım gibi geliyor bana. Yani Abdülkerim mi sakat yoksa şeyler orta saha mı geri dönemiyor? Bunları da böylece toparlamış olalım.
1: Peki o halde geçelim mi hızlı hızlı diğer maçlarımıza?
0: Haydi.
1: Haydi, o zaman sırada Samsun Spor Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe.
0: Oo, Selin Hanım'ın en sevdiği maç.
1: Fenerbahçe efendim deplasmanda Samsun Spor'u 2-0'la mağlup etti. Maça çok hızlı başladı Fenerbahçe. Daha birinci dakikada böyle bir ataklar falan vardı. Zira gol de üçüncü dakikada Vedat Muriç'ten geldi ve şahane bir Oğuz Aydın seyrettik. Her geçen gün kendine iyice katan bir Oğuz Aydın seyrediyoruz ve 49. dakikada golde de ben de varım dedi. Oğuz Aydın'ın kaydettiği bir gol oldu. Şimdi şöyle de bir şey var. Fenerbahçe Samsun Spor'u deplasmanda 3 yıl sonra mağlup etmeye başarmış. Bir de böyle bir durum var. Evet. En son galibiyet 2023-2024 sezonunda gelmişti. Oradan sonra 3 yıl sonra deplasmanda bir galibiyet geldiği için tabii ki Fenerbahçe taraftarları daha mutlu oldular. Vedat Muriç'ten golün gelmesi, çünkü Vedat Muriç hani ısınsın artık takımda olsun, evet, falan evet, vardı. Evet. Vedat Muriç'ten gol gelmesi sevindirdi. Oğuz Aydın yine zannedersem Fenerbahçe taraftarlarının son gün, son zamanlarda bayağı bir kalbinde yer olan isimlerden bir tanesi performansıyla. Ve İsmail Kartal da yine Fenerbahçe'nin başında çıktı. İki Samsun deplasmanından da galibiyetle dönmüş efendim. Durum budur. Şimdi sende sıra. Ama sen eminim başka durumlar, şeylerden bahsedeceksin.
0: Şöyle durumlar şöyle enteresan aslında. Neden enteresan? Çünkü Fenerbahçe'nin ısı ortalaması, ısı haritası ve ortalama pozisyonlarına bakıyorum ben. Hı hı. Şöyle çok enteresan bir şey var. Şimdi takım Fenerbahçe sağ tarafa yığılmış durumda.
1: Evet, şu anda nasıl, ben de şimdi, direkt senin TKNLJ'den ona bakıyorum şu anda ben de.
0: Evet, şimdi bak Vedat Muriç, İrfan Can Kahveci, Greenwood sağ tarafta üst üste oynuyor. Arka tarafta Semedo ile Milan Şikri üst üste oynamış ortalama pozisyonları. Sol arka taraf boş, Archie Brown, Oğuz Aydın'ın arkası. Bir enteresan bir durum var orada. Yani hani Samsun çok fazla kendi solundan gitmek istedi de onların durdurmak için mi böyle yaptılar? Yoksa Samsun'un sol arkası çok açıktı da o yüzden mi oraya doğru gitmek istediler bilmiyorum. Ama bu arada da ısı haritasına da baktığımızda o kırmızı olan yerlerde, yani onları incelediğimizde Fenerbahçe'nin çok da fazla ileri gitmediği gözüküyor. Hı hı. Bunu aklımıza tutalım bak şimdi. Hı hı. Bu birinci veri. İkinci veri şu. Samsun Spor %58 topa sahip oldu. Fenerbahçe geçen sene yapamadığı bir şeyi yapmaya başladı. O da topa sahip olmasa da gol yemeden maçı bitirebilmek.
1: Evet.
0: Ve maçı kazanabilmek.
1: Evet.
0: Biz bak seninle burası çok, gerçekten çok önemli.
1: Biz seninle bunu çok fazla konuştuk, hatırlıyorum. Sen istatistikleri evet, ortaya evet, dökerken işte bu kadar top evet, Fenerbahçe'de ama sonuç niye böyle diye fazlaca konuşmuştuk. Bu sene tam tersi evet, bir durum var gibi gözüküyor.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani böyle baktığımızda şimdi Samsun evet maça topa çok iyi sahip oluyor. İşte ama Fenerbahçe mesela bu arada kontratak golü de atmadı. Yani hı hı, tamam hızlı hücumlara çıktı falan ama mesela Trabzon kontratak golü attı ama Fenerbahçe'de öyle bir gol yoktu. Şimdi yani daha organize, daha akan oyundan goller geldi. Oğuz Aydın, yani ben hep hatırlarsın şeyde, geçen sene de söylüyordum, bu sene de söylüyorum. Ya Oğuz Aydın bir takımın futbolcusu değil, işte niye burada filan, Beşiktaş'a gitsin filan deyince ben bir böyle çok sevinmiştim, gülmüştüm. Ay hadi inşallah, hani ne olur Allah'ım filan demiştim ama sonra İsmail Kartal uyandı ve göndermedi onu. Oğuz Aydın çok iyi bir futbolcu. Hı hı. Yani neden Oğuz Aydın'ın üstüne bu kadar gidiyorlar anlayamıyorum ben. İçinden çıkamıyorum. Ya gerçekten çok iyi bir futbolcu. Attığı gollerden falan da bahsetmiyorum. Asistinden hı-hı, falan da bahsetmiyorum. Hı-hı. Oğuz Aydın iyi bir futbolcu yani. Hı. Neyse dur bakalım. Yani şeyi göreceğiz. Ha bu arada İrfan Can Kahveci'nin de yani yavaş yavaş oyuna girmesi, ısınması, kendini göstermesi filan, o da yani hı hı, Fenerbahçe tribünlerini yanıltmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bak sayayım ben sana: Oğuz Aydın,
1: İrfan Can Kahveci.
0: Ondan sonra İrfan Can Kahveci ve kaleci Ederson. Hı hı,
1: evet.
0: Bu üçünü söyleyince başka bir şey gerek kalıyor mu bilmiyorum. Ya yani geçen sene seyirciler bize sahaya inecekti evet, bunları göndermek
1: evet,
0: için.
1: Evet.
0: Ama öyle değilmiş yani, gerçekten de mühim olan oyun sistemiymiş. Ama Fenerbahçe'nin de oyun sisteminin böyle of be tamam süper artık bu Fenerbahçe alır yürür gibi olduğunu da çok, o izlenimi de alamıyorum. Hı-hı. Bakalım, belki de ben yanılıyorumdur, göreceğiz zaten. Bunu zaten birazdan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı, Fenerbahçe-Beşiktaş maçının da şeylerine bakarken de onları inceleyeceğiz detaylı olarak.
1: Eyvah eyvah. Konuşacağız, sonlara doğru konuşacağız.
0: Konuşacağız.
1: Evet, peki kesinlikle. O halde dün akşama döneceğiz. Dün 3. haftanın kapanışında aynı saatte 2 mücadele vardı. Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor mücadelesi vardı. Trabzonspor hafta içinde geçtiğimiz haftada bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Avrupa Ligi'ne veda etti. Konferans Ligi'nden devam edecek. O ara bir Fatih Tekke'nin istifası vesaire söz konusu oldu. Ancak yönetim kabul etmedi. Taraftar bağrına bastı ve Fatih Tekke Ahmet karşılaşmasında Trabzonspor'un başındaydı. Ancak dün ne oldu? Trabzonspor 1-0 öne geçtiği mücadelede bu skoru koruyamadı ve 2-1 mağlup oldu. Ve 2-1'lik mağlubiyetin sonrasında şimdi Fatih Tekke tekrar konuşulur oldu. Taraftarlardan ciddi anlamda istifa şeklinde isyanlar da var. Ama hani bu sefer de demezler mi bir haftada ne değişti? Hani güvenecektik, takımın başındaydı, şans vermemiz gerekiyordu. Bu şekilde konuşulmuştu. Şimdi ne olacak diye daha ziyade tabii bunlar sosyal medyada dönen çalkantılardı. Ama maça evet, bakacak olursak Trabzonspor erken de buldu golü. Muhammed Salah'la buldu. Güzel de erken de bir gol buldu. Ama sonrasında bu durumu toparlayamadı ve 2-1 deplasmandan bir mağlubiyetle döndü. Sen neler söyleyeceksin?
0: Vallahi şunu söyleyeceğim. Trabzon için hep bunu söylüyorum. Trabzon'un ne oynadığını ben çözemiyorum. Yani 1,5 sezondur ne oynadığını tam çözemiyorum. Yani hani şunu yapıyor ve buradan gol arıyor ve şöyle gidiyor böyle geliyor. Rakamlarla ya da iyi maçlarla sahaya dağılımlarıyla anlayamıyorum. Benim yeteneksizliğim olabilir, benim görememem olabilir ama yani ortaya çıkan sonuçlar da bunu çok fazla doğruluyor benim söylediklerim. Neden? Çünkü Trabzon hazırlık maçlarıyla başladı. Ve orada çok parlak değildi. İşte yenilgiler aldı. Dedik ya hazırlık maçı ne olacak yani. Hı hı. Ondan sonra işte French Varoş maçları geldi. İstanbul işte Trabzon'da 1-0 yenildi. Deplasmana gitti. 4-0 yenildi. Yani 4 gol yedi üst üste. Ligin başlangıcında puan kaybetti. Ondan sonra ligin 3. haftası yine puan kaybetti. Yani deplasmanda puan kaybetti. Duruyor Galatasaray, Trabzon. Ve evet yani Salah çok mükemmel bir adam ama Süpermen değil. Salah'ın da böyle bir sonu var. Yani gerçekten Süpermen'e yakın bir şey gibi duruyor ama Süpermen değil.
1: Şimdi buradaki
0: yani
1: notlarda...
0: Nereye kadar taşıyabilir onu bilmiyorum.
1: Şimdi buradaki notlarda şöyle bir şey var. Trabzonspor Salah'la 11. dakikada öne geçti ama 59'a kadar yeni şut üretemedi diyor.
0: Ya çünkü Salah'ın başına adamları dikiyorlar. Yani çünkü hani başka bir planın olmayınca işte Salah ya da Onuachu gibi oyunculardan başka planı olmayınca Trabzon'un Salah'ın başına eser miktarda insan dikince o da dediğim gibi yani bir yere kadar Süpermen. Hani Süpermen değil de demiyorum artık. Bir yere kadar Süpermen. 3 kişiyle oynamıyor adam yani. Zaten yaşı geldi, başı geldi. Hani 25-26 yaşındayken belki 3 kişiyle omuz omuza dirsek dirseğe mücadele ederdi ama şu anda o şeyi de o güçte de değil. Bir de sıcaklarda oynuyoruz yani. Diyarbakır'da oynadılar. O yüzden de işte attığı gol de bu arada hani yine akan bir oyun bilmem ne golü değil. Böyle zıpkın gibi fırladı. Eski Salah'ı bize hatırlatacak şekilde zıpkın gibi fırladı. Koştu gitti. Böyle kalecileri en çok zorlayacak bir tarafına doğru attı. Ve o sırada bu arada topu bekleyip orada böyle çırpınan abi bana da at diyen onu açıyor da topu vermeyerek kendisi gole çevirdi. Trabzon'un bir dakika ya şurada şeyine bakacaktım. Onları çıkarttım da bu arada. Trabzon'un şu anda attığı gol sayısı 4, Salah'ın attığı gol sayısı 3. Yani geçen sene Onuachu'nun sırtına binen Trabzon bu sene Salah'ın sırtına binip gidiyor.
1: Öyle gözüküyor.
0: Ama nereye kadar? Soru bu. Yani tamam abi çok güzel gidiyorsunuz. Okey filan. Hani güzel değil de hani tamam gidiyor ama nereye kadar gidecek? Trabzon şu anda 3 maçta 4 puanı var. Trabzon'un kurduğu kadronun seviyesi bu değil.
1: Yani bu arada Trabzonspor'da dün Onana iyi bir günündeydi yine. Onana'nın bayağı bir kurtarışı da oldu yani. Bu maç daha gollü de bitebilirdi.
0: Onana şov yaptı. 6 top çıkarttı Onana. Yani Onana bayağı bildiğin kelimenin tam ve her anlamıyla şov yaptı. Bayağı toplar. Penaltıyı da çıkarttı. Ama bir şekilde artık arkadan gelenler hani ya tamam da birisi de dokunsun abi o topu. Adam penaltı çıkartmış yani filan.
1: Evet. Böyle bir durum oldu. Peki o zaman Trabzonspor'u ilerleyen zamanlarda daha böyle zor günler mi bekliyor sence?
0: Yani şimdi Fatih Tekke bir istifa kelimesini şimdi akıllara soktu. Bu hafta Trabzon kimle oynuyordu? Bir dakika gençleri ağırlıyor kendi evinde. Şimdi gençler de ligdeki 7 puanlı tek iki takımdan bir tanesi. Ve çok hızlı hücum yapıyorlar. Enteresan bir savunma düzenleri var. Orta sahayı çok enteresan paslarla geçiyorlar falan böyle. Yani bunları gördük. Gençleri ben 3 haftadır seyrediyorum. Ama yani Trabzon burada gençleri abi ezer geçer falan diyemiyorum. Yenebilir mi? Yenebilir tabii. Ama yani o Trabzon o şeyi kaybetti. Verdiği güveni karşı tarafa verdiği korkuyu kaybetti. Hani bunu da söyleyelim. Bir kelime de Ahmet için söyleyelim. Yani kesinlikle söylemezsek olmaz. İyi oynuyorlar. Daha iyi olabilirler mi bilmiyorum. Yani ön taraftaki o siyahi ve atlet ve yaratıcı oyuncularının gücüyle oynuyorlar. Onların da tam oyun sistemini yani böyle belirlenebilir. İşte şunu oynuyorlar, böyle yapıyorlar dediğimiz bir oyun sistemini çıkartamıyorum açıkça söylemek gerekirse. Daha iyi olacak bence Ahmet bir ihtimalle. Ama nereye kadar gider bilmiyorum. Ha, bu arada yine insanlık tarihinin en kötü iletişimlerinden birini yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. İzledim onu bilmiyorum.
1: Açıklama vereceksin değil mi? Hakemlerle ilgili.
0: Evet. Hakemlerle ilgili. Dedi ki Trabzon Ahmet maçında ben hakemlerin birazcık Ahmet tarafını tutmasını isterim dedi.
1: Ben hayatımda
0: ya, bir dakika abi yani.
1: Böyle bir açıklama ya. Kabul edilemez. Mümkün değil kabul
0: ya,
1: edilemez.
0: Ya bir dakika ya. Yani adam diyor ki abi kayırın. Hani bir de ben Trabzonluyum bak buna rağmen bunu söylüyorum filan da getiriyor işi ama senin Trabzonlu olmanı filan umursamıyorum. Sen hakemlere bir şeyi hak etmeyen tarafa doğru yapmalarını sağlık veriyorsun.
1: En adil
0: abi, olacak iş değil bu yani.
1: Yani
0: olacak
1: en adil
0: değil.
1: Olmasını söylemesi gereken kişi Türkiye'deki futbolun başındaki kişisini, federasyonun başındaki kişinin böyle bir açıklamasını yani inanılmaz derecede ben çözemedim bunu gerçekten ve ilk yani karşıma çıktığında
0: federasyon başkanı
1: acaba
0: şunu
1: dedim, yapay zeka mı
0: benim
1: gerçekten?
0: Gönlüm, benim gönlüm şeyden yana, Ahmet'ten yana bile diyemez. O bile işaret etmek olur. Burada işareti böyle parmağını gözüne sokarak yaptı. Ha o haber yalandı, bilmem ne miydi, hiçbir fikrim yok bak. Ama yani doğruysa Türk spor tarihinin gelmiş geçmiş en yanlış iletişimi olduğuna kalıbımı basarım. Hiç kimseyle de tartışmam bunu yani.
1: Çok haklısın. Aynı fikirdeyiz seninle.
0: Ya olacak iş değil. Olacak iş değil. Ha bu arada işte ne oldu? Beşiktaş mesela geçen hafta hakkını yendiğini söyledi. Dediler ki sana 3,5 milyon, sana 2,5 milyon. İkinize de 15'er gün hak mahrumiyeti cezası, şusu busu. Sonra ne yaptılar? Kaldırdılar o cezayı. Ne oldu? Neden kaldırdınız? Neden kaldırdınız? Adamın söylediği doğru mu çıktı yani şu anda?
1: Evet.
0: Ya çok saçma sapan şeyler oluyor. Ya bu federasyonun yönetsel yeteneklerin sıfırın altında. Bayağı sıfırın çok hem de çok eksilerde yani. Hani böyle -1-2 falan değil. -25'lerde 40'larda yani. Neyse hep beraber göreceğiz başımıza gelecekleri. Yani bu gelecek bir sürü yanlış şeyin de bu arada ön filmi, ön gösterimi gibi diyeyim.
1: Peki o halde aynı saatte dün bahsettiğim aynı saatte oynanan...
0: Dur Beşiktaş'a geçmeyelim. Şöyle Trabzon için iki tane daha şey söylemek istiyorum. Ahmet bu arada 17 tane şut çekti. Çok bu şutlar. Bak çok yani. Onanı olmasa sen de dedin ya onanı olmasa orada çok enteresan sonuçlar çıkabilirdi. Trabzon'un enteresan bir tarafı var. Trabzon 8 tane şut çekti. Bunların 7'si isabetli. Yani 7'si isabetli. Ama işte yani Salah'ı mesela gol dışında göremiyoruz. Hani orada Salah vardı, gol attı ama onun dışında da sağdan topu taşıdı, soldan işte pres yaptı, bilmem ne yaptı. Oralarda yok Salah. Salah sadece gol atıyor, herkes oraya falan diyor, seviniyor. Ama Trabzon zaten gol atıyordu bir şekilde. Yani bunun için de 35 milyon euro verdiğin yılda bir adama ihtiyaç var mı? Bilemedim. Yani çünkü atılmayacak golleri de atmıyor bu arada. Yani kontrataktan gol attı. Hani böyle 45 metreden dömi voleyle bilmem ne falan öyle bir gol değildi gol. Hatırlarsan görmüşsen sen
1: tabii,
0: de işte.
1: Tabii tabii evet.
0: Saçmalıktı. Neyse Trabzon'un şeyi zor. Yani Trabzon zorlu bir süreçten geçiyor. Ben geçen hafta demiştim sana hatırlarsan. Yani Fatih Tekke ilk yarıyı kapatamazsa şaşırmam demiştim. Bana arkadaşlar da mesaj atmışlardı bir sürü benim çevremde beni tanıyanlar. Niye böyle söylüyorsun bu nasıl bir öngörüdür falan diye. Şimdi yavaş yavaş benim öngörülerimi onlar da görmeye başlayacaklar.
1: Evet. Peki.
0: Hayırlısı
1: tamam.
0: Diyelim.
1: Peki o halde haftanın en gollü maçına gidiyoruz. Beşiktaş Arca Çorum FK 8 tane gol gördük bu maçta. Beşiktaş Trend Yospor Lig'in 3. haftasının kapanış mücadelesinde sahasında ağırladı Arca Çorum FK'yı. Vlahovic hat-trick yaptı. Ya gerçekten yıldızlaştığı bir maç oldu ve taraftarlar böyle artık nasıl sevineceğini falan şaşırdılar. Burada da biliyorsun çok yakınız sahaya ve çok erken gelmeye başladı taraftarlar. Yani taraftarlarda öyle bir coşku var ki o kadar erken vakitte böyle gelmeye başladılar sahanın etrafında böyle stadın etrafında böyle şahane güzel böyle bütünleşmeler vardı ve Çok da güzel bir gece oldu onlar için. Zira 6 gol gördüler. Beşiktaş en son 6 tane golü ne zaman attı bilmiyorum. Bir bakalım arkadaşlar, bir baksın.
0: 5 i̇şte gol atmış Hatay maçında. 7 gol atmış yine bir Hatay maçında. O Hatay 7 gollü maçı da hatırlarsın. Hatay'ın teknik direktörü bu Beşiktaş ne biçim oynuyor ya falan dedi. Sergen çıktı atar yaptı. Dedi ki ya, göreceğiz abi gelecek hafta. Sonraki hafta 7 gol attı hakikaten de böyle. Tuhaf bir şey oldu orada yani. Sergen'in intikamı falan diye böyle çıkmıştı o şeyler. Yani bu haftaki maça baktığımızda evet yani. Ama Beşiktaş hep bu kadar gol pozisyonuna giriyordu. Olay şu, Beşiktaş atabilmeye başladı bu pozisyonları. Beşiktaş bu girdiği pozisyonları atabilmeye başladı. Yani geçen hafta ve ondan önceki hafta da atabilmiş olsaydı yine böyle altılı ikili bilmemleri bir şeylerle biterdi maçlar. Hani onu bir hatırlatayım ben herkese. Çünkü ya bu hep oluyordu zaten. Şimdi Beşiktaş için enteresan iki tane şey söylemek istiyorum. Birincisi Beşiktaş seyircisi de seyrettiği maçın içindeki dinamikleri tam anlayabilir durumda değil gibi geliyor bana. Çünkü şey dediler. Trossard ne oynuyor abi? Ne biçim oynadı bu adam? Ya o dediler. Adam şov yaptı. Bak adam şov yaptı yani. Hani 7.4 ortalamayla oynadı. Ya, bir kenara bırakıyorum. Adam şov yaptı. İleri git yani tutulmaması gereken topları tuttu. Çizgilerden çıkarttı. Atılmaması gereken çalımları attı. Ortaya geçti. Ortada 10 numara gibi çalımlar attı. Çünkü Orkun ortadaki insanları geriye doğru kendi üstüne doğru çektiğinde oraları boşaltmıştı. Trossard oraları doldurdu. Yani inanılmaz bir oyun oynadı Trossard. Trossard'ın oynadığı oyunları işte bizimkiler gol atmazsa anlayamıyorlar. Sıkıntı burada. Evet. Bunu bir tutalım. Vlahovic gelmeden önce ben yine bir yazı yazmıştım. Söylediğim her şeyin çıkması bana acayip mutluluk verdi bu arada. Çok şımardım. Açıkça söylemek gerekirse. Yani şundan dolayı şımardım. Bir, Vlahovic öteki insanlara yer açıyor. İki, Vlahovic öteki insanlar yer açıldıktan sonra onların boşalttığı yerlere girip oradan gol atıyor gibi bir şey var. Ve topa vurmayı çok iyi bilen bir adam. Şimdi attı kendi ikinci ve üçüncü golüne baktığımızda Vlahovic'in gerçekten o vuruşlar vuruş gibi vuruş yani golcü vuruşu. Hani sol ayağının dışıyla kalecinin beri tarafına atmak falan herkesin düşünebileceği bir şeyler değil. Mesela o Huyan o mesela Beşiktaş'ta iyi bir santrfor. Çok koşuyor, çok candan oynuyor adam. Ama işte candan oynamanın yetmediğini bize mükemmel gösteren bir pozisyon oldu. Gerçekten de yani. Yani adam böyle hani bak böyle vurulunca gol oluyor falan dedi yani. Direkt bize böyle bunun dersini vermiş oldu. Orada Orkun'a ben bir saygı ve sevgilerimi göndermek istiyorum. Orkun penaltı atardı ve derdi ki abi penaltısı benim takımın. Ama hayır, Orkun gitti topu adamın kucağına verdi, önüne koydu. Evet. Hadi abi dedi. İlk o sarıldı ona. O böyle hani adam hakikaten duygulandı Vlahovic. Bu penaltıyı attıktan sonra böyle bir gözlerin dolduğunu hissettim yani orada. Çok güzel, çok şık bir hareketti yani.
1: Takım adına da çok güzel göstergeler bunlar değil mi ama?
0: Ya inanılmaz bir şey orada. Bak şimdi şöyle bir şey var. Vlahovic'le mesela bir tane Çorumlu bir abi böyle hafif kafa kafaya geldiler. Adam buna böyle bir atar yapıyor falan. Oradan uçarak olay tam geldi. Abi hayırdır ne konuşuyorsunuz siz nedir ya falan diye. Orada böyle bir sarı kartlık falan havada uçuştu ama. Yani orada abi biz varken biz takımız ha öyle birimize öyle atar yapmak olmaz moduna getirdiler. O bana çok enteresan geldi. Bu yaklaşık son 3-4 senedir Beşiktaş'ta görmediğimiz bir şeydi. Göremediğimiz bir şeydi. Ve orada hakikaten adamlar hani böyle mahalle arkadaşı moduna girmişler artık. Onu görürüz ki Vlahovic aralarında en geç katılan en son taşınan adam yani. O mahalleye öyle baktığımızda. Olaytan demişken bu arada Olaytan inanılmaz bir adam. Yani presi olup da bu kadar çalım atabilen, bu kadar ara paslar yapabilen bir adam olmamalı normalde. Hani bu adamı Beşiktaş Türkiye'de keşfetti ya. Türkiye'den keşfetti. Yani kalkıp da Almanyalara işte ne bileyim İngiltere'lere 30 milyon euro vererek almadı yani. Ve şu anda bu pozisyonda bu şekilde oynayan bir adam ben sana söyleyeyim hani şu anda yurt dışında olsa ve bu şekliyle biz bunu almak istesek 30-40 milyon eurolar veririz. Galatasaray mesela bu hafta 30-40 milyon euroya transfer yaptı. Ne bileyim çok böyle şeyi farkı ben hissedemiyorum aradaki farkı. Ha Çerni'ye bu arada şey desin daha çok Beşiktaş taraftarları daha çok yine oynayamıyor gitsin bu filan desin. Adama gitsin dedikçe adam coşuyor. Yani hem ortaları hem ortaya girmeleri hem attığı goller. Allah'ım ben böyle diyorum. Her hafta okuyorum diyorum ki işte Çerni gene bilmem ne olsun gitsin bu adam filan yazdılar. Oley diyorum. Hakikaten de çıkıyor oley. Gidiyor Çerni gol atıyor yani. Bu arada Černý'nin golünde de minicik bir şey hatırlatmak istiyorum. Černý'nin golün ortasını kimin yaptığını gördün mü?
1: Görmedim.
0: Kornerden böyle bir şey pozisyonuydu falan böyle. Agbadu yaptı. Yani takımın sağ arka tarafında oynayan adam sol önden sağ tarafta kalenin dibinde boşta duran Černý'ye orta yaptı ya. Yani burada bir şey var yani, gerçekten de bir enteresan bir oyun var. Onu umarım herkes görebilir. Bir de Beşiktaş bu sene Almanya'dan bir Terminator almış. Onu da Salih Özcan diyorlar modelini, ama hani böyle şey, çok acayip bir adam. Hakikaten de çok acayip bir adam. Yani evet. Gerçekten de Allah iniş takımlarına zeval vermesin. Müthiş. Müthiş yani.
1: Peki bu arada Fenerbahçe'de de çalkantılar daha şimdiden başladı. Futboldan hayırdır? Sorumlu yönetici Cihan Kamer'in bugün önemli açıklamaları vardı transferle alakalı. Takıma veda edecek isimleri duyurdu. Bilmem yakalayabildim mi? Diego Carlos'un ardından işte Talisca, Beko ve Çağlar Söyüncü ile yollarına ayrılacağını söyledi. Kadro yapılanmasını yapıyoruz dedi. Osterwolde sakatlığı nedeniyle gidemedi. Değerlendireceğiz dedi. Osterwolde'nin kalacağını söyledi. Osterwolde bir ameliyat gerçekleştirecek. Ama bunun dışında Fenerbahçe için transfer dosyası kapanmıştır dedi. Şu anda X kaynıyor. Deli gibi kaynıyor çünkü hadi. Fenerbahçe taraftarı...
0: Neden başka biri gelmedi diye.
1: Aynen, Fenerbahçe taraftarı bu durumdan son derece
0: peki
1: mutsuz.
0: Peki ne gelmesini istiyorlardı Fenerbahçe'ye? Kimin gelmesini? Yani nasıl bir pozisyondaki, hangi pozisyonda?
1: Şimdi şöyle de bir şey var sevgili Serhat. Bu gidenler böyle bir maddi kazanım olmadan da gitti. Bunlar da mesela böyle Talişka'nın falan canım, böyle bu şekilde gitmesi de insanlara çok dokunuyor gerçekten. Mesela zamanında en çok transferi sıkıntı yaratan ve bu adam niye geldi denilen Siddiqui Şerif kazandırarak gitti mesela. Çok basit bir örnek veriyorum. Hani ama Talişka'nın falan böyle hiç bedelsiz falan gitmesi, bunlar da bir yönetimde bir zafiyet olduğunu düşünüyor diyebilirim aslında Fenerbahçe taraftarı. Şu anda önümde de X açık, gerçekten çok çok şeyler dönüyor. Çok çok fena şeyler dönüyor burada. Ama sonuçta futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer'den bu açıklama gelmiş. Bir transfer yok.
0: Bundan sonra olmayacağı birinci ağızdan bunu söylediler. Artık bu aynen. Hani olmazsa olmaz, değişmez bir şey olarak görüyoruz diye düşünüyorum, değil mi?
1: Aynen öyle. Aynen öyle görüyoruz. Ve bu arada yani, Şampiyonlar Ligi'ndeyiz.
0: Yani. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe. Evet.
1: Yani.
0: Şimdi şöyle bir şey var. Talişka için ve diğerleri için şöyle çalışmalar yaptım. İstersen maçlardan biraz oraya doğru evrilelim kalan zamanımızda da. Şöyle ligin bütün istatistiklerini çıkarttım. Onları yapay zeka ile beraber şöyle bir yoğurduk. Yoğururken ortaya çıkan bir Talişka şeyini söyleyeyim. Talişka şu anda ligin en iyi ikinci 10 numarası gözüküyor. Puan açısından. Yani oynadığım maçlarda 7.87 puan ortalaması var. Ligin en iyi ikinci 10 numarası. Birinci 10 numarası kim? Gabriel Sara. O da Galatasaray'ın göndermek istediği adam. Yani ya biz 10 numara konusunu anlayamıyoruz, kafamızda yerine oturtamıyoruz, ya da bilmiyorum yani, bir yanlış bir şeyler var yani, ya da ben bilmiyorum. 10 numara ne yapar, nasıl davranır ve yapay zeka da bilmiyor tabii burada.
1: Sana
0: yani çok çok acayip geliyor bana.
1: Neyse, bunu daha önce konuşmuştuk. Peki bir şey soracaktım ama daha önce konuştuğumuz aklıma geldi sonra. Sen hani Talişka'nın gönderilmesini doğru buluyor musun diye soracaktım sana, ama sen daha sonra onu işte Asensio'yla falan alakalı bir açıklama yapmıştın, bana o aklıma geldi bir anda.
0: Yani şöyle bak, Talişka'nın şeylerini çıkarttım. Fenerbahçe takımı ve Talişka'nın puanlarını karşılıklı karşılaştırdım. Şöyle mesela Talişka'nın maç ortalama puanı 7.87, Fenerbahçe takımının 7.12. Talişka'nın gol beklentisi, gol beklenti toplamı 0.8, takımın 6.8, yani bütün takımın. Talişka şu ana kadar 7 şut çekmiş, 4'ü isabetli, şut isabeti %57.1. golün şut dönüşümü, yani çektiği şut başına giren gol %14, takımın %11. Yani başarılı paslarda düşük, evet, 11 mesela başarılı pası Talişka'nın. Pas yüzdesi %78.6, takımın %88.9. Peki ama yani Talişka şu rakamlara bakarak kötüdür demek zor. Ama şu da bir gerçek, Talişka gittikten sonra Fenerbahçe daha rahat ve esnek goller atmaya başladı. Ama aması şu, Şampiyonlar Ligi'nde Talişka lazımdı. Yani ne bileyim, mesela işte Osterwolde gibi kenarda bekleyebilirdi yani. Öyle sonradan girebilirdi.
1: Çok da buruk ayrıldı bu arada. Yani isteyerek de gitmediği, isteyerek de gitmediği o kadar belli ki, hafta içinde bir sosyal medya paylaşımı da yaptı kendisi. Bir yorumda da bulundu. Oradan da kalbinin ne kadar buruk bir şekilde gittiğini görüyoruz açıkçası. Evet. Peki sevgili Serhat, sonlara doğru yaklaşırken istersen bir önümüzdeki haftanın maçlarına da bakalım. Kimler kimlerle oynuyormuş, dördüncü haftanın
0: maçlarına bakalım tabii.
1: Dördüncü haftanın
0: tabii
1: programına bakalım. Dördüncü hafta Cuma günü Başakşehir Galatasaray mücadelesiyle açılacak. Evet. 5 Eylül Cumartesi günü Erzurumspor Konyaspor'la, Fenerbahçe'de Beşiktaş'la mücadele edecek. Pazar günü ligde 4 karşılaşma var. Kasımpaşa Ahmet Sportif Faaliyetler, Çorum Eyüp Spor, Trabzonspor Gençler Birliği, Kocaeli Spor, Samsun Spor. Ve pazartesi günü Çaykur Rizespor, Alanya Spor, aynı saatte Göztepe Gaziantep FK maçları oynanacak. Ehaliyle adı derbi bir kere her şeyden evvel. Fenerbahçe Beşiktaş mücadelesini en başta sana sormak istiyorum. Tabii ki derbilerin tadı bir başka oluyor. Bu kadar erken olduğu zaman, ligin bu kadar başında olduğu zaman belki çok coşkuya böyle giremiyor olabiliriz. Yani bilmiyorum, ben böyle çok derbi havasına girmedim açıkçası ama o birazcık erken haftalara denk geldi diye düşünüyorum. Sen ne söyleyeceksin, bu maç ne olur sence?
0: En son söyleyeceğimiz şeyi en başta söyleyeyim ben istersen. Nasıl sen soracaksın, ben nasıl hiç şey yapmayacağım, kıvırmadan yine söyleyeceğim. Onun için en başta söyleyeyim. Aynen. Şimdi yapay zekayla birkaç açıdan ele aldık konuyu ve yapay zekanın hani bir sürü şeyleri ortaya koyduktan sonraki bize önerdiği en olası skor 2-1 Fenerbahçe'nin yenmesi Kadıköy'de. Tahminleri şu yönde: Fenerbahçe'nin %44 ile kazanacağını, beraberliğin %29 olacağını, Beşiktaş'ın galibiyetinin %27'ler civarında olacağını söylüyor.
1: Yapay zeka.
0: Bu ama bir tahmin. Bugünkü bütün şartların, yani son oynanmış 3 maçın artı ikişer Avrupa Kupası maçının verilerinden yola çıkarak şeyler, tahminler. Hı-hı. Ama kimse böylesi önemli maçlarda bir daha önce oynadığı 5 maç gibi oynamaz. Şeye ayrı bir motivasyonla çıkar her iki takımda. Ve her iki takımın teknik direktörü de birbirlerine tuzaklar kurmak için şimdiden böyle, hatta ligin başından beri planlar yapıyordur. Hı-hı. Çünkü mesela 2023'te Fenerbahçe hangi maçta ne yapmıştı deyince kimse hatırlamaz. Ama herkes Fenerbahçe Beşiktaş, Fenerbahçe Galatasaray maçlarını hatırlar. Hı-hı. Dolayısıyla bunlar hatırlanacak maçlar olduğu için oraya ekstra bir motive kaynağı her daim bulunur. Bunu cebimize tutalım. Şimdi maç verilerine bakınca, üçer maçlık verilere bakınca şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Maç başına yaratılan gol pozisyonunda Fenerbahçe 2.34 gol beklentisinde, Beşiktaş 1.63 geride. Şut sayısına baktığımızda Fenerbahçe 20.7 şut çekmiş maç başına, Beşiktaş 17. İsabetli şutlara baktığımızda Fenerbahçe 9, Beşiktaş'ın 6 isabetli şutu var. Büyük fırsatlara baktığımızda Fenerbahçe'nin 5.7, Beşiktaş'ın 2.3 var. Ve ceza sahasındaki dokunuşlara baktığımızda da 34 Fenerbahçe'nin, 32 Beşiktaş'ın ceza sahası dokunuş ortalaması. Hı hı. Ha, rakibe verilen XG'ye, yani gol fırsatına baktığımızda da Fenerbahçe 1.26 vermiş, Beşiktaş 0.41 vermiş. Şimdi hani detaylara girecek olursak, hani böyle bir detaya bakacak olursak, şöyle, Fenerbahçe bu tabloları bir araya getirdiğimizde, yan yana getirdiğimizde, tabii sanki her Fenerbahçe'nin rakibi Beşiktaş'mış gibi ya da her Beşiktaş'ın rakibi Fenerbahçe'ymiş gibi varsaydığımızda önde gözüküyor Fenerbahçe. Yani Beşiktaş onlara karşı herhangi bir önlem almazsa, Fenerbahçe ekstra bir saldırı metodu geliştirmezse, şu anda Fenerbahçe önde gözüküyor. Fenerbahçe'nin avantajlarını ben sana söyleyeyim. Bir Kante, Guendouzi orta sahada çok iyiler gerçekten de kapatma açısından ve rakibi oynatmama açısından çok iyiler ki geçen sene hatırlarsın aynı kadro Orkun'u bayağı sürkülese etmişti, bayağı sahadan silmişti hatırlarsan ikinci maçta, yani ikinci yarısındaki maçta değil. Diğer taraftan da Greenwood faktörü var. Beşiktaş öne yaslanarak oynuyor. Beşiktaş öne yaslanarak oynadığı için de Greenwood'a geniş ve koşacağı ve en sevdiği alanlar bırakılmış olacak. Eğer Greenwood'u Beşiktaş serbest ve rahat bırakırsa, hadi al abi sen buralarda oyna falan derse, Greenwood en son attığı iki golde olduğu gibi orada şov yapabilir yani. Fenerbahçe'nin böyle bir avantajı var. Fenerbahçe'nin dezavantajlarına gireyim mi, ne dersin?
1: Lütfen.
0: Gel diyorsun.
1: Gel.
0: Ne yaptın sen, korkuyla mı dinliyorsun? Sevinerek mi dinliyorsun? Yok, yok. Ne yapıyorsun? Yüzünü göremediğim için.
1: Yok yok, vallahi gayet böyle sakin de dinliyorum seni. Bir yandan da senin analizler karşımda, onlara da bakıyorum.
0: Ha okey. Okey. Şimdi şöyle, Fenerbahçe rakibine çok pozisyon veriyor gözüküyor ilk 3 maç ve Avrupa Kupası maçlarına baktığımızda. Hı hı. Ya Beşiktaş daha az pozisyon veriyor gözüküyor. Şimdi bunu bir cebimize tutalım. Diğer taraftan Beşiktaş'ın ceza sahası dokunuşları 32 iken Fenerbahçe'nin 34 olması ve buna rağmen Fenerbahçe'nin daha çok gol atması enteresan. Şu ana kadar Beşiktaş o doğru Vlahovic takviyesini yapamadığı için 32'de 6 isabetli şut olayı vardı. Mesela bu maçtan itibaren onlar aldı yürüdü. Yani Vlahovic ile başka bir şey yaratabilir Beşiktaş orada. Başka bir bakış açısı yaratabilir. Şunu söylemek istiyorum burada. Beşiktaş'ın orta sahayı geçmesi durumunda, yani Guendouzi ile Kante'nin arkasına sarkması durumunda şeyleri daha ağır. Beşiktaş'a göre daha ağır bir defansı var Fenerbahçe'nin. Yani oralarda böyle bir ortalığı karıştırıp, yani o iki araya girerse Beşiktaş orada Fenerbahçe'ye sıkıntı yaratabilir diyorum. Bir de fantastik bir öngörü verebilir miyim sana?
1: Lütfen. Daha fantastiği ne olabilir?
0: Daha fantastiği şu, bak şimdi dün şeyi seyrediyorum ben, bu hakem trio falan böyle programlar var ya, eski hakemler bir araya geliyorlar, altın günü yapıyorlar kendi aralarında, kahve içerken konuşuyorlar falan, neyse. Orada hakem, iki hakem üstüne o trio'nun üçün ikisi kendi aralarında şeyi konuştular. Ya bu Orkun ne çok konuştu hakemle ya. Hakemlerin buna bir şey vermesi lazım, haddini bildirmesi lazım tadında bir şey söylediler. Bu hafta bir de Orkun ekstra sinirlendi iki pozisyonda. Bir tanesi arkadaşlarına yapılan faullere çok sinirlendi. İkincisi de böyle, yani şimdi takım atağa çıkıyor, gol atacak, çotonk diye hakemin kafaya çarptı top. Orkun çok sinirlendi. Yani çünkü çok beklentisi vardı orada muhtemelen. Yani ileriye adam kaçırıyordu. Çok sinirlendi ve çok hakemin üstüne gitti. Ha bir de işte arada şöyle şeyler oldu. Mesela işte hakem korner değildi ama bariz kornerdi. Sonradan herkes evet ya pardon kornermiş falan dediler. Neyse, bu gibi pozisyonlarda hakemden çok sürtüştü Orkun. Hakem triosunun bu hafta birileri Orkun'a haddini bildirmeli, bu onun altında kalmamalı lafından, daha geçen seneki ilk maçtaki gibi Orkun'un erken atılması durumunu öngörmeye başladım. Fantastik bakış açım bu. Bakalım tutacak mı tutmayacak mı? Tutarsa vay be deriz değil mi Selin?
1: Kesinlikle. Ben derim de seni bilmiyorum.
0: Çok çok iddialı oldu çünkü söylüyorum.
1: Ben derim de seni bilemiyorum. Güzel bir maç olsun, keyifli bir maç olsun bakalım.
0: Ya ben, çok güzel maç olacak. Bak ben sana söyleyeyim. Eğer kendi haline bırakırlarsa oyuncuları, hakemi sahadan çıkart, oyuncuları kendi haline bırak, müthiş bir maç olacak. Müthiş bir satranç maçı bekliyor bizi. Her şeyin ötesinde, hani fiziki maçı bir kenara bırakıyorum, bir satranç maçı tadında olacak yani. Ve şu ana kadar hani şeyi çok fazla insanlar anlayamadılar. İtalyan'ın ne olduğunu, ne yaptığını, nerelerden ne çıkartmaya çalıştığını tam anlayamadılar. Çünkü şunu da göremediler mesela, İtalyan'ın son 3 maçta 2 kere maçın skorunu zıplatacak değişiklikler yaptı. Hı hı. Yaptığı değişikliklerden sonra çatır çatır goller geldi mesela. Yani adam iyi hamleler yapıyor, iyi görüyor ve oraya iyi nokta atış hamleler yapıyor. Fenerbahçe maçında dediğim gibi, Fenerbahçe böylesine önde gözükürken oraya bir hamle yapabilirse gerçekten de Türkiye'de artık geri dönülmez biçimde A klasman süper adam, işte bu bizim adamımız moduna geçer. Satranççı moduna geçer yani. Onun için de enteresan maç olacak. İtalyano için de enteresan maç olacak bence.
1: Peki Başakşehir Galatasaray mücadelesi nasıl olur?
0: Değil mi? Bir de o var. İşte.
1: Ya, bence yani, bu maç da fena olacak gibi geliyor bana. Bilmiyorum neden öyle, sadece hissiyat.
0: Bir şey söyleyeceğim.
1: Başakşehir bu hafta berabere kaldı değil mi? Berabere evet. Kaldı diye hatırlıyorum.
0: Evet
1: Kasımpaşa ile bir berabere evet, kaldı. Kasımpaşa.
0: Şimdi şöyle bak Başakşehir'in hikayesi biraz şurada yatıyor. Çok iyi bir santrforu var. Galatasaray şu ana kadar oynadığı takımlarda çok iyi santrforlu bir takıma karşı oynamamasına rağmen 4 gol yedi 2 maçta. Yanlış hatırlamıyorum ben değil mi? 7 evet 4 gol yedi. Yani iyi bir santrforlu takıma karşı ne var merak içindeyim. Yani iyi bir santrfor derken hani o fundamental olan hani altyapısı sağlam işte nerede duracağını nereye vuracağını falan bilen bir adam. Şu ana kadar Galatasaray biraz daha böyle orta ve hızlı vesaire toplardan gol yedi. Yani böylesi bir durumda veya uzaktan şutlardan gol yedi. Hani böylesi bir santrforla Galatasaray umulmayan sonuçlar alabilir bu maçtan. Başakşehir geçen seneki Başakşehir olmaktan uzak bu arada. Yani Başakşehir geçen sene daha takım gibi takımdı. Bu sene henüz o takım kimliğini tutturamadı. Yani bir galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet aldı mesela Başakşehir. Bakalım yani Galatasaray maçı onlar için de bir dönüm noktası olabilir. O yüzden de biraz daha motive çıkabilirler. Galatasaray o anlamda şanssız. Kendi içinde. Yani böylesi bir takımla şu pozisyonda oynamak için.
1: Peki. Güzeldi.
0: Trabzon içinde konuşacak olursak da Trabzon gençler dediğim gibi yani gençler çok enteresan gidiyor. Çok ciğerli bir takım. İnanılmaz koşan bir takım.
1: Trabzonspor yenmek zorunda Serhat. Başka bir şey yapamaz bu hafta. Bu hafta yenmek zorunda Trabzonspor.
0: İşte evet de keşke zorunluluklar belirleseydi skorları söyleyeyim yani. Beşiktaş hiç bu buralarda bitirmezdi yani.
1: Bu hafta gerçekten Trabzonspor ne yapıp ne edip yenmek zorunda diye düşünüyorum ben. Zor.
0: Yani ama sakat yani hakikaten sakat. Bu arada hani maçına bakacak olursak da hani maçın sonucuna bakacak olursak da sonucunda dediğim gibi teknik direktör değiştirilse mi acaba sorusu daha yüksek sesle dile getiriliyor olabilir bu maçtan
1: i̇şte
0: sonra.
1: O yüzden de bu maç çok önemli bence işte.
0: Evet.
1: Trabzonspor'un evet. Geleceği açısından da. Zannedersem bitirmemiz gerekiyor. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik yine efendim. Yine aslında konuşacağımız şeyler vardı Şampiyonlar Ligi'nde. Rakiplerden bahsedecektik. Çok da güzel bir dosyamız evet, vardı evet. Ama artık başka zaman mı diyelim artık oynadıkça ya da yani oynadıkça yapacak bir şey yok. Zaman bize yeterli değil çünkü. Bize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Futbol saati sona erdi. Türkiye ve dünyadan futbolun tüm renkleri, maç sonuçları, istatistikler ve haftanın programı Serhat Ayan ve Selin Yazıcı'nın keyifli sunumuyla Radyo Sputnik'te Futbol Saati programında. Futbol Saati her salı saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
2: İngilizlerle yaptığım bir sohbeti de hep anımsıyorum. İngiltere'de önemli bir isim. Yani kraliyet ailesine de yakın bir danışman. Ekonomi konusunda etkili bir isim. O da şöyle demiştim, sormuştum ne olacak diye. Amerika, İsrail, İran'a saldıracak. Bakın daha savaştan çok önceydi bu. Karar çoktan verildi. İsrail'in biraz zamana ihtiyacı var. Görüşmelerin asıl amacı bu. İsrail'e zaman kazandırmak. İngiltere ne yapacak diye sorduğumda hiç böyle tereddütsüz bir şekilde şu yanıtı vermişlerdi. İngiltere Trump'ın gidici olduğunu düşünüyor. Bu ifade şimdi geriye dönüp baktığımda çok manidar geliyor.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
3: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Evet, yaz tatiline girdik. Hatta neredeyse bitmek üzere, okullar önümüzdeki günlerde açılacak. Ama siyasetteki gerilim pek bitmiyor. Özellikle CHP'de, işte CHP ve Yeni Parti arasındaki mücadele, rekabet devam ediyor. CHP'de bazı yeni gelişmeler var. Bunları ele alacağız. Yeni Parti'de ne oluyor? İmamoğlu özel gerilimi mi yaşanıyor? Bunları konuşacağız. Daha sonra Mansur Yavaş'ın yerine yeni bir aday mı aranıyor? Bu konu şu anda yavaş yavaş tartışılmaya başlandı. Bunu ele alacağız. Yine Süleymancılara yönelik operasyon, Deniz Ongun, eski Süleymancıların deri Deniz Ongun'un ölümü, bu dosya yeniden açıldı. Bir cinayet şüphesi mi var? Bu konudaki gelişmeleri aktaracağız. İsrail KKTC'ye saldıracak mı? Şu anda Doğu Akdeniz'deki gerginlik çok ciddi bir şekilde sürüyor. Bu konuda Amerikan basında, İsrail basında ve Yunan basınında ciddi yorumlar yapılıyor. Yine bunları ele alacağız. Son olarak da Fransa'daki seçimler giderek yaklaşıyor. Bu seçimler öncesinde NATO'da bir Le Pen korkusu mu başladı? Biliyorsunuz Le Pen NATO'ya pek sıcak bakmıyor. Birinci turda ne olur bilmez. Fransa seçim sistemi biraz daha farklı. İkinci turda acaba NATO karşıtlarıyla, NATO taraftarı olanlar mı mücadele edecek? Burada NATO karşıtları kazanırsa nasıl bir durum çıkacak? Bütün bunları ele alacağız. Evet, öncesinde isterseniz CHP ile başlayalım. CHP'de biliyorsunuz yeni bir parti çıktı, yeni parti kuruldu. Özgür Özel ve İmamoğlu o tarafta kaldı. Kılıçdaroğlu eski CHP'nin başında görevine başladı. İşte yeni parti genel başkanı Özgür Özel, işte genel merkezi tuttular, illere gidip dolaşıyorlar, çalışmalarını sürdürüyorlar. Yani milletvekillerinden önemli bir kısmını CHP'den yeni partiye geçirmeyi başardılar. Ancak üye konusunda aynı şeyleri söylemek zor. CHP'nin 1 milyon 800 bin üyesinden ancak 5-600 bin üye yeni partiye geçmiş durumda. Bu da üçte bire tekabül ediyor. Hatta üçte birden daha az bir kısım. Yani bu nasıl bir sonuç verecek önümüzdeki günlerde? Bunlara da bakacağız. Şimdi Kılıçdaroğlu ne yapıyor? O da önemli. Bir de belediyeler meselesi var. Belediyelerde yeni partinin bir 300 belediye hedefi vardı. Buna pek ulaşamadı. Bunun verdiği bir gerginlik de konuşuluyor. Bu da önümüzdeki günlerde öyle gözüküyor ki çok tartışılacak konuların arasında geliyor. Şimdi Kılıçdaroğlu ne yapıyor dedik. Kılıçdaroğlu yeni politikalar gündeme getiriyor. Göreve gelirken CHP'yi kuruluş kodlarına döndürmeden söz etmişti. Gördüğümüz kadarıyla şu anda buna yönelik hamleler atıyor, hamleler yapıyor. Mesela en son işte yarın İzmir'de olacak ve İzmir'de bir halkla buluşma gerçekleştirecek, il il dolaşacağı söyleniyor. Bir program koymuşlar. Bunun da adına Milli Bilinç Güçlü Türkiye sloganıyla bu toplantıları yapma kararı almışlar. Şimdi Milli Bilinç Güçlü Türkiye ifadesini koyduğunuz zaman, yani milli konularda genel Türkiye politikası izlemek, Türkiye'nin güçlü olması için çalışmak, yani eski CHP'den biraz daha farklı bir politika izlenecek gibi gözüküyor. Şimdi Milli Bilinç, daha önce biliyorsunuz Mavi Vatan tartışması vardı, Suriye'de Türk bizim ne işimiz var mı konuları vardı. Yine benzer mesela Rusya konusunda izlenen politikalar vardı. Efendim İran, Çin konusunda izlenen politikalar vardı. Mesela Özgür Özel NATO konusunda mücadelemiz aynı zamanda NATO'nun güvenliği içindir de demiş idi. Ama şimdi CHP bambaşka bir politikaya yönelecek gibi gözüküyor. Mesela CHP'nin dış politikasını belirleyen bir komisyon kuruldu. Başında Metin Lütfi Baydar var. Profesör Doktor Metin Lütfi Baydar. Eski Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü. Aydın Milletvekili. Yine eski Aydın Milletvekili. Bunlar her hafta bir açıklama yapıyorlar Türkiye'nin temel politikaları konusunda. Orada mesela son dönemde işte mesela en dikkat çekici olaylardan birisi Karadeniz'de biliyorsunuz Ukrayna Türk ticaret gemilerine yönelik saldırılar gerçekleştirdi ve Türkiye-Rusya ticareti sabote edilmeye çalışılıyordu. Kılıçdaroğlu'nun yönetimindeki CHP'den yapılan açıklamada, değerlendirmede Ukrayna bu konuda çok sert bir şekilde eleştirildi. Daha önce CHP bu konularda işte gündeme getirmemeye özen gösterdi. NATO konusunda eleştiriler var. Suriye'deki efendim gelişmeler konusunda yani Türkiye'nin çıkarına olan şeyleri desteklemek ama belirsizlikler ve İsrail konusunda da sert açıklamalar var. En son işte Mekke Toplu Zirvesi, Mekke'de yapılan işte ittifak, kurulan ittifak, Mekke'deki o çok tartışılan ve içeride ne olduğu henüz tam netleşmeyen bir ittifak vardı. İşte ilk toplantısında İstanbul'da yaptılar. İşte genişleyecek mi, genişlemeyecek mi, kimler katılacak? Trump toplantıyı destekledi. İsrail karşı çıkar gibi gözüküyor. Fakat Trump'ın yoğun bir şekilde destek vermesi de

içine girdiğimiz süreç, dünyada yeni dengelerin oluşması, özellikle İran Savaşı, Ukrayna Savaşı, Doğu Akdeniz'deki gerilimin tırmanması bütün partileri kendi içerisinde böldü. Bir arınma ve saflaşma süreci yaşanıyor. İşte NATO'nun zirvesinin Türkiye'de yapılması ve sonrasındaki gelişmeler AK Parti'ndeki Atlantikçileri biraz daha etkin hale getirmiş gözüküyor. Ama AK Parti içinde de izlenen politikalara yönelik yoğun bir tartışma var. İşte CHP bu konuda iki farklı kanada ayrılmış vaziyette. MHP bu tür konularda daha radikal bir tutum alıyor. Mesela örgütleri feshediyor, yeri geliyor, partidekileri atıyor. Liderler güçlü olduğu için AK Parti'de ve MHP'de bu işler biraz daha sessiz ama ciddi bir kırılmaların olduğunu söylemek mümkün. Böyle bir süreç işliyor. Bakalım önümüzdeki günlerde neler göreceğiz. Bu arada İzmir'e yapılacak olan Kılıçdaroğlu ziyaretinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'ye dönecek mi dönmeyecek mi? Bu konuda tartışmalar arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'ye döneceğine ilişkin bir takım duyumlar aldık. Kulislerde bunlar konuşuluyor. Ama net değil. Onu da Kılıçdaroğlu ziyaretinde bir boşluk var. O boşlukta belediye başkanıyla bir görüşme yapacağı ifade ediliyor. Belediye başkanı eğer Kemal Bey'in toplantılarına katılırsa CHP'ye dönme işareti olarak algılanabilir. Onu da göreceğiz yarın. Evet, yeni parti tarafında neler var? Oraya da bir bakacak olursak, acaba yeni partide bir gerilim mi var? Bu gerilimin adı da İmamoğlu özel gerilimi mi? Bu konuda ciddi iddialar gündemde. Yani şöyle söyleyelim, bir parti otobüsü var. Şimdi bu otobüste başladı biraz da tartışma. Eskiden CHP otobüslerinin bir tarafında Özgür Özel fotoğrafı ve onun adı yazardı. Diğer tarafında Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafı onun adı yazardı. Yeni partinin seçim otobüsünde şeyin kaldırıldığını görüyoruz. İmamoğlu'nun fotoğrafının kaldırıldığını görüyoruz. Onun yerine ne olmuş? Onun yerine İzmir Bayındır'dandı galiba bir kadının açıklaması vardı. O yerleşmiş. İşte bir teyzenin sözleri var. Onu koymuşlar. Ha belki hani iletişim açısından veyahut da propaganda açısından bir anlam ifade edebilir ama Özgür Özel'in oradan çıkarılmış olması, pardon, Ekrem İmamoğlu'nun arabanın üzerinden çıkarılmış olması acaba sorusunu da gündeme getirdi. Bu arada her hafta Özgür Özel Silivri'ye gidiyordu, İmamoğlu ile görüşüyordu. Yine kulağımıza gelen bilgilere göre, yani yapılan bir takım değerlendirmelere göre bu görüşmelerde de bir aksamalar meydana gelmiş. Yeni partideki görüştüğümüz bazı isimler ya bunların işlerin çok yoğunluğundan kaynaklandığını söylese de burada da sanki bir sıkıntı varmış gibi bir hava esiyor. Yani Özgür Özel biraz daha yeni partiye kendi damgasını vurmaya çalışıyor. Biliyorsunuz CHP Genel Başkanı iken hep şey söyleniyordu. Asıl Genel Başkan İmamoğlu, Özgür Özel ona vekalet ediyor. Değerlendirmesi yapılıyordu. Bilemiyoruz tabii böyle bir durum gerçekten var mı? Siyasette bu tür tartışmalar yaşanır. Bir takım sıkıntılar da olur. Belki zamanla aşılır, belki aşılmaz bilemiyoruz. Ama tabii bunlar yaşanınca insanlar İster istemez ne oluyor sorusunu da soruyor. Biz gazeteciler olarak da meraklanıyoruz. Yani biz her aldığımız bilgiyi tabii ki sizlere yani olduğu gibi aktarmıyoruz. Çünkü doğruluğunu check etmeden, doğruluğunu iyice araştırmadan bazı bilgileri vermek birisinin lehine aleyhine olabilir. Yani orada iyice son doğrulattıktan sonra aktarmayı ilke olarak ben en azından doğru buluyorum. Bu nedenle bir sürü bilgi var kulağımıza gelen. Ancak bunların ne kadar doğru, ne kadar yanlış iyice araştırdıktan sonra ve doğruya doğru olduğuna inandığımızdan sonra sizlere aktarmayı daha uygun buluyorum.

0: Evet, peki iki parti arasındaki kavga bitmedi, o da bir gerçek. Neler oluyor? Şimdi orada da kritik bir gelişme var. O gelişme de şu, CHP'den gidenlerin partiye verdiği zararları araştırıyor CHP'nin genel merkezi. Yani bunu niye söylüyoruz? Çünkü birçok ilde, ilçede parti binalarına zararlar verilmiş de parti araçları sıkıntıya sokulmuş falan bu tür iddialar vardı. Bunlarla ilgili de bir komisyon kurmuş CHP Genel Merkezi ve bu komisyon çalışmalar yapıyor. Yaptığı çalışmalarda bir zarar tespiti ortaya konmuş. Bu zarar tespitinin miktarı da yaklaşık 250-300 milyon lira arasında. Peki bu olayla ilgili nasıl bir yol izleyecek CHP Genel Merkezi? Bunu da sorduk. Yöneticilerin bize verdiği bilgilere göre konu şu anda rapor haline getiriliyor ve yargıya taşınacak dediler. Öyle gözüküyor ki yeni partiyle, hatta yeni partinin yöneticileriyle diyelim. Parti demek belki yani parti kurumsal anlamda değil ama daha önce CHP'de yönetici olmuş. Daha sonra da yeni partiye geçip kurmuş olan isimlerle ilgili bir yargı süreci başlayacak gibi gözüküyor. 250-300 milyonluk bir zarardan söz ediliyor. Bu zararı tahsil etmeye çalışacaklar anladığım kadarıyla. Mesela bir örnek verdiler ya da dedik ya bunlar olur yani bir parti şey yaparken yok eşyaları almışlar, masalar almışlar, bilgisayarlar almışlar, demirbaşları almışlar, partinin tabelalarını götürmüşler, boyamışlar, yeni parti tabelası haline getirmişler. Yani bu tür iddialar var. Yani ya bunlar hani böyle büyütecek konular mıdır diye sorduğumuzda da mesela dediler ki bir Isparta'da bir profesyonel var, parti çalışanı var. Bu çalışanın sadece sigorta borcu ki onların paraları gönderiliyordu, gerekli şeyler yapılıyordu. 290 bin lira sigorta borcunu ödememişler. Ya yani bu bir örnek diye söylediler. Bilemiyorum önümüzdeki günler de neler olur. Bu arada bir Koza TV meselesi var. Bir televizyon daha önümüzdeki günlerde etkin bir şekilde en azından muhalefet adına CHP ve Yeni Parti adına yayına başlayacak gibi gözüküyor. Veyahut da onları destekleyecek politikalarla yayına başlayacak gibi gözüküyor. Burada da Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin televizyondan ayrıldığı iddiaları var. Hani bu olay da Özgür Özel ile İmamoğlu arasındaki tartışmaya bir ne diyelim ispatı olarak gündeme sürüyorlar. Yani bilemiyoruz oralarda da belli ki bir sıkıntı var. Ama bu sıkıntının aşılıp aşılmayacağını önümüzdeki günlerde görürüz. Yani tabii burada zaten ayrı bir parti kurmuşsun. Orada da bir ikiye bölünme falan. Tabii bilemiyorum bunlar nasıl olur. Şimdi önümüzdeki günlerde iller oluşturuluyor, ilçeler oluşturuluyor ve kongreler başlayacak. O kongrelerde öyle gözüküyor ki yarış İmamoğlu'cularla Özelciler arasında olursa ki ben hani yaklaşık 40 yılı aşkın bir süredir CHP kurultaylarını ve CHP'nin yerine geçen işte CHP kurultaylarını izlemeye çalışan bir gazeteci olarak yani biraz gözümün önünde canlanıyor. Nasıl bir süreç işleyeceği bilemiyoruz. Yani şunu da söylüyorum yani söyleyeyim o noktalarda. Daha önce biliyorsunuz milletvekiller geçişi sırasında çok sözler verilmişti. İşte illeri sen belirleyeceksin, yeniden ön sırada aday seçilebilecek yerden liste başı yapılacaksın falan diye. Hatta bu işler o kadar böyle günü kurtarmak ve anlık istifaları sağlamak için o kadar çok ileri gidilmiş ki Gaziantep'te yaşadığımız bir olay, bir milletvekilinin bıçaklanması ve gerekçe olarak bana yeniden il başkanlığı sözü verdiniz. İstifa et gel yeni partinin yine ilçe başkanı olarak yoluna devam et dediniz. Ancak bunu yapmadınız diye milletvekiliyle eski CHP ilçe başkanı arasındaki kavga hatırlardadır. Ve bıçaklama noktasına kadar gitmiş ve milletvekili hala sağlık açısından sıkıntılı bir durumda işte tedavi görüyor. Yani bütün bunlar başka bir boyuta evrilir mi? yani daha da gerginleşen bir yeni parti iç mücadelesine dönüşür mü bilemiyoruz. Ama tabii iktidar da bu arada buradaki kavgaları ellerini ovuşturarak izliyor. Onlar da tabii siyaset bu, rakiplerinin de kendi içerisinde birbirine düşmüş olmasından şikayetçi olmazlar. Hatta bundan sevinirler diye de düşünüyorum. Yani bu da siyasetin bir cilvesi. O nedenle CHP yeni parti kanadındaki manzara esas olarak bu. AK Parti'de gelişmeler var tabii. Mansur Yavaş yeniden aday olacak mı? Yoksa CHP ve yeni parti Mansur Yavaş'ın yerine yeni bir aday arayışına şimdiden başladı mı? Bunları da isterseniz kısa bir aradan sonra aktaralım. İktidar kanadında bir anayasa değişikliği çalışmaları var. Muhalefette ise yeni bir cumhurbaşkanı adayı arayışlarına andıran girişimler var. Bunları da sizlere aktarmaya çalışalım. Kısa bir aradan sonra.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı devam edecek.

0: İsmet Özçelik'le Ankara Parkı devam ediyor.
1: Evet sayın dinleyiciler, şimdi bu muhalefet kanadında, daha doğrusu hani eski tabirle ana muhalefet kanadında ki gelişmeleri aktardık. İktidar kanadında neler oluyor, oraya da bakacak olursak. Şu anda bir anayasa değişikliğini çalışıyorlar ve onu öne çıkarmış vaziyetteler. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi artık, yani hemen hemen AK Parti'deki çoğunun da kabul ettiği gibi tıkanmış vaziyette. Yani meclisi daha da güçlendirmek, işte devlet bürokrasisinde yeni tekrar eski düzenlemeye dönmek, müsteşarlıklar oluşturmak, yeniden müsteşarlık sistemine geçmek gibi bir takım arayışlar var. Gerçi ben bu sistemle ilgili külliyede bazı yetkililerle konuşurken dedim ki ya müsteşarlık sistemine dönmeniz, kaldırmanız yanlış oldu dediğim zaman hayır dediler, yani öyle bir şey yok. Peki nasıl dedim. Şu andaki bakanlar zaten müsteşar görevi yapıyor dediler. Yani bir yandan da bakanları bürokrat olarak değerlendirdiler. Oysa ki bu doğru bir tespit değildi. Çünkü müsteşarlar, müsteşar yardımcıları devletin hafızasıdır. Birisi gitse bile, yani bakan gitse bile müsteşarlar o kurumu çok rahat bir şekilde yönetebilirler. Müsteşara bir sıkıntı gelse yardımcıları bu işi yapabilirler. Şimdi bakan gittiği zaman hepsi gidiyor, yardımcıları gidiyor. İktidar değiştiği zaman yani devlette hafıza diye bir şey kalmıyor. O nedenle tekrar bu sistemin dönmesi konusu gündemde gözüküyor. Devlet Planlama Teşkilatı'nın durumu var. Aktif bir şekilde bunun yeniden günün koşullarına göre yeniden kurulması tartışılıyor. Bütün bunları tabii bir taslak haline getirip diğer partilerle konuşacaklar gibi. Bunun altyapısı hazırlanmaya çalışılıyor. Bu arada tabii bazı konularda anayasa değişikliği konusunda pazarlık yapma çabaları da var ama bu çabaları da anlamış değilim. Bir de bugünkü parlamento bir nasıl söyleyelim, bir anayasa yapması ne kadar sağlıklıdır? O da ayrı bir tartışma konusu. Yani daha seçimin üzerinden çok az bir süre geçmiş. Milletvekillerinin birçoğu savrulmuş, gitmiş. Biri bir yerde, biri bir yerde. Yani kazandıkları, oy aldıkları partilerden ziyade başka partilere geçmişler. Şimdi o nedenle yani bu meclis yani çok sağlıklı bir mecliste gözükmüyor. Yani ön seçimle gelmiş, efendim halkın tam görüşlerini yansıtan falan bir havada gözükmüyor, bulunmuyor. Öyle bir meclis değil. Meclisi yeniden güçlendirecek bir sistemin getirilmesini hemen hemen herkes hemfikir. Yani bakanların meclisten atanması konusu da gündemde. Şimdi en çok şikayet edilen noktalardan birisi bu. Milletvekillerinin hiçbir inisiyatifi kalmamış. Bakanların meclis tarafından denetlenmesi meselesi var. Bu da yine konuşulacak veyahut da yeni düzenlemede ele alınması gereken konulardan birisi. Yani diyeceğimiz AK Parti'de esas olarak bu var. Tabii bütün bunların arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha seçilmesi için anayasal sıkıntının ortadan kaldırılması meselesi var. Şu anda mecliste yeni seçim için 2028 konuşuluyor. Yani AK Parti'den yapılan açıklamalar bu yönde. 2028'in Nisan ayı deniyor. Veyahut da işte seçim, yani normal seçimlere 1,5-2 ay kala falan böyle bir seçim yaparız görüşü öne çıkmış durumda. Ancak o zaman muhalefet şunu derse, yani biliyorsunuz erken seçim için nitelikli çoğunluk gerekiyor. Ya kardeşim bunca dayandık, burada 2 ay daha dayanırız derse ve erken seçim kararı vermesi, Erdoğan'ın yeniden aday olma şansı yok. Bu nedenle de Erdoğan'ın yeniden adaylığının önünü açacak bir anayasa değişikliği çabası var. İşte belki milletvekilleri transferi diye tabir edilen işte geçişlerin de bu amaca yönelik olmuş olmasından da bir anlamda nasıl söyleyelim. Yani bu çerçevede ele alındığı da konuşuluyor. Şimdi düşünün, eksik kaç milletvekili var? 20 milletvekili var. 20 milletvekiline seçilme birinci garanti, birinci sıradan seçilme garantisi verdiğiniz anda milletvekilleri uçup gidiyor. Ne yazık ki böyle bir ideolojik bir tercih yapılmayınca yani partilerin görüşlerini yansıtan şey değil. Böyle milletvekilleri yukarıdan genel merkezde anlaşarak yapılınca milletvekilleri de bu tür parti geçişlerine tevessül ediyorlar. İşte bu işin ekonomik boyutu var, öteki var, beriki var. Geçmişte de bunlar yaşandı ama sayıları bu kadar yüksek değildi. Yani biz fırıldak kubileri gördük, jet tevfikleri gördük falan ama yani böyle her gün sabah kalktığında bir başka partide yer alan milletvekillerine de rastladık bu süreçte. Yani geçtiğimiz yıllarda. Yani o nedenle yani Türkiye olarak çok yabancı değiliz bu tür işlere. Ancak sayıları bunların böyle bir elin parmakları kadar falan olurdu. Şu anda rakam epeyce büyüdü. Ha böyle bir geçişlerde bir anayasa değişikliği Türkiye'nin lehine olur. Çünkü anayasa başka bir şey. Kanun falan değil. Anayasa değiştireceksiniz. Türkiye'nin lehine mi olur, aleyhine mi olur? O da ayrı bir tartışma konusu. Evet, iktidar tarafında şu anda biraz daha anayasa değişikliğine kilitlenilmiş bir durum var. Dış politikada falan oralarda da ciddi bir takım bölünmeler yaşandığı da bir gerçek. Yani izlenen politikalar İran'da, Orta Doğu'da nasıl bir yöntem izleniyor? NATO'ya bu kadar niye sarıldık? Bu konuda ciddi hem tabanda hem de partinin üst kademelerinde de tartışmalar yaşandığı kulislerde konuşulan konulardan birisi. Evet, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı şu anda öne çıkan isim Mansur Yavaş gibiydi. Fakat CHP'nin bölünmesinden sonra Mansur Yavaş işte yeni partiye mi geçecek, CHP'de mi kalacak falan bu ikilem içerisindeydi. CHP'de kaldı şu anda fakat yeni partiyle de dirsek teması içerisinde, İyi Parti'yle de dirsek teması içerisinde, efendim Zafer Partisi'yle bir takım diğer sağ partilerle de dirsek teması içerisinde. Şimdi yavaş yavaş yani bir %51 koşulu olduğu için mecburen bir ittifaklar meselesi gündemde. Mansur Yavaş'ın böyle bir kararsız ve hatta işte farklı farklı bir politika izlemesi hemen hemen her partide bazı sorularını da beraberinde getirmiş gözüküyor. En son yaşanan olay Özgür Özel'in Trabzon'a da yaptığı konuşmada öncesinde Mansur Yavaş'ı bir kahve içmeye davet edip orada da kendi söylememesine rağmen Mansur Yavaş'ın da size selamı var demesi tabii bir sıkıntı yarattı. Mansur Yavaş CHP'de fakat Özgür Özel Trabzon'lara selamını iletiyor. Ya ne oluyor dendi. CHP'de her ne kadar Mansur Yavaş konusu fazla tartışmayın eğilimi olsa da CHP'de de bu konu tartışılmaya başlandı. Yani yeni bir aday mesela son yapılan tartışmalarda dış politika bilen, ekonomi bilen güçlü bir aday ifadesi kullanmaya başlandı ki mesela dış politika bilen, ekonomi bilen dediğiniz zaman Mansur Yavaş bunların kapsam içerisine girmiyor. Yani yok yani bu konularda dış politika ve ekonomi konusunda güçlü bir aday değil. O nedenle acaba yeni bir aday arayışı mı var diye bir soru gündeme geldi. CHP'lilere sorduk CHP yönetimlerine ya böyle bir durum mu var diye. Bana onların yani genel başkan yardımcısı düzeyinde verdikleri bilgi şu. CHP'nin gündeminde şu anda seçim 4. 5. sırada. Şu anda gündemimizde bir seçim yok. Dolayısıyla bir cumhurbaşkanı adayı da yok dediler. Ama tabii bu sistemde partilerden ziyade cumhurbaşkanı adayının kimin olacağı önemli olduğu için böyle bir sıkıntı var. Yani o nedenle Mansur Yavaş'ın hatta Mansur Yavaş ya bu işlerden artık iyice sıkıldım diye yakın çevresinde falan da ifadeler kullanıyormuş. Yani Mansur Yavaş biraz böyle hani mıknatısın artı ve eksi kutuplarının tam ortası vardır ya, hem eksi kutup çeker hem artı kutup çeker. Kendini oraya oturtup her tarafın istediği bir isim haline gelmeye çalışıyor. Ancak hani ne derler? Burada herkes idare etmeye kalkarsan bir süre sonra seni kimse idare etmemeye başlar. Yani böyle bir duruma doğru bir gidiş var gibi. Yani mümkün olduğu kadar sözcükleri dikkatli kullanmaya çalışıyorum. Yani biraz belli ki ya biz niye bunlara mahkumuz? Yepyeni güçlü bir aday çıkaralım algısı oturmaya başlamış gibi gözüküyor. Ha, bunlar başarılı olamazlar. İşte kazanacak aday ifadesi, yani Türkiye'yi yönetecek aday değil de kazanacak aday tartışmasına girilirse eğer, o zaman ne olur bilemem. Yani bence asıl mesele oradan bakmak lazım. Türkiye'yi yönetecek aday mı yoksa kazanacak aday mı? O da önümüzdeki günlerin belirleyicisi olacak. Evet, bir başka dikkat çekici gelişme de Süleymancılarla ilgili soruşturma. Biliyorsunuz bir cinayet soruşturması vardı. Süleymancıların önceki liderleri Arif Ahmet Denizongun'un ölümü meselesi vardı. Çok tartışılıyordu. Kaza mı yoksa normal ölüm mü diye. Raporlar normal ölüm diye bildirmişlerdi. Ve bu arada fotoğraflar vardı ama otopsi yapılırken ki video yoktu. Kayıptı. Soruşturma açılınca biraz da işin üzerine gidince yeni bir bilirkişi soruşturmaya dahil olunca işler değişti ve 2016 yılında yapılan otopsiye ait 145 fotoğraf bir de kaybolan video gündeme geldi ve bulundu video. Ve bu videoda da ilginç bazı tespitler ortaya çıktı. Bilir kişiler göğsün altındaki bazı işte siyahlıkları, bazı izleri gerekçe göstererek yastıkla göğsüne bastırılıp nefessiz bırakılmasının olabileceği gibi bir değerlendirme de yer aldı. Şimdi bu değerlendirmeden sonra cinayet mi acaba diye yeniden gündem bu noktaya kaydı. Mesela Rabbüşe'de bilirkişi raporunda, yani son incelemeden sonra yapılan bilirkişi raporunda aynen şöyle diyor. Arif Ahmet Denizongun'un ceset fotoğrafları ve video kayıtları incelendiğinde şahsın sağ meme alt kısmında göğüs ortadan başlayarak sağa seyirli 4 adet 4x6, 3x5, 2x4, 1x2 mm ekimotik alanın mevcut olduğu, söz konusu ekimotik alanların altının doku altı kanama ihtiva ettiği, bu durumun söz konusu lezyonların ölüm öncesinde meydana geldiğini gösterdiğini, lezyonların ebadı ve yerleşimde dikkate alındığında Arif Ahmet Denizongun'un göğsüne diz ile basan bir şahsın kişinin ağzının ve burnunun bir yastıkla kapatılarak nefessiz bırakılmasının mümkün olacağı, bu durumda da hali hazırda Arif Ahmet Denizongun için ölüm tarihinde Tanzim otopsi raporunun farklı bulgular elde edilemeyeceği falan diye. Yani buradaki ölüm nedeniyle ilgili dizle göğsüne bastırma, yastıkla ağzını burnunu kapatma gibi bir nokta gündeme geldi. Bununla ilgili de çalışmalar devam ediyor. Yani ne olmuştu? 6 Eylül 2016 tarihinde saat 15 gibi çiftliğe girilmesine rağmen Deniz Ongun'a ulaşılamamıştı. Ölü bulunmuştu. 7 Eylül'de ölü bulundu. Yani 6 Eylül'de gidilmiş. Ama Deniz Ongun'un ödesine kimse girmemişti. Ev anahtarı kapıda bırakılmıştı. Yani böyle bir şeydi. 7 Eylül'de de ölü bulunmuştu. Beykoz Cumhuriyet Savcılığı da o dönem hazırladığı bilgi notuna göre bunu normal bir ölüm denmişti. Fakat şu anda yapılan inceleme sonrasında bunun bir normal ölüm değil, bir cinayet olabileceği üzerine duruldu. Zaten dosya yeniden açıldı. Adalet Bakanlığı sonuna kadar gidilmesi konusunda kamuoyuna güvence verdi. Bakalım önümüzdeki günlerde bu konuda da neler göreceğiz. Yani yeni bir faili meçhul cinayetin aydınlanması mı olacak ki bu öyle bir şey olursa Süleymancılar Tarikatı'nın için çok ciddi tartışmaları da beraberinde getirecek. Ali İhsan Kırış acaba Deniz Ongun'un ölmesi sonrasında o örgütün başına, tarikatın başına geçmişti. Bununla bir bağlantısı var mı? Şu anda tartışılan konular bunlar. Türkiye, bakın bu tarikatlar meselesine belli oranda girdiler ve bunun belli bir sonuna kadar gidilmesi gündemde. Özellikle Batı destekli bu tarikatların nasıl bir Türkiye için güvenlik sorunu olduğu, işte Fethullah Gülen 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gördük. Burada da aynı şeyi görüyoruz. Ne yapmışlar? Türkiye'den büyük paralar toplamışlar veya da bir şekilde elde etmişler. Bunları yurt dışına çıkarıyorlar. 100 milyar liradan söz ediyoruz. Biz yurt dışına çıkarılan paradan. Bunların gayri resmi çıkarılanları bilmiyoruz. Birçoklarını farklı yönlerden işte yatlarla, şunlarla, bunlarla değişik şekilde ülke dışına çıkarıldığına ilişkin bilgiler var. Bazı dosyalar kaybolmuştu. Çok sayıda dosya yok edilmişti. O dosyalardan bazıları bulundu. Evraklar bulundu. Talimatlar verilmiş. İşte bunlar tamamen temizleyin denmiş. Hatta işte bir belge öğütme makineleri var biliyorsunuz. Onlarla, onlardan çıkanlar ele geçirildi. Şu anda incelemeleri yapılıyor. Örgüte verilen talimat. Hatta bunların da binalarda, yurtlarda bulundurulmaması, onların da alınıp başka bir yerde, uzak bir yerde yakılması talimatlarından söz ediliyor. Yani bir karşımızda bir örgüt var. Almanya'da karargah kurmuşlar. Büyük, devasa bir bina yaptırıyorlar ve örgütü oradan yönetme. Nasıl FETÖ Amerika'dan yönetiyorsa bunlar da Almanya'dan yönetme gibi bir yol izlemişler. O da dikkat çekici bir durum. Yani Türkiye'de tarikat kuruyorsunuz. Hristiyan bir ülkede ve Müslümanlıkla ilgili de hiç de iyi şeyler düşünmeyen bir ülkede merkezler kuruyorsunuz. Yani bunu kimse anlatamaz. Yani belli ki Alman veyahut da Amerikan veyahut da uluslararası istihbarat örgütlerinin kontrolünde yürüyen işler var. Biz Kurtuluş Savaşı sırasında da bunları gördük. Şeyh Said İsyan'ın arkasında İngilizler olduğunu herhalde bütün tarihçiler hemfikirdir bu konuda. O nedenle bu tarikatların arkasında da nedense hep Türkiye'deki tarikatların arkasında batı parmağı var. Türkiye'de kimi iktidara getirmek istiyorlarsa veya kimi de kimle ilişkileri ise bu tarikatları üzerinden insanlar o partiye oy vermeye yönlendirildi bugüne kadar. Bilemiyoruz. Şimdi umarız bunlar bitirir. Başka tarikatlar da var. Bunlar devlet içine yerleşmişler. Devlet içinde büyümeye çalışıyorlar. Yani bunların devletten temizlenmesi gerekiyor. Atatürk ne demişti? Türkiye şıhlar, dervişler ülkesi olamaz. Mensuplar ülkesi olamaz. En medeni tarikat medeniyet tarikatıdır demişti. O da yani medeniyeti örnek göstermişti. Bu orta çağ kalıntısı işlerle uğraşmayın anlamında bunları kullanmıştı. Evet, Süleymancılar soruşturmasını dikkatle izliyoruz. Menzilciler de ikiye bölündüler. Orada da tartışmalar var. Toplumda beklenti onlar üzerinde gidilmesi. Milyarlarca dolarlık bu işi yapan insanların artık normal bir şekilde hareket etmesi ve yargı denetiminde olması herkesin beklentisi. Bu tür işlerde gösterilecek zafiyetin nelere yol açacağını 15 Temmuz'da gördük. Evet, şimdi dış politikadaki gelişmeleri görüyoruz kısa bir aradan sonra.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı devam edecek.

0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı devam ediyor.
1: Evet sayın dinleyiciler, tekrar birlikteyiz. Şimdi dış politikadaki son gelişmelere bakalım. Kıbrıs çok tartışılmaya başlandı. Özellikle İsrail'deki seçimler yaklaştıkça Netanyahu Türkiye'ye yönelik tehditlerini arttırdı. Gerçi biz Kıbrıs'ı daha çok ve bugünlerde bir yolcu gemisinin batmasıyla anımsıyoruz. Ama tabii o çok acı verici bir olay. Öyle gözüküyor ki ciddi ihmaller söz konusu. Bu gemiyle ilgili yeni bulgular ortaya çıkmaya başladı. Güvenliğiyle ilgili anladığımız kadarıyla yapılan incelemelerde olumsuzluklar olmasına rağmen seferlerine devam etmiş. O gün de hava koşulları çok kötü olmasına rağmen ısrar etmiş. Bu para kazanma hırsı insanlara neye mal oluyor? Hep beraber yaşayarak öğreniyoruz. Yani o nedenle yani bir oraya gemi, başka bir gemi yok mudur? Türkiye'de bunca şeyin içerisinde güvenli bir sistemle yolcu taşıma işi olmaz mı? Ama ne yazık ki her işin içinde usulsüzlükler, sorumsuzluklar yani bu noktaya getiriyor. Evet, Netanyahu KKTC'yi vuracak mı? Şu anda İsrail'de bir kanat, aynı Suriye'de olduğu gibi, biliyorsunuz Suriye'de Türkiye sınırına çok yakın, 70-80 kilometre yakınındaki bir üssü vurdu ve Netanyahu ofisinden yapılan açıklamada bu saldırının Türkiye'ye uyarı olduğu belirtildi. Yani bu ne demek uyarı? Eğer bak benim dediklerimi yapmazsan, işte efendim yok Filistinlere destek verirsen, Suriye'de isteklerime itiraz edersen, Suriye'yi bölme çabalarıma taş koymaya kalkarsan, bak seni de aynı Suriye'deki üs gibi vururum anlamına geliyor. Bu son derece tehditkar bir durum. İsrail içerisinde seçim yaklaştıkça bu tehditlerin artacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Kıbrıs'a uzun süredir çalışıyorlar ve biz yayınlarımızda ısrarla bu Kıbrıs meselesine dikkat çekiyoruz. Kıbrıs'ta çok sayıda tank ve zırhlı araç getirdiler. Amerikan gemileri getirdi Kıbrıs'a. Bununla ilgili bilgileri de sizlerle paylaştık daha önce. Yani 1000'in üzerinde zırhlı araç ve tank getirildiği havaalanına yaklaşık 15 kilometre civarında bir yerde bunların tutulduğu aktardık. Şimdi yani ne olur Kıbrıs'ta bu kadar çok tank, zırhlı aracın ne işi vardır? Efendim o günlerde soruşturduğumuzda bunların İsrail'e gideceğini söylemişlerdi. Ama İsrail'e falan gitmedi. Zaten o da mantıksız. Kendi getiriyorsunuz Kıbrıs'a, oradan İsrail taşıyor. Niye gemi götürür? Hayfa limanına yıkar. Değil mi? Yani niye getirip de Kıbrıs'a oradan tekrar yükleyip oraya götüreceksiniz? Şimdi bunlar tamamen aldatmacaydı ve Kıbrıs'la ilgili bir niyetleri olduğu çok açık. İşte bunun hesaplarını kitaplarını da yapmaya başlamışlar. Nasıl hesaplarını kitaplarını yapıyorlar? Şöyle hesaplarını kitaplarını, yani işte NATO'nun 5. maddesi işte gündeme tartışılan konulardan birisi. Türkiye'ye doğrudan bir saldırısı olursa NATO'nun 5. maddesi devreye girer mi? Gerçi NATO üyelerinin hiçbirisi böyle bir şey söylemedi. NATO Genel Sekreteri Türkiye'de gerçekleşen NATO zirvesinde kendisine sorulan soruya yanıtlarken İsrail Türkiye'ye saldırırsa NATO 5. maddesi devreye girer mi diye NATO Genel Sekreteri ne yanıt verdi? Ben Erdoğan'ın böyle bir çılgınlık yapacağını sanmıyorum. Veyahut da işte böyle riskli bir işe girişeceğini sanmıyorum. Ya saldırıyı Erdoğan yapacak demiyorlardı ki. İsrail saldırırsa ne olacak? Yani hiçbir zaman Türkiye NATO üyesi koruruz denmedi. Denmedi. Daha sonra yapılan açıklamalarda da çeşitli ortamlarda NATO yetkilileri, Amerikan yetkilileri bu tür sorulara muhatap olunca 5. madde devreye girer diye hiçbir şey söylemediler. Belli ki bir sıkıntıya girmemesi için Türkiye'nin Suriye'de ve Kıbrıs'ta hedef alınması konusu öne geçmiş gibi gözüküyor. Öyle bir şey olursa efendim neymiş? Türkiye orada işgalciymiş. Dolayısıyla zaten Kıbrıs'ta Türkiye toprağı değilmiş. Dolayısıyla NATO 5. maddesi burada uygulamaya girmezmiş. Yani bu tür tezleri gündeme getiriyorlar. Yani o nedenle yani onlar bile düşünülmüş. NATO boyutu bile ele alınmış. Bunu yapabilir mi? Yoksa tehdit olarak mı kullanacak? Yani İsrail bu. İsrail'in çılgınlıklarında sınır yok. Arkasına Amerika'yı da aldıktan sonra her çılgınlığı yapabilir. Amerika Yunanistan'ı üst kurdu. Efendim Kıbrıs'ta üstleri var. Rum kesiminde. İşte Suriye'de vardı. Yani Türkiye'yi kuşatmaya çalışıyordu. Eğer Gürcistan'daki amaçlarına ulaşabilse pembe devrim, turuncu devrim başarılı olsaydı Yunanistan'da Gürcistan da şu anda olacaktı. Trump yolu var. Oraya Amerikan özel kuvvetlerini getirmeye çalışıyorlar. Türkiye'yi batıdan, kuzeyden, güneyden kuşatma çabası içerisindeler. Ancak şu anda Türkiye'yi üzerine kuşatma yapamadıkları iki merkez var. Bir kuzeyimizdeki Rusya, bir de doğumuzdaki İran. İkisi dışında hemen hemen her yerde Türkiye'ye yönelik kuşatma çabası içerisindeler. Yani İsrail'de buradan yola çıkarak her türlü çılgınlığı yapabilir. Netanyahu seçimlerde ciddi bir yenilgi alacakmış gibi gözüküyor. Bu da Netanyahu'yu yeni çılgınlıklara itebilir. Yani şurada yanılmıyorsam 26-27 Ekim'de galiba. Yani Ekim ayı sonunda seçimler var. Yaklaşık ne kaldı? 60 günden biraz fazla herhalde. Eylül-Ekim. İşte 60 günden biraz fazla bir süre kalmış vaziyette. O nedenle bu süre içerisinde her türlü çılgınlığı yapabilir. Yani önerilen şey Kıbrıs'ta nerenin vurulması? Birincisi Ercan Havaalanı'nın vurulması ve oradaki Türk birliklerinin olduğu yerlerin vurulması. Yani Türkiye'de tabii herhalde eli armut toplamıyordur. Buna karşı gerekli önlemleri alıyordur diye düşünüyorum. Ve Kıbrıs'ta da bazı takviyeler yapılmış da olabilir. Rumların ısrarlı bir şekilde bu Kapalı Maraş bölgesi diye anılan bölgeden bir girişimde bulunabilecekleri ifadeleri var. Bu çerçevede de bir gerilimin olması mümkün. Yani o nedenle son derece dikkat çekici bir durumla karşı karşıyayız. Suriye'deki Ebu Zuhur saldırısı gibi Kıbrıs'a da bir saldırı olursa yani Netanyahu bu. Yani şu gördüğümüz Gazze'dir, Lübnan'dır, İran'dır, yani Suriye'dir. Yani Suriye'de yaptıklarını hepimiz biliyoruz. İsrail tarihinin en büyük muharekatını yaptılar. Üstelik de şeyden sonra. Evet. Gelelim Fransa'ya. Fransa'da da seçimler var. Fransa seçimlerinde evet şu anda Le Pen öne çıkmış vaziyette. NATO'da bir Le Pen korkusu yaşanıyor. Önümüzdeki yıl Nisan-Mayıs aylarında seçimler var. Birinci tur, ikinci tur seçimleri. NATO karşıtı adayların ikinci tura kalma şansı giderek yükseliyor. Ve ikinci turda da NATO karşıtlarıyla NATO destekçileri arasında bir seçim olursa eğer NATO karşıtlarının kazanması gündeme gelebilir. Yani AB ve NATO için de bir baş ağrısı diye değerlendiriliyor. Milliyetçi partiler Fransa'daki NATO'yu kovan De Gaulle'de birleşiyorlar ve De Gaulle'ün politikalarını kendilerine ilke ediniyorlar. O nedenle de Fransa'da, Almanya'da AfD, Fransa'da Le Pen, yani gerek Avrupa Birliği'ni gerekse NATO'yu bundan sonra yeni korkular bekliyor. Yani dünyaya o kadar çok korku verdiler, o kadar çok zulmettiler, o kadar çok insanın canını yaktılar, o kadar çok insan öldürdüler ki şimdi kendileri ister istemez kendi işlerinde bu sorunlar çıkması kaçınılmazdır. Önümüzdeki dönemde bunu göreceğiz. Dünya yeni dengelerin oluştuğu bir döneme giriyor. Amerika'nın öyle istediği gibi at oynattığı dönemler, NATO'nun istediği gibi at oynattığı dönemler geçti. Bakın İran, Amerika ve İsrail gibi dünyanın böyle yenilmez diye anılan kuvvetlerine ciddi bir yenilgi yaşattı. O nedenle önümüzdeki günlerde NATO için sıkıntı yaşanacak gibi gözüküyor. Amerika için, Avrupa Birliği için sıkıntı yaşanacak gibi gözüküyor. Hepsini izliyoruz. Umarız dünya halkları için sağlıklı bir sonuca ulaşılır ve bu NATO ve Amerika belasından da dünya kurtulur. Normal, gelişmiş halkların daha mutlu yaşadığı, daha refah içinde yaşadığı bir döneme doğru girilir. Evet sayın dinleyiciler, bugün de süremizin sonuna geldik. Perşembe günü saat 15'te yeniden buluşmak üzere. İyi günler.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
2: Gazeteci dediğiniz başka bir şeydir değerli dinleyiciler. Gazeteci toplum için çalışır. İçinde bulunduğu toplum için mücadele eder. Kalemi, şerefi, namusu, haysiyetidir. Kalemini satmaz, kalemini kırmaz. Yazmaktan korkmaz, çekinmez, cesur olmalıdır. İşini yapmaya, insanları bilgilendirmeye çalışan, insanlara doğruyu aktarmaya çalışan gazetecilerin de başına neler geldiklerini görüyoruz. Korkuyorlar mı? Korkutamazsınız ki. Böyle insanları korkutamazsınız. Onların yüzünden gülücükleri alamazsınız. Onlar kaçmaz. Onlar kaçıp gitmez. Bak gitmediler. Yani bugün birçok gazeteci, yani işini doğru, dürüst, namusuyla, şerefiyle yapan gazetecilerin kendi ayaklarıyla, kendi ayaklarıyla gitmelerine müsaade etmiyorlar. Genelde gelip sabah erken saatlerde alıyorlar, ayrı mesele de. Dikkat ediyorsunuz değil mi? Onların o ifade vermeye gittiklerinde ya da duruşmaya gittiklerindeki tavırlarına, yüz ifadelerine bakıyorsunuz değil mi? Çünkü haksızlığa uğradıklarını biliyorlar, farkındalar ama vazgeçmiyorlar. Yine çıkacağız, yine yazacağız, yine anlatacağız, yine gerçekleri ortaya çıkaracağız diyorlar.
0: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ve Nebru Dönmez. Önce özetler. Dünyanın en büyük savunma sanayi şirketleri 2026 açıklandı. Listede 5 Türk şirketi de var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'la bir araya geldi. YKS'de ilk bine giren öğrencilerin tercih ettikleri bölümler belli oldu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e hareket ettiği sırada batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Işın gemisi de bölgeye gönderildi. Çalışmalarda uzaktan kumandalı su altı aracı kullanılarak robotik dalışta gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'teki Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde konuştu. Konuşmasında İsrail'in saldırılarına tepki gösteren Erdoğan, Mekke Savunma İttifakı'nın dünya barışına katkı sağlayacağını belirtti.
2: Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve marşında ikili temaslarda da bulunuyor. Erdoğan Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'la bir araya geldi. Dünyanın en büyük savunma sanayi şirketleri 2026 açıklandı. ABD merkezli Defense News'un hazırladığı zirvedeki 100 listesinde 5 Türk şirketi yer aldı. Geçen yıla göre 3 basamak yükselen Aselsan 40. sırada yer alarak Türkiye'nin listedeki en üst sıradaki temsilcisi oldu. TUSAŞ 48. Arka Savunma 53. sıradan listeye girerek dünya savunma devleri arasına katıldı. Füze, roket ve mühimmat teknolojilerinde önemli projelere imza atan Roketsan 64. sıraya yükseldi. Listenin zirvesinde ise geçen yıl olduğu gibi Lockheed Martin yer aldı. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, Yeni Parti'nin üye sayısının 598 bine ulaştığını açıkladı. Emre ayrıca Yeni Parti'ye kalan belediye sayısının ise 252'ye yükseldiğini ifade etti. Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu düzenlendi. Çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34,2 milyon TL fazla ödeme yapıldığı belirlendi. YKS'de ilk bine giren öğrencilerin tercih ettikleri bölümler belli oldu. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarına göre sayısal puan türünde ilk bine giren adaylardan 490'ı tıp, 434'ü mühendislik programlarını tercih ederken sözelde ilk bine girenler en fazla tarih, eşit ağırlıkta ilk bine girenlerse en fazla hukuk programlarına yerleşti. EYDTS Türkçe başvuruları başladı. Elektronik Yabancı Dil Türkçe sınavına başvurular ÖSYM'nin internet adresi üzerinden 10 Eylül'e kadar yapılabilecek. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasının 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden biri tutuklandı. Son operasyonda toplam 2 kişi tutuklanırken 6 ismin işlemleri sürüyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarda tutuklu sayısı 30'a yükseldi. Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in X hesabından açıklama yayımlandı. Sonel, kendisini ve ailesini hedef aldığını belirttiği haber, yorum ve iddialar hakkında hukuki süreç başlattıklarını duyurdu. Gülistan Doku ailesinin avukatı Ali Çimen de Sonel'in soruşturmayı itibarsızlaştırmak için hamle yaptığını söyledi. Çimen, Sonel'in sosyal medya hesabına erişim engeli gelmesi için başvuru yapacaklarını belirtti. İstanbul'da Zabıta Teşkilatı'nın 200. kuruluş yıl dönümü düzenlenen resmi törenin ardından bir müdahaleye sahne oldu. İBB zabıta yöneticilerinin İstiklal Caddesi'nde yürüyerek yurttaşlara karanfil dağıtmasına polis tarafından izin verilmedi.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.234 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 27 kuruş, euro 56 lira bandında. Kapalı çarşıda gram altın 6.748, çeyrek altın 10.990, tam altın 43.842, at altını ise 44.574 lira. Gelişmeleri aktardık. Yayınımız Ceyda Kara'nın sunduğu Eksen'le devam edecek.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
3: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 1 Eylül 2026 günlerden salı, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Sonbahara giriyoruz. Sonbahar ayları artık başlıyor. Yazı yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Dünya çapında pek çok gelişme tabii yaz sıcaklarının etkisinde diyebiliriz. ABD ve İsrail'in İran savaşı, Ukrayna savaşı, aynı şekilde Karadeniz'deki gerilim, Doğu Akdeniz'deki gerilim. Hakikaten nereye el atsak sıkıntılı bir yaz geçti diyebiliriz. Bitmiyor da, Amerika Birleşik Devletleri önceki gün yine İran'ı vurmuştu. Mali saldırıdan söz ediyorlardı ama besbelki bir çatışma döngüsü aslında öngördüğümüz periyodik saldırı aşaması. Öyle bir yerde miyiz? Göreceğiz tabii bundan sonra ne olacağını. Trump dün tehdit etti açıkça, tekrar vuracağız dedi ama dün akşam sakin geçti. Amerikalılar dün akşam saldırmadılar. Fakat Amerikan ordusunda bir kriz hali var. Ordu sekreteri Dan Driscoll, başkan yardımcısı J.D. Vance'in yakın arkadaşı, bir ara Ukrayna meselesinde de Rusya ile görüşmeler yürüten ekipteydi. Donald Trump'a istifasını sunmuş. Generallerin isyanından bahsediliyor İran savaşı çerçevesinde. Tabii Trump, dün de konuştuk, Venezuela üzerinden büyük icraatlar ortaya koymaya çalışıyor ara seçimler öncesinde ama tabii bir yandan da kampanya devam ediyor. Başkan yardımcısı J.D. Vance bu işi sırtlamış gözüküyor. İran'a yönelik mali yaptırımlar geçen hafta alayla valayla duyuruldu ama açıkçası ne sonuç vereceğine dair kimsenin bir fikri yok. Bu arada tabii dün İstanbul'da Mekke toplantısı, ittifak toplantısı yapılmıştı, aktarmıştım. Türkiye-İsrail ilişkilerinde gerginlik var. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin Türkiye'ye mesajları var. Gazze'de can kaybı, İran savaşı, Gazze, yani bölgede gerginlik yüksek. Bütün bunlar olurken Avrasya güçleri de Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te buluştular. Şangay İşbirliği Örgütü'nün 25. yıl dönümü bu sene, ev sahibi Kırgızistan yönetimi, ortak bildiri yayınlandı, yeni yayınlandı. Liderlerin mesajları var. Tabii Türkiye diyalog ortağı konumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan temsil ediyor. Aktaracağım bu hafta, ayrıca Perşembe günü Şangay İşbirliği Örgütü'ndeki gelişmeleri de konuşacağız. Tabii Ukrayna kriziyle ilgili de notlarım var. Rusya Maliye Bakanı'nın Amerika'daki G20 toplantısında olması Avrupalı müttefikleri rahatsız etmiş gözüküyor. Rusya liderinin açıklamaları var. Cephe hattından Avrupalıların telaşları, oradan da notları aktarmaya çalışacağım bugün sizlere. Biraz tabii kriz bölgelerine bakacağız. Profesör Hasan Ünal Hoca ile epeydir konuşmuyorduk. Bugün bana söz verdi. Son bölümde kendisinin değerlendirmelerini alacağız. Tabii İran çatışmasında Trump'ın bu periyodik döngüsü,

0: takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden de bizi takip edebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi, sağ üst köşede kulaklık sembolünü tıklamanız yeterli. Telegram hesabına katılmanız yeterli. Aynı şekilde X hesabından, Radyo Sputnik'in X hesabından da canlı yayınlarımızı X üzerinden, eski Twitter üzerinden dinleyebilirsiniz. Diyelim, başlayalım.
1: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet, önce tabii Amerika-İran savaşı bütün dünyayı derinden etkiliyor. Malum enerji meselesi, efendim jet yakıtı, petrol, benzinin sürekli zamlanması, gübre, her şey tabii dünya ticaretinin %20'sinin enerjisinin geçtiği yer. Önceki gün Amerika Birleşik Devletleri Larak Adası bölgesini vurmuştu. İran'da sert bir misilleme yaptı. Dolayısıyla Donald Trump'ın dün akşamki açıklamaları da yeniden Fox News'a konuştu ve onları sert vuracağız, karşılık vereceğiz dediği için de bir çatışma döngüsü, beklentisi oluştu. Ama dün gece bir Amerikan saldırısı gerçekleşmedi. Yalnız tabii İran misillemesinde ben aktarmıştım size, Ürdün'deki Muvaffak Salti hava üssü vurulmuştu. Oradaki Black Hawk helikopterlerinin bölgeden taşındığı haberi geldi. F-16 hangarlarının uydu görüntüleri de var. İran misillemesinin vurmayı başardığı söyleniyor. Tabii Trump bunları kabul etmiyor. Her şeyi engelledik, bir tanesi hariç diye de biraz, tabii acaba bunu mu kastediyor bilmiyorum, önemli bir yere gitmeyecekti dedi Donald Trump. Dün aktarmıştım, bir çok pahalı 30 ila 50 milyon dolar tanesi, meşhur Amerika'nın MQ-9 İHA'ları, Reaper'lar, bir değil iki tane vurduğunu söylüyor İranlar. Dolayısıyla misillemelerinin etkili olduğunu söylüyorlar. Tabii Axios daha çok İsrail yanlısı bir yayın Amerika'da, onlar Amerikalı yetkililerin görüşlerine yer vermişler. Bir Hürmüz'den gemi geçişlerine koruma sağlayan bir F-35 uçağına da İran'ın füze fırlattığını söylüyorlar. Bu yüzden yani bir periyodik saldırı gerekebilir görüşünü dile getirmişler. Biraz kaşlar kalkmış gözüküyor İran'ın mesajları nedeniyle. Amerikalılar tabii Hürmüz'ü açtıkları, mayınları temizledikleri iddiasında, Trump öyle, askeri yetkililer öyle, ama tankerler sürekli olarak mayınlara çarpıyor. Amerikalılar, Amerikan tarafı daha doğrusu, yetkililer nakliye şirketlerine İran'la koordine olup da Boğaz'dan geçmeyin diye de en son uyarı yayınlamışlar, İran'dan hizmet almayın diye. Fakat tabii ne yapacaklar? Yani bir kısım, dediğim gibi, Amerikalıların abarttığı söyleniyor, güney rotasından geçebilen tankerler olduğu söyleniyor. Ama bu tankerlerin bir kısmının da zaten Irak petrolüymüş gibi yapan İran petrolü olduğunu da belirtenler olduğunu ekleyelim. Yani İran niye izin veriyor sorusunun yanıtı olarak bu cevap aktarılıyor. Fakat yine tabii 2 milyon taşıma petrol taşıyan bir Suudi süper tankeri, bunun adını da bugün gördüm, Sidar, Güney Koridoru'ndan geçerken durdurulmuş. Yani bir askeri güçlerin dahil olduğu bir olay diye. Yani bu Hürmüz'ün açık olma meselesi açıkçası çok da doğru değil gibi. Zaten kipler verileri, bu gemi takip verileri, Boğaz'dan sadece dün 5 gemi geçti diyor. 4'ü giriş yaptı, o da biri çıkış yaptı diyor. Hafta sonu 2 LNG taşıyıcısı dahil sadece 5 gemi diyor. Dolayısıyla yani Amerikalılar o açlık, tabii herkes istediği gibi istediğini yapıyor falan diyorlar. Mayın da temizledik diye de açıklama yaptılar ama pek doğru gözükmüyor. İranlılar tam tersine Amerika'ya misilleme saldırılarıyla daha da güçlü bir görüntü sergilemeye çalışıyorlar. Devrim muhafızları yetkililerinden bir isim Rıza Nakdi, tamamen füze üretim tesislerini yeniden faaliyete geçirdiklerini duyurdu.

vurdu. Artık daha güvenli bölgelere taşıdı. 40 günlük savaşta vurulmuştu çünkü İran'da. Ama şimdi üretim oranlarının tüketimi telafi etmeye yeteceğini belirtiyor. İran Silahlı Kuvvetleri'nin baş sözcüsü Tuğgeneral Ebu'l-Fazi Şikarci'nin de açıklamaları var. Amerikalıları Batı Asya'dan kovmaya kararlı izliyor. Amerikan ordusunu Hollywood tarzı propaganda ordusu diye nitelendiriyor ve İran'ın verdiği mücadeleyle Hollywood perdesini yırtıp attığını söylüyor Şikarci. Ayrıca rakamların gizlendiğini, verilerin gizlendiğini, yüzlerce Amerikan askerini öldürdüklerini, binlercesini de askeri eylemleriyle yaraladıklarını söylüyor. Evet, bu koşullarda tabii Amerika'da mühimmat sıkıntıları falan çok artık Batı medyası yazdı. Herkesin diline düştü. Niye ara veriyor? Niye devam etmiyor? Askeri çözüm yok burada. Askeri olarak Hürmüz'ü açamıyorlar. Çok tartışılıyor ama tabii bir yandan da Savaş Bakanı, Pentagon şefi Pete Hegseth'de bir isyan hali belirdi artık. Amerikan ordusu sekreteri J.D. Vance, yani başkan yardımcısının yakın arkadaşı Dan Driscoll, Trump'a istifasını vermiş efendim. CNN duyuruyor. Mevcut durumu, ordunun durumunu da konuşmuş istifasını verirken. Endişelerini, hazırlık endişelerini dile getirmiş. Tabii Pete Hegseth sadakatlerinden etrafındakilerin şüpheleniyor. Pek çok isim de görevden alınmıştı Trump döneminde aslında. Ama tabii Dan Driscoll de çok etkili bir, rasyonel bir isim olarak görülüyordu. Geçen sene Ukrayna krizinde Rusya ile masaya oturan isimlerden, asker kanadından da ordu sekreteri olarak Dan Driscoll de vardı. Driscoll'ün biraz Pete Hegseth'i atlayıp Trump'la ilişki kurmasından Pete Hegseth'in rahatsız olduğu gibi söylentiler de yayılmıştı. Şimdi tabii ne zaman görevden ayrılacak o belli değil ama Beyaz Saray'da açıklama yapmış, yani övgü düzülüyor. Tabii Driscoll'ün verdiği hizmetlerden ötürü kendisine, fakat Amerikan medyasında tabii generallerin isyanından bahsediyor. Aktarmıştım ben size Washington Post gazetesi. İşte Avrupa, Hint Pasifik, Güney Komutanlığı, South Com, bütün Amerikan komutanlarının bir araya gelip İran savaşının sürdürülemez olduğu görüşünü sürekli uzun süreli konuşlandırma bağlamında aktardıklarını Washington Post gazetesi yazmıştı. Tabii yani rahatsızlık aslında yansımış durumda. Bunun üstüne Driscoll'ün istifası gelmiş oldu. Bugün aynı zamanda Amerikan Deniz Operasyonları Komutanı Amiral Daryl Cloudon'un bir açıklaması yansıdı. Tam detaylarına bakamadım ama ilk gördüğümü aktaracağım. Bahreyn'de biliyorsunuz Amerikan 5. filosu önemli bir donanma üssü ve İran misillemelerinin hedefi olmuştu bu donanma üssü. Demiş ki Cloudon, personel, donanma personeli ve ailelerine, oraya yakın zamanda geri dönemeyeceğiz. Bu konuda tamamen dürüst olmak istiyorum demiş. Hatta işte geride kalan eşyalarını almaları için bir takım planlar geliştiriyorlar. Yani 5. filo ortadan kalkmış gözüküyor bu açıklamalar doğru ise. Yaklaşık 1300 aileyi de Mart başından bu yana tahliye etmişler. Amerikan lojistik merkezi konumunda 5. filo o açıdan da tabii ki önemli. Evet, tabii bu koşullarda dün konuştuk Çağlar Tekin'le, Trump Venezuela başkanını kaçırdığı Venezuela'yı, ham petrol rezerv haklarını Amerika'ya devrettiği karşılığında tabii göğe yatırımlar yapılacak bir anlaşmayla işleri dengelemeye çalışıyor. Hürmüz'de durum çok iyi, baskıyı da sürdüreceğiz ama Venezuela'yla çok önemli bir kazanım elde ettik. Tabii herkes eleştiriyor Venezuela ağır petrolü, onun işlenmesi daha uzun sürüyor, daha karmaşık süreçler gerektiriyor. Öyle kısa zamanda ara seçimler, artık 2 ay kaldı. Amerika'nın stratejik petrol rezervlerinde düşüş var. Yani bu anlaşma onu kurtarmayacak diye herkes, Venezuela petrolü yerini almayacak diye herkes konuşurken, Trump da o kadar uzamaz bu işler, ne ki 2 yıl, 3 yıl gibi gerçekten enteresan açıklamalar yaptı. Bu arada tabii dün yine konuşmuştuk. Bütün Amerika'nın bu petrol, Venezuela petrolüne çökme hikayesi tabii bir takım küçük
Çinli şirketler var orada. O şirketler ne olacak sorusu var. Çin, nitekim Çin dışişleri sözcüsü bu konuda açıklama yaptı. Yani BM şartı, amaçları, ilkeleri, ekonomik ticari işbirliğinin eşitlik, karşılıklı yarar, kazan kazan ilkesine dayalı olması gerektiği, Çin'in Venezuela ile işbirliğinin uluslararası hukukla hukuka uygun olduğunu ve meşru hak ve çıkarlarının da güvence altına alınması gerektiğini vurgulamış Çin dışişleri sözcüsü. Yani Çinler diyorlar ki siz böyle bu anlaşmayı yaptınız diye bizi buradan şak diye atamazsınız. Bizim şirketlerimizin burada kazanılmış haklarını savunacağız. Evet, yani bu ay içerisinde Eylül ayında, Eylül sonlarında Xi Jinping'in rivayet o ki Amerika'ya gidip Trump'la görüşmesi bekleniyor. Öncesinde bir de böyle bir Venezuela faktörü çıkmış durumda. Tabii Amerika'da ara seçim tartışmaları yoğunlaşıyor. J.D. Vance daha çok dış politika, bu İslamabad mutabakatında önemli rol oynamıştı ama kendini iç politika vermiş durumda. Michigan eyaletinde etkinliklere katılıyordu. Dün akşam işte içeride Amerika'yı bir ara artık işler kızışıyor yavaş yavaş. Daha detaylı anlamaya çalışacağız ama demokratlar böyle habire solcu adaylar çıkartıyorlar ve Müslüman adaylar, Abdul El Sayed ismi bu arada Michigan'da öne çıkmış. Onun da bir takım, tabii J.D. Vance'in Hint asıllı bir eşi var. Yusha Vance, onunla ilgili biraz atıp tutuyor galiba. Sonra tipik Amerikan siyaseti diyeceğim, yeni bir isim var, Hasan, herhalde Piker diye okunuyor olsa gerek, ya da Piker mi bilmiyorum, Türk asıllı. Ben birkaç videosunu dinledim, aman Allah'ım dedim yani. Neyse, ama Amerika'da bu işler böyle oluyor tabi. Böyle bir demokrat cephe meselesi var. J.D. Vance bu Abdul El Sayed'i kötücül, kendisinde kötücül bir şey olduğunu düşünüyormuş. Bunları dile getiriyor. Ama tabii asıl İran Savaşı'nda sormuşlar Michigan'a giderken. Joe Biden yüzünden, yani Amerika aslında güçlü bir pozisyonda ama Biden yönetimi orduyu yetersiz hale getirdi. Biz de bunu, başkan da bunu sağlamaya çalışıyor diye geçiştirmiş. Daha çok iç dosyaya odaklanmak istediği anlaşılıyor. Ara seçimlerde Trump yönetiminin başının derde girmesini bekleyen çok tabii ki. Bu koşullarda bir de tabii G20 Maliye Bakanları toplantısı vardı Kuzey Carolina'da, Asheville kentinde. Hatta birazdan aktaracağım, Rusya Maliye Bakanı da katıldığı bilgileri dün akşam gelmişti. Alman Maliye Bakanı Klingbeil çok da rahatsız olmuş bu işlerden. Neyse, Ukrayna dosyasını sonra aktaracağım ama İran'la ilgili Scott Bessent'ın bu vesileyle gerek kendi açıklamaları, gerek Reuters'a, AP'ye yaptığı açıklamalar var. Özetle yani D-Day ilan ettiler. Uçan kaçan olmayacak, sızıntı olmayacak, dolardan atarız dediler. İkincili yaptırımlar İran'la ticaret yapan ülkeleri, ama şimdi diyor ki yani illaki ekonomiyi çökertmesi gerekmiyor yaptırımların. Ben ne dediğini anlayamıyorum artık Amerikan Hazine Bakanı'nın. Sadece rejimin aklını başına toplaması gerekiyor gibi birazcık böyle geri adım asmış gibi gözüküyor. Yani diğer yandan da tabii hiçbir açık bırakılmayacak falan gibi laflar da ediyor. Ya bizimlesiniz ya İran tarafındasınız gibi laflar da ediyor. Ben bilmiyorum, Scott Bessent'ı da çok ciddi almak gerekiyor mu artık, emin olamadım bu açıklamalardan. İranlar da zaten bu yaptırımlara dayanabileceklerini söylüyorlar. Merkez Bankası Başkanı Himmeti, gerçi geçen hafta durum kötü diyordu ama bu hafta da yaptırımlara rağmen yeterli döviz rezervleri olduğunu söylemiş. Bilmiyorum, hakikaten artık işler iyice karışmış durumda. Evet efendim, bu arada Bloomberg'de bir haber var Körfez'deki ekonomik durumla ilgili. Suudi Arabistan Ulusal Borç Yönetim Merkezi İran Savaşı'ndan kaynaklı biçimde bir, tabii Suudi Arabistan ekonomik baskı yaşıyor, petrolünü ihraç edemiyor. Hürmüz kapalı olduğu için Kızıldeniz, Yanbu'dan çıkartıyordu. Orada da Yemen çatışması bu hafta biraz durgun ama tabii Ensarullah Hareketi, Husiler, evet, Suudi tesislerini de vurabiliyorlar. Yanbu'yu da vurabiliyorlar. Suudi Arabistan bu yüzden bu ekonomik baskıda 8 milyar dolar paraya ihtiyaç duyuyormuş ve bankalarla kredi bulmak için görüşmeler yapıyormuş. Tabii petrol sektörü
%25 oranında ikinci çeyrekte daraldı deniyor. Bu da gayri safi yurt içi hasılasında %4.8'i bulan daralma anlamına geliyor. Yani ekonomide bir 9.1 milyar dolarlık bütçe açığından bahsediliyor. Bu kriz Amerika'nın sınırlarının ötesinde tabii Körfez'de daha derinden hissediliyor. Evet, dün aktardım, İstanbul'da Mekke toplantısı, Mekke İttifakı toplantısı yapıldı. Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan, Riyad'da imzalanmıştı anlaşma Ağustos başında. Çok da anlayamadık çünkü uluslararası anlaşma hani meclise gelecek, konuşulacak, tartışılacak. Mekanizmaları kurulmaya başlandı. Suudi Arabistan'da bir sekreterya kurulacak. 3 yıllık dönemde Pakistanlı bir genel sekreter yönetecek. Yani ben baştan beri bunu bir bildiri olarak algılamıştım. Tabii ki alabileceği biçimleri bilmiyorum nihayetinde. Çok fazla spekülasyon yapıldı. Hangisi doğru bilmiyoruz. Dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu ittifakın genişlemek üzerine tesis edildiğini, biraz bölgesel güvenlik sorunlarını ülkelerin, bölge ülkelerinin toparlaması üzerine bu ittifakın tesis edildiği mesajları verdi. Bölgedeki ülkeler bir araya gelip birbirlerine egemenliklerine, toprak bütünlüklerine, güvenliklerine saygı duyduklarında o zaman tabii bir yapı kurulmuş olacak ve tabii sıkıntı kalmayacak dedi. Ne kadar bu olabilecek emin değilim. Suudi Arabistan bu arada Savunma Bakanı Halid bin Selman'ın da açıklamaları var toplantıya katılan, sosyal medyadan anladığım kadarıyla yapmış ve ortak siyasi ve savunma entegrasyonunu anlaşma güçlendirecek, güvenlik istikrarı destekliyor. Tam olarak hiçbirimiz bu anlaşmayı yani pakt diye de anılıyordu çünkü anlamış değiliz tabii ki. Bu toplantıda, Mekke İttifakı toplantısı, burada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Netanyahu'ya çok ağır yüklenen akşam saatlerinde geldi dün bu açıklamalar. Dolayısıyla dünkü eksende size aktaramadım ama ilginç bir biçimde İsrail'i bir kenara koyup Netanyahu'ya yüklenen açıklamaları var. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail'den sert söylemleri gündeme taşıdı. Başından beri takip ediyoruz dedi. İnsanlığın ve uluslararası toplum ve güvenliğin ortak düşmanı diye Netanyahu'yu nitelendirdi. Altını çiziyorum dedi. Netanyahu canisi, soykırımcısı, bu noktada ciddi olarak bir insan değildir dedi. Sadece Türkiye için değil, küresel güvenlik için tehlikeli olduğunu söyledi. Ve tabii yani bunu bizim problemimiz diye düşünmeyin. Uluslararası toplumun problemi bu caniyi ve soykırımcıyı uluslararası toplumun durdurması lazım dedi. Ve hatta ilginç bir biçimde İsrail'e de büyük zarar, Filistinlilere de büyük zarar dedi. Yani şu açıdan ilginç tabii, hani İsrail'e de hani iktidar değişirse belki Türkiye-İsrail ilişkilerinin düzelebileceği anlamına geliyor bu. Netanyahu'yu bir problem olarak telaffuz ediyor. Evet, Suriye üzerinde Ebu Zuhur üssünü vurmuştu İsrail. Türkiye'ye açık mesaj vermişti ve tabii Ağustos sonunda son 15 günde ilişkiler epey gerilmişti. Suriye denklemi çözülmüş değil. İsrail şartlar da yatıyor sızan bilgilere göre Şam'a. Suriye'deki yeni Ahmed el-Şara yönetimi de İsrail'e diplomatik çözüm arayışında, bunu tekrarlamış yine sanırım Danimarka'dan bir ziyaret var Suriye'ye. Eskiden beri iyidir Danimarka ile Suriye'nin ilişkileri, yani Esad, Baba Esad döneminden de iyidir. Neyse, sonuçta o ziyarette Dışişleri Bakanı Şeybani İsrail'e diplomatik çözüm istiyoruz dedi, vurgu yapmış. Nasıl olacak bilmiyorum. Suriye'de çok şey değişiyor tabii. Suriye Demokratik Güçleri kendi kendini feshetmişti. Amerika'nın IŞİD'le mücadelede kurdurduğu. Şimdi yeni hükümet güçleri Haseke'ye girmişler. Tekbirler eşliğinde ilk defa yıllar sonra. Tabii tam entegrasyon diye bizatihi Mazlum Abdi duyurmuştu. Artık Suriye'de devir değişti diyebiliriz. Bakalım Türkiye Suriye üzerinden İsrail ilişkileri nereye varacak? Amerika'nın en büyük problemi bu aslında son dönemde. Amerikan Büyükelçisi Tom Barrack'ın Ebu Zuhur üssüne İsrail saldırısı sonrası açıklamaları çok olmuştu.
Bu sefer bir de üstüne ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee konuşmuş. Jerusalem Post gazetesine İsrail'in konuşmuş ve ilginç benzetmeler yapmış. Türkiye'nin İsrail'deki niyetlerinin tam kapsamı, onu henüz bilmiyoruz. Umalım ki yardımcı olmaya karar versinler demiş. Yani biraz İsrail tarafından konuşuyor tabii Mike Huckabee. 18 Ağustos'ta Ebu Zuhur üstünü vurulmasından sonra ben bir tepkisini görmemiştim Huckabee'nin. Ama ne kadar İsrail yanlısı olduğunu biliyoruz zaten. Beyzbol benzetmesi yapmış. Amerika'da biliyorsunuz beyzbol önemli bir oyun. Yani dünyanın geri kalanında ne kadar ayrıca tartışılır ama diyor ki vurucu olması gerekenden biraz daha fazla yaklaştığında vurucu topu kontrol etmeyi bilen bir atıcı, beyzbol topunu atan topu göğsünün üzerinden ve bazen formasına değecek şekilde atar. Anlatmak istediği de şudur diyor, vuruş pozisyonundan geri çekil. Tamam, fikrinizi kanıtladınız, ben de kanıtlayacağım. Eğer geri çekilmezsen sıradaki top size çok sert çarpacak. Açık tehdit var bu laflarda. Hiç gizlenecek, saklanacak bir tarafı yok. Yani geri çekil diyor Türkiye'ye. Aynı zamanda Trump'ın tabii Erdoğan'la iyi ilişkileri olduğunu hatırlatmış ama Trump'ın Netanyahu'yla mükemmel ilişkileri olduğunu söylemiş. Ne kadar doğrudur ayrı tartışma konusu. Tabii ABD'nin tarafları bir şekilde uzlaştırdığını da birlikte çalışmalarını da sağladığını eklemiş durumda. Evet, ilginç yani ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nin bu lafları. Tabii İsrail'de her şey 27 Ekim'deki seçimlere eğer iptal edilmezse kalmış durumda. Büyük bir çıkmaz var. Yani ara ara veriyorum, anketler de geliyor. Açıkçası Netanyahu aşırı sağcı ortaklarıyla zaten tam anlaşamıyor. Bir araya gelseler bile 120 üyeli Knesset'te hükümet kurmak için gereken 61 sandalyeyi tutturamıyorlar. Peki muhalifler tutturabiliyor mu? Gadi Eisenkot, Genelkurmay Başkanı, onlar da tutturamıyor. İsrail'de bir dönem yanlış hatırlamıyorsam 2019 ile 2022 arasında bir böyle her sene bir seçim yaptılar. Çünkü hiçbir şekilde hükümet formülü çıkmadı. Sanıyorum aynı döngüye giriliyor. Başka şeyler de elbette olabilir, onları göreceğiz. Bir de üstüne dün Tel Aviv'de imzalanan Yunanistan-İsrail anlaşması var. Hasan Ülan Hoca ile konuşacağız. 3.5 milyar dolar, yaklaşık 3.1 euro, milyar euroluk bir anlaşma bu. Aslında hava savunma sistemleri, Davut Sapanı, Spider, efendim İsrail havacılık endüstrisinin ürettiği Barak's MX sistemleri, bunlar hep Yunanistan'a konuşlandırılacak. Yunanistan savunma sanayi de buradan kar elde edecek. Finlandiya'ya da satmışlar galiba. Aşil Kalkanı deniyor bu projeye. Uzun vadeli de bir proje. Tabii Yunanistan'ın teknoloji aktarımı dahil bir takım çıkarları var. Ve Yunan halkı tabii çok eleştiriliyor. Bugün Yunan medyasında haberler varmış. Ben birebir görmedim. Dolaylı yoldan gördüm. Fakat 2036 yılına kadar 28 milyar euro, inanılmaz paralar bunlar. Yunanistan gibi bir ülke için bu kadar para harcamak yerine Türkiye ile uzlaşma, yani şu civarımızdaki kayalıkları habire askerileştirmeseler falan daha iyi olabilir ya. 28 milyar euro ne demek? İnanılır gibi değil. Neyse. Üstelik tabii eleştiriler var Yunanistan'dan hükümete. Yani nasıl iş bu diye. Aşil Kalkanı ne diyorsunuz? Yani hem de İsrail olmasından tabii ki kaynaklanıyor eleştirilerin. Hem İsrail'e bağlılık bakımından hem de pahalılığa çözüm üreteceğinize milyarlarca euroyu harcıyorsunuz diye eleştiriyorlar. Evet, tabii ki uluslararası basında pek çok gözlemci bunları Türk karşıtı olarak algılıyor bu anlaşmayı. Yani biz de kendimizi savunmak için bunları yapıyoruz diye algılamıyorlar. Bir de Doğu Akdeniz denklemi var. Elbette İsrail ile Türkiye'nin son geriliminin üzerine bir de İsrail medyasında Mısır'ı da yanına çekme çabaları olduğu anlaşılıyor. Jerusalem Post'ta bir takım haberler yayınlanıyor. Gerçekten karmaşık bir denklem çıkıyor ortaya. Evet,
Gazze'yi herkes unuttu efendim. 10 Ekim 2025'te ateşkes ilan edilmişti. Trump barışı işlemiyor. Can kaybına ilişkin son İsrail saldırılarıyla birlikte yine açıklamalar var. 73.462 olarak verilmiş 7 Ekim 2023'ten bu yana. 174.000'den fazla da yaralı var. 10 Ekim'den bu yana da 1326 can kaybı, 4398 yaralı açıklanmış. Son İsrail saldırılarının artık basit ateşkes ihlallerinin ötesine geçtiğini söyleyen bir de Hamas açıklaması var. Onu da aktarmış olayım. Lübnan'da da pek bir şey değişmiyor. 7 tur İsrail'le Lübnan hükümeti Amerika'nın arabuluculuğunda görüştü ama İsrail Güney Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. Meclis Başkanı Nebih Berri biraz sinirlenmiş. Musa Esad'ın ortadan kayboluşu Libya'ya mal edilir. Hep 48. yıl dönümünde açıklama yapmış ve Lübnan hükümetini eleştiriyor. Ateş altındayken İsrail'le müzakereye oturuyorlar. İsrail'in işlediği suçların peşini bırakmayacağız Lübnan olarak diyor. Ne kadar hükmü geçer onu kestiremiyorum. Evet, şimdi gelelim Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi. Dün Dünya Göçebe Oyunları vardı. Liderler oraya gittiler. Renkli manzaralar oradan yansıdı. Kırgızistan'ın ev sahipliğinde bayrak da Rusya'ya devredilmiş. Bir sonraki Dünya Göçebe Oyunları'na Rusya ev sahipliği yapacakmış. Sanıyorum bir yıl sonra. Neyse, tam bu konuda bilgi sahibi değilim göçebe oyunları konusunda. Ama tabii asıl Bişkek'te Şangay İşbirliği Örgütü'nün devlet başkanları konsey toplantısı bugün yapıldı. Saat farkı var. Daha önce tabii her şey olup bitiyor. Artı bir de Şiö Artı diye anılan diyalog ortaklarının da katılımıyla toplantı yapıldı. Tabii 10 üyeli Şangay İşbirliği Örgütü 1996'dan bu yana önce 5 üyeyle başlamış. Orta Asya ülkeleri, Çin, Rusya, ardından tabii Belarus, İran, Hindistan, Pakistan buna katıldılar. Moğolistan gibi ülkeler ya da Türkiye, Vietnam, Mısır gibi ülkeler diyalog ortağı konumunda. BM Genel Sekreteri de katıldı. Bir ortak bildiriyle sonuçlandı zirve. Avrasya bloğu olarak alabiliriz, tırnak içerisinde söylüyorum. Batı'nın tutumuna karşı çok taraflılık, çok kutupluluk ve BM hukukuna, yani öyle kurallara dayalı, kuralları kendilerinin belirlediği ya da Batı'nın belirlediği kurallara değil, Birleşmiş Milletler sisteminin kurallarına dönüş çağrısı var ortak deklarasyonda. Ne var? Demokratik, adil, çok kutuplu dünya düzeni çağrısı var. Uluslararası ilişkilerde bloklaşmaya dayalı çatışmacı yaklaşımların reddi. Tek taraflı yaptırımlara karşı çıkılıyor. BM şartı, Dünya Ticaret Örgütü vurguları var. Bunların kurallarıyla, verili kurallarıyla çelişen bankacılık kısıtlamaları, varlıkların dondurulması, işte üçüncü ülkelerdeki şirketlere Batı'nın genel, yani biliyorsunuz artık Batıların diplomasi diye bir şeyi yok. Genelde yaptırım var. Diplomasinin yerine yaptırım almış durumda. Buna itiraz ediliyor. Küresel füze savunma sistemlerinin sınırsız genişlemesine itiraz ediliyor. İran'a Amerikan ve İsrail saldırıları kınanıyor. Ciddi ekonomik sorunlar yarattığı küresel enerji ve deniz taşımacılığı piyasalarını aksamalara yol açtığı, zorladığı ifade ediliyor. Filistin'de kapsamlı çözümü tekrarlamış. Uluslararası para birimleri taahhüdü var. Bir Şiö Kalkınma Bankası kurulması. Şimdi tabii herkes eleştiriyor. Yani BRICS'e de var, şimdi Şiö'de de var diye. Bunlar herhalde Batı hegemonyasında çatlaklar belirirken arayışları ifade etmesi bakımından önemli mekanizmalar. Yani ben küçümsenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama Şiö'yü konuşacağız bu hafta Perşembe günü. Evet, ortak bildirinin dışında bir de 27 belgeye daha imza atmışlar. Her şey var içinde. Yeşil teknoloji koridorundan, efendim veri merkezleri, yapay zeka endüstrisi tesis edilmesi, burada işbirliğine, uyuşturucu ile mücadeleye, nükleer güvenliğe uzanan belgeler imzalanmış. Evet. Tabii bu zirvede işte Çin devlet başkanı öne çıkıyor. Sadır Japarov ev sahibi.
Çin lideri, Rusya lideri, İran Cumhurbaşkanı, Belarus, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan Başbakanı, Pakistan Başbakanları bir araya geldiler. Özellikle Rusya lideri çok kutuplu dünyanın Şangay İşbirliği Örgütü'nün giderek etkili bir merkezi haline geldiği, daha çok ekonomik işbirliği ve entegrasyonun geldiği yerden izah ediyor. Lojistik ve ulaşım güzergahları buradan geçiyor. Siyasette, ekonomide, kültür alanında, insani alanlarda aktif işbirliği yapıyoruz. Ortak Avrasya kıtamızda barış, istikrar, karşılıklı anlayış, destek atmosferini şekillendiriyoruz diyor. Ama aynı zamanda BM vurgusu da var. Rusya Devlet Başkanı'nın zirve konuşmasında hala yani BM'nin tabii merkezi bir rol oynaması gerektiği inancını dile getiriyor ve hatta bir şekilde temsiliyeti genişletmekten bahsediyor. BM içerisinde küresel siyasette, ekonomide köklü değişiklikler oluyor. Dolayısıyla bunları adapte etmek gerekiyor diyor. Bu süreç objektiftir. Açıkça söylemek gerekirse geri dönülmez bir nitelikte diyor. Verdiği mesaj bu. Çin Devlet Başkanı da çok benzer mesajlar vermiş. O da eşit, düzenli, çok kutuplu bir dünyanın desteklenmesi. Sorumluluk sahibi büyük bir ülke olarak diyor Xi Jinping, Çin eşit ve çok kutuplu bir dünyayı savunuyor, düzenli de demiş aynı zamanda. Egemenlik eşitliği, karşılıklı saygı, tüm uluslar da dünya tarihini yazar. Yani sadece batılılar yazmıyor demeye getiriyor bana sorarsanız. Dolayısıyla yani ülkelerin büyüklüğü, küçüklüğüne, zenginliğine bakılmaksızın eşit haklar, eşit fırsatlar, eşit kurallar gerekiyor. Aynı zamanda BM otoritesini yeniden güçlendirmek, teknolojik devrimi yaşanıyor, kalkınma kazanımları var, tüm ülkelerin bunlardan faydalanması ve dijital uçurum yaşanmaması bildiğimiz aslında Çin'in ortak insanlığın kader toplumunun inşası vurguları var. Paralel çizgide diyebiliriz Putin'le Xi'nin konuşmalarını. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuşması var Türkiye adına. Şangay İşbirliği Örgütü'nü yükselen bir yıldız diye ilginç bir biçimde Erdoğan nitelendirmiş, her alanda işbirliğini ilerletme gayreti içinde olacaklarını söylüyor. Peki Mekke Savunma İttifakı'na atıf yapıyor. Burada başa katkı sağlama vurgusu var. Ama tabii Şangay İşbirliği'nde görmezden gelemeyiz diyor. 3,5 milyon milyar insan, büyük ölçüde Çin ve Hindistan tabii etkiliyor bu oranı. 35 trilyon dolarlık yurt içi hasılayı temsil ediyor burası. Dolayısıyla da çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsuru. Antalya'da bir de Kasım ayında iklim zirvesi yapılacak, ev sahipliği Türkiye yapacak, ondan bahsetmiş herhalde, davet de etmiş. İran Cumhurbaşkanı tabii Amerika-İsrail saldırıları altında, o Pezeşkiyan'da biraz ABD'ye mesaj vermiş. Amerika eğer mutabakata, Pakistan'ın arabuluculuğunda yapılan mutabakata uyarsa biz de adım atarız diyor. Yalnız bir dış politika başlıklarından sorumlu değil Pezeşkiyan, bu mesajları çok eleştiriliyor gördüğüm kadarıyla. Şangay İşbirliği Örgütü diyaloğunu desteklediklerini de aynı zamanda vurgulamış. Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinde konuşmaları var. Daha çok tabii ki son dönemde Kafkasya'daki yeni Azerbaycan-Ermenistan barış sürecini vurguluyorlar. Trump öncülüğünde Amerika'nın Kafkasya'yı dağıtma projesi diyebiliriz. Tabii kimileri bunu barışçı bir şey olarak, kimileri daha nüfus alanı açılacak diye görüyorlar. Benim naçizane kanaatim, Batı'nın el attığı yerde gül bitmez. Genel kanaatim, belki de yanılıyorumdur. Aliyev tabii Ermenistan'la ticaret hacmini arttırmak, efendim kara ulaşım hatları, petrol tedariki, BM bizim işgal topraklarımızı kurtarmadı demiş, biz kendimiz kurtardık demiş. Paşinyan Türkiye ile Azerbaycan iletişim kanallarını açmak için çalıştıklarını, diğer yandan çok kutupluluğun ne kadar güzel bir şey olduğunu da anlatmış. İlginç, Paşinyan daha çok batıcı bir siyasi lider tabii ki. Evet, bu mesajlar verilmiş durumda. Tabii ikili görüşmeler var. Dün Putin'le Xi'nin bir araya gelmesi söz konusu olmuştu. Orada da Xi Jinping Rusya ile ilişkileri, kimsenin
Rüyada pek çok değişiklik oluyor ama hiç kimse sarsamaz mesajı vermişti. Yüzyılda görülmemiş büyük değişimler yaşanıyor. Yani uluslararası durum nasıl değişirse değişsin sarsılmaz ilişkiler mesajı. Putin'in de benzer sıcaklıkta eşitlik, karşılıklı güven, destek vurguları yaptığı mesajlar var. İşbirliğini güçlendirme, vizeleri kaldırmışlardı, onu daha yıkılma mesajları. İki taraftan açıklamalar var. Bu arada Vladivostok'ta da Doğu Ekonomi Forumu başlamıştım da onu da belirteyim. Neyse, başka ikili görüşmeler var. Narendra Modi, Hindistan lideriyle Putin'in görüşmesi var. Orada tabii savaşın sona ermesine doğru ilerlemeliyiz mesajı veriyor Hindistan lideri. Rusya Devlet Başkanı da çok teşekkür ederim Sayın Başbakan, biz de tam olarak bu yolu izliyoruz diye yanıt vermesi enteresan. BRICS zirvesi yapılacak ve Yeni Delhi dönem başkanı Hindistan Putin oraya da gidecek. Bugün Pezeşkiyan'la Putin'in görüşmesi var. Tahran'la tam bir dayanışma mesajı Putin'in mesajları. Mücadelenizi İran halkının mücadelesiyle Rusya'nın dayanışma içerisinde olduğu, her türlü desteği Rusya'nın, zaten savunma anlaşması var İran'la Rusya Federasyonu. Hani bazıları vay Rusya İran'a yardım ediyor filan diyorlar ama adam yani iki ülke arasında savunma anlaşması var zaten. Neyse, mesajları son derece sıcak Pezeşkiyan'la. Bugün Cumhurbaşkanı'yla görüşmesini bekliyoruz Rusya liderinin. Henüz benim önüme yayına girerken düşen bir not olmadı ama Cumhurbaşkanı dün Aliyev'le bir araya geldi. Daha çok Türkiye'nin Azerbaycan-Ermenistan barışına katkı yapmaya her zaman hazır olduğu vurgusu var. Pezeşkiyan'ın Narendra Modi ile, yani Hindistan lideriyle, Şahbaz Şerif'le mutabakata arabuluculuk yapmıştı biliyorsunuz Şerif. Onlarla görüşmeleri var. Mekke anlaşmasından İran yönetimi olarak memnuniyetlerini dile getirmiş. İlginç. Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki Mekke savunma ittifakı İran karşıtı mı diye sorular soruluyor çünkü. Amerika Birleşik Devletleri'nin tekrar İran'ın da öyle mutabakata, İslamabad mutabakatına geri dönmeleri vurgulanıyor Pakistan tarafından. Aliyev ve Pezeşkiyan'ın tabii bir de Türkçe konuşmaları var. Su muhabbeti üzerinden. Bunu da atlayayım. Evet, arkadaşlarım beni uyardılar şimdi. Erdoğan-Putin görüşmesi az önce başlamış. Tabii sonuçlarını ancak yarın aktarabileceğim sizlere. Böyle bir Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi tablosu çıktı ortaya. Putin oradan Vladivostok'a gitti. Vladivostok Forumu başladı. 11.'si düzenleniyor bugün. Doğu Ekonomi Forumu, 70 ülkeden 5.000'in üzerinde katılımcı var. Uzak Doğu halkın yararına kalkınma başlığını da koymuşlar. Rusya Federasyonu Hükümeti ve Roskongres Vakfı bunu düzenliyor. Her sene daimi takipçileri var Vladivostok'un. Putin de orada olacak. Perşembe günü de ana oturumda konuşma yapacak. Endonezya, Moğolistan, Myanmar, pek çok böyle Avrasya coğrafyası, yani özetle bu hafta hareketli gözüküyor. Hindistan, Laos, Vietnam, hepsinin bu ülkelerden yetkililer daha çok ekonomik entegrasyon projeleri, işbirliği mekanizmaları, etkileşimler, kültürel işler de var tabii ki, bunları ele alacaklar. Evet, bütün bunlar olurken tabii Amerika'dan Asheville kentinde G20 zirvesinden de ilginç dün akşam sızdı. Hazine Bakanı Scott Bessent'ın Rusya Maliye Bakanı'yla görüştüğü ne dair Fox News'un haberi. Trump'ın bir barış planını sunduğu iddialarını gördüm. Ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Spekülatif olduğunu belirtmem lazım. Resmi bir açıklama yok tabii ki. Ama bugün Trump'a sormuşlar Silvana Lov'la görüşmeyi. O da demiş ki Rusya hep G20'de yer alıyor diyor biliyorsunuz zaten Trump. Bakalım ne çıkacak. Herkese iyi geçirmeyi seviyoruz. Tüm insanlarla bu kadar başarılı olmamız sebebi herkese iyi geçinmem gibi lafları var Donald Trump'ın. Tabii
cephe hattında Ukrayna krizi bağlamında şu an bir ateşkes olasılığı yok. Özellikle Ukrayna'nın 40 gün Rusya'yı vurmak üzerine bir strateji çizmesi ve 40 günün sonunda her şeyin geri tepmesinin ardından dün yine Rusya Savunma Bakanlığı askeri tesisler, fabrikalar ve limanlara, altyapıya sert bir operasyon düzenledi. Flamingo füzeleri, Rusya'da sivilleri öldüren Firepoint fabrikası, işte İHA'larla bağlantılı hava balonları, Aero Bavovna sanayi tesisi, Darnitsa deposu, askeri kargo burada olduğunu söylüyorlar. Hotov'da insansız botların montaj depolanma tesisi, Borispol'de petrol deposu, Odessa bölgesinde trafolar, İHA montaj atölyeleri, Çernomorsk ve Orlovka'da da yine geçiş noktaları vurulmuş durumda. Başkent Kiev'de vurulmuş durumda. Dün de aktarmıştım. Gerçekten Ukrayna'da kim hani 40 gün Rusya'yı masaya oturacağız, vuralım rafinerileri, depoları, sivil depoları vuralım dediyse çok büyük bir hata yapmış gibi gözüküyor. Çünkü bunun üzerine Rusya misillemeleri başladı. Daha önce böyle bir şey olmuyordu. Ukrayna bu saldırıya geçtikten sonra Ukrayna yönetimi başladı. Şimdi tabii Batı medyasında yani pek çok başlıkta sorunu artık görebilirsiniz. Bunlar yeni değil ama yeni yazıyorlar, öyle söyleyelim. Ceranyumlar, ceranlar, ceran 4'ler, 5'ler, bunlar adeta füze gibi hareket eden İHA'lar. Wall Street Journal bunların vurulamadığını yazıyor. Budanov açıklama yapmış, ayda 30 bin asker seferber etmeliyiz diye. Herkes dalga geçiyor tabi. Zelenski 4 yıldaki toplam can kayıplarını orduda 50 bin olarak verdiği için iyice bir geyiğe dönmüş durumda maalesef. Ben bugün Telegram kanallarında Ukrayna parlamentosunun artık sığınağa taşınmayı görüştü. Hatta sığınaklardan kodlarla elektronik oylama yaptıklarına dair iddialar gördüm. Raflar boşalmış durumda pek çok yerde, sadece Kiev'de ve Lvov'da değil, Vinitsa'sı, Odessa'sı, her yerden panik haberleri geliyor. Zelenski dün Witkoff'la ve Kushner'le, Trump'ın temsilcileriyle telefonda konuşmuş. Eylül ayında her şey değişebilir gibi bir takım açıklamalar. Yani Amerikalılar kendi nezlerinde Rusya'yla görüşecekler, Rusya liderliğiyle, bakalım neler olacak. Ama onlar barış istemiyor falan gibi yine aynı lafları var. Batılı ülkeler, Avrupa ülkeleri, ABD dışişlerini aktarmıştım size, Ukrayna'ya vatandaşlarının seyahat etmemesi için uyarı yayınlamışlar. İngiltere, İtalya, Hollanda. Avrupa Birliği dış politika şefi, bir süredir ses soluğu da çıkmıyordu, herkes çok dalga geçiyor kadınla, Kaya Kallas, Kiev'e hava savunma sistemleri artık kalmadığı için kullanılmış, kullanım ömrü dolmak üzere olan füze sistemlerini vermekten bahsediyor. İrlanda'da ABD Savunma Bakanları toplantısı olacak. Anladığım kadarıyla İspanya ve Yunanistan'ın elindekileri aktarmasını istiyorlar. Evet, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de bu arada İsrail meselesinde sert bir tavır alarak bütün dünyada takdir toplamıştı. Ben hep söylüyordum, adamın ilkesel duruşu savaş karşıtı falan değil, iç politikada tepkiler öyle olduğu için böyle oynadı diye. Şimdi göç sorunları Ceuta bölgesine, Kuzey Afrika'daki topraklarına göç akını oldu diye aktarmıştım sizi. Size İsrail'in yanı sıra bir de Rusya'yı sorum tutmuş. Rusya'nın ne alakası var oradaki? Yani İsrail'in de ne alakası var diyebilirim. Bir takım lobi kuruluşlarının influencerları, böyle etkili şahısları görevlendirdiği iddiaları yansımıştı. Onları aktarmıştım size. Başbakan bu işleri sonuçta yürütmekle sorumlu. Başkasının üstüne atmakla olmuyor tabii ki. Fas'la İspanya'nın bu büyük meselesini. Tabii bütün bunlar olurken Ukrayna'da Rusya'ya drone fırlatıyor. Çoğu vuruluyor. Hava savunması gerçekten oturup bu konuda araştırma yapmak gerekiyor. Kimse de bu konuları işlemiyor doğrusu. Şaşırıyorum bazen.
Yine Leningrad bölgesine bir takım saldırılar ama bir yangın çıktığı, hasar meydana geldi. Bunların çoğunun küçük hasarlar olduğu, tabii ki başka yerlerde problem yok değil. Bunlar da Telegram kanallarındaki haberlere yansıyor. Rusya'nın derinliklerini vurma teması Financial Times gazetesi Elon Musk'ın Starlink'ini kullanarak Kiev'e bu imkanın tanınması kararı çıkabileceği, bunu iddia etmişti. Ama Elon Musk buna karşı çıkmaya devam ediyor. Siyasi karar diyorlarmış. Yani Beyaz Saray'da karar verilirse ancak mümkün olur diye. Tabii Elon Musk böyle bir provokasyonun Rusya'yı daha da sinirlendireceği ve kışkırtacağını düşünüyormuş. Doğru düşünüyor, doğrusu söylemek gerekirse. Zaharova'nın açıklamaları var Rusya Dışişleri Sözcüsü'nün bugün. 22 Eylül'de bir özel bir komite oluşturmuşlar. Vladivostok'ta zannedersem Dışişleri Bakanı Lavrov, Zaharova da orada yapmış açıklamayı. Kiev'deki Banderacı yönetimin işlediği suçlara dair kapsamlı bir soruşturmayı duyuracaklar 22 Eylül'de. Rusya'daki seçimlerden hemen sonraya denk geliyor. Özellikle tabii Vladivostok'ta oldukları için Japonya ile son dönemde Japon militarizminde yükseliş, hatta Aksen'de de konuşmuştuk, onunla ilgili de değerlendirmeler yapmış. Amerika ile askeri tatbikat yapacakmış Japonya ve nota Rusya vermiş. Buna ilgili de açıklamaları var. İspanya, Ceuta'daki göçmen kriziyle ilgili Pedro Sanchez'in Rusya'yı suçlaması, yani bize hiç başvurmadı bile, kendi kendine konuşuyor yani neden bahsediyor diye sormuş anladığım kadarıyla. Hemen kameralar karşısına geçiyor, yani politikayı halkla ilişkiler aygıtı haline getirip kameralar karşısında yapmak eleştirisi getirmiş efendim. Herkes Türkiye'de hiç anlayamadım doğrusu, yani çok mana veremedim. Rusya İngiltere'ye saldıracak diye bir tema işliyorlar. Nereden çıktığını çözemedim. İngiltere and the Burnham Kiev'i ziyaret edip işte ellerindeki Storm Shadow'larla Rusya'nın derinliklerini vurma temasını işlediğinde, hatta lisans verecekleri gibi komik, yani askeri uzmanların güldüğü bir takım değerlendirmeler yaptığında Zaharova, tabii Rusya'nın İngiltere ile de bir de özel ilişkileri ve çatışmalı bir tarihi var, uyarıda bulunmuştu. Böyle bir şey yaparsanız meşru hedef olabilirsiniz diye. Bundan yola çıkarak herkes savaş çıkartmış durumda. Ben mana veremedim açıkçası. Ama tabii İngiltere Büyükelçisi Andre Kell'in artık görev süresi bitti. Yerine yeni bir büyükelçi açıklanacak mı? Herkes onu bekliyor. Onu da not etmiş olayım sizlere. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Mekke Savunma İttifakı toplantısında bir de Karadeniz'le ilgili açıklamaları var. O vesileyle tabii son dönemde Ukrayna ordu Türk sivil tankerlerini habire vurmuştu. Özellikle Hakan Fidan küresel gıda güvenliği için bunların büyük sorun teşkil ettiğini söyledi. Bir uyarıda bulunmuş Dışişleri Bakanlığı'na büyükelçi, Ukrayna elçisini çağırıp Türk Dışişleri Bakanlığı. Tabii herkes Türkiye'yi arıyormuş, Hakan Fidan öyle diyor, çözüm için. Ve bir çalışma hazırlanmış, iki tarafla da temas halindeyiz. Bu çalışma üzerinden diyor tahıl anlaşmasını canlandırmak, ama tabii 2022-23'te tahıl anlaşması tek taraflı Rusya tarafından uygulanmıştı ve Rusya'nın, yani Ukrayna'nın 4 katı büyüklükte bir tahıl ihracatçısı olan Rusya ile ilgili kısımları anlaşmanın Avrupa tarafından uygulanmamıştı, dolayısıyla biraz uzattıktan sonra bitirmişti. Bu ay tabii Karadeniz'de moratoryum önerisi olmuştu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, ama Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi bir kendilerine resmi kanallar aracılığıyla bir öneri yapılmadığını da söylemişti. Dolayısıyla belki biraz bugün Rusya ve Türkiye Cumhuriyeti devlet başkanlarının, Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti başkanlarının görüşmesi ve sonrası açıklamalara bakmak gerekiyor. Dediğim gibi arkadaşlarım uyardılar. Ben yayındayken görüşme başlamış. Tabii yarın sonuçlarını size aktarabileceğim. Belki Hasan Hoca ile konuşurken gelir. Evet, az sonra Profesör Hasan Ünal hocamızla burada olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda Profesör Hasan Ünal hocamız var. Hocam hoş geldiniz Eksen'e.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar.
1: Ben teşekkür ederim hocam. Hocam tabii Hürmüz'den Karadeniz'e kriz bölgeleri dedik. Bir de üstüne Doğu Akdeniz. Tabii İsrail'in Yunanistan'la anlaşmasını sonra eklemek istedim. Dün Tel Aviv'de imzalar atılmıştı ama ben tabii en sıcak yerden başlamak istiyorum. Önceki gün Amerika yine vurdu İran'ı. Fakat İranlılar da çok etkili bir sileme yapıyorlar gibi gözüküyor. Amerikan ordusunda Dan Driscoll istifasını sunmuş. Komutanlar uyuyorlar. İran bir sileme yapıyor. Trump böyle bir sıkışıklık içerisinde Venezuela petrolü üzerinden ara seçimlere gidermiş gibi bir görünümde. İran'ı yeniden periyodik olarak saldırı yapabilecekleri öngörümüzde tutuyor gibi hocam. Bilmiyorum yani, en azından dün olmadı. Ama Hürmüz krizinde neredeyiz? İran Cumhurbaşkanı Şangay İşbirliği Örgütü toplantısında Amerikalılara hani siz mutabakata uyarsanız biz de uyacağız diye de vaatte bulunuyor. Tam olarak nasıl anlamak lazım geldiğimiz yeri, hemen bunu sorarak başlayayım.
2: Şimdi Amerika kelimenin tam anlamıyla bir batağa saplanmış durumda. Askeri olarak durum şu: İran'a askeri olarak bir şey yapamıyor. Yaptığı her saldırıya misliyle değil, fazlasıyla cevap alıyor ve çok etkili cevap alıyor. Giderek İran saldırı doktrinini de değiştirmişe benziyor. Yani illa saldırıya uğradığı zaman karşılık vermek veya saldırıya misliyle karşılık vermek gibi sınırlamalar koymuyor kendisine. Çok etkili bir şekilde karşılık veriyor. Her defasında füzelerin etki oranı, bir gençlerin tabiriyle, bir tık daha yükseliyor. Daha etkili füzelerle ve daha elektronik donanımı kuvvetli dronlarla vuruyor. Ve ne füzelerinde ne de dronlarında bir stok sorunu yaşadığına dair işaret var. Dolayısıyla durum şu: Amerika, yani tabiri caizse, bir kamyon sopa yemiş durumda. Hatta bir tır dolusu demek lazım artık, ama hani bizim halk tabiriyle bu iş bir kamyon sopa yemek şeklinde. Üstelik bu, hani bu eskiden kıraathaneler olurdu. Tabii Türkiye gibi coğrafyalarda işte uzun süre bahçe gibi önünde oturulur falan insanlar. İşte tavla oynanır, bilmem ne olur falan. Bazen de birisi birisini o kahvehanelerin önünde evire çevire döver. Ondan sonra da diğer insanlar gider ya durum falan filan der. Şimdi Amerika bir tır dolu sopa yemiş. Üstelik bunu herkesin gözünün önünde yemiş. Yani 1960'larda değiliz, 50'lerde değiliz, 70'lerde değiliz. Medya bütün ayrıntılarıyla ortaya koyuyor. İki, Amerika'daki uzmanlar, yani muhalifler değil bakın, Amerika'daki uzmanlar diyor ki bu savaş ettik ve bu korkunç bir yenilgi. Amerikan İmparatorluğu'nun sonu diyorlar. Ha, şimdi bunu da bütün içeriden aldıkları bilgilerle, askeri analistler var, siyasi analistler var, eski diplomatlar var, eski CIA uzmanları, analistleri var, aklınıza gelen herkes var, herkes aynı görüşte. Ya muazzam bir zafer kazandık, helal olsun silahlı kuvvetlerimize diyen bir kimse yok. Yani ama bu arada Trump 47-48 defa zafer ilan etti. Şimdi Amerika çekip gitmek istiyor. Fakat İran diyor ki hayır, gidemezsin diyor. Ya burada duracaksın, dövüşmeye devam edeceğiz diyor. Yani sen bana vur bakayım, hadi bir vur diyor. Ondan sonra 5 tane vuruyor filan. Ya yani artık böyle bir duruma düşmüş durum. Yani Amerika tam böyle bir duruma düştü. Şimdi bunun çıkışı da yok. Hele hele seçimlerden önce hiç çıkışı yok. Askeri çıkışı yok. Çünkü elindeki silah mühimmat stokları, daha doğrusu mühimmat stokları en kritik seviyenin altında. silah sistemlerinin sınırlılıkları ortaya çıkmış durumda. 20. yüzyılın silahlarıyla saldırıyorsunuz. Hava kuvvetleri, efendim işte uzaktan atılan füzeler, stand-off mühimmat falan filan. Yani bunlar evet, bilinen şeyler. Ama evet, İran'ın elinde 21. yüzyılın teknolojisi var, silahları var. Hipersonik füzeler var. Ve bu füzelerde İran'ın hiçbirimizin tahmin edemeyeceği kadar ileriye gittiği de anlaşılıyor. Bu bilimsellikte. İki, bütün silahları, her şeyi ve üretim tesisleri yerin altında olduğu için yukarıdaki savaştan etkilenmediği de anlaşılıyor.
1: Evet hocam.
2: Ha, şimdi böyle bir durumda Amerika ne yapabilir İran'a? Hiç askeri olarak bir şey yapamıyor. Bu işi uzatırsa, büyütürse, seçimlerin giderek yaklaştığı bir dönemde, Kasım'dan önce, başının daha da belaya gireceği çok açık.
1: Evet.
2: Bu arada da ne Hegseth ne de Trump ya lanet olsun bu işi yanlış yaptık deyip çekilebilecek durumda.
1: Evet. Ekonomik savaş açıyorlar hocam. Yani ama onu da yapacak gibi gözükmüyorlar. Araya girdim ama yani D-Day diye duyurdular ama pek de o da işe yaramayacak. Öyle anlaşılıyor yani.
2: Vallahi eskiden bu Metin Akpınar'la Zeki
1: Asya, evet,
2: Alasya'nın bir kabaresi vardı. Adı tam neydi? Oradaki son sahne bu. Yani adamlara komik olmayın demek lazım. Ya ne ekonomik ambargosu Allah aşkına. Siz dünyanın en yaptırıma tabi tutulan ülkesiyle karşı karşıyasınız. Ve bu ülke onlarca yıldır her yaptırıma göre bir takım teknikler geliştirmiş.
1: Ya yaptı. Deve kuşu kabere.
2: deve kuşu. Hastasıydım o işin.
1: Evet.
2: Yani o yıllarda, o zamanlar onlara yakın olsaydım onlar asistan olmayı çok isterdim yani. Evet. Ya da hayata bir daha gelince.
1: Evet.
2: Gelirsek.
1: Evet hocam. Evet.
2: Şimdi böyle bir durumdayız. Yani şimdi dolayısıyla Trump Show'dan yeni bir komedi, yani bunun adı bu. Yoksa yok efendim 5 sen çıkıyor işte şöyle bir ambar yaptırım paketimiz var elimizde falan, buyurun siz de alın falan, kimsenin satın aldığı yok. Herkes de yani daha ileriye gitmeyeceğim ama herkes de gülüyor yani.
1: Gülüyor. Evet hocam. Peki hocam, şimdi Hürmüz'den alıp bir de Karadeniz'e getirmek istiyorum. Çünkü tabii Trump yönetiminin başı sadece İran'la dertte değil. Yani ben tabii bütün cephe kaynaklarını yakından takip eden birisi olarak uzun süredir söylüyordum. 3 hafta önceden bu Zelenski'nin başlattığı 40 günlük Rusya'yı masaya oturtmak için derinlerini, rafinerileri, sivil tesisleri, depoları vurma hamlesi geri tepti. Tam tersine gerçekten çok zor duruma düştü ve bir anda rivayete göre Trump'ın görevlendirmesi bile değil, Trump'ı savaşı yürütmesi için bizzat Radcliffe'i görevlendirdiği Batı medyasında yazılmıştı, kendisi atlayıp gitti Moskova'ya ve Rusya'ya durun çünkü kaybediyorlar. Yani Ukrayna cephesinde de, yani sadece İran değil Ukrayna'da da, ama tabii geçmişte çok söylendi, pek de karşılığı yokmuş gibi, sadece istihbarat şefleri görüştü. Bir tırmandırma var, bu tırmandırmadan payımızı Karadeniz'de biz alıyoruz. Ukraynalı bir takım aşırı sağcılar Türkleri tehdit ediyorlar, tankerler vuruluyor. Üst üste en sonunda Dışişleri Bakanlığı artık elçiyi çağırıp, o da kibar bir uyarı, yani nota da yok anladığım kadarıyla. Türkiye'de bugün biraz önce toplantıya girmişler galiba Rusya lideriyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te görüşüyorlar. Bu çatışmada bir yandan da tabii G20 toplantısı Amerika'da, o vesileyle Maliye Bakanları'nın görüştüğü söyleniyor. Almanlar bozuk atmışlar hatta, Rusya ve Amerika. Yeni öneriler. Yani Trump'ın bir hani İran'da olmasa Ukrayna'da, Biden'dan kendisine miras kalan çatışmada, orada da zor durumda olduğu anlaşılıyor. Türkiye bu çatışmayı

0: Biliyordur. Evet.
1: Ha. Ama doğru dürüst Türkiye'nin ulusal çıkarlarıyla uyumlu bir politika ortaya koyuyorlar mı? Hayır. Çok net söylüyorum, hayır. 2023 yılına kadar izlenen akıllı, çok kutupluluğun ruhuna uygun dış politika iflas, tamamen vazgeçilmiş durumda. Vıcık vıcık Amerikancı bir politika var şu anda. En azından görünüşte bunu marifet zannediyorlar ne hikmetse. Bu Suriye'deki yönetimin devrilmesi sürecinden itibaren de zirveye çıkardılar bu işi. Yani iyice tadını kaçırdı bizimkiler. Şimdi şöyle düşün. 2024 yılının Haziran ayı başlarında Dışişleri Bakanı Fidan Çin'e gitti. Orada demeçler verdi. Dedi ki biz dedi çok kutuplu konusunu Çin'le aynı pencereden görürüz. 19. ve 20. yüzyılın sömürgeci ülkelerinin, emperyalist ülkelerin kurdukları düzenin sonsuza kadar devam ettirilmesi için çaba gösterilmesini doğru bulmuyoruz. Bunun için savaştan bahsedilmesini ise hiç kabul etmiyoruz dedi. Yani muhtemelen Çinliler dediler ki ya bravo adama, yani ne güzel şeyler söyledi. O birkaç günde kaldı hatırladığım kadarıyla.
0: Evet.
1: Pekin'de bir think tank'ta kaldı, işte Urumçi'ye gitti, orada bazı Uygur kadınlarla falan sarıldı, işte biz işte sizin için varız ya, güzel bir geziydi. Sonra Türkiye'nin BRICS'e müracaat edeceğini açıkladı. Geldi hemen Ankara'da muhtemelen Cumhurbaşkanı'yla bir görüşme yaptı ve hemen BRICS müracaatı için Rusya'ya gitti. Çok muhtaç olmayan ama hiç olmamış da değil bir şekilde Putin tarafından da kabul edildi. O sırada işte bu BRICS'in toplantısı Kazan'da yapılacaktı. Onun için Türkiye bir takım girişimler yaptı filan. Bak oradan geldi. İşin garip tarafı o sırada Hakan Fidan'ın verdiği bu mesajları hükümetin öncü gazetesi diyelim, fikir babası, mesela Yeni Şafak gazetesi hiç görmedi ön sayfada. Hiç yok, böyle bir gezi yok. Yani Türkiye Dışişleri Bakanı gezi yapmıyor. İkinci günü galiba orta sayfadan filan verdiler. Gezi biter bitmez de Çin aleyhine koca bir ön sayfa şeyi koydular ve orada da klasik şeyler işte, Çin insanları borçlandırıyormuş, devletleri mallarına mülklerine çöküyormuş, yok bilmem ne filan. Bu batıda üretilen içi boş lafları uzun uzun tercüme etmişler. Yani uzun uçunda değil, yani muhtemelen işte bu Google tercümeyle filan halletmişler, koymuşlar. Şimdi bir Dışişleri Bakanı düşünün, bu mesajları veriyor, geliyor. O sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan da başlamış, diyor ki Suriye ile uzlaşmamız lazım. Suriye Devlet Başkanı Sayın Esed ile gerekirse görüşmeye hazırım. Devletler arasında sürekli düşmanlık olmaz. Ne güzel. Hem de bakın Suriye Devlet Başkanı Sayın Esed diyor. Ondan sonra konuşmalarında habire devam ediyor. Bir kerelik bir konuşma değil. Rejim kelimesi geçmiyor. Karşı tarafı irite edecek hiçbir şey söylememeye itina gösterdiğini düşünüyorsunuz. Aynı haftalarda aynı Dışişleri Bakanı çıkıyor, diyor ki bizim diyor Suriye ile uzlaşmak konusundaki şartlarımız belli diyor. Yani biz uzlaşmayız demek istiyor. Cumhurbaşkanı öyle diyor, o öyle diyor. Şimdi bu iyi polis kötü polis oyunu mu? Benim bildiğim, yani bilmiyorum, tanımıyorum ama Cumhurbaşkanı Erdoğan sanki iyi polis kötü polis oyununa pek uygun birisi değil. Bir de bu alan böyle iyi polis kötü polis oyununa uygun bir alan değil. Sonuçta Hakan Fidan işte bizim de fena halde katkımızla Suriye'deki yönetim devrildiğinde yani zafer kazanmış Romalı generalin Roma'ya dönüşü gibi mutlu görünüyordu. Ve şöyle bir tablo çiziyordu. Şimdi işte bu zafer üzerine Hizbullah'ı da İsrail bitiriyor. Ondan sonra ardından İran'ı halledecekler. Hepimiz üşüşeceğiz İran'ın üzerine. Nitekim İran'a saldırdıklarında 28 Şubat'ta 3. 4. gününde acele etti. İran'ın çöktüğünü zannetti. Nasıl bir Dış İşleri Bakanlığı analizi ise bu kadar acemice. Ondan sonra dedi ki İran'a işte senin o kabiliyetin yoksa, bu şeyin yoksa, sinyal istihbaratın yoksa, işte gelirler seni vururlar, kafanı kırarlar, liderini öldürürler.

0: sen kime adaylık yapıyorsun falan diye hala duruyor Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde o konuşma, ibret alem için. Şimdi bu mantık aynı zamanda fena halde de Ukraynacı bir çizgiye döndü. Bunları marife, şimdi kardeşim Haziran ayından 6 ay sonrasına bakıyorsunuz, 8 ay sonrasına bakıyorsunuz, vıcık vıcık Amerikancı bir çizgiye geldiniz. Yani buradan ne elde ediyorsunuz bir de? Şimdi diyebilir ki birisi, hocam tamam ama mesela işte Çin'in nabzını yokladık, Rusya'nın nabzını yokladık, onların hoşuna giden bir şeyler söyledik, bir takım şeyler önerdik. Pek olumlu bakmadılar. Bu arada biz onları kullanarak Amerika'yı öyle bir yere getirdik ki Amerika ve İngiltere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıdı. Ayrıca bize şunu yaptı. Yunanistan konusunda bizim yanımızda açıkça tavır aldılar Fransa'ya karşı. Şunu yaptılar, bu ne? Böyle yapmamız doğru değil mi? Sarılırım bir de. Bravo, iyi oynadınız arkadaşlar diye.
1: Hocam yok öyle
0: Bravo
1: tabii.
0: çocuklar
1: Hocam
0: derim ya.
1: ya.
0: Ne
1: Hocam
0: bu?
1: olacak şey mi? Olacak şey mi? Hocam NATO zirvesi bittikten sonra konuştuğumuz şeyleri hatırlarsınız. F-16'lar veriliyor, F-35'ler veriliyor. O oluyor, bu oluyor. Yani bu oyun hep böyle devam ediyor. Öyle söyleyeyim. Herhangi bir şey alınmıyor. Ama burada bir de nedir çıkarı? Yani Karadeniz'in bir barış havzası olarak, yani bizim öteden beri hep böyle Karadeniz'e komşu ülke, kıyıdaş ülkeler üzerinden mekanizmalar geliştirildi. Şimdi habire patır patır Türk gemileri vuruluyor.
0: İşte bak
1: Bir
0: onu
1: şey daha söyleyeceğim.
0: diyecektim.
1: Kimse tahıl, ben mesela çok özür diliyorum, lafınızı kesmeyeyim ama mesela ben Azak Denizi'nde bütün bu 40 günlük kriz öncesi bahar aylarında o kadar çok Rus tankeri vuruldu ki hiçbiri haber olmadı. Yani hiçbiri haber olmadı. Ve o zaman mesela hiç kimse, hani batılı gazeteler mutluydu zaten. Şimdi tahıl krizi diyorlar Ankara'dan. O zaman da vuruldu. Hiç haberleri çıkmadı bunların. En sonunda tabii ki yani Karadeniz gitti. Limanlar gitti şu anda. Blokaj var yani açıkçası buraya. Kendileri getirdiler. Dolayısıyla Ankara biraz hani uyarsaydı daha iyi olmaz mıydı, böyle yapmayın hani bu Karadeniz'de bu işler diye. Hani
0: Olmaz mı?
1: neden böyle yürütüyorlar? Neden tarafsız ve dengeli yürütmüyorlar bu işleri? Bu kadar Türk gemisi UCM'ye bile başvuracakmış galiba bazı gemi sahipleri, bilmiyorum, tuhaf geldi bana.
0: Hayır, işte bu soru 15 puanlık uzman sorusu. Niye?
1: Evet.
0: Yani şu, şimdi bak şuradan gidelim. Bütün bunlarda bu kadar Ukraynacılık oynarken, Rusya'yı karşımıza alırken ve Montrö'nün ruhuna aykırı hareket ederken. Bakın, Montrö Anlaşması'nı sadece boğazlardan geçişi düzenlemekle kalmıyor. Montrö'nün ruhu Karadeniz'in güvenliğidir. Şimdi Karadeniz'de siz bu denli Ukrayna yanlısı bir çizgiye dönüştürürseniz dış politikanızı, o zaman Karadeniz'in bir barış gölü, denizi olmasını da gözden çıkarmışsınız demektir. O zaman boğazlardan geçişin Montrö'yle şu şekilde ya da bu şekilde düzenlenmiş olmasının önemi de azalır. Ortadan kalkmaz ama azalır. Çünkü Karadeniz'e gemi çıkamayacak ya. Bizim gemileri söylediğin gibi patır patır vuruyorlar. Ya biz bu Ukrayna'nın ağzına anında biber sürebilecek bir dünya kabiliyete sahibiz. Niye bunları yapmıyoruz? Ve bunları yapmayınca ve bu kadar Ukrayna yanlısı görününce karşılığında ne elde ediyoruz? Benim anlamadığım bu. Yani sonuçta işte Rusya Dışişleri Bakanı sözcüsü bunları söylemek falan durumuna geldi. Yani şu ana kadar durumu idare ediyordu Rusya. Şimdi ha şu, Rusya bizim çıkarlarımız gereği yaptığımız bir şeye itiraz eder de yok olmaz falan derse hadi canım deriz. Yani
1: Öyle bir
0: ne
1: şey
0: demek?
1: demiyorlar. Öyle bir şey diyen görmedim ben en azından.
0: Evet ama
1: Sadece evet.
0: yani diyorlar ki kardeşim burada Ukrayna vuruyor, şu oluyor, bu oluyor. Yani ikincisi dediğim gibi Montrö'nün ruhu bu. Karadeniz'in barış gölü olması. Barış ve güvenliğin Karadeniz'de sağlama alınması. Bugüne kadar da Türkiye bunu gayet profesyonelce uygulamayı başarmış ve çok ciddi de bir birikim sahibi olmuş. Neyin ne olacağını bilen bir ülke. Hı hı. Şimdi ne yaptığımızı ben anlamıyorum işin doğrusu.
1: Evet, evet. Peki hocam, son olarak bir 3-4 dakikam daha kaldı, onu zamanı verimli kullanmak için İsrail'i, Yunanistan'ı da sormak istiyorum size. Çünkü 3.1 milyar euro bir savunma anlaşması. Yunanistan böyle İsrail'le, Doğu Akdeniz'de tabii başka ticari dengeler vesaire de var. Türkiye'den çok şikayet ediyor. Türkiye çok saldırgan davranıyormuş. Ben pek göremiyorum öyle bir saldırganlık ama Yunanistan'a karşı öyle bir argümanlaştırma var. Yani ne yapıyor Türkiye saldırgan davranıyor, onu pek anlayamadım. İşte bir yasa kabul edilecekmiş, o saldırganlık oluyormuş. AB'ye şikayet edecekmiş her zamanki gibi Yunan yönetimi bizi filan. Bu arada da İsrail'den hava savunma sistemleri bayağı kapsamlı. Tabii İran karşısında ne kadar başarılı, o da tartışmalı tabii İsrail sistemleri, ama neyse, sonuçta bunun da neye yormak lazım? Bu bir mesaj barındırıyor mu? Yönetilebilir mi daha barışçı bir biçimde?
0: Bence bu ne biliyor musun? Fransa ve İsrail gibi ülkeler Yunanistan'ın bu psikolojik sorunlarını çok iyi kullanıp bunlara silah kakalıyorlar. Bunun tek izahı bu. Türkiye bu işten komisyon talep etmeli. Kardeşim, sattığınız silahlardan elde ettiğiniz karın bir kısmını da bize verin diye. Çünkü bizim sayemizde kazanıyorsunuz diye. Bu bir ruh hastalığı. Yani şöyle, Yunan siyasi elitinin kendi içine düştüğü çıkmazdan gerçekçi politikalarla çıkmaya çalışmak yerine habire Türkiye'yi suçlayarak, kendi halkına Türkiye'yi düşman göstererek bir şeyler yapma çabası. Yunan ekonomisinin kaldıramayacağı derecede silahlanma. Rahmetli Denktaş'ın Kıbrıs'taki Rumlar silahlanırken söylediği bir laf vardı. Derdi ki, kardeşim, bu kadar silah bize karşıysa, Kıbrıs Türklerine karşıysa çok fazla. Türkiye'ye karşıysa çok az. Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz diye. Şimdi Yunanistan'ın yaptığı da bu. Bunun ötesinde bir şey değil. Ha, şimdi geçen gün Kıbrıs Rumlarının Londra eski büyükelçisiyle El Arabiya İngiliz kanalında bir tartışma vardı da ikimiz arasında. Orada söyledim. Yani siz, dedim, İsrail'in gelip sizin için savaşacağını mı düşünüyorsunuz, dedim. Akıllı bir adamdı. Zannetmiyorum, dedi. Yani İsrail bugüne kadar hiçbir devlet için kılını kıpırdatmamıştır. Hep başkalarını kendisi için kullanmıştır. Ama bunu Yunanistan'a anlatmak da mümkün değildir. Sonuç şu: Yunanistan'da bir Venizelos gelirse ilişkilerde toparlanma olur. Yoksa bu iş böyle devam edecektir. Türkiye olarak Yunanistan'ın yaptıklarına karşı tedbirsiz davranmamak, ama bunları da fazla ciddiye almamak lazımdır. Mesela Türkiye'de ikide bir bu S-400'leri bit pazarında mı satalım, yoksa spot piyasada, okyanusta bir yerde bir gemiye satalım, onlar da başka birine satsın, o da ondan komisyon alsın falan gibi, bu lafları artık bir şöyle çöp sepetine atıp akıllı uslu konuşmayı öğrenmek lazım. Yani Yunanistan gibi, İsrail gibi devletlere karşı bizim sadece bir iki batarya değil, çok sayıda S-400'e ihtiyacımız var. Kaan'a ağırlık vermeye ihtiyacımız var. Bu İngiltere'de yapılmakta olan uçaklara ağırlık vermeye ihtiyacımız var. Bunun için İngiltere'den neden sen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımıyorsun diye baskı yapmaya ihtiyacımız var. Akıllı uslu ve bütünlüklü bir dış politikaya ihtiyacımız var. Yani dış politika böyle hiperaktif, hemen oraya gitmek, hemen buraya gitmek, orada bir demeç, burada bir demeç, orada bir konuşma. Şey, böyle bazı akademisyen tipler vardır. Böyle aynı mesela bildiriyi 8 tane konferansta sunar. 2 ayın içinde 8 konferansa gider, 15 tane panele katılır, 20 yerde bilmem ne yapar falan. Bu gereksiz bir hiperaktifliktir. Dış politikada böyle yönetilmez yani.
1: Evet. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Vaktimizi doldurduk ama 3 başlığı da sormuş oldum, değerlendirmelerinizi almış oldum. Çok sağ olun, çok teşekkürler.
0: İyi yayınlar, teşekkürler.
1: Evet, Profesör Hasan Ünal hocamızla konuştuk. Ne zamandır konuşmuyorduk. Hem tabii ki Hürmüz krizindeki son durum, gelinen durum. Hem bizim Karadeniz meselesi. Hakikaten ben de ihmal ettim aslında size aktarırken. Yani Türk gemilerini vuruyorlar. Bir de üstelik İHA Kuvvetleri Komutanı hak ettiğini aldı diye denizcilerimizi de tehdit ediyorlar üstelik. Ağustos ortalarından beri bunlar çok ana akım medyada paylaşılmadı ve sonunda bir nota bile verilmedi, bir uyarı verildi dışişlerine üst üste gemilere saldırı sonrası. Bunu da konuştuk, İsrail Yunanistan'ı da konuştuk. Yarın buradayız, yarın biraz İran bakacağız, İran iç tartışmalarına, dünyadan gelişmelerle görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
3: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 17.30'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin Bişkek'te bir araya geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne'deki gemi faciası ile ilgili arama kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Bişkek'teki Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi marjında bir araya geldi. Erdoğan basına kapalı görüşme öncesi yaptığı açıklamada Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu Santrali'nin büyük önem arz ettiğine vurgu yaparak Akkuyu Santrali'nin bitim dönemine girmiş vaziyette izledi, yeni santrallere işaret etti.
2: Şu anda artık Akkuyu Santrali'nin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Artık Akkuyu Santrali bitişi olsun, açılışını yapalım diye bekliyoruz. Çünkü Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışıyla birlikte de yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız. Ve bu hazırlıkların içerisindeyiz. Tabii bütün bunların yanında tarımda, enerjide güçlü bir birlikteliğimiz var.
1: Girne'den Mersin'in Taşucu ilçesine doğru yola çıkan geminin alabora olması sonucu 8 kişi hayatını kaybederken 20 kişiye henüz ulaşılamadı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne'deki gemi faciası ile ilgili arama kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erhürman, şu anda batık gemi olduğu değerlendirilen cismin yeri 550 metrede tespit edildi dedi.
3: Evet, dediğim gibi çok hassas yürütülen bir çalışma. Dolayısıyla çok kısa bir süre içerisinde sonuç alma beklentisi olmaması gerekiyor. Zaten söylediğimiz gibi yarın itibariyle ikinci gemide, Alemdar gemisi de sabahleyin burada olması bekleniyor. O da çalışmalara destek verecek. Gece dahil, yani gece görüşü imkanı var. Gece dahil çalışma devam edecek. Dolayısıyla şu an itibariyle 550 metrede o gemi olduğu değerlendirilen cismin yeri tespit edildi. O olduğunu varsayıyoruz, değerlendirmemiz o yönde, ama kesin açıklama daha sonra.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne'de meydana gelen gemi faciası Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşındı. Gemiye ilişkin iddialar henüz netlik kazanmamışken DEM Parti Milletvekili Perihan Koca, 8 kişinin hayatını kaybettiği gemi faciasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiş ile 8 soruluk soru önergesi verdi. Koca, geminin Merkez Liman Başkanlığı'na bağlı Taşucu Liman Başkanlığı tarafından en son hangi tarihte teknik ve emniyet kontrolleri için liman devleti denetimine tabi tutulduğuna ilişkin açıklama beklediklerini ifade etti. Kamuoyunda Süleymancılar olarak bilinen yapılanmaya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi. Şahin'in savcılık tarafından ifadeye çağrılmasına, hakkında yakalama kararı bulunan Hilmi Tuna Kuriş'in Marmaris'e götürülmesinde kullanılan aracın Şahin adına kayıtlı olduğunun belirlenmesinin neden olduğu belirtildi. Kapıkule sınır kapısında bir tırın dorsesinin altına gizlenerek yurt dışına çıkmak isterken yakalanan Arif Koca Bıyık'la tırın sürücüsü tutuklandı. Sosyal medyada sokak röportajlarıyla tanınan YouTuber Arif Koca Bıyık hakkında Cumhurbaşkanı hakaret suçlaması kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunuyordu. Spor. Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı. Trabzonspor, Ahmetspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdı. Deneyimli teknik adam, Ferencvaros'a karşı kaybedilen UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçının ardından istifa etmek istemiş, ancak yönetim kararından vazgeçirmişti. Süper Lig'de 5 ve 6. haftanın maç programı açıklandı. Trabzonspor Galatasaray karşılaşmasının tarihi de belli oldu. İki dev ekip 19 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.172 puan seviyesinden işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48.27, euro 56.05 liradan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.758, çeyrek altın 11.005, tam altın 43.885, ata altını 44.618 lira.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %67'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde de Hassal, Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı, Bostancı, Uzunçayır ve Altunzade'de yoğun bir trafik hakimken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Ataşehir yönünde yoğunluk var. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kiracının ödediği depozitonun kiralanan evin satılması halinde kim tarafından iade edileceği konusunda Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar geldi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, eski malikin depozito bedelini yeni malike devrettiğini kanıtlayamaması halinde sorumluluğun eski malikte olabileceğine hükmetti. Dava, kiracının taşınmazın satılmasının ardından ödediği 300 dolarlık depozitoyu geri istemesiyle başladı. Kiracı, depozito bedelinin kendisine iade edilmediğini belirterek eski ev sahibine dava açtı. Eski ev sahibi ise kiracıyla bu konuda anlaşmaya vardıklarını ileri sürerek davanın reddedilmesini istedi. Davayı inceleyen ilk derece mahkemesi taşınmazın kiracının eşine satıldığını belirledi. Bu nedenle depozitonun iadesi için davanın eski ev sahibine değil, taşınmazın yeni sahibine yöneltilmesi gerektiğine karar verdi. Mahkeme, eski ev sahibinin davada taraf sıfatının bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetti. Kararın ardından Adalet Bakanlığı devreye girerek hükmü kanun yararına temyiz etti. Bakanlık, eski malikin depozitoyu kiracıya iade edip etmediğini veya yeni malike devrettiğini kanıtlaması gerektiğini savundu. Başvuruyu değerlendiren Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Adalet Bakanlığı'nın talebini kabul ederek kararı bozdu. Yargıtay, taşınmazın eski sahibinin depozito bedelini yeni sahibine devrettiğini kanıtlaması gerektiğine dikkat çekti. Bu durumun kanıtlanamaması halinde depozitonun iadesine ilişkin sorumluluğun eski malikte bulunabileceği belirtildi. Kararda yapılacak değerlendirme ve elde edilecek sonuca göre depozito bedelinden kimin sorumlu olduğunun belirlenmesi gerektiği ifade edildi. Yargıtay, kiralanan taşınmazın satılması halinde depozitonun iadesinden kimin sorumlu olacağına ilişkin dikkat çeken bir kararı imza attı. Kararda eski ev sahibinin depozitoyu yeni malike devrettiğini kanıtlaması gerektiği belirtildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Simirna Antik Kenti'nde yeni keşif, geç antik çağa ait mekanlar ve duvar resimleri bulundu. İzmir'in binlerce yıllık tarihine ışık tutan Simirna Antik Kenti'ndeki kazılarda yeni buluntulara ulaşıldı. Simirna Agorası'nda yürütülen çalışmalarda geç antik çağa ait 3 mekanın yanı sıra kentte daha önce görülmeyen duvar resimleri gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi adına sürdürülen kazılarda ortaya çıkarılan mekanların geçen yıl bulunan mozaik tabanın devamında yer aldığı belirlendi. Yeni tespit edilen 3 mekandan ikisinin zemininin mozaik, diğerlerinin ise mermer döşemeden oluştuğu tespit edildi. Kazıların Agora ve Simirna Tiyatrosu çevresine sürdürülen bölümünde ise daha önce karşılaşılmayan duvar resimleri ortaya çıkarıldı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi Bölümü öğretim üyesi ve kazı başkanı Profesör Doktor Akın Ersoy, yeni mekanların Efes Antik Kenti'ndeki yamaç evleriyle benzer özellikler taşıdığını belirtti. Yapıların kamusal bir işleve sahip olabileceğini ifade eden Ersoy, duvar resimlerinin Simirna kazılarında ilk kez bu alanlarda bulunduğuna dikkat çekti. Yeni mekanların milattan sonra 5. ve 6. yüzyıllara, yani geç antik çağa tarihlendiği belirtildi. Roma İmparatorluğu'nun 395 yılında ikiye ayrılması ve Hristiyanlığın yayılmasıyla kentlerin mimari ve sosyal yapısında önemli değişiklikler meydana geldiğini belirten Ersoy, yeni buluntuların Simirna'nın bu dönemde geçirdiği dönüşüm hakkında önemli bilgiler sunduğunu söyledi. Kazı çalışmalarında ayrıca Roma döneminden kalan ve yaklaşık 2000 yıldır su akışının devam ettiği belirtilen antik su kanalının bir bölümü de takip edildi. Simirna'nın Roma dönemindeki su ihtiyacının pınarlarla bağlantılı kanallar aracılığıyla karşılandığı belirtildi. Kazı ekibi şimdiye kadar kanalın yaklaşık 150 metrelik bölümünü takip etti ancak suyun kaynağı henüz tespit edilemedi. Ersoy, Agora'nın güneyinde bulunan namazgah hamamı ve Kurşunlu Camii çevresinde bir pınarın bulunabileceğini belirterek, buradan gelen suyun yaklaşık 150 metrelik bir güzergahın ardından Simirna Agora'sına ulaştığını ifade etti. İzmir'in tarihi kent merkezindeki Simirna Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda geç antik çağ tarihlenen 3 yeni mekanda daha önce örneğine rastlanmayan duvar resimleri ortaya çıkarıldı. Kazılarda yaklaşık 2000 yıl kullanılan antik su kanalının bir bölümü de takip edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de resmi işsizlik oranıyla iş gücü piyasasının daha geniş kapsamlı göstergeleri arasında fark büyümeye devam ediyor. DİSK Araştırma Merkezi, TÜİK'in Temmuz 2026 verilerini değerlendirdiği raporunda işsizlik tablosunun resmi verilerden çok daha yüksek bir seviyeye işaret ettiğini açıkladı. DİSKAR'ın işsizliğin görünümü raporuna göre mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı %8,1 seviyesinde kalırken geniş tanımlı işsizlik oranı %30,6'ya yükseldi. TÜİK verilerine göre 15 yaş ve üzerindeki dar tanımlı işsizlerin sayısı Temmuz ayında önceki aya göre 24 bin kişi artarak 2 milyon 860 bine çıktı. DİSKAR'ın hesaplamasına göre ise geniş tanımlı işsiz sayısı 12 milyon 305 bin oldu. Geniş tanımlı işsiz sayısı Temmuz 2005'te 12 milyon 328 bine yükseldi. Temmuz 2026'da ise 12 milyon 305 bin olarak kaydedildi. Böylece geniş tanımlı işsiz sayısının son 2 yılda 1 milyon 402 bin kişi arttığı belirtildi. Raporda kadınların iş gücü piyasasındaki durumuna ilişkin veriler de dikkat çekti. Geniş tanımlı kadın işsizliği %40 seviyesine yaklaştı. Atıl iş gücü ve eksik istihdam verilerinin de değerlendirildiği raporda 4,5 milyon kişi haftada 40 saatten az çalışmasına rağmen daha fazla çalışmak istediğini belirtti. Çalışmaya hazır olduğu halde iş bulamayanların sayısı 5 milyona yaklaşırken iş aramaktan vazgeçen ve iş bulma umudunu kaybedenlerin sayısı 831 bin olarak hesaplandı. DİSKAR söz konusu verilerin yalnızca resmi işsizlik oranına bakıldığında ortaya çıkmayan daha geniş bir işsizlik tablosuna işaret ettiğini belirtti. TÜİK'in Temmuz 2026 verilerini değerlendiren DİSKAR'a göre geniş tanımlı işsizlik %30,6'ya yükseldi. Geniş tanımlı kadın işsizliği %40'a yaklaşırken iş bulma umudunu kaybedenlerin sayısı 831 bine çıktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
3: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 18'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ve bu dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde konuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin başında yaptığı açıklamada Rus-Türk ekonomik işbirliğinin yüksek seviyede olduğunun altını çizdi. İran, ABD ile uzlaşı şartını açıkladı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde konuştu. Konuşmasında Mekke Savunma İttifakı'nın bölge ve dünya barışına önemli katkılar sağlayacağını belirten Erdoğan, İsrail'in saldırılarına dikkat çekerek bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir dedi.
2: Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir.
1: Şangay İşbirliği Örgütü üyelerini 11-12 Kasım Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesine davet eden Erdoğan, iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadelede üzerimize düşeni yapmayı hedefliyoruz diye konuştu.
2: İklim değişikliği, düzensiz göç, terörizm, sınır aşan suçlar ve gıda güvenliği gibi meseleler artık birçok ülke için tehdit teşkil etmektedir. Türkiye olarak iklim değişikliğinin farklı coğrafyalar üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadelede üzerimize düşeni yapmayı hedefliyoruz. Bu amaçla 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da COP31 zirvesine ev sahipliği yapacağız. Bu önemli zirvede siz değerli dostlarımızı da aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyacağımızı ifade etmek isterim.
1: Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Bişkek'teki Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi marjında bir araya geldi. Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu Santrali'nin büyük önem arz ettiğine vurgu yapan Erdoğan, "Bitir olsun açılışını yapalım diye bekliyoruz. Yeni santrallerin açılış adımlarını da birlikte atacağız. Bu hazırlıkların içerisindeyiz." dedi.
3: Bizim şu anda Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu Santrali büyük önem arz etmektedir. Şu anda artık Akkuyu Santrali'nin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Artık Akkuyu Santrali bitişi olsun, açılışını yapalım diye bekliyoruz. Çünkü Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışıyla birlikte de yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız. Ve bu hazırlıkların içerisindeyiz. Tabii bütün bunların yanında tarımda, enerjide güçlü bir birlikteliğimiz var.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Rusya ilişkilerinin her döneme göre bugün çok daha ileri düzeyde olduğunun da altını çizdi.
3: Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde. Ağırlıklı olarak Rus turistlerin Türkiye'deki önemi çok çok farklı. Bugün Antalya ilimizin en önemli turist ağını Rusya'dan gelen dostlar oluşturuyor.
1: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin başında yaptığı açıklamada Rus-Türk ekonomik işbirliğinin yüksek seviyede olduğunun altını çizdi. Rus lider, Türkiye'nin hem dış politikada hem de ekonomide Rusya'nın ayrıcalıklı ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Rusya ve Türkiye'nin büyük ölçekli ortak projeleri hayata geçirmeye devam ettiğini belirten Putin, bunlar arasında özellikle Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne dikkat çekerek santralin ilk ünitesini bu yıl devreye sokma hedefi koydunuz, böyle de olacak dedi. İran ABD ile uzlaşı şartını açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Washington yönetiminin anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde Tahran'ın buna karşılık vereceğini ifade etti. Pezeşkian, ABD taahhütlerine geri dönerse İran İslam Cumhuriyeti de derhal adım atacaktır ifadelerini kullandı. Küresel ilaç sektörünün en büyük şirketlerinden İsviçreli Novartis, otoimmün ve nörolojik hastalıkların tedavisi için geliştirdiği deneysel CAR-T hücre tedavisinde önemli bir güvenlik sorunuyla karşı karşıya kaldı. Şirket, deneysel hücre tedavisi Repsel ile yürüttüğü 8 klinik çalışmayı 3 hastanın yaşamını yitirmesinin ardından durdurdu. Şirket, ciddi bağışıklık reaksiyonlarının ardından kapsamlı güvenlik incelemesi başlattı. Spor. Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı. Trabzonspor, Ahmetspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdı. Deneyimli teknik adam, Ferencvaros'a karşı kaybedilen UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçının ardından istifa etmek istemiş ancak yönetim kararından vazgeçirmişti. Süper Lig'de 5 ve 6. haftanın maç programı açıklandı. Trabzonspor Galatasaray karşılaşmasının tarihi de belli oldu. İki dev ekip 19 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.172 puanda. İstanbul serbest piyasada dolar 48.27, euro 56.05 lira. Kapalı çarşıda gram altın 6.758, çeyrek altın 11.005, tam altın 43.885, at altını ise 44.618 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
4: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Hakikat yolculuğumuz başlasın.
5: Kardeşim sana ne?
6: Niye soruyor mu?
5: Yok sen soramazsın canım.
6: Niye soramıyorum?
5: Niye soramıyorsun? Bana niye soruyorsun?
6: Hüküm veriyorsunuz.
5: Sen yönetici misin?
6: Yok.
5: Kalk kardeşim burada.
7: Peki söyleniyor.
5: Kalkma sakın.
7: Sayın savcı.
6: Siz kimsiniz ki?
7: Lütfen sakin olun.
5: Sen kimsin de bana soru soruyorsun
7: Sayın
5: ya?
7: Sayın savcım.
5: Seninle mi konuşacağım ben?
8: Hayır siz diyorsunuz. Sen kimsin bana soru soruyorsun, seni kovarım buradan diye o şey kalınca o soruymuş gibi oldu.
9: Ben de diyorum ki kardeşim sen moderatör müsün de bana soru soruyorsun. Ben Anadolu çocuğuyum, bunun karşılığını alırsın zaten, sen biliyorsun bunu böyle yazınca. İstanbul'dayız, buyursunlar, kim isterse çayımızı kahvemizi içsin.
8: Peki o çay kahveyi içerken insanlar korkmasın değil mi?
9: Yok azizim ya.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
10: Strongest taste, loudest drop, head is filled the thought, unlocked.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Trafik kazalarının ardından hasar ve tazminat işlemlerinde yeni dönem başladı. Yaklaşık 35 milyon araç sahibini ilgilendiren Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi faaliyete geçti. Yeni sistemle birlikte vatandaşlar trafik ve kasko hasarlarını tek bir numara üzerinden bildirebilecek. Trafik kazalarının ardından bazı organize yapıların kazazedelerin bilgilerini kanunsuz yollarla elde ederek çağrı merkezleri üzerinden vatandaşa ulaştığı ve hasar takip vekaleti vermeleri için ısrarcı olduğu belirtiliyordu. Bu uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yeni bir sistem oluşturuldu. Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi ile kazazedeler kaza sonrası hasar ihbarlarını doğrudan tek merkez üzerinden yapabilecek. Merkez aracılığıyla alınan trafik ve kasko hasar bildirimleri ilgili sigorta kuruluşlarına aktarılacak. Böylece vatandaşların farklı sigorta şirketleriyle ayrı ayrı iletişime geçmesine gerek kalmadan sürecin daha hızlı ve güvenli şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Alo 193 Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun trafik kazaları sonrasında yaşanan sorunları azaltmak amacıyla yürüttüğü eylem planının son adımlarından biri. Uygulama öncesinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'yla trafik sigortası poliçesi düzenleyen sigorta şirketleri de bir araya geldi. Toplantıda bugüne kadar hayata geçirilen düzenlemelerin sonuçları değerlendirilirken hasar ve tazminat süreçlerinde bundan sonra uygulanacak tedbirler ele alındı. Yeni sistemle birlikte araç sahiplerinin kaza sonrası işlemlerini tek numara üzerinden yürütmesi ve vatandaşların izinsiz şekilde kişisel bilgilerine ulaşarak kendilerini vekalet vermeye zorlayan yapıların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Trafik kazalarının ardından hasar ve tazminat işlemlerini tek merkezde toplayacak Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi faaliyete geçti. Yeni sistemle yaklaşık 35 milyon araç sahibi trafik ve kasko hasarlarını tek numara üzerinden bildirebilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
3: 2026 YKS'de ilk bine giren adayların üniversite tercihleri belli oldu. Yükseköğretim Kurulu'nun açıkladığı verilere göre sayısal puan türünde dereceye giren öğrencilerin büyük bölümü tıp ve mühendislik programlarına yöneldi. Eşit ağırlıkta hukuk, sözelde ise tarih öne çıktı. Sayısal puan türünde ilk bine giren adaylardan 490'ı tıp, 434'ü ise mühendislik programlarına yerleşti. Mühendislik bölümleri arasında en fazla tercih edilen program elektrik elektronik mühendisliği oldu. Bu bölüme 194 aday yerleşirken bilgisayar mühendisliğine 135, elektronik ve haberleşme mühendisliğini 43 aday tercih etti. Eşit ağırlık puan türünde ise ilk 1000 içerisindeki adayların en fazla yerleştiği bölüm hukuk oldu. Hukuk programlarına 185 aday yerleşirken işletmeyi 181, iktisadı ise 171 aday kazandı. Eşit ağırlıkta derece yapan bazı öğrencilerin sayısal bölümlere yöneldiği de görüldü. Bu adaylardan 57'si tıp programlarına yerleşti. Sözel puan türünde ilk binin en çok tercih ettiği bölümse tarih oldu. Tarih programlarına 105 aday, özel eğitim öğretmenliğine 83 aday yerleşti. Sözel puan türünde ilk bine giren 83 adayın hukuk programlarını tercih etmesi de dikkat çekti. YKS tercih kılavuzuna bu yıl ilk kez giren yapay zeka odaklı programlar da yüksek başarı sıralamasındaki öğrencilerden ilgi gördü. Eşit ağırlıkta ilk 1000 içerisinden 10 aday işletme ve yapay zeka programına yerleşirken sayısal puan türünde ilk 1000'e giren 9 aday yapay zeka mühendisliğini kazandı. Felsefe ve yapay zeka ile tarih ve yapay zeka programlarına da ilk 1000 içerisinden öğrenciler yerleşti. YÖK Başkanı Erol Özvar, yeni programların daha ilk yıldan yüksek başarı sıralamasındaki öğrencilerin tercihlerinde yer bulmasının önemli olduğunu belirterek, yüksek öğretim programlarının teknolojik dönüşüm ve iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına göre şekillendirilmeye devam edeceğini söyledi. Yükseköğretim Kurulu'nun açıkladığı 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre ilk bine giren adayların tercihlerinde sayısalda tıp ve mühendislik, eşit ağırlıkta hukuk, sözelde ise tarih öne çıktı. Yapay zeka ve siber güvenlik programları da yüksek başarı sıralamasındaki öğrencilerden ilgi gördü. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
4: Radyo Sputnik.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Yargıtay'dan milyonlarca araç sahibini ilgilendiren akaryakıt kararı geldi. Artık araçlara konulan yanlış yakıtta ana şirket de sorumlu olacak. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi akaryakıt istasyonunda araca yanlış yakıt konulması sonucu oluşan zararla ilgili önemli bir karara imza attı. Daire istasyonun bağlı olduğu dağıtıcı şirketinde tüketicinin uğradığı zarardan sorumlu olduğuna hükmetti. İzmir'de bir tüketicinin aracına akaryakıt istasyonunda yanlış yakıt konulması sonucu araçta arıza meydana geldi. Aracının onarımı için 59.401 lira ödeyen tüketici zararının karşılanması için başvuruda bulundu. Tüketici hakem heyeti tüketiciyi haklı bulurken dağıtıcı şirket karara itiraz etti. İzmir 7. Tüketici Mahkemesi de dağıtıcı şirketin değil yanlış yakıtı veren akaryakıt istasyonunun sorumlu olduğu gerekçesiyle hakem heyeti kararını kaldırdı. Adalet Bakanlığı'nın başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay ise mahkemenin kararını hukuka aykırı buldu. Yargıtay kararında yanlış yakıt verilmesinin tüketicinin araçtan beklediği faydayı ortadan kaldıran ayıplı hizmet niteliğinde olduğu belirtildi. Daire akaryakıt istasyonunun dağıtıcı şirketin bayisi olarak hizmet verdiğine dikkat çekerek tüketicinin uğradığı zarardan yalnızca bayinin sorumlu tutulamayacağını bildirdi. Kararda sağlayıcı konumundaki dağıtıcı şirketle bayinin ayıplı hizmetten ve bu hizmet nedeniyle ortaya çıkan zararlardan birlikte sorumlu olduğu vurgulandı. Yargıtay ayrıca dağıtıcı şirketin hizmetin ayıplı olduğunu bilmemesinin de sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını belirtti. Yargıtay aracına yanlış yakıt konulması nedeniyle zarar gören milyonlarca araç sahibini ilgilendiren önemli bir karara imza attı. İzmir'de bir tüketicinin 59.401 liralık onarım masrafı ile ilgili dosyada yalnızca akaryakıt istasyonunun değil bağlı olduğu dağıtıcı şirketin de sorumlu olduğuna hükmedildi. Yargıtay bayinin verdiği ayıplı hizmetten doğan zararlarda dağıtıcı şirketle bayinin birlikte sorumlu olduğunu belirtti. Daire ayrıca şirketin hizmetin ayıplı olduğunu bilmemesinin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağına karar verdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Alkol bırakıldıktan sonra karaciğer neden iyileşemiyor? Karaciğerin kendini yenileme kapasitesi yüksek olsa da alkolün neden olduğu ağır hasarlarda bu mekanizmanın bozulabildiği belirlendi. Amerika Birleşik Devletleri'nden araştırmacıların yürüttüğü çalışma, alkol bırakıldıktan sonraki hasarlı karaciğerin neden tam olarak toparlanamayabildiğini ortaya koydu. Nature Communication dergisinde yayımlanan araştırmada sağlıklı karaciğer dokularıyla alkole bağlı hepatit veya siroz bulunan kişilerin dokuları karşılaştırıldı. Karaciğer normalde hasar gördüğünde hücreler geçici olarak farklı bir yapıya geçiyor, çoğalıyor ve ardından yeniden görevlerini yerine getirebilen olgun hücrelere dönüşüyor. Ancak araştırmacılar alkole bağlı ağır karaciğer hastalıklarında bu yenilenme sürecinin tamamlanamadığını tespit etti. Hastalıklı karaciğerdeki hücrelerin yenilenmeye başladığı ancak sürecin belirli bir aşamasında kaldığı görüldü. Bu hücreler ne normal görevlerini yerine getirebilen olgun hücrelere dönüşebiliyor ne de yeni karaciğer dokusu oluşturacak şekilde çoğalabiliyor. Araştırmanın ortak ilk yazarları Chambazi ve Bankru, işlevini tam olarak yerine getirmeyen bu hücrelerin karaciğerdeki sağlıklı hücrelerin üzerindeki yükü arttırdığını belirtti. Artan yük karşısında sağlıklı hücrelerde kendilerini yenilemeye çalışırken aynı sorunun ortaya çıkması karaciğerin zamanla işlevlerini daha fazla kaybetmesine neden olabiliyor. Araştırmacılar yenilenme sürecindeki bozulmanın temelinde RNA işlenmesinde meydana gelen değişikliklerin bulunduğunu belirledi. Alkolün neden olduğu iltihaplanmanın RNA işlenmesine görev alan ESRP2 adlı proteinin seviyesini düşürdüğü tespit edildi. Bu durum karaciğer hücrelerinin kendilerini yenilemesi için gerekli bazı proteinlerin hücre içinde doğru bölgeye ulaşmasını engelliyor. Laboratuvar deneylerinde araştırmacılar iltihaplanmaya yol açan sinyallerden birini engellediğinde ESRP2 seviyelerinin yeniden yükseldiğini ve RNA işlenmesinin normale yaklaşmaya başladığını gözlemledi. Araştırmanın ortak yürütücüsü Illinois Üniversitesi'nin profesörü Carl Sotra, bulguların karaciğer hastalıklarının teşhis ve tedavisinde yeni yöntemlerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini söyledi. Carl Sotra, RNA'daki bozuklukların hasta takibinde bir gösterge olarak kullanılabileceğini ve iltihaplanmayı azaltmaya yönelik tedavilerle karaciğerin iyileşme kapasitesinin artırabileceğini belirtti. Alkole bağlı hepatit ve siroz hastalarının karaciğerlerini inceleyen araştırmacılar, organın yenilenme sürecinin iltihaplanma nedeniyle yarıda kaldığını ortaya koydu. Çalışma, alkol bırakılmış olsa bile karaciğerin neden toparlanmakta zorlanabildiğine ışık tuttu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Geri dönüştürülmesi en zor plastik türlerinden biri olan PVC atıkları motor ve makinelerde kullanılabilecek yüksek performanslı yağa dönüştürüldü. Bilim insanlarının geliştirdiği yeni yöntemde eski su boruları, kredi kartları, eldivenler ve plastik oyuncaklar kullanıldı. Elde edilen yağ yapılan testlerde bazı ticari yağlardan daha başarılı sonuç verdi. ABD'deki Virginia Tech öncülüğünde Texas A&M ve Caltech araştırmacılarının katılımıyla yürütülen çalışma Nature dergisinde yayımlandı. Su borularından kredi kartlarına, kablo kaplamalarından oyuncaklara kadar birçok üründe kullanılan PVC içerdiği yüksek miktardaki klor ve farklı katkı maddeleri nedeniyle geri dönüştürülmesi zor plastikler arasında yer alıyor. Araştırmacılar bu sorunun önüne geçebilmek için PVC'nin uzun moleküler yapısını parçalayarak yeniden kullanılabilir bir yağ dönüştüren kimyasal yöntem geliştirdi. Plastik atıklar alüminyum klorür, çözücü ve hidrokarbonlarla birlikte kapalı bir ortamda yaklaşık 70 derecede 3 saat işleme tabi tutuldu. Yöntem yalnızca laboratuvar ortamında hazırlanan PVC örneklerinde değil, gerçek atıklarda da denendi. Eski su boruları, kredi kartları, eldivenler ve plastik oyuncaklar işleme dahil edildi. En uygun koşullarda PVC'nin yaklaşık %89,5'i yağa dönüştürüldü. Plastiklerin geri dönüşümünü zorlaştıran klorun ise %99,98'den fazlası uzaklaştırıldı. Elde edilen yağ daha sonra çelik yüzeylerde sürtünme ve aşınmaya karşı test edildi. Bir saat süren deneyde iki ticari yağ çelik yüzeylerde 135 ve 146 mikrometre genişliğinde aşınma izi bıraktı. PVC atıklarından üretilen yağda ise bu değer 89 mikrometre olarak ölçüldü. Böylece atık plastikten elde edilen yağ deney koşullarda metal yüzeylerdeki aşınmayı test edilen ticari yağlardan daha fazla azaltmış oldu. Araştırmacılara göre yöntem PVC'nin yalnızca geri dönüştürülmesini değil, düşük değerli bir atığın daha değerli bir ürüne dönüştürülmesini de sağlayabilir. Çalışmada ekonomik potansiyel de değerlendirildi. PVC'nin tonunun yaklaşık 870 dolar olduğu, motor ve makinelerde kullanılan bazı sentetik baz yağların fiyatının ise ton başına yaklaşık 3000 dolardan başlayarak bunun iki katına kadar çıkabildiği belirtildi. Teknoloji henüz laboratuvar aşamasında. Gerçek PVC atıklarıyla yapılan deneylerde tek seferde yaklaşık 1 gram plastik işlendi. Araştırmacılar bundan sonraki aşamada yöntemi daha büyük miktarlarda denemeyi, maliyetleri düşürmeyi ve teknolojiyi endüstriyel ölçekte uygulanabilir hale getirmeyi hedefliyor. Bilim insanları geri dönüştürülmesi zor PVC atıklarını yüksek performanslı yağa dönüştüren yeni bir yöntem geliştirdi. Eski boru, kredi kartı ve plastik ürünlerden elde edilen yağ, testlerde bazı ticari yağlardan daha iyi sonuç verdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: Radyo Sputnik.
1: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Bişkek'te düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede bir konuşma yaptı. Mekke Savunma İttifakı'na ilişkin mesajlar verdi. Girne'de 8 kişinin hayatını kaybettiği feribot faciasında kayıp 20 kişiye ulaşma çalışmaları sürüyor. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Kırgızistan'ın dönem başkanlığında başkent Bişkek'te düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'un başkanlığında Risor'da Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen zirvede üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla 28 belge imzalandı. Zirvede öne çıkan kararlar arasında Bişkek'te sınır aşan organize suçlarla mücadele merkezinin kurulması da yer aldı. Zirvede iklim değişikliğiyle mücadele, yeşil kalkınma, yapay zeka teknolojileri, lojistik merkezleri, uluslararası bilgi güvenliği, enerji sistemleri, afet yardımları, uyuşturucuyla mücadele ve aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik çeşitli anlaşmalar da imzalandı. Bir sonraki Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinin ise Pakistan'da gerçekleştirileceği bildirildi. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke Savunma İttifakı'na ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze ve Lübnan'ı unutmamalıyız dedi.
2: Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın 74 bin insanın hayatını kaybetti. Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Şangay Zirvesi kapsamında Bişkek'te görüştü. Görüşme öncesinde basına demeç veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali'nin bitimini beklediklerini ve yeni santraller içinde adım atmak istediklerini söyledi.
3: Bizim şu anda Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu Santrali büyük önem arz etmektedir. Şu anda artık Akkuyu Santrali'nin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Artık Akkuyu Santrali bitişi olsun, açılışını yapalım diye bekliyoruz. Çünkü Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışıyla birlikte de yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız. Ve bu hazırlıkların içerisindeyiz. Tabii bütün bunların yanında tarımda, enerjide güçlü bir birlikteliğimiz var.
1: Rusya Devlet Başkanı Putin de Türkiye ile ileri seviyede ekonomik ilişkileri olduğunu vurguladı. Türkiye dış politika ve ekonomi alanlarında ayrıcalıklı ortaklarımızdan biri diye konuşan Rusya lideri, ortak projelerimizin geliştirilmesi devam ediyor. Bunlardan biri herkesçe iyi tanınan bir proje Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatı. Santralin ilk ünitesini bu yıl devreye sokma hedefi koydunuz, bu böyle olacak dedi. Girne'de 8 kişinin hayatını kaybettiği feribot faciasında kayıp 20 kişiye ulaşma çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, batık gemi olduğu değerlendirilen bir cismin 550 metrede tespit edildiğini aktardı.
4: Evet, dediğim gibi çok hassas yürütülen bir çalışma. Dolayısıyla çok kısa bir süre içerisinde sonuç alma beklentisi olmaması gerekiyor. Zaten söylediğimiz gibi yarın itibariyle ikinci gemide, Alemdar gemisi de sabahleyin burada olması bekleniyor. O da çalışmalara destek verecek. Gece dahil, yani gece görüşü imkanı var. Gece dahil çalışma devam edecek. Dolayısıyla şu an itibariyle 550 metrede o gemi olduğu değerlendirilen cismin yeri tespit edildi. O olduğunu varsayıyoruz, değerlendirmemiz o yönde. Ama kesin açıklama daha sonra.
1: Yeni adli yıl Yargıtay'da düzenlenen törenle başladı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sakan açılış töreninde yaptığı konuşmada yargı bağımsızlığı, tutuklama tedbirleri ve ifade özgürlüğüne dikkat çekerek Türkiye'de siyasetin diliyle yargının dilinin giderek birbirine yaklaştığını işaret etti.
5: Koruma tedbirlerinin cezalandırmaya dönük biçimde uygulanması, tahliye kararına dahi tahammülün bulunmadığı algısı yaratan ve hatalı bir değerlendirme diyerek geçiştiremeyeceğimiz açık hukuka aykırı uygulamalar, düşünce ve ifade hürriyeti kapsamında toplumun önemli bir kesimi üzerinde baskı ve kaygı yaratmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı Vekilim, bugün Türkiye'de üzerinde ciddiyetle durmamız gereken sorunlardan biri de siyasetin dili ile yargının dilinin giderek birbirine yaklaşmasıdır. Siyasi ihtilafların mahkeme salonlarına taşındığı, yargısal süreçlerin hukuki gerekçelerinden çok siyasi sonuçları üzerinden okunduğu bir iklim, adalete duyulan güveni sarsmaktadır.
1: Konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de mesajlar veren Sakan, siyasi iradelerin çatışmaları bitirebileceğini ancak kalıcı bütünleşmenin hukuk düzeniyle sağlanacağını belirtti.
5: Siyasi iradeler çatışma süreçlerini sona erdirebilirler. Ancak toplumsal bütünleşme ve bunun kalıcı olması yurttaşların hak ve özgürlüklerini güvence altına alan bir hukuk düzenini gerektirir. Toplumsal barışın güçlenmesi ve şiddetin kalıcı biçimde sona ermesi hepimizin ortak arzusudur. Böylesine tarihi sonuçlar doğuracak bir sürecin hukuki zemininin de açık, öngörülebilir, denetlenebilir ve anayasal ilkelerle uyumlu olması beklenir. Bu sorumlulukla ifade etmek isterim ki böyle bir düzenlemeyi kalıcı kılacak olan vaatlerden öte taşıdığı hukuki sağlamlık ve hukuk devleti güvencesidir.
1: Türk basınının usta isimlerinden değerli meslek büyüğümüz gazeteci yazar Şükran Soner 80 yaşında hayata veda etti. Gazeteciliğe 1966 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde başlayan, Türkiye Gazeteciler Sendikası'nda da genel başkanlık yapan Soner, yazdığı kitaplar ve sivil toplum mücadeleleriyle tanınıyordu. Tedavi gördüğü hastanede bu sabah yaşamını yitiren Soner için yarın saat 11.30'da Cumhuriyet Gazetesi'nin İstanbul'daki merkezinde anma töreni düzenlenecek. Gazeteci Şükran Soner öğle namazının ardından Şişli Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
6: Ekonomi.
1: Borsa günü düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %0,73 değer kaybederek 14.229 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 27 kuruş, euro 56 lira 05 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 46.758, çeyrek altın 11.005, tam altın 43.885, ata altın ise 44.618 liradan işlem gördü.
6: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %72'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Çağlayan, Hürriyet Eşi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde de Hassal ve Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı ve Bostancı'da yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Ataşehir ve Kavacık'ın yoğun ilerlediğini görüyoruz. Haberleri sunduk. İyi akşamlar.
7: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
8: Trafikte yanlış yapan birini uyardığınızda ne oluyor? Sıkıntıyla karşılaşıyorsunuz. Tepki gösteriyor size. Birçoğumuz yaşamışızdır bunu. İETT otobüsünde adam kendini camdan çıkardı dışarı şoför. Ya kardeşim bu kadar sinirli olmaya gerek yok. Sen bir belediyenin, kamunun çalışanısın. İnsanlara hizmet ediyorsun, araç kullanıyorsun. İnsanların can güvenliği senden sorumlu. Senin moralin, motivasyonun, canının sıkkın olup olmaması bunlar çok önemli kriterler. O otobüsteki insanlar için işin gerçeği bu. Hanımefendilerin araç kullanmaması. davranmaları ile ilgili dalga geçerler. Bizim maalesef toplumumuzda da böyledir. Abi niye dalga geçiyorsun? Son derece dikkatli kullanıyor, son derece güzel kullanıyor, kurallara uyuyor. Uymayanlar var, ayrı mesele. Ama yani geldiğimiz nokta şu, trafikte sen uyar bakalım birilerini. Kırmızı ışıkta geçtin diye uyar, çıkarıyor, el hareketleri yapıyor, bağırıyor, çağırıyor. Sen kimsin? Sana mı soracağım? Şu mudur, bu mudur? İnanılır gibi değil. Yani makas atanlar, drift atanlar artık o kadar önemli ki insanın canı sıkılıyor ya. Yani bunların bir de cezasız kalıyor olması gerçekten çok can sıkıcı bir durum. Umarım düzelir.
9: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Türkiye'nin ilk milli elektrikli hızlı treni test sürüşlerinde saatte 250 km hıza ulaşarak kendi rekorunu geliştirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından yerli imkanlarla üretilen trenin test çalışmalarının başarıyla sürdüğünü açıkladı. Saatte 225 km işletme hızına sahip olacak trenin dinamik seyir emniyeti testleri ilk olarak Gebze Eskişehir güzergahında başladı. Eskişehir Polatlı hattında devam eden testlerde milli elektrikli hızlı tren saatte 250 km hıza çıktı. Tren daha önceki testlerde saatte 240 km hıza ulaşmıştı. Uraloğlu, testlerin farklı hız ve işletme koşullarında sürdürüldüğünü, trenin güvenli ve yüksek performansla hizmete alınabilmesi için doğrulama çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Milli elektrikli hızlı tren, alüminyum gövdeli 8 araçtan oluşuyor ve 577 yolcu kapasitesine sahip. Trende otomatik tren durdurma sistemi, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar sistemi, kamera sistemleri ile işitsel yolcu bilgilendirme sistemleri bulunuyor. Trenin kritik sistemleri arasında yer alan tren kontrol ve yönetim sistemi ile CER sistemi ise Aselsan işbirliği ile yerli olarak geliştirildi. Yolcular için yiyecek ve içecek otomatları ile mutfak bölümlerinin bulunduğu trende engelli yolcular için özel bölmeler ve tekerlekli sandalyelerin araca giriş çıkışını kolaylaştıran asansörler de yer alıyor. Milli elektrikli hızlı trenin testlerinin belirlenen program doğrultusunda devam ettiği bildirildi. Türkiye'nin ilk milli elektrikli hızlı treni test sürüşlerinde saatte 250 km hıza ulaşarak kendi hız rekorunu geliştirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İsrail'in Gazze şeridinde sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli sporcuların sayısının 1014'e yükseldiği belirtildi. Filistin Spor Medyası Birliği Genel Sekreteri Mustafa Siyam, İsrail saldırılarında sporcuların yanı sıra antrenör, hakem ve Filistin Futbol Federasyonu mensuplarının da hayatını kaybettiğini söyledi. Siyam son olarak Cibaliya Hizmetler Kulübü oyuncusu Abdülfettah Ebu El Ayş'in 29 Ağustos'ta Gazze kentinin güneybatısındaki Tel El Heva mahallesinde özel bir yemek dağıtım şirketine ait elektrikli motosikletin İsrail tarafından hedeflenmesi sonucu yaşamını yitirdiğini aktardı. Ebu El Ayş'in Filistin Futbol Federasyonu tarafından 4 Eylül'de başlatılması planlanan Bin Şehit Kupası turnuvasına takımıyla katılmak için hazırlandığını belirten Siyam, İsrail'in Filistin sporuna yönelik saldırılarının sürdüğünü ifade etti. Saldırıların Gazze şeridindeki spor altyapısında hedef aldığını vurgulayan Siyam, İsrail ordusunun sahaları, kulüpleri, spor salonlarını ve spor akademilerini tahrip ettiğini, çok sayıda spor tesisinin buldozerlerle yıkıldığını kaydetti. Siyam, saldırıların yol açtığı can kayıpları ve spor tesislerinde meydana gelen yıkımın Filistin sporunu varoluşsal zorluklarla karşı karşıya bıraktığını dile getirdi. Sporcuların Batı Şeria'da da öldürüldüğünü aktaran Siyam, bazı sporcu, antrenör ve idarecilerin ise gözaltına alındığını söyledi. Filistin 1. Lig ekiplerinden Cibaliya Hizmetler Kulübü'nde forma giyen Ebu El Ayş, daha önce kısa süreliğine Beit Hanun Ehli Kulübü'nde de oynadı. Defans oyuncusu Ebu El Ayş'in cenazesi 30 Ağustos'ta Gazze kentinde sporcular ve Filistinlilerin katılımıyla toprağa verildi. Cibaliya Hizmetler Kulübü de yayımladığı taziye mesajında Ebu El Ayş'i Gazze şeridinin kuzeyindeki gelecek vadeden yeteneklerden biri olarak nitelendirdi. Filistin Spor Medyası Birliği'ne göre İsrail Gazze şeridindeki 56 spor kulübünden 50'den fazlasını ve FIFA desteğiyle Filistin Futbol Federasyonu tarafından inşa edilen yaklaşık 20 halı sahayı tahrip etti. Gazze'de spor faaliyetlerinin yeniden canlandırılması için çalışmalar yürütülürken spor tesislerinde meydana gelen büyük çaplı yıkım ve imkan yetersizliği bu çabaların önündeki en büyük engeller arasında yer alıyor. Gazze'de spor faaliyetlerinin yeniden başlatılması yönündeki ilk adımlar Mart ayı başında atıldı. Yıkımdan kurtulan yalnızca 3 sahada ilk resmi futbol turnuvası düzenlendi. Filistin Spor Medyası Birliği Genel Sekreteri Mustafa Siyam, Gazze'de 1014 sporcunun yanı sıra antrenör, hakem ve federasyon mensuplarının da İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini belirtti. Siyam, saldırıların spor tesislerinde de büyük yıkıma yol açtığını ifade etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Avrupa futbolunda yaz transfer döneminin sonuna gelindi. Avrupa'nın 5 büyük liginde kulüpler kadrolarını güçlendirmek için transfer döneminin son saatlerinde çalışmalarını hızlandırırken, Türkiye'de ise takımların önünde birkaç gün daha bulunuyor. İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Lig 1'de transfer döneminin kapanış tarihleri birbirinden farklı. İngiltere'de transfer dönemi bugün sona eriyor. Premier Lig'de kulüpler Türkiye saatiyle gece yarısına kadar transfer yapabilecek. İspanya La Liga ve İtalya Serie A'da da son gün bugün. Almanya Bundesliga ve Fransa Lig 1'de ise transfer dönemi 31 Ağustos'ta sona erdi. Türkiye'de ise transfer heyecanı birkaç gün daha sürecek. TFF'nin açıkladığı takvime göre 2026 ile 2027 sezonu yaz transfer dönemi 22 Haziran'da başladı ve 4 Eylül Cuma günü sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 1 Ocak 2027'de başlayıp 5 Şubat 2027'de tamamlanacak. Bu yaz transfer piyasasında özellikle İngiliz kulüplerinin harcamaları dikkat çekti. Yaz döneminin şu ana kadarki en pahalı transferi Paris Saint-Germain Liverpool'a giden Bradley Barcola oldu. Liverpool, Fransız futbolcu için 106 milyon sterlin garanti bedel öderken bonuslarla birlikte rakamın 123 milyon sterline kadar çıkabileceği belirtildi. Bu rakam yaklaşık 140 milyon euro seviyesine denk geliyor. Avrupa'da transfer sezonunun yıldızları şöyle. Morgan Rodgers, Aston Villa'dan Chelsea'ye 117 milyon sterline. Elliot Anderson, Nottingham Forest'tan Manchester City'ye 116 milyon sterline. Sandro Tonali, Newcastle'dan Tottenham'a 100 milyon sterline transfer oldu. Premier Lig kulüplerinin toplam harcaması da 3 milyar sterlin sınırını aşarak transfer piyasasındaki İngiliz hakimiyetini bir kez daha ortaya koydu. Süper Lig'e ise yıldız yağmuru devam etti. Türkiye'de bu yaz transfer piyasasının en dikkat çekici isimlerinden biri Muhammed Salah oldu. Liverpool'dan ayrılan Mısırlı yıldız Trabzonspor'a bonservis bedeli olmadan transfer edildi. Salah 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Salah'ın transferinde bonservis ödenmemesine rağmen oyuncuya verilen ücret dikkat çekti. Trabzonspor'un yıldız futbolcuya yıllık yaklaşık 17 milyon euro seviyesinde ödeme yapacağı bildirildi. Süper Lig'de bonservis açısındansa Victor Osimhen'in 75 milyon euroluk transferi halen zirvede bulunuyor. Galatasaray Nijeryalı golcüyü Napoli'den bu bedelle kadrosuna katmıştı. Bu yaz Türkiye'deki transfer piyasasının toplam büyüklüğü de dikkat çekti. Süper Lig kulüplerinin yaz döneminde 374 milyon euro civarında transfer harcaması yaptığı bildirildi. Avrupa'da transfer döneminin son gününe girilirken kulüplerin masadaki hamleleri de dikkat çekiyor. Liverpool'un Barcola transferinin ardından İngiltere'de yeni büyük hamleler gündeme gelirken Manchester City, Arsenal, Chelsea ve Tottenham gibi kulüpler son saatlerde kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'de ise kulüpler için 4 Eylül'e kadar süre bulunuyor. Bu nedenle Avrupa'nın büyük liglerinde transfer dönemi kapanırken Süper Lig'de son günlerde yeni yıldızların açıklanması bekleniyor. Avrupa futbolunda yaz transfer döneminin sonuna gelindi. İngiltere, İspanya ve İtalya'da transfer dönemi 1 Eylül'de sona ererken Almanya ve Fransa'da kulüpler için süre doldu. Türkiye'de ise takımlar 4 Eylül'e kadar kadrolarını güçlendirebilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Mağaza vitrinlerinde gösterdiği ürünleri satmayan işletmelere ağır ceza geliyor. Mağaza sahiplerinin teşhir ürünü ya da stok bitti gibi söylemi yetmeyecek. Tüketiciler vitrin veya raf etiketiyle kasa fiyatı arasında fark bulunması ya da ürünün satışının reddedilmesi halinde etiket, ilan ve ekran görüntülerini belgeleyerek Ticaret Bakanlığı'na şikayette bulunabilecek. Aynı ihlalin birden fazla tüketiciye karşı tekrarlanması durumunda ise cezalar her işlem için ayrı ayrı uygulanabilecek. Ticaret Bakanlığı vitrinde, rafta ya da internet sitesinde sergilenen bir ürünü haklı gerekçe olmadan satmaktan kaçınan işletmelere yönelik denetimleri sıklaştırdı. 2026'da bu tür ihlaller için ürün bedelinin %10'u oranında en az 3.973 lira idari para cezası uygulanacak. Ticaret Bakanlığı tüketiciyi uygun fiyatlı bir ürünle mağazaya veya internet sitesine çekip daha pahalı ürünlere yönlendirmeye dayanan ve kamuoyunda yemleme ve değiştirme olarak bilinen uygulamalara karşı yaptırımlandırdı. 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun 6. maddesi kapsamında satışa sunulduğu halde haklı bir gerekçe olmadan tüketiciye verilmeyen ürünler için işletmelere vergiler dahil satış fiyatının %10'u oranında ceza kesilecek. Ceza ihlal başına 3.973 liranın altında olamayacak. Mobilya, elektronik, otomotiv, hazır giyim ve emlak sektörlerinde sık karşılaşan az önce satıldığı sadece teşhir ürünü, stoklarımız tükendi ya da sistem güncellenmedi gibi gerekçeler tek başına satıştan kaçınmak için yeterli kabul edilmeyecek. Bir ürünün satışa kapalı olabilmesi için üzerinde açıkça satılık değildir, numunedir veya satılmıştır ibaresinin bulunması ya da ürünün hasarlı olduğunun belgelenmesi gerekecek. Kampanyalı ve stokla sınırlı satışlarda ise stok miktarıyla kampanya koşullarının önceden açık biçimde duyurulması istenecek. 2000 liralık bir ürünün satılmaması halinde %10'luk tutar 200 lira da olsa taban ceza uygulanarak 3.973 lira kesilecek. 40 bin liralık bir televizyon için ceza 4 bin liraya, 150 bin liralık bir mobilya takımı içinse 15 bin liraya kadar çıkabilecek. Aynı ihlalin birden fazla tüketiciye karşı tekrarlanması halinde cezalar her işlem için ayrı ayrı uygulanabilecek. Ayrıca yanıltıcı reklam ve aldatıcı ticari uygulama hükümleri kapsamında ek yaptırımlar da gündeme gelebilecek. Tüketicilere vitrin veya raf etiketiyle kasa fiyatı arasında fark bulunması ya da ürünün satışının reddedilmesi durumunda etiket, ilan veya ekran görüntüsünü belgelemeleri ve E-Devlet üzerinden Ticaret Bakanlığı'na şikayette bulunmaları öneriliyor. Uyuşmazlıkların çözümünde tüketici hakem heyetleri de yetkili olmaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığı vitrinde raf veya internet sitesinde sergilenen ürünleri haklı gerekçe olmadan satmayan işletmelere yönelik yaptırımları arttırdı. 2026 yılında bu tür ihlallerde ürünün satış fiyatının %10'u oranında en az 3.973 lira idari cezası uygulanacak. Teşhir ürünü, stok bitti veya az önce satıldı gibi gerekçeler tek başına satıştan kaçınmak için yeterli olmayacak. Aynı ihlalin birden fazla tüketiciye karşı yapılması halinde ceza her işlem için ayrı uygulanabilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
0: Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: 2025'te Avrupa Birliği'nden en çok Türk vatandaşı sınır dışı edildi. AB İstatistik Kurumu Eurostat'ın 2025 verilerine göre hakkında AB'den sınır dışı kararı verilen 13.405 Türk vatandaşı 3. ülkelere gönderildi. Türkler fiilen geri gönderilenler arasında vatandaşlık bazında ilk sırada yer aldı. Eurostat, 2025 yılına ilişkin göç mevzuatının uygulanması verilerini açıkladı. Verilere göre AB ülkelerinden sınır dışı kararı verilen 13.405 Türk vatandaşı 3. ülkelere gönderildi. Türkiye vatandaşlarını 10.475 kişiyle Gürcistan, 8.370 kişiyle Suriye, 8.020 kişiyle Arnavutluk ve 5.725 kişiyle Rusya vatandaşları izledi. Eurostat'ın geri gönderme verileri hem gönüllü hem de zorunlu dönüşleri kapsıyor. Bu nedenle rakamlar yalnızca zorla sınır dışı edilenleri göstermiyor. 2025 yılında 24.780 Türk vatandaşı hakkında AB topraklarından ayrılma kararı verildi. Türk vatandaşları bu kategoride Cezayir ve Fas vatandaşlarının ardından 3. sırada yer aldı. AB genelinde hakkında ayrılma kararı verilen 3. ülke vatandaşlarının sayısı önceki yıla göre %5,8 artarak 491.950'ye ulaştı. En fazla ayrılma kararı 45.725 kişiyle Cezayir vatandaşları için verildi. Cezayir'i 29.030 kişiyle Fas, 24.780 kişiyle Türkiye ve 20.055 kişiyle Suriye izledi. Ülkeler bazında en fazla ayrılma kararı 137.550 kişiyle Fransa tarafından verildi. Fransa'yı 55.240 kişiyle Almanya ve 53.700 kişiyle İspanya takip etti. AB ülkelerinden 3. ülkelere geri gönderilenlerin toplam sayısı ise 2024'e kıyasla %20,9 artarak 135.460 oldu. Avrupa Birliği'nin 2025 yılına ilişkin göç verileri açıklandı. Eurostat verilerine göre geçen yıl AB ülkelerinden 3. ülkelere fiilen geri gönderilenler arasında Türk vatandaşları ilk sırada yer aldı. 13.405 Türk vatandaşı geri gönderilirken 24.780 Türk vatandaşı hakkında AB topraklarından ayrılma kararı verildi. AB genelinde 3. ülke vatandaşları hakkında verilen ayrılma kararlarının sayısı ise 491.950'ye ulaştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Türk İş'in Ağustos 2026 araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcamasını ifade eden açlık sınırı 37.388 liraya, yoksulluk sınırı ise 121.786 liraya yükseldi. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 2026 Ağustos ayına ilişkin araştırmasını yayımladı. Araştırmaya göre Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 37.388 liraya yükseldi. Gıda harcamasının yanı sıra konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer temel ihtiyaçlar için yapılması gereken harcamalarla birlikte hesaplanan yoksulluk sınırı ise 121.786 liraya çıktı. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 48.305 lira olarak hesaplandı. Türk İş verilerine göre 4 kişilik bir ailenin zorunlu gıda harcaması Ağustos'ta bir önceki aya kıyasla %1,21 arttı. Gıda harcamalarındaki 12 aylık değişim %37,90, yıllık ortalama artış %40,33 olurken yılın ilk 8 ayındaki artış %24,3 olarak gerçekleşti. Türk İş'in Ağustos 2026 araştırması Türkiye'de geçim maliyetinin yükselmeye devam ettiğini ortaya koydu. 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcamasını ifade eden açlık sınırı 37.388 liraya çıktı. Gıda, konut, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçları kapsayan yoksulluk sınırı ise 121.786 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 48.305 liraya ulaştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Trafik kazalarının ardından hasar ve tazminat işlemlerinde yeni dönem başladı. Yaklaşık 35 milyon araç sahibini ilgilendiren Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi faaliyete geçti. Yeni sistemle birlikte vatandaşlar trafik ve kasko hasarlarını tek bir numara üzerinden bildirebilecek. Trafik kazalarının ardından bazı organize yapıların kazazedelerin bilgilerini kanunsuz yollarla elde ederek çağrı merkezleri üzerinden vatandaşlara ulaştığı ve hasar takip vekaleti vermeleri için ısrarcı olduğu belirtiliyordu. Bu uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yeni bir sistem oluşturuldu. Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi ile kazazedeler kaza sonrası hasar ihbarlarını doğrudan tek merkez üzerinden yapabilecek. Merkez aracılığıyla alınan trafik ve kasko hasar bildirimleri ilgili sigorta kuruluşlarına aktarılacak. Böylece vatandaşların farklı sigorta şirketleriyle ayrı ayrı iletişime geçmesine gerek kalmadan sürecin daha hızlı ve güvenli şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Al 193 Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun trafik kazaları sonrasında yaşanan sorunları azaltmak amacıyla yürüttüğü eylem planının son adımlarından biri. Uygulama öncesinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'yla trafik sigortası poliçesi düzenleyen sigorta şirketleri de bir araya geldi. Toplantıda bugüne kadar hayata geçirilen düzenlemelerin sonuçları değerlendirilirken hasar ve tazminat süreçlerinde bundan sonra uygulanacak tedbirler ele alındı. Yeni sistemle birlikte araç sahiplerinin kaza sonrası işlemlerini tek numara üzerinden yürütmesi ve vatandaşların izinsiz şekilde kişisel bilgilerine ulaşarak kendilerini vekalet vermeye zorlayan yapıların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Trafik kazalarının ardından hasar ve tazminat işlemlerini tek merkezde toplayacak Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi faaliyete geçti. Yeni sistemle yaklaşık 35 milyon araç sahibi trafik kasko hasarlarını tek numara üzerinden bildirebilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kira sözleşmelerinde e-devlet dönemi genişliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tüm kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden hazırlanmasını zorunlu hale getirmeye yönelik çalışma yürütürken sistem üzerinden bugüne kadar 72 binden fazla sözleşme onaylandı. Bakan Mehmet Şimşek de ev sahibi ve kiracıları işlemlerini e-devlet üzerinden yapmaya çağırdı. Türkiye'de milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren kira sözleşmelerinde dijital dönüşüm hızlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı halen isteğe bağlı olarak kullanılan e-devlet kira sözleşmesi işlemleri hizmetinin tüm kira sözleşmeleri için zorunlu hale getirilmesi üzerinde çalışıyor. Yeni sistem hayata geçtiğinde kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden hazırlanması öngörülüyor. Ancak zorunluluğun başlayacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir takvim açıklanmış değil. E-kira sözleşme uygulamasının ilk aşaması 4 Kasım 2024'te kullanıma açıldı. Sistemde taşınma sahibi e-devletteki kira sözleşmesi işlemleri hizmetinden sözleşmeyi hazırlayabiliyor. Kiracı ve varsa kefil de sözleşmeyi yine e-devlet üzerinden onaylayabiliyor. Uygulamanın ikinci aşamasına ise 9 Mayıs 2025'te geçildi. Bu aşamayla birlikte emlak danışmanları ve taşınma sahibi tarafından yetkilendirilen kişiler de sözleşme hazırlayarak tarafların onayına sunabilmeye başladı. Bakanlığın açıkladığı verilere göre uygulama üzerinden bugüne kadar 72.581 kira sözleşmesi onaylandı. E-kira sözleşmesi sistemi Türkiye'nin 81 ilinin tamamında kullanıldı. Bakanlık şimdi sistemi daha da yaygınlaştırmayı ve bütün kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden hazırlanmasını zorunlu hale getirmeyi planlıyor. Sistem yalnızca sözleşmenin dijital ortamda hazırlanmasını sağlamıyor. Kiralanan taşımacının sahiplik bilgilerinin kontrol edilmesine imkan tanınırken, yetkisiz kişilerin kira işlemlerine aracılık etmesinin önüne geçilmesi de amaçlanıyor. Vatandaşların kira sözleşmelerini ayrıca çeşitli kurumlara sunma yükünün azaltılması ve bürokrasinin hafifletilmesi de uygulamanın hedefleri arasında. E-Devlet'teki kira sözleşmesi sistemine 2026 yılında yeni özellikler de eklendi. Onaylanan sözleşmelerdeki yazım, rakam veya bilgi girişine ilişkin maddi hatalar belirli koşullarda düzeltilebiliyor. Ayrıca kira tutarı, ödeme bilgileri ve tarafların iletişim bilgileri için güncelle fonksiyonu kullanılabiliyor. Güncelleme sonrasında tarafların onayıyla ana sözleşmeye bağlı ek protokol oluşturulabiliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de vatandaşları kira sözleşmelerini e-devlet üzerinden yapmaya çağırdı. Şimşek, sistem sayesinde vatandaşların mekandan bağımsız şekilde zaman ve belge maliyeti olmadan işlemlerini gerçekleştirebildiğine dikkat çekerek uygulamanın hızlı, kolay ve güvenilir bir yöntem sunduğunu belirtti. Bakanlık, sistemin yaygınlaştırılmasıyla işlemlerin kolaylaştırılmasını ve kayıtlı ekonominin güçlendirilmesini hedefliyor. Mevcut durumda e-devlet üzerinden kira sözleşmesi hazırlama hizmeti kullanılabiliyor. Bakanlığın tüm kira sözleşmelerini e-devlet üzerinden hazırlamayı zorunlu hale getirmeye yönelik çalışması ise devam ediyor. Kira sözleşmelerinde e-devlet dönemi genişliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı halen isteğe bağlı olarak kullanılan dijital kira sözleşmelerini

0: Sözleşmesi uygulamasını tüm kira sözleşmeleri için zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. Sistemde bugüne kadar 81 ilin tamamından 72.581 sözleşme onaylanırken zorunluluğun ne zaman başlayacağına ilişkin henüz resmi takvim açıklanmadı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Şekersiz ve düşük kalorili ürünlerde kullanılan bazı tatlandırıcıların etkilerinin sonraki nesillere kadar uzanabileceği belirlendi. Fareler üzerinde yapılan araştırmada özellikle sklerozun bağırsak ve metabolizma üzerindeki etkilerinin daha uzun sürdüğü görüldü. Şili Üniversitesi araştırmacıları sukraloz ve stevia'nın uzun vadeli etkilerini 47 fare üzerinde inceledi. Fareler 3 gruba ayrıldı. Bir gruba yalnızca su, diğer gruplara ise sukraloz veya stevia içeren su verildi. Daha sonra fareler 2 nesil boyunca çoğaltıldı ve sonraki nesillere herhangi bir tatlandırıcı verilmedi. Buna rağmen bazı değişikliklerin yavrularda ve torunlarda da devam ettiği tespit edildi. Araştırmada her iki tatlandırıcının da bağırsak bakterilerinin yapısını değiştirdiği ve bağırsak sağlığı açısından önemli bazı yararlı maddelerin seviyesini düşürdüğü görüldü. Sukraloz grubunda kan şekerinin düzenlenmesine ilişkin bozulma belirtileri de tespit edildi. Sukralozun etkilerinin stevia'ya göre daha güçlü olduğu ve bazı değişikliklerin 2 nesil sonra bile görülebildiği belirlendi. Araştırmacılar çalışmanın fareler üzerinde yapıldığını ve aynı etkilerin insanlarda görülüp görülmeyeceğinin henüz bilinmediğini vurguladı. Fareler üzerinde yapılan yeni bir araştırma, sukraloz ve stevia gibi tatlandırıcıların bağırsak ve metabolizma üzerindeki bazı etkilerinin sonraki nesillere kadar uzanabileceğini ortaya koydu. Çalışmada özellikle sukralozun etkilerinin daha güçlü ve kalıcı olduğu görüldü. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 2026-2027 balıkçılık genel av sezonu 1 Eylül itibariyle başladı. 15 Nisan'da başlayan av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçılar yeni sezona bira bismillah diyerek avlarını denize bıraktı. 2026-2027 balıkçılık genel av sezonu 1 Eylül itibariyle başladı. 15 Nisan'da başlayan yaklaşık 4,5 aylık av yasağının sona ermesiyle birlikte Akdeniz hariç Türkiye'nin farklı bölgelerindeki balıkçılar gece yarısından itibaren tekneleriyle denize açıldı. Karadeniz, Marmara ve Ege'deki balıkçılar yeni sezona bira bismillah diyerek avlarını denize bıraktı. Akdeniz'de ise sezon 15 Eylül'de başlayacak. Balıkçıların yeni sezonda başta palamut, hamsi, istavrit ve lüfer olmak üzere farklı türlerde bekleyişi başladı. İstanbul'da av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçılar, Kireçburnu Balıkçı İskelesi'nde düzenlenen törenin ardından denize açıldı. Sezon açılışına İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya ve İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar katıldı. Balıkçılar için dua okunurken tekneler yeni sezonun ilk avı için Marmara ve Karadeniz'e doğru yola çıktı. İstanbul'daki balıkçılar yeni sezonun hem bereketli geçmesini hem de balık fiyatlarının düşmesini bekliyor. Bursa'nın Gemlik ilçesinde de yeni av sezonu için tören düzenlendi. Kurşunlu mahallesindeki balıkçı barınağında gerçekleştirilen programın ardından balıkçılar Gemlik Körfezi'ne açıldı. Törene Bursa ve Gemlik'ten çok sayıda protokol üyesi ve vatandaşlar katıldı. Programda yaklaşık 1500 kişiye balık ikram edildi. Gemlikli balıkçılar yeni sezondan umutlu olduklarını ve ağlarının dolu dönmesini beklediklerini söyledi. Karadeniz'in önemli balıkçılık merkezlerinden Trabzon'da da yeni sezon başladı. Çarşıbaşı ilçesindeki limanda düzenlenen törenin ardından balıkçılar gece yarısından itibaren denize açıldı. Kentte yeni sezon için 1073 balıkçı gemisi ve 5125 tayfanın denize çıkacağı belirtildi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de balıkçılara yeni sezon için bereket ve kazasız bir av dönemi diledi. Samsun'da balıkçılar yeni av sezonuna Cenik Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törenle başladı. Balıkçılar dualar ve havai fişek gösterdiğinde denize uğurlandı. Kentteki balıkçılar yaklaşık 5 aylık yasak döneminde teknelerinin bakımını yaptı, ağlarını onardı ve yeni sezona hazırlandı. Samsun'da 639 ruhsatlı balıkçı gemisi bulunuyor. Bunların 498'i denizlerde, 141'i ise iç sularda faaliyet gösteriyor. Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde de av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçılar denize açıldı. Balıkçılar limanda düzenlenen törende dualar eşliğinde yeni sezon için vira bismillah dedi. Tekirdağlı balıkçılar özellikle palamut avından umutlu. Balıkçılar Karadeniz'deki palamut hareketliliğinin yeni sezonda Marmara'daki avcılığa da olumlu yansımasını bekliyor. Ege'de de balıkçılar yeni sezon için denize açıldı. İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde 2026-2027 su ürünleri av sezonu için tören düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da katıldığı törende balıkçılar yeni sezon için uğurlandı. Ege'deki balıkçılar yeni sezonda başta sardalya ve hamsi olmak üzere farklı türlerde bereket bekliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da sezonun başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kurtulmuş, bu gece 2026-2027 su ürünleri av sezonunun başlamasıyla birlikte denizlerin bereketini sofralarımıza taşımak için vira bismillah diyerek denizlere açılacak tüm balıkçılarımıza hayırlı ve bereketli seferler diliyorum dedi. 1 Eylül 2026'da başlayan 2026-2027 av sezonu Karadeniz, Marmara ve Ege'de 15 Nisan 2027'de yeniden genel av yasağına girip bu bölgelerde gırgır ve trol yöntemiyle yapılan endüstriyel avcılık için sezon yaklaşık 7,5 ay sürecek. 2026-2027 balıkçılık genel av sezonu başladı. Yaklaşık 4,5 aylık yasağın ardından Karadeniz, Marmara'da ve Ege'deki balıkçılar vira bismillah diyerek denize açılırken Akdeniz'de sezon 15 Eylül'de başlayacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: ABD'nin Florida eyaletinde son yıllarda nadir görülen cüzdan vakalarında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Uzmanlar, hastalığın eyalette yeniden daha sık görülmeye başlamasında 9 bantlı armadilloların ve bu hayvanların yaşadığı bölgelerdeki toprağın rol oynayabileceğini belirtiyor. Hansen hastalığı olarak da bilinen cüzdan, ABD'de uzun süredir nadir görülen enfeksiyonlar arasında yer alıyor. Ülkede her yıl yaklaşık 100 ila 200 vaka tespit edilirken, Florida'daki artış, hastalığın eyalette yeniden önemli bir halk sağlığı konusu haline gelmesine neden oldu. Florida'da geçen yıl 36 cüzdan vakası kaydedildi. 1992'den bu yana tutulan kayıtlar dikkate alındığında bu, eyalette bir yıl içinde görülen en yüksek vaka sayısı oldu. Vakaların en az 26'sının Florida içine bulaştığı belirlendi. Bu sayı son 10 yılda herhangi bir ABD eyaletinde tespit edilen en yüksek yerel bulaş olarak kayıtlara geçti. Eyaletin verilerine göre 2026'nın ilk aylarında da 19 yeni vaka bildirildi. Florida Üniversitesi Tıp Fakültesinden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Norman Beatty, cüzdanın Florida'da gelişmekte olan bir enfeksiyon hastalığı haline geldiğini söyledi. Beatty, vakaların önemli bir bölümünde hastalığa neden olan bakterilerle kirlenmiş toprak veya 9 bantlı armadillolarla temas ihtimalinin bulunduğunu belirtti. Armadilloların cüzdama neden olan bakterileri taşıyabildiğini aktaran uzman, hayvanlara temas edilmesinin yanı sıra avlanmaları veya tüketimlerinin de risk oluşturabileceğine dikkat çekti. Özellikle armadillo yuvalarının çevresindeki toprakla temasın vücudunda açık yara bulunan kişiler açısından bulaş riskini artırabileceği ifade edildi. Cüzdama yol açan Mycobacterium lepri ve Mycobacterium lepromatosis bakterileri oldukça yavaş çoğalıyor. Hastalık insandan insana kolaylıkla geçmiyor. Bulaş için genellikle enfekte kişinin tükürük veya mukusuyla uzun süreli ve yakın temas gerekiyor. Türkiye ise cüzdanla mücadelede önemli bir başarı elde etti. Dünya Sağlık Örgütü'nün 10 bin kişide bir vakanın altına inilmesini hastalığın ortadan kaldırılması açısından temel eşik olarak kabul ettiği belirtilirken, Türkiye bu seviyeye yıllar önce ulaştı. Ülkede halen yaklaşık 485 ila 600 arasında kayıtlı cüzdan hastası bulunuyor. Ancak bu kişilerin büyük bölümünün hastanın aktif dönemini geçirdiği, geçmişte oluşan fiziksel hasarlar nedeniyle takip edildiği ve bulaştırıcı olmadığı belirtiliyor. Türkiye'de her yıl yalnızca 3 ila 6 yeni vaka görülüyor. Türkiye'nin cüzdanla mücadelesinde ise Doktor Türkan Saylan önemli bir dönüm noktası oluşturdu. 1970'li yıllara kadar cüzdan hastaları toplum tarafından dışlanıyor, bazı bölgelerde köylerinden uzaklaştırılıyor ve insanlık dışı koşullarda tecrit altında tutuluyordu. Doktor Türkan Saylan, hastalığın sanıldığı gibi kolay bulaşmadığını ve tedavi edilebilir olduğunu savunarak bu yaklaşımın değişmesinde önemli rol oynadı. Ekibiyle birlikte Anadolu'nun farklı bölgelerine giderek hastaları tespit eden Saylan, tedaviye ulaşmalarını sağladı. Saylan'ın öncülüğünde 1976'da Cüzdanla Savaş Derneği ve Vakfı kuruldu. İstanbul Bakırköy'de açılan Lepra Araştırma ve Uygulama Merkezi de Türkiye'nin cüzdanla mücadelesinin önemli merkezlerinden biri oldu. Türkiye'de uygulanan model uluslararası alanda da dikkat çekerken Saylan, 1986'da Hindistan hükümeti tarafından Uluslararası Gandhi Ödülü'ne layık görüldü. Saylan ayrıca uzun yıllar Dünya Sağlık Örgütü'ne lepra konusunda danışmanlık yaptı. ABD'nin Florida eyaletine cüzdan vakaları son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Uzmanlar, hastalığın artışında 9 bantlı armadillolar ve bu hayvanların yaşadığı bölgelerdeki toprakla temasın rol oynayabileceğini belirtiyor. Türkiye'de ise yıllık yeni vaka sayısı 3 ila 6 arasında seyrediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK yurt ücretleri belli oldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtlarda kalan öğrencilerin aylık ödemelerine %23 oranında zam yapıldı. 1290 lira olan yurt ücreti 1590 liraya yükseldi. Bu yıl KYK yurt ücretlerine gelen zamla birlikte son 5 yılda yurt ücretleri 230 liradan 1590 liraya çıktı. Böylece öğrencilerin barınması için devlet tarafından tahsis edilen yurt ücretlerine son 5 yılda %591 zam yapılmış oldu. KYK yurt ücretleri son yıllarda düzenli olarak arttı. 2021-2022 eğitim döneminde yurt ücretleri 230 ila 390 lira arasında değişiyordu. 2022-2023 döneminde en düşük ücret 250, en yüksek ücret ise 450 lira oldu. 2023-2024 döneminde ücretler 345 ila 570 liraya yükseldi. 2024-2025 döneminde yapılan %50'lik zamla birlikte yurt ücretleri 517 lira ile 855 lira arasında değişti. Geçen eğitim döneminde ise ücretler 750 ila 1250 lira seviyesine çıktı. Bugün yapılan son zamla birlikte aylık 1290 lira olan yurt ödemesi 1590 liraya yükseldi. Böylece öğrencilerin aylık barınma gideri 300 lira arttı. 5 yıl önce en düşük KYK yurt ücreti 230 lirayken bugün açıklanan 1590 liralık ücretle karşılaştırıldığında artış yaklaşık %591'e ulaştı. Başka bir ifadeyle 2021-2022 döneminde 230 lira olan en düşük aylık yurt ücreti yaklaşık 7 katına çıkmış oldu. Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK yurt ücretleri belli oldu. Yurt ücretlerine %23 oranında zam yapılırken aylık ödeme 1290 liradan 1590 liraya yükseldi.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türk 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 1 Eylül 2026 günlerden salı, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Sonbahara giriyoruz, sonbahar ayları artık başlıyor. Yazı yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Dünya çapında pek çok gelişme tabii yaz sıcaklarının etkisinde diyebiliriz. ABD ve İsrail'in İran savaşı, Ukrayna savaşı, aynı şekilde Karadeniz'deki gerilim, Doğu Akdeniz'deki gerilim, hakikaten nereye el atsak sıkıntılı bir yaz geçti diyebiliriz. Bitmiyor da, Amerika Birleşik Devletleri önceki gün yine İran'ı vurmuştu. Mali saldırıdan söz ediyorlardı ama besbelli ki bir çatışma döngüsü, aslında öngördüğümüz periyodik saldırı aşaması. Öyle bir yerde miyiz? Göreceğiz tabii bundan sonra ne olacağını. Trump dün tehdit etti, açıkça tekrar vuracağız dedi ama dün akşam sakin geçti. Amerikalılar dün akşam saldırmadılar. Fakat Amerikan ordusunda bir kriz hali var. Ordu sekreteri Dan Driscoll, başkan yardımcısı J.D. Vance'in yakın arkadaşı, bir ara Ukrayna meselesinde de Rusya ile görüşmeler yürüten ekipteydi. Donald Trump'a istifasını sunmuş. Generallerin isyanından bahsediliyor İran savaşı çerçevesinde. Tabii Trump dün de konuştuk, Venezuela üzerinden büyük icraatlar ortaya koymaya çalışıyor ara seçimler öncesinde ama tabii bir yandan da kampanya devam ediyor. Başkan yardımcısı J.D. Vance bu işi sırtlamış gözüküyor. İran'a yönelik mali yaptırımlar geçen hafta alayla valayla duyuruldu ama açıkçası ne sonuç vereceğine dair kimsenin bir fikri yok. Bu arada tabii dün İstanbul'da Mekke toplantısı, ittifak toplantısı yapılmıştı, aktarmıştım. Türkiye-İsrail ilişkilerinde gerginlik var. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin Türkiye'ye mesajları var. Gazze'de can kaybı, İran savaşı, Gazze, yani bölgede gerginlik yüksek. Bütün bunlar olurken Avrasya güçleri de Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te buluştular. Şangay İşbirliği Örgütü'nün 5. yıl dönümü bu sene, ev sahibi Kırgızistan yönetimi, ortak bildiri yayınlandı, yeni yayınlandı. Liderlerin mesajları var. Tabii Türkiye diyalog ortağı konumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan temsil ediyor. Aktaracağım bu hafta, ayrıca Perşembe günü Şangay İşbirliği Örgütü'ndeki gelişmeleri de konuşacağız. Tabii Ukrayna kriziyle ilgili de notlarım var. Rusya Maliye Bakanı'nın Amerika'daki G20 toplantısında olması Avrupalı müttefikleri rahatsız etmiş gözüküyor. Rusya liderinin açıklamaları var. Cephe hattından Avrupalıların telaşları, oradan da notları aktarmaya çalışacağım bugün sizlere. Biraz tabii kriz bölgelerine bakacağız. Profesör Hasan Ünal Hoca ile epeydir konuşmuyorduk. Bugün bana söz verdi. Son bölümde kendisinin değerlendirmelerini alacağız. Tabii İran çatışmasında Trump'ın bu periyodik döngüsü Hürmüz'den. Karadeniz'de benim size aktardığım Zelenski'nin 40 günlük savaşı tam bir faciaya dönüşmüş durumda. Dolayısıyla geniş bir cephede kriz bölgeleri, bir de üstüne tabii dün de aktardığım, dün imzalar atıldı Tel Aviv'de Yunanistan'la İsrail arasındaki savunma anlaşması, herkes Türkiye karşıtı diye yorumluyor anlaşmayı. Biz de Hasan Ünal hocamızdan değerlendirmelerini alacağız. Evet, başlamadan hatırlatalım, Türkiye'nin 7 bölgesinde 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden de bizi takip edebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi, sağ üst köşede kulaklık sembolünü tıklamanız yeterli. Telegram hesabına katılmanız yeterli. Aynı şekilde X hesabından, Radyo Sputnik'in X hesabından da canlı yayınlarımızı X üzerinden, eski Twitter üzerinden dinleyebilirsiniz. Diyelim başlayalım.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet, önce tabii Amerika-İran savaşı bütün dünyayı derinden etkiliyor. Malum enerji meselesi, efendim jet yakıtı, petrol, benzinin sürekli zamlanması, gübre, her şey tabii dünya ticaretinin %20'sinin enerjisinin geçtiği yer. Önceki gün Amerika Birleşik Devletleri Larak Adası bölgesini vurmuştu. İran'da sert bir misilleme yaptı. Dolayısıyla Donald Trump'ın dün akşamki açıklamaları da yeniden Fox News'a konuştu ve onları sert vuracağız, karşılık vereceğiz dediği için de bir çatışma döngüsü beklentisi oluştu. Ama dün gece bir Amerikan saldırısı gerçekleşmedi. Yalnız tabii İran misillemesinde ben aktarmıştım size, Ürdün'deki Muvaffak Salti hava üssü vurulmuştu. Oradaki Black Hawk helikopterlerinin bölgeden taşındığı haberi geldi. F-16 hangarlarına uydu görüntüleri de var. İran misillemesinin vurmayı başardığı söyleniyor. Tabii Trump bunları kabul etmiyor. Her şeyi engelledik, bir tanesi hariç diye de biraz tabii acaba bunu mu kastediyor bilmiyorum. Önemli bir yere gitmeyecekti dedi Donald Trump. Dün aktarmıştım, bir çok pahalı 30 ila 50 milyon dolar tanesi meşhur Amerika'nın MQ-9 İHA'ları, Reaper'lar, bir değil iki tane vurduğunu söylüyor İranlar. Dolayısıyla misillemelerinin etkili olduğunu söylüyorlar. Tabii Axios daha çok İsrail yanlısı bir yayın. Amerika'da onlar Amerikalı yetkililerin görüşlerine yer vermişler. Bir Hürmüz'den gemi geçişlerine koruma sağlayan bir F-35 uçağına da İran'ın füze fırlattığını söylüyorlar. Bu yüzden yani bir periyodik saldırı gerekebilir görüşünü dile getirmişler. Biraz kaşlar kalkmış gözüküyor İran'ın mesajları nedeniyle. Amerikalılar tabii Hürmüz'ü açtıkları, mayınları temizledikleri iddiasında, Trump öyle, askeri yetkililer öyle, ama tankerler sürekli olarak mayınlara çarpıyor. Amerikalılar, Amerikan tarafı daha doğrusu, yetkililer nakliye şirketlerine İran'la koordine olup da Boğaz'dan geçmeyin diye de en son uyarı yayınlamışlar, İran'dan hizmet almayın diye. Fakat tabii ne yapacaklar? Yani bir kısım dediğim gibi Amerikalıların abarttığı söyleniyor. Güney rotasından geçebilen tankerler olduğu söyleniyor. Ama bu tankerlerin bir kısmının da zaten Irak petrolüymüş gibi yapan İran petrolü olduğunu da belirtenler olduğunu ekleyelim. Yani İran niye izin veriyor sorusunun yanıtı olarak bu cevap aktarılıyor. Fakat yine tabii 2 milyon taşıma petrol taşıyan bir Suudi süper tankeri, bunun adını da bugün gördüm, Sidar, Güney Koridoru'ndan geçerken durdurulmuş. Yani bir askeri güçlerin dahil olduğu bir olay diye. Yani bu Hürmüz'ün açık olma meselesi açıkçası çok da doğru değil gibi. Zaten kipler verileri, bu gemi takip verileri, Boğaz'dan sadece dün 5 gemi geçti diyor. 4'ü giriş yaptı, o da biri çıkış yaptı diyor. Hafta sonu 2 LNG taşıyıcısı dahil sadece 5 gemi diyor. Dolayısıyla yani Amerikalılar o açlık, tabii herkes istediği gibi istediğini yapıyor falan diyorlar. Mayın da temizledik diye de açıklama yaptılar ama pek doğru gözükmüyor. İranlılar tam tersine Amerika'ya misilleme saldırılarıyla daha da güçlü bir görüntü sergilemeye çalışıyorlar. Devrim muhafızları yetkililerinden bir isim Rıza Nakdi, tamamen füze üretim tesislerini yeniden faaliyete geçirdiklerini duyurdu. Artık daha güvenli bölgelere taşıdı. 40 günlük savaşta vurulmuştu çünkü İran'da, ama şimdi üretim oranlarının tüketimi telafi etmeye yeteceğini belirtiyor. İran Silahlı Kuvvetleri'nin baş sözcüsü Tuğgeneral Ebul Fazi Şikarci'nin de açıklamaları var. Amerikalıları Batı Asya'dan kovmaya kararlıyız diyor. Amerikan ordusunu Hollywood tarzı propaganda ordusu diye nitelendiriyor ve İran'ın verdiği mücadeleyle Hollywood perdesini yırtıp attığını söylüyor Şikarci. Ayrıca rakamların gizlendiğini, verilerin gizlendiğini, yüzlerce Amerikan askerini öldürdüklerini, binlercesini de askeri eylemleriyle yaraladıklarını söylüyor. Evet, bu koşullarda tabii Amerika'da mühimmat sıkıntıları falan çok artık Batı medyası yazdı. Herkesin diline düştü. Niye ara veriyor? Niye devam etmiyor? Askeri çözüm yok burada. Askeri olarak Hürmüz'ü açamıyorlar. Çok tartışılıyor ama tabii bir yandan da Savaş Bakanı, Pentagon şefi Pete Hegseth'e de bir isyan hali belirdi artık. Amerikan ordusu sekreteri J.D. Vance, yani başkan yardımcısının yakın arkadaşı Dan Driscoll, Trump'a istifasını vermiş efendim. CNN duyuruyor. Mevcut durumu, ordunun durumunu da konuşmuş istifasını verirken. Endişelerini, hazırlık endişelerini dile getirmiş. Tabii bir tek set sadakatlerinden etrafındakilerin şüpheleniyor. Pek çok isim de görevden alınmıştı Trump döneminde aslında, ama tabii Dan Driscoll de çok etkili bir rasyonel bir isim olarak görülüyordu. Geçen sene Ukrayna krizinde Rusya ile masaya oturan isimlerden, asker kanadından da ordu sekreteri olarak Dan Driscoll de vardı. Driscoll'ün biraz Pete Hegseth'i atlayıp Trump'la ilişki kurmasından Pete Hegseth'in rahatsız olduğu gibi söylentiler de yayılmıştı. Şimdi tabii ne zaman görevden ayrılacak o belli değil, ama Beyaz Saray'da açıklama yapmış, yani övgü düzülüyor tabii Driscoll'un verdiği hizmetlerden ötürü kendisine. Fakat Amerikan medyasında tabii generallerin isyanından bahsediyor. Dün aktarmıştım ben size Washington Post gazetesi. İşte Avrupa, Hint Pasifik, Güney Komutanlığı, South Komutanlığı, Amerikan komutanlarının bir araya gelip İran savaşının sürdürülemez olduğu görüşünü sürekli uzun süreli konuşlandırma

Club'ın personel, donanma personeli ve ailelerine oraya yakın zamanda geri dönemeyeceğiz. Bu konuda tamamen dürüst olmak istiyorum demiş. Hatta işte geride kalan eşyalarını almaları için bir takım planlar geliştiriyorlar. Yani 5. filo ortadan kalkmış gözüküyor bu açıklamalar. Doğru ise yaklaşık 1300 aileyi de Mart başından bu yana tahliye etmişler. Amerikan lojistik merkezi konumunda 5. filo, o açıdan da tabii ki önemli. Evet, tabii bu koşullarda dün konuştuk Çağlar Tekin'le, Trump Venezuela başkanını kaçırdığı Venezuela'yı, ham petrol rezerv haklarını Amerika'ya devrettiği, karşılığında tabii göya bir yatırımlar yapılacak bir anlaşmayla işleri dengelemeye çalışıyor. Hürmüz'de çok iyi, baskıyı da sürdüreceğiz ama Venezuela'yla çok önemli bir kazanım elde ettik. Tabii herkes eleştiriyor Venezuela ağır petrolü, onun işlenmesi daha uzun sürüyor, daha karmaşık süreçler gerektiriyor. Öyle kısa zamanda ara seçimler, artık 2 ay kaldı. Amerika'nın stratejik petrol rezervlerinde düşüş var. Yani bu anlaşma onu kurtarmayacak diye herkes, Venezuela petrolü yerini almayacak diye herkes konuşurken, Trump da o kadar uzamaz bu işler, ne ki 2 yıl 3 yıl gibi gerçekten enteresan açıklamalar yaptı. Bu arada tabii dün yine konuşmuştuk. Bütün Amerika'nın bu petrol, Venezuela petrolüne çökme hikayesi, tabii bir takım küçük Çinli şirketler var orada. O şirketler ne olacak sorusu var. Çin, nitekim Çin dışişleri sözcüsü bu konuda açıklama yaptı. Yani BM şartı, amaçları, ilkeleri, ekonomik ticari işbirliğinin eşitlik, karşılıklı yarar, kazan kazan ilkesine dayalı olması gerektiği, Çin'in Venezuela ile işbirliğinin uluslararası hukukla hukuka uygun olduğunu ve meşru hak ve çıkarlarının da güvence altına alınması gerektiğini vurgulamış Çin dışişleri sözcüsü. Yani Çinler diyor ki, siz böyle bu anlaşmayı yaptınız diye bizi buradan şak diye atamazsınız. Bizim şirketlerimizin burada kazanılmış haklarını savunacağız. Evet, yani bu ay içerisinde Eylül ayında, Eylül sonlarında Xi Jinping'in rivayet o ki Amerika'ya gidip Trump'la görüşmesi bekleniyor. Öncesinde bir de böyle bir Venezuela faktörü çıkmış durumda. Tabii Amerika'da ara seçim tartışmaları yoğunlaşıyor. J.D. Vance daha çok dış politika, bu İslamabad mutabakatında önemli rol oynamıştı ama kendini iç politikaya vermiş durumda. Michigan eyaletinde etkinliklere katılıyordu. Dün akşam işte içeride Amerika'yı bir ara, artık işler kızışıyor yavaş yavaş. Daha detaylı anlamaya çalışacağız ama demokratlar böyle habire solcu adaylar çıkartıyorlar ve Müslüman adaylar, Abdül El Sayed ismi bu arada Michigan'da öne çıkmış. Onun da bir takım, tabii J.D. Vance'in Hint asıllı bir eşi var, Yusha Vance, onunla ilgili biraz atıp tutuyor galiba. Sonra tipik Amerikan siyaseti diyeceğim, yeni bir isim var, Hasan, herhalde Piker diye okunuyor olsa gerek, de Piker mi bilmiyorum, Türk asıllı. Ben birkaç videosunu dinledim, aman Allah'ım dedim yani. Neyse, ama Amerika'da bu işler böyle oluyor tabi. Böyle bir demokrat cephe meselesi var. J.D. Vance bu Abdül El Sayed'i kötücül, kendisinde kötücül bir şey olduğunu düşünüyormuş, bunları dile getiriyor. Ama tabii asıl İran Savaşı'nda sormuşlar Michigan'a giderken, Joe Biden yüzünden, yani Amerika aslında güçlü bir pozisyonda ama Biden yönetimi orduyu yetersiz hale getirdi. Biz de bunu, başkan da bunu sağlamaya çalışıyor diye geçiştirmiş. Daha çok iç dosyaya odaklanmak istediği anlaşılıyor. Ara seçimlerde Trump yönetiminin başının derde girmesini bekleyen çok tabii ki. Bu koşullarda bir de tabii G20 Maliye Bakanları toplantısı vardı Kuzey Carolina'da, Asheville kentinde. Hatta birazdan aktaracağım, Rusya Maliye Bakanı da katıldığı bilgileri dün akşam gelmişti. Alman Maliye Bakanı Klingbeil çok da rahatsız olmuş bu işlerden. Neyse, Ukrayna dosyasını sonra aktaracağım ama İran'la ilgili Scott Bessent'ın bu vesileyle gerek kendi açıklamaları, gerek Reuters'a, AP'ye yaptığı açıklamalar var. Özetle yani D-Day ilan ettiler. Uçan kaçan olmayacak, sızıntı olmayacak, dolardan atarız dediler. İkincil yaptırımlar İran'la ticaret yapan ülkeleri, ama şimdi diyor ki yani illa

0: ki ekonomiyi çökertmesi gerekmiyor yaptırımların. Ben ne dediğini anlayamıyorum artık Amerikan Hazine Bakanı'nın. Sadece rejimin aklını başına toplaması gerekiyor gibi birazcık böyle geri adım asmış gibi gözüküyor. Yani diğer yandan da tabii hiçbir açık bırakılmayacak falan gibi laflar da ediyor. Ya bizimlesiniz ya İran tarafındasınız gibi laflar da ediyor. Ben bilmiyorum, Scott Bessent'ı da çok ciddi almak gerekiyor mu artık, emin olamadım bu açıklamalardan. İranlar da zaten bu yaptırımlara dayanabileceklerini söylüyorlar. Merkez Bankası Başkanı Himmeti gerçi geçen hafta durum kötü diyordu ama bu hafta da yaptırımlara rağmen yeterli döviz rezervleri olduğunu söylemiş. Bilmiyorum, hakikaten artık işler iyice karışmış durumda. Evet. Efendim, bu arada Bloomberg'de bir haber var. Körfez'deki ekonomik durumla ilgili. Suudi Arabistan Ulusal Borç Yönetim Merkezi İran Savaşı'ndan kaynaklı biçimde bir, tabii Suudi Arabistan ekonomik baskı yaşıyor. Petrolünü ihraç edemiyor. Hürmüz kapalı olduğu için Kızıldeniz Yanbu'dan çıkartıyordu. Orada da Yemen çatışması bu hafta biraz durgun ama tabii Ensarullah hareketi, Husiler Suudi tesislerini de vurabiliyorlar. Yanbu'yu da vurabiliyorlar. Suudi Arabistan bu yüzden bu ekonomik baskıda 8 milyar dolar paraya ihtiyaç duyuyormuş ve bankalarla kredi bulmak için görüşmeler yapıyormuş. Tabii petrol sektörü %25 oranında ikinci çeyrekte daraldı deniyor. Bu da gayri safi yurt içi hasılasında %4.8'i bulan daralma anlamına geliyor. Yani ekonomide bir 9.1 milyar dolarlık bütçe açığından bahsediliyor. Bu kriz Amerika'nın sınırlarının ötesinde tabii Körfez'de daha derinden hissediliyor. Evet, dün aktardım, İstanbul'da Mekke toplantısı, Mekke İttifakı toplantısı yapıldı. Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan, Riyad'da imzalanmıştı anlaşma Ağustos başında. Çok da anlayamadık çünkü uluslararası anlaşma, hani meclise gelecek, konuşulacak, tartışılacak. Mekanizmaları kurulmaya başlandı. Suudi Arabistan'da bir sekreterya kurulacak. 3 yıllık dönemde Pakistanlı bir genel sekreter yönetecek. Yani ben baştan beri bunu bir bildiri olarak algılamıştım. Tabii ki alabileceği biçimleri bilmiyorum nihayetinde. Çok fazla spekülasyon yapıldı. Hangisi doğru bilmiyoruz. Dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu ittifakın genişlemek üzerine tesis edildiğini, biraz bölgesel güvenlik sorunlarını ülkelerin, bölge ülkelerinin toparlaması üzerine bu ittifakın tesis edildiği mesajları verdi. Bölgedeki ülkeler bir araya gelip birbirlerinin egemenliklerine, toprak bütünlüklerine, güvenliklerine saygı duyduklarında o zaman tabii bir yapı kurulmuş olacak ve tabii sıkıntı kalmayacak dedi. Ne kadar bu olabilecek emin değilim. Suudi Arabistan bu arada Savunma Bakanı Halid bin Selman'ın da açıklamaları var, toplantıya katılan, sosyal medyada anladığım kadarıyla yapmış ve ortak siyasi ve savunma entegrasyonunu anlaşma güçlendirecek, güvenlik istikrarı destekleyecek diyor. Tam olarak hiçbirimiz bu anlaşmayı, yani pakt diye de anılıyordu çünkü, anlamış değiliz tabii ki. Bu toplantıda, Mekke İttifak toplantısı, burada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Netanyahu'ya çok ağır yüklenen akşam saatlerinde geldi dün bu açıklamalar. Dolayısıyla dünkü eksende size aktaramadım ama ilginç bir biçimde İsrail'i bir kenara koyup Netanyahu'ya yüklenen açıklamaları var. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail'den sert söylemleri gündeme taşıdı. Başından beri takip ediyoruz dedi. İnsanlığın ve uluslararası toplum ve güvenliğin ortak düşmanı diye Netanyahu'yu nitelendirdi. Altını çiziyorum dedi. Netanyahu canisi, soykırımcısı, bu noktada ciddi olarak bir insan değildir dedi. Sadece Türkiye için değil, küresel güvenlik için tehlikeli olduğunu söyledi ve tabii yani bunu bizim problemimiz diye düşünmeyin. Uluslararası toplumun problemi bu caniyi ve soykırımcıyı, uluslararası toplumun durdurması lazım dedi. Ve hatta ilginç bir biçimde İsrail'e de büyük zarar, Filistinlilere de bölgeye büyük zarar dedi. Yani şu açıdan ilginç tabii, hani İsrail'e de hani iktidar değişirse belki Türkiye-İsrail ilişkilerinin düzelebileceği anlamına geliyor bu. Netanyahu'yu bir problem olarak telaffuz ediyor. Evet, Suriye üzerinde Ebu Zuhr üssünü vurmuştu İsrail. Türkiye'ye açık mesaj vermişti ve tabii Ağustos sonunda son 15 günde ilişkiler epey gerilmişti. Suriye denklemi çözülmüş değil. İsrail şartlar dayatıyor sızan bilgilere göre Şam'a. Suriye'deki yeni Ahmet el-Şara yönetimi de İsrail'e diplomatik çözüm arayışında, bunu tekrarlamış yine sanıyorum, Danimarka'dan bir ziyaret var Suriye'ye. Eskiden beri iyidir Danimarka ile Suriye'nin ilişkileri, yani Esad, Baba Esad döneminden de iyidir. Neyse, sonuçta o ziyarette Dışişleri Bakanı Şeybani İsrail'e diplomatik çözüm istiyor üzerine vurgu yapmış. Nasıl olacak bilmiyorum. Suriye'de çok şey değişiyor tabii. Suriye Demokratik Güçleri kendi kendini feshetmişti. Amerika'nın IŞİD'le mücadelede kurdurduğu. Şimdi yeni hükümet güçleri Haseke'ye girmişler. Tekbirler eşliğinde ilk defa yıllar sonra. Tabii tam entegrasyon diye bizatihi Mazlum Abdi duyurmuştu. Artık Suriye'de devir değişti diyebiliriz. Bakalım Türkiye Suriye üzerinden İsrail ilişkileri nereye varacak? Amerika'nın en büyük problemi bu aslında son dönemde. Amerikan Büyükelçisi Tom Barrack'ın Ebu Zuhr üssüne İsrail saldırısı sonrası açıklamaları çok olmuştu. Bu sefer bir de üstüne ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee konuşmuş. Jerusalem Post gazetesine İsrail'in konuşmuş ve ilginç benzetmeler yapmış. Türkiye'nin İsrail'deki niyetlerinin tam kapsamı, onu henüz bilmiyoruz. Umalım ki yardımcı olmaya karar versinler demiş. Yani biraz da İsrail tarafından konuşuyor tabii Mike Huckabee. 18 Ağustos'ta Ebu Zuhr üssünün vurulmasından sonra ben bir tepkisini görmemiştim Huckabee'nin, ama ne kadar İsrail yanlısı olduğunu biliyoruz zaten. Beyzbol benzetmesi yapmış. Amerika'da biliyorsunuz beyzbol önemli bir oyun. Yani dünyanın geri kalanında ne kadar ayrıca tartışılır, ama diyor ki vurucu olması gerekenden biraz daha fazla yaklaştığında vurucu, topu kontrol etmeyi bilen bir atıcı, beyzbol topunu atan, topu göğsünün üzerinden ve bazen formasına değecek şekilde atar. Anlatmak istediği de şudur diyor: vuruş pozisyonundan geri çekil. Tamam, fikrinizi kanıtladınız, ben de kanıtlayacağım. Eğer geri çekilmezsen sıradaki top size çok sert çarpacak. Açık tehdit var bu laflarda. Hiç gizlenecek, saklanacak bir tarafı yok. Yani geri çekil diyor Türkiye'ye. Aynı zamanda Trump'ın tabii Erdoğan'la iyi ilişkileri olduğunu hatırlatmış, ama Trump'ın Netanyahu'yla mükemmel ilişkileri olduğunu söylemiş. Ne kadar doğrudur ayrı tartışma konusu. Tabii ABD'nin tarafları bir şekilde uzlaştırdığını da, birlikte çalışmalarını da sağladığını eklemiş durumda. Evet, ilginç yani ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nin bu lafları. Tabii İsrail'de her şey 27 Ekim'deki seçimlere eğer iptal edilmezse kalmış durumda. Büyük bir çıkmaz var. Yani ara ara veriyorum, anketler de geliyor. Açıkçası Netanyahu aşırı sağcı ortaklarıyla zaten tam anlaşamıyor. Bir araya gelseler bile 120 üyeli Knesset'te hükümet kurmak için gereken 61 sandalyeyi tutturamıyorlar. Peki muhalifler tutturabiliyor mu? Gadi Eisenkot, eski genelkurmay başkanı, onlar da tutturamıyor. İsrail'de bir dönem yanlış hatırlamıyorsam 2019'da 2022 arasında bir böyle her sene bir seçim yaptılar. Çünkü hiçbir şekilde hükümet formülü çıkmadı. Sanıyorum aynı döngüye giriliyor. Başka şeyler de elbette olabilir, onları göreceğiz. Bir de üstüne dün Tel Aviv'de imzalanan Yunanistan-İsrail anlaşması var. Hasan Ülan Hoca ile konuşacağız. 3.5 milyar dolar, yaklaşık 3.1 euro, milyar euroluk bir anlaşma bu. Aslında hava savunma sistemleri, Davut Sapanı, Spider, efendim İsrail havacılık endüstrisinin ürettiği Barak's MX sistemleri, bunlar hep Yunanistan'a konuşlandırılacak. Yunanistan savunma sanayi de buradan kar elde edecek. Finlandiya'ya da satmışlar galiba. Aşil Kalkanı deniyor bu projeye. Uzun vadeli de bir proje. Tabii Yunanistan'ın teknoloji aktarımı dahil bir takım çıkarları var. Ve Yunan halkı tabii çok eleştiriliyor. Bugün Yunan medyasında haberler varmış. Ben birebir görmedim. Dolaylı yoldan gördüm. Fakat 2036 yılına kadar 28 milyar euro, inanılmaz paralar bunlar. Yunanistan gibi bir ülke için bu kadar para harcamak yerine Türkiye ile uzlaşma, yani şu civarımızdaki kayalıkları habire askerileştirmeseler falan daha iyi olabilir. Yani 28 milyar euro ne demek? İnanılır gibi değil. Neyse. Üstelik tabii eleştiriler var Yunanistan'dan hükümete. Yani nasıl iş bu diye. Aşil Kalkanı ne diyorsunuz? Yani hem de İsrail olmasından tabii ki kaynaklanıyor eleştirilerin. Hem İsrail'e bağlılık bakımından hem de pahalılığa çözüm üreteceğinize milyarlarca euroyu harcıyorsunuz diye eleştiriyorlar.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Tabii ki uluslararası basında pek çok gözlemci bunları Türk karşıtı olarak algılıyor bu anlaşmayı. Yani biz de kendimizi savunmak için bunları yapıyoruz diye algılamıyorlar. Bir de Doğu Akdeniz denklemi var. Elbette İsrail ile Türkiye'nin son geriliminin üzerine bir de İsrail medyasında Mısır'ı da yanına çekme çabaları olduğu anlaşılıyor. Jerusalem Post'ta bir takım haberler yayınlanıyor. Gerçekten karmaşık bir denklem çıkıyor ortaya. Evet, Gazze'yi herkes unuttu efendim. 10 Ekim 2025'te ateşkes ilan edilmişti. Trump barışı işlemiyor. Can kaybına ilişkin son İsrail saldırılarıyla birlikte yine açıklamalar var. 73.462 olarak verilmiş 7 Ekim 2023'ten bu yana. 174.000'den fazla da yaralı var. 10 Ekim'den bu yana da 1326 can kaybı, 4398 yaralı açıklanmış. Son İsrail saldırılarının artık basit ateşkes ihlallerinin ötesine geçtiğini söyleyen bir de Hamas açıklaması var. Onu da aktarmış olayım. Lübnan'da da pek bir şey değişmiyor. 7 tur İsrail ile Lübnan hükümeti Amerika'nın arabuluculuğunda görüştü ama İsrail Güney Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. Meclis Başkanı Nebih Berri biraz sinirlenmiş. Musa Esad'ın ortadan kayboluşu Libya'ya mal edilir. Hep 48. yıl dönümünde açıklama yapmış ve Lübnan hükümetini eleştiriyor. Ateş altındayken İsrail'le müzakereye oturuyorlar. İsrail'in işlediği suçların peşini bırakmayacağız Lübnan olarak. Ne kadar hükmü geçer onu kestiremiyorum. Evet, şimdi gelelim Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi. Dün Dünya Göçebe Oyunları vardı. Liderler oraya gittiler. Renkli manzaralar oradan yansıdı. Kırgızistan'ın ev sahipliğinde bayrak da Rusya'ya devredilmiş. Bir sonraki Dünya Göçebe Oyunları'na Rusya ev sahipliği yapacakmış. Sanıyorum bir yıl sonra. Neyse, tam bu konuda bilgi sahibi değilim göçebe oyunları konusunda. Ama tabii asıl Bişkek'te Şanghay İşbirliği Örgütü'nün devlet başkanları konsey toplantısı bugün yapıldı. Saat farkı var. Daha önce tabii her şey olup bitiyor. Artı bir de Şiö Artı diye anılan diyalog ortaklarının da katılımıyla toplantı yapıldı. Tabii 10 üyeli Şanghay İşbirliği Örgütü 1996'dan bu yana önce 5 üyeyle başlamış. Orta Asya ülkeleri Çin, Rusya, ardından tabii Belarus, İran, Hindistan, Pakistan buna katıldılar. Moğolistan gibi ülkeler ya da Türkiye, Vietnam, Mısır gibi ülkeler diyalog ortağı konumunda. BM Genel Sekreteri de katıldı. Bir ortak bildiriyle sonuçlandı zirve. Avrasya Bloğu olarak alabiliriz, tırnak içerisinde söylüyorum. Batı'nın tutumuna karşı çok taraflılık, çok kutupluluk ve BM hukukuna, yani öyle kurallara dayalı, kuralları kendilerinin belirlediği ya da Batı'nın belirlediği kurallara değil, Birleşmiş Milletler sisteminin kurallarına dönüş çağrısı var ortak deklarasyonda. Ne var? Demokratik, adil, çok kutuplu dünya düzeni çağrısı var. Uluslararası ilişkilerde bloklaşmaya dayalı çatışmacı yaklaşımların reddi. Tek taraflı yaptırımlara karşı çıkılıyor. BM şartı, Dünya Ticaret Örgütü vurguları var. Bunların kurallarıyla, verili kurallarıyla çelişen bankacılık kısıtlamaları, varlıkların dondurulması, işte üçüncü ülkelerdeki şirketlere Batı'nın genel, yani biliyorsunuz artık Batıların diplomasi diye bir şeyi yok. Genelde yaptırım var. Diplomasinin yerine yaptırım alıştırımda buna itiraz ediliyor. Küresel füze savunma sistemlerinin sınırsız genişlemesine itiraz ediliyor. İran'a Amerikan ve İsrail saldırıları kınanıyor. Ciddi ekonomik sorunlar yarattığı küresel enerji ve deniz taşımacılığı piyasalarını aksamalara yol açtığı, zorladığı ifade ediliyor. Filistin'de kapsamlı çözümü tekrarlamış. Uluslararası para birimleri taahhüdü var. Bir CEO kalkınma bankası kurulması. Şimdi tabii herkes eleştiriyor. Yani BRICS'te de var, şimdi CEO'da da var diye. Bunlar herhalde Batı hegemonyasında çatlaklar belirirken arayışları ifade etmesi bakımından önemli mekanizmalar. Yani ben küçümsenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama CEO'yu konuşacağız bu hafta Perşembe günü. Evet, ortak bildirinin dışında bir de 27 belgeye daha imza atmışlar. Her şey var içinde. Yeşil teknoloji koridorundan, efendim veri merkezleri, yapay zeka endüstrisi tesis edilmesi, burada işbirliğine, uyuşturucuyla mücadeleye, nükleer güvenliğe uzanan belgeler imzalanmış. Bu zirvede işte Çin devlet başkanı öne çıkıyor. Sadır Japarov ev sahibi. Çin lideri, Rusya lideri, İran Cumhurbaşkanı, Belarus, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan Başbakanı, Pakistan Başbakanları bir araya geldiler. Özellikle Rusya lideri çok kutuplu dünyanın Şangay İşbirliği Örgütü'nün giderek etkili bir merkezi haline geldiği, daha çok ekonomik işbirliği ve entegrasyonun geldiği yerden izah ediyor. Lojistik ve ulaşım güzergahları buradan geçiyor. Siyasette, ekonomide, kültür alanında, insani alanlarda aktif işbirliği yapıyoruz. Ortak Avrasya kıtamızda barış, istikrar, karşılıklı anlayış, destek atmosferini şekillendiriyoruz diyor. Ama aynı zamanda BM vurgusu da var. Rusya devlet başkanı zirve konuşmasında hala yani BM'nin tabii merkezi bir rol oynaması gerektiği inancını dile getiriyor ve hatta bir şekilde temsiliyeti genişletmekten bahsediyor. BM içerisinde küresel siyasette, ekonomide köklü değişiklikler oluyor. Dolayısıyla bunları adapte etmek gerekiyor diyor. Bu süreç objektiftir. Açıkça söylemek gerekirse geri dönülmez bir nitelikte diyor. Verdiği mesaj bu. Çin devlet başkanı da çok benzer mesajlar vermiş. O da eşit, düzenli, çok kutuplu bir dünyanın desteklenmesi, sorumluluk sahibi büyük bir ülke olarak diyor Xi Jinping. Çin eşit ve çok kutuplu bir dünyayı savunuyor, düzenli de demiş aynı zamanda. Egemenlik, eşitliği, karşılıklı saygı, tüm uluslar da dünya tarihini yazar. Yani sadece batılılar yazmıyor demeye getiriyor bana sorarsanız. Dolayısıyla yani ülkelerin büyüklüğü, küçüklüğüne, zenginliğine bakılmaksızın eşit haklar, eşit fırsatlar, eşit kurallar gerekiyor. Aynı zamanda BM otoritesini yeniden güçlendirmek, teknolojik devrimi yaşanıyor, kalkınma kazanımları var. Tüm ülkelerin bunlardan faydalanması ve dijital uçurum yaşanmaması bildiğimiz aslında Çin'in ortak insanlığın kader toplumunun inşası vurguları var. Paralel çizgide diyebiliriz Putin'le Xi'nin konuşmalarını. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuşması var Türkiye adına. Şangay İşbirliği Örgütü'nü yükselen bir yıldız diye ilginç bir biçimde Erdoğan nitelendirmiş. Her alanda işbirliğini ilerletme gayreti içinde olacaklarını söylüyor. Peki Mekke savunma ittifakına atıf yapıyor. Burada barışa katkı sağlama vurgusu var. Ama tabii Şangay İşbirliği'nde görmezden gelemeyiz diyor. 3,5 milyar insan büyük ölçüde Çin ve Hindistan tabii etkiliyor bu oranı. 35 trilyon dolarlık yurt içi hasılayı temsil ediyor burası. Dolayısıyla da çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsuru. Antalya'da Kasım ayında iklim zirvesi yapılacak. Ev sahipliği Türkiye yapacak, ondan bahsetmiş herhalde, davet de etmiş. İran Cumhurbaşkanı tabii Amerika-İsrail saldırıları altında, o Pezeşkiyan'da biraz ABD'ye mesaj vermiş. Amerika eğer mutabakata, Pakistan'ın arabuluculuğunda yapılan mutabakata uyarsa biz de adım atarız diyor. Yalnız bir dış politika başlıklarından sorumlu değil Pezeşkiyan. Bu mesajları çok eleştiriliyor gördüğüm kadarıyla. Şangay İşbirliği Örgütü diyaloğunu desteklediklerini de aynı zamanda vurgulamış. Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinde konuşmaları var. Daha çok tabii ki son dönemde Kafkasya'daki yeni Azerbaycan-Ermenistan barış sürecini vurguluyorlar. Trump öncülüğünde Amerika'nın Kafkasya'yı dağıtma projesi diyebiliriz. Tabii kimileri bunu barışçı bir şey olarak, kimileri daha nüfus alanı açılacak diye görüyorlar. Benim naçizane kanaatim, Batı'nın el attığı yerde gül bitmez. Genel kanaatim, belki de yanılıyorumdur. Aliyev tabii Ermenistan'la ticaret hacmini arttırmak, efendim kara alışım hatları, petrol tedariki, BM bizim işgal topraklarımızı kurtarmadı demiş, biz kendimiz kurtardık demiş. Paşinyan Türkiye ile Azerbaycan iletişim kanallarını açmak için çalıştıklarını, diğer yandan çok kutupluluğun ne kadar güzel bir şey olduğunu da anlatmış. İlginç, Paşinyan daha çok batıcı bir siyasi lider tabii ki. Evet, bu mesajlar verilmiş durumda. Tabii ikili görüşmeler var. Dün Putin'le Xi'nin bir araya gelmesi söz konusu olmuştu. Orada da Xi Jinping Rusya ile ilişkileri, kimsenin dünyada pek çok değişiklik oluyor ama hiç kimse sarsamaz mesajı vermişti. Yüzyılda görülmemiş büyük değişimler yaşanıyor. Yani uluslararası durum nasıl değişirse değişsin sarsılmaz ilişkiler mesajı. Putin'in de benzer sıcaklıkta eşitlik, karşılıklı güven, destek vurguları yaptığı mesajlar var. İşbirliğini güçlendirme, vizeleri kaldırmışlardı, onu daimi kılma mesajları. İki taraftan açıklamalar var. Bu arada Vladivostok'ta da Doğu Ekonomi Forumu başlamıştım, onu da belirteyim. Neyse, başka ikili görüşmeler var. Narendra Modi, Hindistan lideriyle Putin'in görüşmesi var. Orada tabii savaşın sona ermesine doğru ilerlemeliyiz mesajı veriyor Hindistan lideri. Rusya Devlet Başkanı da çok teşekkür ederim Sayın Başbakan, biz de tam olarak bu yolu izliyoruz diye yanıt vermesi enteresan. BRICS zirvesi yapılacak ve Yeni Delhi dönem başkanı Hindistan Putin oraya da gidecek. Bugün Pezeşkiyan'la Putin'in görüşmesi var. Tamran'la tam bir dayanışma mesajı Putin'in mesajları. Mücadelenizi İran halkının mücadelesiyle Rusya'nın dayanışma içerisinde olduğu, her türlü desteği Rusya'nın, zaten savunma anlaşması var İran'la Rusya Federasyonu. Hani bazıları vay Rusya İran'a yardım ediyor filan diyorlar ama adam yani iki ülke arasında savunma anlaşması var zaten. Neyse, mesajları son derece sıcak Pezeşkiyan'la. Bugün Cumhurbaşkanı'yla görüşmesini bekliyoruz Rusya liderinin. Henüz benim önüme yayına girerken düşen bir not olmadı ama Cumhurbaşkanı dün Aliyev'le bir araya geldi. Daha çok Türkiye'nin Azerbaycan-Ermenistan barışına katkı yapmaya her zaman hazır olduğu vurgusu var. Pezeşkiyan'ın Narendra Modi ile, yani Hindistan lideriyle, Şahbaz Şerif'le mutabakata arabuluculuk yapmıştı biliyorsunuz Şerif. Onlarla görüşmeleri var. Mekke anlaşmasından İran yönetimi olarak memnuniyetlerini dile getirmiş. İlginç. Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki Mekke savunma ittifakı İran karşıtı mı diye sorular soruluyor çünkü. Amerika Birleşik Devletleri'nin tekrar İran'ın da öyle mutabakata, İslamabad mutabakatına geri dönmeleri vurgulanıyor Pakistan tarafından. Aliyev ve Pezeşkiyan'ın tabii bir de Türkçe konuşmaları var. Su muhabbeti üzerinden. Bunu da atlayayım. Evet, arkadaşlarım beni uyardılar. Şimdi Erdoğan-Putin görüşmesi az önce başlamış. Tabii sonuçlarını ancak yarın aktarabileceğim sizlere. Böyle bir Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi tablosu çıktı ortaya. Putin oradan Vladivostok'a gitti. Vladivostok Forumu başladı. 11.si düzenleniyor bugün. Doğu Ekonomi Forumu. 70 ülkeden 5.000 üzerinde katılımcı var. Uzak Doğu halkın yararına kalkınma başlığını da koymuşlar. Rusya Federasyonu Hükümeti ve Roskongres Vakfı bunu düzenliyor. Her sene daimi takipçileri var Vladivostok'un. Putin de orada olacak. Perşembe günü de ana oturumda konuşma yapacak. Endonezya, Moğolistan, Myanmar, pek çok böyle Avrasya coğrafyası yani özetle bu hafta hareketli gözüküyor. Hindistan, Laos, Vietnam hepsinin bu ülkelerden yetkililer daha çok ekonomik entegrasyon projeleri, işbirliği mekanizmaları, etkileşimler, kültürel işler de var tabii ki, bunları ele alacaklar. Evet, bütün bunlar olurken tabii Amerika'dan Asheville kentinde G20 zirvesinden de ilginç dün akşam sızdı. Hazine Bakanı Scott Bessent'ın Rusya Maliye Bakanı'yla görüştüğü ne dair Fox News'un haberi. Trump'ın bir barış planını sunduğu iddialarını gördüm. Ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Spekülatif olduğunu belirtmem lazım. Resmi bir açıklama yok tabii ki. Ama bugün Trump'a sormuşlar Silvana Lov'la görüşmeyi. O da demiş ki Rusya hep G20'de yer alıyor diyor, biliyorsunuz zaten Trump. Bakalım ne çıkacak. Herkese iyi geçirmeyi seviyoruz. Tüm insanlarla bu kadar başarılı olmamız sebebi herkese iyi geçirmem gibi lafları var Donald Trump'ın. Tabii cephe hattında Ukrayna krizi bağlamında şu an bir ateşkes olasılığı yok. Özellikle Ukrayna'nın 40 gün Rusya'yı vurmak üzerine bir strateji çizmesi ve 40 günün sonunda her şeyin geri tepmesinin ardından dün yine Rusya Savunma Bakanlığı askeri tesisler, fabrikalar ve limanlara, altyapıya sert bir operasyon düzenledi. Flamingo füzeleri, Rusya'da sivilleri öldüren Firepoint fabrikası, işte İHA'larla bağlantılı hava balonları, Aero Bavovna sanayi tesisi, Darnitsa deposu, askeri kargo burada olduğunu söylüyorlar. Hotov'da insansız botların montaj depolanma tesisi, Borispol'de petrol deposu, Odessa bölgesinde trafolar, İHA montaj atölyeleri, Çernomorsk ve Orlovka'da da yine geçiş noktaları vurulmuş durumda. Başkent Kiev'de vurulmuş durumda. Dün de aktarmıştım. Gerçekten Ukrayna'da kim 40 gün Rusya'yı masaya oturacağız, vuralım rafinerileri, depoları, sivil depoları vuralım dediyse çok büyük bir hata yapmış gibi gözüküyor. Çünkü bunun üzerine Rusya misillemeleri başladı. Daha önce böyle bir şey olmuyordu. Ukrayna bu saldırıya geçtikten sonra Ukrayna yönetimi başladı. Şimdi tabii Batı medyasında pek çok başlıkta sorunu artık görebilirsiniz. Bunlar yeni değil ama yeni yazıyorlar, öyle söyleyelim. Ceranyumlar, ceranlar, ceran 4'ler, 5'ler, bunlar adeta füze gibi hareket eden İHA'lar. Wall Street Journal bunların vurulamadığını yazıyor. Budanov açıklama yapmış, ayda 30 bin asker seferber etmeliyiz diye. Herkes dalga geçiyor tabii. Zelenski 4 yıldaki toplam can kayıplarını orduda 50 bin olarak verdiği için iyice bir geyiğe dönmüş durumda maalesef. Ben bugün Telegram kanallarında Ukrayna parlamentosunun artık sığınağa taşınmayı görüştüm. Hatta sığınaklardan kodlarla elektronik oylama yaptıklarına dair iddialar gördüm. Raflar boşalmış durumda pek çok yerde, sadece Kiev'de ve Lvov'da değil, Vinitsa'sı, Odessa'sı, her yerden panik haberleri geliyor. Zelenski dün Witkoff'la ve Kushner'le, Trump'ın temsilcileriyle telefonda konuşmuş. Eylül ayında her şey değişebilir gibi bir takım açıklamalar. Yani Amerikalılar kendi nezlerinde Rusya'yla görüşecekler, Rusya liderliğiyle, bakalım neler olacak. Ama onlar barış istemiyor falan gibi yine aynı lafları var. Batılı ülkeler, Avrupa ülkeleri ABD dışişlerine aktarmıştım size, Ukrayna'ya vatandaşlarının seyahat etmemesi için uyarı yayınlamışlar. İngiltere, İtalya, Hollanda. Avrupa Birliği dış politika şefi, bir süredir ses soluğu da çıkmıyordu, herkes çok dalga geçiyor kadınla, Kaya Kallas, Kiev'e hava savunma sistemleri artık kalmadığı için kullanılmış, kullanım ömrü dolmak üzere olan füze sistemlerini vermekten bahsediyor. İrlanda'da AB Savunma Bakanları toplantısı olacak. Anladığım kadarıyla İspanya ve Yunanistan'ın elindekileri aktarmasını istiyorlar. Evet, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de bu arada İsrail meselesinde sert bir tavır alarak bütün dünyada takdir toplamıştı. Ben hep söylüyordum, adamın ilkesel duruşu savaş karşıtlığı falan değil, iç politikada tepkiler öyle olduğu için böyle oynadı diye. Şimdi göç sorunları Ceuta bölgesine, Kuzey Afrika'daki topraklarına göç akını oldu diye aktarmıştım sizi. Size İsrail'in yanı sıra bir de Rusya'yı sorum tutmuş. Rusya'nın ne alakası var oradaki? Yani İsrail'in de ne alakası var diyebilirim. Bir takım lobi kuruluşlarının influencerları, böyle etkili şahısları görevlendirdiği iddiaları yansımıştı. Onları aktarmıştım size. Başbakan bu işleri sonuçta yürütmekle sorumlu. Başkasının üstüne atmakla olmuyor tabii ki. Fas'la İspanya'nın bu büyük meselesini. Tabii bütün bunlar olurken Ukrayna'da Rusya'ya drone fırlatıyor. Çoğu vuruluyor. Hava savunması gerçekten oturup bu konuda araştırma da yapmak gerekiyor. Kimse de bu konuları işlemiyor doğrusu. Şaşırıyorum bazen. Yine Leningrad bölgesine bir takım saldırılar ama bir yangın çıktığı, hasar meydana geldi. Bunların çoğunun küçük hasarlar olduğu, tabii ki başka yerlerde problem yok değil. Bunlar da Telegram kanallarındaki haberlere yansıyor. Rusya'nın derinliklerini vurma teması Financial Times gazetesi Elon Musk'ın Starlink'ini kullanarak Kiev'e bu imkanın tanınması kararı çıkabileceği, bunu iddia etmişti ama Elon Musk buna karşı çıkmaya devam ediyor. Siyasi karar diyorlarmış, yani Beyaz Saray'da karar verilirse ancak mümkün olur diye. Tabii Elon Musk böyle bir provokasyonun Rusya'yı daha da sinirlendireceği ve kışkırtacağını düşünüyormuş. Doğru düşünüyor, doğrusunu söylemek gerekirse. Zaharova'nın açıklamaları var, Rusya Dışişleri Sözcüsü'nün bugün. 22 Eylül'de bir özel bir komite oluşturmuşlar. Vladivostok'ta zannedersem Dışişleri Bakanı Lavrov, Zaharova da orada. Orada yapmış açıklamayı. Kiev'deki Banderacı yönetimin işlediği suçlara dair kapsamlı bir soruşturmayı duyuracaklar 22 Eylül'de. Rusya'daki seçimlerden hemen sonraya denk geliyor. Özellikle tabii Vladivostok'ta oldukları için Japonya ile son dönemde Japon militarizminde yükseliş, hatta Eksen'de de konuşmuştuk, onunla ilgili de değerlendirmeler yapmış. Amerika ile askeri tatbikat yapacakmış Japonya ve nota Rusya vermiş. Bununla ilgili de açıklamaları var. İspanya, Ceuta'daki göçmen kriziyle ilgili Pedro Sanchez'in Rusya'yı suçlaması, yani bize hiç başvurmadı bile, kendi kendine konuşuyor yani neden bahsediyor diye sormuş anladığım kadarıyla. Hemen kameralar karşısına geçiyor, yani politikayı halkla ilişkiler aygıtı haline getirip kameralar karşısında yapmak eleştirisi getirmiş efendim. Herkes Türkiye'de hiç anlayamadım doğrusu, yani çok mana veremedim. Rusya İngiltere'ye saldıracak diye bir tema işliyorlar, nereden çıktığını çözemedim. İngiltere and the Burnham Kiev'i ziyaret edip işte ellerindeki Storm Shadow'larla Rusya'nın derinliklerini vurma temasını işlediğinde, hatta lisans verecekleri gibi komik, yani askeri uzmanların güldüğü bir takım değerlendirmeler yaptığında Zaharova, tabii Rusya'nın İngiltere ile de bir de özel ilişkileri ve çatışmalı bir tarihi var, uyarıda bulunmuştu. Böyle bir şey yaparsanız meşru hedef olabilirsiniz diye. Bundan yola çıkarak herkes savaş çıkartmış durumda. Ben mana veremedim açıkçası. Ama tabii İngiltere Büyükelçisi Andre Kellin artık görev süresi bitti. Yerine yeni bir büyükelçi açıklanacak mı? Herkes onu bekliyor. Onu da not etmiş olayım sizlere. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Mekke Savunma İttifakı toplantısında bir de Karadeniz'le ilgili açıklamaları var. O vesileyle tabii son dönemde Ukrayna ordusu Türk sivil tankerlerini habire vurmuştu. Özellikle Hakan Fidan küresel gıda güvenliği için bunların büyük sorun teşkil ettiğini söyledi. Bir uyarıda bulunmuş Dışişleri Bakanlığı'na, Büyükelçi, Ukrayna elçisini çağırıp Türk Dışişleri Bakanlığı. Tabii herkes Türkiye'yi arıyormuş, Hakan Fidan öyle diyor, çözüm için. Ve bir çalışma hazırlanmış, iki tarafla da temas halindeyiz. Bu çalışma üzerinden diyor. Tahıl anlaşmasını canlandırmak, ama tabii 2022-23'te tahıl anlaşması tek taraflı Rusya tarafından uygulanmıştı. Ve Rusya'nın, yani Ukrayna'nın 4 katı büyüklükte bir tahıl ihracatçısı olan Rusya ile ilgili kısımları anlaşmanın Avrupa tarafından uygulanmamıştı. Dolayısıyla biraz uzattıktan sonra bitirmişti. Bu ay tabii Karadeniz'de moratoryum önerisi olmuştu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, ama Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi bir kendilerine resmi kanallar aracılığıyla bir öneri yapılmadığını da söylemişti. Dolayısıyla belki biraz bugün Rusya ve Türkiye Cumhuriyeti devlet başkanlarının, Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti başkanlarının görüşmesi ve sonrası açıklamalara bakmak gerekiyor. Dediğim gibi arkadaşlarım uyardılar. Ben yayındayken görüşme başlamış. Tabii yarın sonuçlarını size aktarabileceğim. Belki Hasan Hoca ile konuşurken gelir. Evet, az sonra Profesör Hasan Ünal hocamızla burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda Profesör Hasan Ünal hocamız var. Hocam hoş geldiniz Eksen'e.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Ben teşekkür ederim hocam. Hocam tabii Hürmüz'den Karadeniz'e kriz bölgeleri dedik. Bir de üstüne Doğu Akdeniz. Tabii İsrail'in Yunanistan'la anlaşmasını sonra eklemek istedim. Dün Tel Aviv'de imzalar atılmıştı, ama ben tabii en sıcak yerden başlamak istiyorum. Önceki gün Amerika yine vurdu İran'ı. Fakat İranlılar da çok etkili bir silleme yapıyorlar gibi gözüküyor. Amerikan ordusunda Dendriskol istifasını sunmuş. Komutanlar uyarıyorlar. İran bir silleme yapıyor. Trump böyle bir sıkışıklık içerisinde Venezuela petrolü üzerinden ara seçimlere gidermiş gibi bir görünümde. İran'ı yeniden periyodik olarak saldırı yapabilecekleri öngörümüzde tutuyor gibi hocam. Bilmiyorum yani, en azından dün olmadı. Ama Hürmüz krizinde neredeyiz? İran Cumhurbaşkanı Şangay İşbirliği Örgütü toplantısında Amerikalılara hani siz mutabakata uyarsanız biz de uyacağız diye de vaatte bulunuyor. Tam olarak nasıl anlamak lazım geldiğimiz yeri, hemen bunu sorarak başlayayım.
2: Şimdi Amerika kelimenin tam anlamıyla bir batağa saplanmış durumda. Askeri olarak durum şu: İran'a askeri olarak bir şey yapamıyor. Yaptığı her saldırıya misliyle değil, fazlasıyla cevap alıyor ve çok etkili cevap alıyor. Giderek İran saldırı doktrinini de değiştirmişe benziyor. Yani illa saldırıya uğradığı zaman karşılık vermek veya saldırıya misliyle karşılık vermek gibi sınırlamalar koymuyor kendisine. Çok etkili bir şekilde karşılık veriyor. Her defasında füzelerin etki oranı, bir gençlerin tabiriyle, bir tık daha yükseliyor. Daha etkili füzelerle ve daha elektronik donanımı kuvvetli dronlarla vuruyor. Ve ne füzelerinde ne de dronlarında bir stok sorunu yaşadığına dair işaret var. Dolayısıyla durum şu: Amerika, yani tabiri caizse bir kamyon sopa yemiş durumda. Hatta bir tır dolusu demek lazım artık, ama hani bizim halk tabiriyle bu iş bir kamyon sopa yemek şeklinde. Hı hı. Üstelik bu, hani bu eskiden kıraathaneler olurdu. Tabii Türkiye gibi coğrafyalarda işte uzun süre bahçe gibi önünde oturulur falan insanlar. İşte tarla oynanır bilmem ne olur falan. Bazen de birisi birisini o kahvehanelerin önünde evire çevire döver. Ondan sonra da diğer insanlar gider ya durum falan filan der. Şimdi Amerika bir tırbolu sopa yemiş. Üstelik bunu herkesin gözünün önünde yemiş. Yani 1960'larda değiliz, 50'lerde değiliz, 70'lerde değiliz. Medya bütün ayrıntılarıyla ortaya koyuyor. İki, Amerika'daki uzmanlar, yani muhalifler değil bakın. Amerika'daki uzmanlar diyor ki bu savaşı kaybettik ve bu korkunç bir yenilgi. Hı hı. Amerikan İmparatorluğu'nun sonu diyorlar. Ha şimdi bunu da bütün içeriden aldıkları bilgilerle, askeri analistler var, siyasi analistler var, eski diplomatlar var, eski CIA uzmanları, analistleri var. Aklınıza gelen herkes var, herkes aynı görüşte. Hı hı. Ya muazzam bir zafer kazandık, helal olsun silahlı kuvvetlerimize diyen bir kimse yok. Yani ama bu arada Trump 47-48 defa zafer ilan etti.
0: Evet.
2: Şimdi Amerika çekip gitmek istiyor. Fakat İran diyor ki hayır gidemezsin diyor. Ya burada duracaksın, dövüşmeye devam edeceğiz diyor. Yani sen bana vur, hadi bir vur diyor. Ondan sonra 5 tane vuruyor filan. Ya yani artık böyle bir duruma düşmüş durum. Yani Amerika tam böyle bir duruma düştü. Şimdi bunun çıkışı da yok. Hele hele seçimlerden önce hiç çıkışı yok. Askeri çıkışı yok. Çünkü elindeki silah mühimmat stokları, daha doğrusu mühimmat stokları en kritik seviyenin altında, silah sistemlerinin sınırlılıkları ortaya çıkmış durumda. 20. yüzyılın silahlarıyla saldırıyorsun. Hava kuvvetleri, efendim işte uzaktan atılan füzeler, stand-off mühimmat falan filan. Yani bunlar evet, bilinen şeyler. Ama evet, İran'ın elinde 21. yüzyılın teknolojisi var, silahları var. Hipersonik füzeler var ve bu füzelerde İran'ın hiçbirimizin tahmin edemeyeceği kadar ileriye gittiği de anlaşılıyor. Hı hı, hı. Bu bilimsellikte. İki, bütün silahları, her şeyi ve üretim tesisleri yerin altında olduğu için yukarıdaki savaştan etkilenmediği de anlaşılıyor.
0: Evet hocam.
2: Ha, şimdi böyle bir durumda Amerika ne yapabilir İran'a? Hiç askeri olarak bir şey yapamıyor. Bu işi uzatırsa, büyütürse, seçimlerin giderek yaklaştığı bir dönemde, Kasım'dan önce, başının daha da belaya gireceği çok açık.
0: Evet.
2: Bu arada da ne Hegseth ne de Trump ya lanet olsun bu işi yanlış yaptık deyip çekilebilecek durumda.
0: Evet. Ekonomik savaş açıyorlar hocam. Yani ama onu da yapacak gibi gözükmüyorlar. Araya girdim ama yani D-Day diye duyurdular ama pek de o da işe yaramayacak. Öyle anlaşılıyor yani.
2: Vallahi eskiden bu Metin Akpınar'la Zeki
0: Alasya, evet,
2: Alasya'nın bir kabaresi vardı. Adı tam neydi? Oradaki son sahne bu. Hmm. Yani adamlara komik olmayın demek lazım. Ya ne ekonomik ambargosu Allah aşkına. Siz dünyanın en yaptırıma tabi tutulan ülkesiyle karşı karşıyasınız. Ve bu ülke onlarca yıldır her yaptırıma göre bir takım teknikler geliştirmiş. Ya yaptı.
0: Deve kuşu kabere.
2: Deve kuşu. Hastasıydım o işin.
0: Evet.
2: Yani o yıllarda, o zamanlar onlara yakın olsaydım onların aslanı olmayı çok isterdim yani. Evet. Ya da hayata bir daha gelince.
0: Evet.
2: Gelirsek.
0: Evet hocam. Evet.
2: Şimdi böyle bir durumdayız. Yani şimdi dolayısıyla Trump Show'dan yeni bir komedi, yani bunun adı bu. Yoksa yok efendim Besen çıkıyor işte şöyle bir ambar yaptırım paketimiz var elimizde falan, buyurun siz de alın falan, kimsenin satın aldığı yok, herkes de yani daha ileriye gitmeyeceğim ama herkes de gülüyor yani.
0: Gülüyor. Evet hocam. Peki hocam, şimdi Kürmüz'den alıp bir de Karadeniz'e getirmek istiyorum çünkü Tabii Trump yönetiminin başı sadece İran'la dertte değil. Yani ben tabii bütün cephe kaynaklarını yakından takip eden birisi olarak uzun süredir söylüyordum. 3 hafta önceden bu Zelenski'nin başlattığı 40 günlük Rusya'yı masaya oturtmak için derinlerini, rafinerileri, sivil tesisleri, depoları vurma hamlesi geri tepti. Tam tersine gerçekten çok zor duruma düştü ve bir anda rivayete göre Trump'ın görevlendirmesi bile değil, Trump'ı savaşı yürütmesi için bizzat Radcliffe'i görevlendirdiği Batı medyasında yazılmıştı, kendisi atlayıp gitti Moskova'ya ve Rusya'ya durun çünkü kaybediyorlar. Yani Ukrayna cephesinde de, yani sadece İran değil Ukrayna'da da, ama tabii geçmişte çok söylendi, pek de karşılığı yokmuş gibi, sadece istihbarat şefleri görüştü. Bir tırmandırma var. Bu tırmandırmadan payımızı Karadeniz'de biz alıyoruz. Ukraynalı bir takım aşırı sağcılar Türkleri tehdit ediyorlar. Tankerler vuruluyor. Üst üste en sonunda Dışişleri Bakanlığı artık elçiyi çağırıp, o da kibar bir uyarı, yani nota da yok anladığım kadarıyla. Türkiye'de bugün biraz önce toplantıya girmişler galiba Rusya lideriyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te görüşüyorlar. Bu çatışmada bir yandan da tabii G20 toplantısı Amerika'da, o vesileyle Maliye Bakanları'nın görüştüğü söyleniyor. Almanlar bozuk atmışlar hatta, Rusya ve Amerika yeni öneriler. Yani Trump'ın bir hani İran'da olmasa Ukrayna'da, Biden'dan kendisine miras kalan çatışmada, orada da zor durumda olduğu anlaşılıyor. Türkiye bu çatışmayı iyi takip ediyor mu? Yani gelişmelerin nereye gittiğini ve bizim tabii Karadeniz Barış Gölü denirdi, orası iyice karışmış durumda. Bütün bu gelişmeler, CIA şefinin ziyareti, Trump yönetiminin kıvranışı, Avrupa'nın kıvranışı ve Türkiye'nin tabii Karadeniz üzerinden aldığı yeni önerilerle birlikte nasıl görüyorsunuz?
2: Şimdi Türkiye bu işi takip edebiliyor mu? Herhalde ediyordur yani. Yani koskoca devlet. Evet. Ben takip ediyorum. Sen takip ediyorsun yani. Onlar da takip ediyorlar.
0: Ediyordur. Evet. Yani.
2: Ama doğru dürüst Türkiye'nin ulusal çıkarlarıyla uyumlu bir politika ortaya koyuyorlar mı? Hayır. Çok net söylüyorum, hayır. 2023 yılına kadar izlenen akıllı, çok kutupluluğun ruhuna uygun dış politika iflas, tamamen vazgeçilmiş durumda. Vıcık vıcık Amerikancı bir politika var şu anda. En azından görünüşte bunu marifet zannediyorlar ne hikmetse. Bu Suriye'deki yönetimin devrilmesi sürecinden itibaren de zirveye çıkardılar bu işi. Yani iyice tadını kaçırdı bizimkiler. Şimdi şöyle düşünün. 2024 yılının Haziran ayı başlarında Dışişleri Bakanı Fidan Çin'e gitti. Orada demeçler verdi. Dedi ki biz, dedi, çok kutuplu konusunu Çin'le aynı pencereden görürüz, dedi. 19. ve 20. yüzyılın sömürgeci ülkelerinin, emperyalist ülkelerin kurdukları düzenin sonsuza kadar devam ettirilmesi için çaba gösterilmesini doğru bulmuyoruz. Bunun için savaştan bahsedilmesini ise hiç kabul etmiyoruz, dedi. Hı hı. Yani muhtemelen Çinliler dediler ki ya bravo adama, yani ne güzel şeyler söyledi. O birkaç günde kaldı hatırladığım kadarıyla.
0: Evet.
2: Pekin'de bir think tank'ta kaldı, işte Urumçi'ye gitti, orada bazı Uygur kadınlarla falan sarıldı, işte biz işte sizin için varız, ya güzel bir geziydi. Hı hı. Sonra Türkiye'nin BRICS'e müracaat edeceğini açıkladı. Geldi hemen Ankara'da muhtemelen Cumhurbaşkanı'yla bir görüşme yaptı ve hemen BRICS müracaatı için Rusya'ya gitti. Çok mutat olmayan ama hiç olmamış da değil bir şekilde Putin tarafından da kabul edildi. O sırada işte bu BRICS'in toplantısı Kazan'da yapılacaktı. Evet. Onun için Türkiye bir takım girişimler yaptı filan. Bak oradan geldi. İşin garip tarafı, o sırada Hakan Fidan'ın verdiği bu mesajları hükümetin öncü gazetesi diyelim, hı hı, fikir babası Mesela Yeni Şafak gazetesi hiç görmedi ön sayfada. Hiç yok. Böyle bir gezi yok. Yani Türkiye Dışişleri Bakanı gezi yapmıyor. İkinci günü galiba orta sayfadan filan verdiler. Gezi biter bitmez de Çin aleyhine koca bir ön sayfa şeyi koydular ve orada da klasik şeyler işte Çin insanları borçlandırıyormuş, devletleri mallarına mülklerine çöküyormuş, yok bilmem ne filan, bu batıda üretilen içi boş lafları uzun uzun tercüme etmişler. Yani uzun ucunda değil, yani muhtemelen işte bu Google tercümeyle filan halletmişler, koymuşlar. Şimdi bir Dışişleri Bakanı düşünün, bu mesajları veriyor, geliyor. O sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan da başlamış, diyor ki Suriye ile uzlaşmamız lazım. Suriye Devlet Başkanı Sayın Esed ile gerekirse görüşmeye hazırım. Devletler arasında sürekli düşmanlık olmaz. Ne güzel. Hem de bakın Suriye Devlet Başkanı Sayın Esed diyor. Ondan sonra konuşmalarında habire devam ediyor. Bir kerelik bir konuşma değil. Rejim kelimesi geçmiyor. Karşı tarafı irite edecek hiçbir şey söylememeye itina gösterdiğini düşünüyorsunuz. Aynı haftalarda aynı Dışişleri Bakanı çıkıyor. Diyor ki bizim diyor Suriye ile uzlaşmak konusundaki şartlarımız belli diyor. Yani biz uzlaşmayız demek istiyor. Hı hı. Cumhurbaşkanı öyle diyor, o öyle diyor. Şimdi bu iyi polis kötü polis oyunu mu? Benim bildiğim, yani bilmiyorum, tanımıyorum ama Cumhurbaşkanı Erdoğan sanki iyi polis kötü polis oyununa pek uygun birisi değil. Hı. Bir de bu alan böyle iyi polis kötü polis oyununa uygun bir alan değil. Hı hı. Sonuçta akan fidan işte bizim de fena halde katkımızla Suriye'deki yönetim devrildiğinde yani zafer kazanmış Romalı generalin Roma'ya dönüşü gibi mutlu görmüyordu. Ve şöyle bir tablo çiziyordu. Şimdi işte bu zafer üzerine Hizbullah'ı da İsrail bitiriyor. Ondan sonra ardından İran'ı halledecekler. Hepimiz üşüşeceğiz İran'ın üzerine. Nitekim İran'a saldırdıklarında 28 Şubat'ta 3. 4. gününde acele etti. İran'ın çöktüğünü zannetti. Nasıl bir dış işleri bakanlığı analizi ise bu kadar acemice. Ondan sonra dedi ki İran'a işte senin o kabiliyetin yoksa, bu şeyin yoksa, sinyal istihbaratın yoksa, işte gelirler seni vururlar, kafanı kırarlar, liderini öldürürler, sen kime dayılık yapıyorsun falan diye. Hala duruyor Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde o konuşma, ibret alem için. Şimdi bu mantık aynı zamanda fena halde de Ukraynacı bir çizgiye döndü. Bunları marife... Şimdi kardeşim Haziran ayından 6 ay sonrasına bakıyorsunuz, 8 ay sonrasına bakıyorsunuz, vıcık vıcık Amerikancı bir çizgiye geldiniz. Yani buradan ne elde ediyorsunuz bir de? Şimdi diyebilir ki birisi, hocam tamam ama mesela işte Çin'in nabzını yokladık, Rusya'nın nabzını yokladık, onların hoşuna giden bir şeyler söyledik, bir takım şeyler önerdik, pek olumlu bakmadılar. Bu arada biz onları kullanarak Amerika'yı öyle bir yere getirdik ki Amerika ve İngiltere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıdı, ayrıca bize şunu yaptı. Yunanistan konusunda bizim yanımızda açıkça tavır aldılar Fransa'ya karşı. Şunu yaptılar, bu ne? Böyle yapmamız doğru değil mi? Sarılırım bir de. Bravo, iyi oynadınız arkadaşlar diye.
0: Hocam yok öyle.
2: Bravo çocuklar derim ya.
0: Ne bu? Olacak şey mi? Olacak şey mi? Hocam NATO zirvesi bittikten sonra konuştuğumuz şeyleri hatırlarsınız. F-16'lar veriliyor, F-35'ler veriliyor, o oluyor, bu oluyor. Yani bu oyun hep böyle devam ediyor, öyle söyleyeyim. Herhangi bir şey alınmıyor. Ama burada bir de nedir çıkarı? Yani Karadeniz'in bir barış havzası olarak, yani bizim öteden beri hep böyle Karadeniz'e komşu ülke, kıyıdaş ülkeler üzerinden mekanizmalar geliştirildi. Şimdi habire patır patır Türk gemileri vuruluyor.
2: İşte bak onu diyecektim. Bir şey daha söyleyeceğim.
0: Kimse tahıl, ben mesela çok özür diliyorum lafınızı kesmeyeyim ama mesela ben Azak Denizi'nde bütün bu 40 günlük kriz öncesi bahar aylarında o kadar çok Rus tankeri vuruldu ki hiçbiri haber olmadı. Yani hiçbiri haber olmadı. Ve o zaman mesela hiç kimse, hani batılı gazeteler mutluydu zaten. Şimdi tahıl krizi diyorlar Ankara'dan. O zaman da vuruldu. Hiç haberleri çıkmadı bunların. En sonunda tabii ki yani Karadeniz gitti, limanlar gitti şu anda. Blokaj var yani açıkçası buraya. Kendileri getirdiler. Dolayısıyla Ankara biraz hani uyarsaydı daha iyi olmaz mıydı, böyle yapmayın hani bu Karadeniz'de bu işler diye.
2: Olmaz.
0: Neden böyle yürütüyorlar? Neden tarafsız ve dengeli yürütmüyorlar bu işleri? Bu kadar Türk gemisi UCM'ye bile başvuracakmış galiba bazı gemi sahipleri, bilmiyorum, tuhaf geldi ben.
2: Hayır, işte bu soru 15 puanlık uzman sorusu. Niye?
0: Evet.
2: Yani şu, şimdi bak şuradan gidelim. Bütün bunlarda bu kadar Ukraynacılık oynarken, Rusya'yı karşımıza alırken ve Montreux'un ruhuna aykırı hareket ederken, bakın Montreux anlaşmasını sadece boğazlardan geçişi düzenlemekle kalmıyor.

0: Çünkü söylediğin gibi patır patır vuruyorlar. Ya biz bu Ukrayna'nın ağzına anında biber sürebilecek bir dünya kabiliyete sahibiz. Hı hı. Niye bunları yapmıyoruz? Ve bunları yapmayınca ve bu kadar Ukrayna yanlısı görününce karşılığında ne elde ediyoruz? Benim anlamadığım bu. Hı hı. Hı hı. Yani sonuçta işte Rusya Dışişleri Bakanı sözcüsü bunları söylemek falan durumuna geldi. Yani şu ana kadar durumu idare ediyordu Rusya. Şimdi şu, Rusya bizim çıkarlarımız gereği yaptığımız bir şeye itiraz eder de yok olmaz falan derse hadi canım deriz.
1: Yani öyle bir şey demek demiyorlar. Öyle bir şey diyen görmedim ben en azından.
0: Evet. Ama
1: sadece yani, evet.
0: Ya yani diyorlar ki kardeşim burada Ukrayna vuruyor. Şu oluyor, bu oluyor. Yani ikincisi dediğim gibi Montreux'un ruhu bu. Karadeniz'in barış gölü olması. Hı hı. Barış ve güvenliğin Karadeniz'de sağlama alınması. Bugüne kadar da Türkiye bunu gayet profesyonelce uygulamayı başarmış ve çok ciddi de bir birikim sahibi olmuş. Neyin ne olacağını bilen bir ülke. Hı hı. Şimdi ne yaptığımızı ben anlamıyorum işin doğrusu.
1: Evet. Evet. Peki hocam, son olarak bir 3-4 dakikam daha kaldı, onu zamanı verimli kullanmak için İsrail'e Yunanistan'ı da sormak istiyorum size. Çünkü 3,5 milyar dolar, 3,1 milyar euro bir savunma anlaşması. Yunanistan böyle İsrail'le, Doğu Akdeniz'de tabii başka ticari dengeler vesaire de var. Türkiye'den çok şikayet ediyor. Türkiye çok saldırgan davranıyormuş. Ben pek göremiyorum öyle bir saldırganlık ama Yunanistan'a karşı öyle bir argümanlaştırma var. Yani ne yapıyor Türkiye saldırgan davranıyor, onu pek anlayamadım. İşte bir yasa kabul edilecekmiş, o saldırganlık oluyormuş. AB'ye şikayet edecekmiş her zamanki gibi Yunan yönetimi bizi filan. Bu arada da İsrail'den hava savunma sistemleri bayağı kapsamlı. Tabii İran karşısında ne kadar başarılı, o da tartışmalı tabii İsrail sistemleri, ama neyse, sonuçta bunun da neye yormak lazım? Bu bir mesaj barındırıyor mu? Yönetilebilir mi daha barışçı bir biçimde?
0: Bence bu ne biliyor musun? Fransa ve İsrail gibi ülkeler Yunanistan'ın bu psikolojik sorunlarını çok iyi kullanıp bunlara silah kakalıyorlar. Bunun tek izahı bu. Türkiye bu işten komisyon talep etmeli. Kardeşim, sattığınız silahlardan elde ettiğiniz karın bir kısmını da bize verin diye. Çünkü bizim sayemizde kazanıyorsunuz diye. Bu bir ruh hastalığı. Yani şöyle, Yunan siyasi elitinin kendi içine düştüğü çıkmazdan gerçekçi politikalarla çıkmaya çalışmak yerine habire Türkiye'yi suçlayarak, kendi halkına Türkiye'yi düşman göstererek bir şeyler yapma çabası. Yunan ekonomisinin kaldıramayacağı derecede silahlanma. Rahmetli Denktaş'ın Kıbrıs'taki Rumlar silahlanırken söylediği bir laf vardı. Derdi ki, kardeşim bu kadar silah bize karşıysa, Kıbrıs Türklerine karşıysa çok fazla. Türkiye'ye karşıysa çok az. Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz diye. Şimdi Yunanistan'ın yaptığı da bu. Bunun ötesinde bir şey değil. Ha, şimdi geçen gün Kıbrıs Rumlarının Londra eski büyükelçisiyle El Arabiya İngiliz kanalında bir tartışma vardı da ikimiz arasında. Orada söyledim. Yani siz, dedim, İsrail'in gelip sizin için savaşacağını mı düşünüyorsunuz, dedim. Akıllı bir adamdı. Zannetmiyorum, dedi. Yani İsrail bugüne kadar hiçbir devlet için kılını kıpırdatmamıştır. Hep başkalarını kendisi için kullanmıştır. Ama bunu Yunanistan'a anlatmak da mümkün değildir. Sonuç şu. Yunanistan'da bir Venizelos gelirse ilişkilerde toparlanma olur. Yoksa bu iş böyle devam edecektir. Türkiye olarak Yunanistan'ın yaptıklarına karşı tedbirsiz davranmamak, ama bunları da fazla ciddiye almamak lazımdır. Mesela Türkiye'de ikide bir bu S-400'leri bit pazarında mı satalım, yoksa spot piyasada okyanusta bir yerde bir gemiye satalım, onlar da başka birine satsın, o da ondan komisyon alsın falan gibi, bu lafları artık bir şöyle çöp sepetine atıp akıllı uslu konuşmayı öğrenmek lazım.

0: Yunanistan gibi, İsrail gibi devletlere karşı bizim sadece bir iki batarya değil, çok sayıda S-400'e ihtiyacımız var. Kaan'a ağırlık vermeye ihtiyacımız var. Bu İngiltere'de yapılmakta olan uçaklara ağırlık vermeye ihtiyacımız var. Bunun için İngiltere'den neden sen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımıyorsun diye baskı yapmaya ihtiyacımız var. Akıllı, uslu ve bütünlüklü bir dış politikaya ihtiyacımız var. Yani dış politika böyle hiperaktif, hemen oraya gitmek, hemen buraya gitmek, orada bir demeç, burada bir demeç, orada bir konuşma. Şey, böyle bazı akademisyen tipler vardır. Böyle aynı mesela bildiriyi 8 tane konferansta sunar. 2 ayın içinde 8 konferansa gider, 15 tane panele katılır, 20 yerde bilmem ne yapar falan. Bu gereksiz bir hiperaktifliktir. Dış politikada böyle yönetilmez yani.
1: Evet. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Vaktimizi doldurduk ama üç başlığı da sormuş oldum, değerlendirmelerinizi almış oldum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler.
0: İyi yayınlar. Teşekkürler.
1: Evet, Profesör Hasan Ünal hocamızla konuştuk. Ne zamandır konuşmuyorduk. Hem tabii ki Hürmüz krizindeki son durum, gelinen durum. Hem bizim Karadeniz meselesi. Hakikaten ben de ihmal ettim aslında size aktarırken. Yani Türk gemilerini vuruyorlar, bir de üstelik İHA Kuvvetleri Komutanı hak ettiğini aldı diye denizcilerimizi de tehdit ediyorlar üstelik. Ağustos ortalarından beri bunlar çok ana akım medyada paylaşılmadı ve sonunda bir nota bile verilmedi, bir uyarı verildi dışişlerine, üst üste gemilere saldırı sonrası. Bunu da konuştuk, İsrail Yunanistan'ı da konuştuk. Yarın buradayız, yarın biraz İran bakacağız, İran iç tartışmalarına, dünyadan gelişmelerle. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrar ediniz.
3: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
4: Çizmeyi aşmak. Bazen biri öyle bir yorum yapar ki bu senin işin değil dersiniz. Aklının ermediği bir konuda fikir yürütür, haddini aşar. İşte tam da böyle durumlarda kullanırız şu sözü. Çizmeyi aşmak. Peki bu deyim nereden geliyor? 19. yüzyılda Paris'te büyük bir resim sergisi düzenlenir. Sergiyi gezenler arasında bir adam özellikle bir tabloya uzun uzun bakar. Tabloda bir şövalye resmedilmiştir. Adam başını sallayarak söylenir: "Bu çizmede körük kıvrımı hatalı." Ressam adamla konuşmaya gider. "İşiniz nedir?" diye sorar. Adam "Kunduracıyım" der. Ressam da bunu dikkate alır, boyalarını alır, çizmeyi düzeltir. Adam haklıdır, çizme daha iyi görünür. Ama sonra durmaz, devam eder: "Pantolon da yanlış, kemer de olmamış." Bu noktada ressam artık dayanamaz. "Bak dostum, sen kunduracısın, çizmeden yukarı çıkma." İşte bu söz zamanla bir deyime dönüşür. Bilmediği, yetkisinin dışındaki işe karışanlara söylenen net bir uyarı haline gelir. Bugün biri haddini aştığında hala "çizmeyi aşma" deriz. Çizmeyi aşmak deyiminin hikayesini sizler için aktardık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde üniversite öğrencilerine İsrail denince akıllarına ilk gelen kelimeler soruldu. Kolombiya ve New York Üniversitesi'nde yapılan röportajlarda bazı öğrencilerin ilk yanıtı Filistin ve Gazze'deki gelişmeler olurken soykırım ifadesi öne çıktı. New York Üniversitesi öğrencisi Samuel, İsrail denildiğinde aklına Netanyahu hükümetinin Filistinlere yönelik politikalarının geldiğini söyledi. Samuel, İsrail denince aklına gelen üç kelimeyi Netanyahu, soykırım ve Filistin olarak sıraladı. Bir diğer New York Üniversitesi öğrencisi Medi ise İsrail kelimesini duyduğunda aklına ilk olarak soykırım geldiğini belirtti. İsrail'in kendisine ürkütücü geldiğini söyleyen öğrenci, ülkesinin kendisinden daha zayıf gördüğü kesimlere karşı güç kullandığı izlenimine sahip olduğunu ifade etti. Üniversitede bir dernek adına yardım çalışması yürüten bir grup öğrenci ise İsrail konusu açıldığında röportaj yapmak istemedi. Daha önce röportaj vermeyi kabul eden öğrenciler konunun İsrail olduğunu öğrendikten sonra görüşmekten vazgeçti. Kolombiya Üniversitesi'nde öğrenim gördüğünü belirten Rom isimli öğrenci ise aynı soruya farklı bir yanıt verdi. İsrail kelimesini duyunca aklınıza ilk gelen nedir sorusuna Rom, dünyayı kurtarmak yanıtını verdi. Rom ardından bırakın barışı koruyalım ifadelerini kullandı. Eski İsrail Başbakanı ve Birlikte Partisi lideri Naftali Bennett de daha önce yaptığı bir değerlendirmede İsrail'in ABD kamuoyundaki imajının değiştiğini savunmuştu. Bennett bir Amerikalı öğrenciye İsrail denince aklınıza ne geliyor diye sorulduğunda soykırım yanıtını aldığını söylemişti. Eski Başbakan Bennett, İsrail'in mevcut imajını İtalya örneği üzerinden değerlendirerek İtalya derseniz makarna, spagetti, İsrail derseniz bebek katilleri. Durum bu ifadelerini kullanmıştı. New York'taki Kolombiya ve New York Üniversitesi öğrencilerine İsrail denince aklınıza ne geliyor sorusu yöneltildi. Öğrencilerden bazıları soykırım, Filistin ve Netanyahu yanıtlarını verirken bir öğrenci ise dünyayı kurtarmak cevabını verdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: 2026 YKS'de ilk bine giren adayların üniversite tercihleri belli oldu. Yükseköğretim Kurulu'nun açıkladığı verilere göre sayısal puan türünde dereceye giren öğrencilerin büyük bölümü tıp ve mühendislik programlarına yöneldi. Eşit ağırlıkta hukuk, sözelde ise tarih öne çıktı. Sayısal puan türünde ilk bine giren adaylardan 490'ı tıp, 434'ü ise mühendislik programlarına yerleşti. Mühendislik bölümleri arasında en fazla tercih edilen program elektrik elektronik mühendisliği oldu. Bu bölüme 194 aday yerleşirken bilgisayar mühendisliğine 135, elektronik ve haberleşme mühendisliğini 43 aday tercih etti. Eşit ağırlık puan türünde ise ilk 1000 içerisindeki adayların en fazla yerleştiği bölüm hukuk oldu. Hukuk programlarına 185 aday yerleşirken işletmeyi 181, iktisadı ise 171 aday kazandı. Eşit ağırlıkta derece yapan bazı öğrencilerin sayısal bölümlere yöneldiği de görüldü. Bu adaylardan 57'si tıp programlarına yerleşti. Sözel puan türünde ilk binin en çok tercih ettiği bölümse tarih oldu. Tarih programlarına 105 aday, özel eğitim öğretmenliğine 83 aday yerleşti. Sözel puan türünde ilk bine giren 83 adayın hukuk programlarını tercih etmesi de dikkat çekti. YKS tercih kılavuzuna bu yıl ilk kez giren yapay zeka odaklı programlar da yüksek başarı sıralamasındaki öğrencilerden ilgi gördü. Eşit ağırlıkta ilk 1000 içerisinden 10 aday işletme ve yapay zeka programına yerleşirken sayısal puan türünde ilk 1000'e giren 9 aday yapay zeka mühendisliğini kazandı. Felsefe ve yapay zeka ile tarih ve yapay zeka programlarına da ilk 1000 içerisinden öğrenciler yerleşti. YÖK Başkanı Erol Özvar, yeni programların daha ilk yıldan yüksek başarı sıralamasındaki öğrencilerin tercihlerinde yer bulmasının önemli olduğunu belirterek, yüksek öğretim programlarının teknolojik dönüşüm ve iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına göre şekillendirilmeye devam edeceğini söyledi. Yükseköğretim Kurulu'nun açıkladığı 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre ilk bine giren adayların tercihlerinde sayısalda tıp ve mühendislik, eşit ağırlıkta hukuk, sözelde ise tarih öne çıktı. Yapay zeka ve siber güvenlik programları da yüksek başarı sıralamasındaki öğrencilerden ilgi gördü. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yargıtay'dan milyonlarca araç sahibini ilgilendiren akaryakıt kararı geldi. Artık araçlara konulan yanlış yakıtta ana şirket de sorumlu olacak. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi akaryakıt istasyonunda araca yanlış yakıt konulması sonucu oluşan zararla ilgili önemli bir karara imza attı. Daire istasyonun bağlı olduğu dağıtıcı şirketinde tüketicinin uğradığı zarardan sorumlu olduğuna hükmetti. İzmir'de bir tüketicinin aracına akaryakıt istasyonunda yanlış yakıt konulması sonucu araçta arıza meydana geldi. Aracının onarımı için 59.401 lira ödeyen tüketici zararının karşılanması için başvuruda bulundu. Tüketici hakem heyeti tüketiciyi haklı bulurken dağıtıcı şirket karara itiraz etti. İzmir 7. Tüketici Mahkemesi de dağıtıcı şirketin değil yanlış yakıtı veren akaryakıt istasyonunun sorumlu olduğu gerekçesiyle hakem heyeti kararını kaldırdı. Adalet Bakanlığı'nın başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay ise mahkemenin kararını hukuka aykırı buldu. Yargıtay kararında yanlış yakıt verilmesinin tüketicinin araçtan beklediği faydayı ortadan kaldıran ayıplı hizmet niteliğinde olduğu belirtildi. Daire akaryakıt istasyonunun dağıtıcı şirketin bayisi olarak hizmet verdiğine dikkat çekerek tüketicinin uğradığı zarardan yalnızca bayinin sorumlu tutulamayacağını bildirdi. Kararda sağlayıcı konumundaki dağıtıcı şirketle bayinin ayıplı hizmetten ve bu hizmet nedeniyle ortaya çıkan zararlardan birlikte sorumlu olduğu vurgulandı. Yargıtay ayrıca dağıtıcı şirketin hizmetin ayıplı olduğunu bilmemesinin de sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını belirtti. Yargıtay aracına yanlış yakıt konulması nedeniyle zarar gören milyonlarca araç sahibini ilgilendiren önemli bir karara imza attı. İzmir'de bir tüketicinin 59.401 liralık onarım masrafı ile ilgili dosyada yalnızca akaryakıt istasyonunun değil bağlı olduğu dağıtıcı şirketin de sorumlu olduğuna hükmedildi. Yargıtay bayinin verdiği ayıplı hizmetten doğan zararlarda dağıtıcı şirketle bayinin birlikte sorumlu olduğunu belirtti. Daire ayrıca şirketin hizmetin ayıplı olduğunu bilmemesinin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağına karar verdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Erken emeklilik mümkün mü? Ben ne zaman ve nasıl emekli olacağım? Engelli emekliliği ve malulen emeklilik dışında erken emeklilik diye bir konu şu an söz konusu değil. Bir sorumuz gelmiş sanıyorum. Memur emeklileri belli oldu mu diye emeklilik maaş zamları. Şimdi şu şekilde oluyor. 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. GSS nedir? Genel sağlık sigortası. Yani bir para yok, gelir yok ortada ama bir ödeme yapmak zorundasınız. Her ay 600 lira devlete bu ödemeyi yapmak zorundasınız.
0: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sput'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Trafik kazalarının ardından hasar ve tazminat işlemlerinde yeni dönem başladı. Yaklaşık 35 milyon araç sahibini ilgilendiren Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi faaliyete geçti. Yeni sistemle birlikte vatandaşlar trafik ve kasko hasarlarını tek bir numara üzerinden bildirebilecek. Trafik kazalarının ardından bazı organize yapıların kazazedelerin bilgilerini kanunsuz yollarla elde ederek çağrı merkezleri üzerinden vatandaşlara ulaştığı ve hasar takip vekaleti vermeleri için ısrarcı olduğu belirtiliyordu. Bu uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yeni bir sistem oluşturuldu. Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi ile kazazedeler kaza sonrası hasar ihbarlarını doğrudan tek merkez üzerinden yapabilecek. Merkez aracılığıyla alınan trafik ve kasko hasar bildirimleri ilgili sigorta kuruluşlarına aktarılacak. Böylece vatandaşların farklı sigorta şirketleriyle ayrı ayrı iletişime geçmesine gerek kalmadan sürecin daha hızlı ve güvenli şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Alo 193 Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun trafik kazaları sonrasında yaşanan sorunları azaltmak amacıyla yürüttüğü eylem planının son adımlarından biri. Uygulama öncesinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'yla trafik sigortası poliçesi düzenleyen sigorta şirketleri de bir araya geldi. Toplantıda bugüne kadar hayata geçirilen düzenlemelerin sonuçları değerlendirilirken hasar ve tazminat süreçlerinde bundan sonra uygulanacak tedbirler ele alındı. Yeni sistemle birlikte araç sahiplerinin kaza sonrası işlemlerini tek numara üzerinden yürütmesi ve vatandaşların izinsiz şekilde kişisel bilgilerine ulaşarak kendilerini vekalet vermeye zorlayan yapıların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Trafik kazalarının ardından hasar ve tazminat işlemlerini tek merkezde toplayacak Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi faaliyete geçti. Yeni sistemle yaklaşık 35 milyon araç sahibi trafik ve kasko hasarlarını tek numara üzerinden bildirebilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Haber. Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Avrupa futbolunda yaz transfer döneminin sonuna gelindi. Avrupa'nın 5 büyük liginde kulüpler kadrolarını güçlendirmek için transfer döneminin son saatlerinde çalışmalarını hızlandırırken, Türkiye'de ise takımların önünde birkaç gün daha bulunuyor. İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Lig 1'de transfer döneminin kapanış tarihleri birbirinden farklı. İngiltere'de transfer dönemi bugün sona eriyor. Premier Lig'de kulüpler Türkiye saatiyle gece yarısına kadar transfer yapabilecek. İspanya La Liga ve İtalya Serie A'da da son gün bugün. Almanya Bundesliga ve Fransa Lig 1'de ise transfer dönemi 31 Ağustos'ta sona erdi. Türkiye'de ise transfer heyecanı birkaç gün daha sürecek. TFF'nin açıkladığı takvime göre 2026 ile 2027 sezonu yaz transfer dönemi 22 Haziran'da başladı ve 4 Eylül Cuma günü sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 1 Ocak 2027'de başlayıp 5 Şubat 2027'de tamamlanacak. Bu yaz transfer piyasasında özellikle İngiliz kulüplerinin harcamaları dikkat çekti. Yaz döneminin şu ana kadarki en pahalı transferi Paris Saint-Germain'den Liverpool'a giden Bradley Barcola oldu. Liverpool, Fransız futbolcu için 106 milyon sterlin garanti bedel öderken, bonuslarla birlikte rakamın 123 milyon sterline kadar çıkabileceği belirtildi. Bu rakam yaklaşık 140 milyon euro seviyesine denk geliyor. Avrupa'da transfer sezonunun yıldızları şöyle. Morgan Rodgers, Aston Villa'dan Chelsea'ye 117 milyon sterline. Elliot Anderson, Nottingham Forest'tan Manchester City'ye 116 milyon sterline. Sandro Tonali, Newcastle'dan Tottenham'a 100 milyon sterline transfer oldu. Premier Lig kulüplerinin toplam harcaması da 3 milyar sterlin sınırını aşarak transfer piyasasındaki İngiliz hakimiyetini bir kez daha ortaya koydu. Süper Lig'e ise yıldız yağmuru devam etti. Türkiye'de bu yaz transfer piyasasının en dikkat çekici isimlerinden biri Muhammed Salah oldu. Liverpool'dan ayrılan Mısırlı yıldız Trabzonspor'a bonservis bedeli olmadan transfer edildi. Salah 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Salah'ın transferinde bonservis ödenmemesine rağmen oyuncuya verilen ücret dikkat çekti. Trabzonspor'un yıldız futbolcuya yıllık yaklaşık 17 milyon euro seviyesinde ödeme yapacağı bildirildi. Süper Lig'de bonservis açısındansa Victor Osimhen'in 75 milyon euroluk transferi halen zirvede bulunuyor. Galatasaray Nijeryalı golcüyü Napoli'den bu bedelle kadrosuna katmıştı. Bu yaz Türkiye'deki transfer piyasasının toplam büyüklüğü de dikkat çekti. Süper Lig kulüplerinin yaz döneminde 374 milyon euro civarında transfer harcaması yaptığı bildirildi. Avrupa'da transfer döneminin son gününe girilirken kulüplerin masadaki hamleleri de dikkat çekiyor. Liverpool'un Barcola transferinin ardından İngiltere'de yeni büyük hamleler gündeme gelirken Manchester City, Arsenal, Chelsea ve Tottenham gibi kulüpler son saatlerde kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'de ise kulüpler için 4 Eylül'e kadar süre bulunuyor. Bu nedenle Avrupa'nın büyük liglerinde transfer dönemi kapanırken Süper Lig'de son günlerde yeni yıldızların açıklanması bekleniyor. Avrupa futbolunda yaz transfer döneminin sonuna gelindi. İngiltere, İspanya ve İtalya'da transfer dönemi 1 Eylül'de

0: sona ererken Almanya ve Fransa'da kulüpler için süre doldu. Türkiye'de ise takımlar 4 Eylül'e kadar kadrolarını güçlendirebilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK yurt ücretleri belli oldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtlarda kalan öğrencilerin aylık ödemelerine %23 oranında zam yapıldı. 1290 lira olan yurt ücreti 1590 liraya yükseldi. Bu yıl KYK yurt ücretlerine gelen zamla birlikte son 5 yılda yurt ücretleri 230 liradan 1590 liraya çıktı. Böylece öğrencilerin barınması için devlet tarafından tahsis edilen yurt ücretlerine son 5 yılda %591 zam yapılmış oldu. KYK yurt ücretleri son yıllarda düzenli olarak arttı. 2021-2022 eğitim döneminde yurt ücretleri 230 ila 390 lira arasında değişiyordu. 2022-2023 döneminde en düşük ücret 250, en yüksek ücret ise 450 lira oldu. 2023-2024 döneminde ücretler 345 ila 570 liraya yükseldi. 2024-2025 döneminde yapılan %50'lik zamla birlikte yurt ücretleri 517 lira ile 855 lira arasında değişti. Geçen eğitim döneminde ise ücretler 750 ila 1250 lira seviyesine çıktı. Bugün yapılan son zamla birlikte aylık 1290 lira olan yurt ödemesi 1590 liraya yükseldi. Böylece öğrencilerin aylık barınma gideri 300 lira arttı. 5 yıl önce en düşük KYK yurt ücreti 230 lirayken bugün açıklanan 1590 liralık ücretle karşılaştırıldığında artış yaklaşık %591'e ulaştı. Başka bir ifadeyle 2021-2022 döneminde 230 lira olan en düşük aylık yurt ücreti yaklaşık 7 katına çıkmış oldu. Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK yurt ücretleri belli oldu. Yurt ücretlerine %23 oranında zam yapılırken aylık ödeme 1290 liradan 1590 liraya yükseldi.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Türkiye'nin ilk milli elektrikli hızlı treni test sürüşlerinde saatte 250 km hıza ulaşarak kendi rekorunu geliştirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından yerli imkanlarla üretilen trenin test çalışmalarının başarıyla sürdüğünü açıkladı. Saatte 225 km işletme hızına sahip olacak trenin dinamik seyir emniyeti testleri ilk olarak Gebze Eskişehir güzergahında başladı. Eskişehir Polatlı hattında devam eden testlerde milli elektrikli hızlı tren saatte 250 km hıza çıktı. Tren daha önceki testlerde saatte 240 km hıza ulaşmıştı. Uraloğlu, testlerin farklı hız ve işletme koşullarında sürdürüldüğünü, trenin güvenli ve yüksek performansla hizmete alınabilmesi için doğrulama çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Milli elektrikli hızlı tren, alüminyum gövdeli 8 araçtan oluşuyor ve 577 yolcu kapasitesine sahip. Trende otomatik tren durdurma sistemi, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar sistemi, kamera sistemleri ile işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme sistemleri bulunuyor. Trenin kritik sistemleri arasında yer alan tren kontrol ve yönetim sistemi ile CER sistemi ise Aselsan işbirliği ile yerli olarak geliştirildi. Yolcular için yiyecek ve içecek otomatları ile mutfak bölümlerinin bulunduğu trende engelli yolcular için özel bölmeler ve tekerlekli sandalyelerin araca giriş çıkışını kolaylaştıran asansörler de yer alıyor. Milli elektrikli hızlı trenin testlerinin belirlenen program doğrultusunda devam ettiği bildirildi. Türkiye'nin ilk milli elektrikli hızlı treni test sürüşlerinde saatte 250 km hıza ulaşarak kendi hız rekorunu geliştirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türk İş'in Ağustos 2026 araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcamasını ifade eden açlık sınırı 37.388 liraya, yoksulluk sınırı ise 121.786 liraya yükseldi. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 2026 Ağustos ayına ilişkin araştırmasını yayımladı. Araştırmaya göre Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 37.388 liraya yükseldi. Gıda harcamasının yanı sıra konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer temel ihtiyaçlar için yapılması gereken harcamalarla birlikte hesaplanan yoksulluk sınırı ise 121.786 liraya çıktı. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 48.305 lira olarak hesaplandı. Türk İş verilerine göre 4 kişilik bir ailenin zorunlu gıda harcaması Ağustos'ta bir önceki aya kıyasla %1,7 arttı. Gıda harcamalarındaki 12 aylık değişim %37,90, yıllık ortalama artış %40,33 olurken yılın ilk 8 ayındaki artış %24,3 olarak gerçekleşti. Türk İş'in Ağustos 2026 araştırması Türkiye'de geçim maliyetinin yükselmeye devam ettiğini ortaya koydu. 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcamasını ifade eden açlık sınırı 37.388 liraya çıktı. Gıda, konut, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçları kapsayan yoksulluk sınırı ise 121.786 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 48.305 liraya ulaştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgenler, Yeri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: Eylül 2026 Salı, ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere günaydın dileyerek başlıyorum programa. Elbette ekip arkadaşlarım, editörüm İrem ve teknik masada Simge ile birlikte. Saatime bakıyorum, 07 onu gösteriyor. Ne yapacağız? Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabah da anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarından önce izninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız X'te @radiosputniktr ya da Telegram üzerinden Sputnik Türkiye kanalını takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X ya da Instagram adreslerim aynıdır. Güçlü Özgan birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgan yazdığınız takdirde söylediğim gibi benimle de doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz, elbette eleştirileriniz çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz lütfen. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
1: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Girne limanından Mersin'e, Mersin'in Taşucu limanına gitmek üzere 30 Ağustos günü hareket eden, saat 12.30'da hareket eden özel bir firmaya ait bir yolcu gemisi battı. Biliyorsunuz takip ediyoruz da hep beraber ne oluyor ne bitiyor. Gerçekten şöyle söyleyebiliriz herhalde, tam anlamıyla ilk günde ben haber gelir gelmez de burada konuşurken beraber haberi ilk aktarırken daha doğrusu tam anlamıyla bir ihmaller zincirinden bahsetmiştik. Maalesef kulağımıza gelen o gün, ilk günü itibariyle kulağımıza gelen pek çok ayrıntının da doğru olduğunu görüyoruz. Ama şöyle, izniniz olursa son bilgileri nedir ne değildir ufak bir toparlama yapmak istiyorum size. 8'i mürettebat 267 kişiyi taşıyordu yolcu gemisi. Son gelen bilgiler şu an itibariyle maalesef 8 kişinin hayatını kaybettiği bu belirlendi. Yine resmi makamlardan gelen açıklamalarda bize şunu gösteriyor: 20 yolcunun da kayıp olan 20 yolcu da var. Bu konuda Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde en üst düzeyde yapılan açıklamalar, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı düzeyinde yapılan açıklamalarda yine Türkiye ile işbirliği halinde bu kayıp yolcuların arama çalışmalarının devam ettiğini bize gösteriyor. SAT komandaları şu an itibariyle çalışıyor bu yurttaşlara 20 kayba ulaşmak için. Bu arada tabii adli süreç de ilerliyor. Söyledik, siz işte anlatıyoruz, anlatmaya da çaba gösteriyoruz. Gerçek anlamda bir ihmaller zincirinden bahsedebiliriz. Hele yolcuların anlattıkları, sadece anlattıkları değil elbette. Katamaran şeklinde bir gemiden bahsediyoruz. Su almaya başladığı andan itibaren yolcular isyan ediyorlar kaptana. Söyleyin geri dönsün diye. Bir şey olmaz. İşte ortaya çıkan tablo itibariyle şu anda 8 yolcu hayatını kaybetmiş durumda. Söylediğim gibi 20 kişi de aranıyor. Kayıp 20 kişi de aranıyor. 9 şüpheli hakkında 3 günlük bir tutuklama kararı verildi. Mahkeme çıkartıldı. açıldı. Bu kişiler ki bu kişilerin arasında kaptan da var, geminin kaptanı da var, makinisti, kaptan yardımcısı ve 5 mürettebat yine aynı şekilde tutuklanan kişiler arasında. Tabii söylediğim gibi hani çok fazla iddia vardı. Mesela doğrulanan bir iddia, yani arama kurtarma çalışmalarına katılan bir isim, o da kaptan Mustafa Koç örneğin, onun tanıklığından size aktarıyorum. Diyor ki geminin birinci ve ikinci kaptanını kendi teknesiyle karaya çıkarttığını söylüyor. Yani gemiyi ilk terk edenlerden ilk ikisi geminin kaptanı ve ikinci kaptanı, ki şu an itibariyle tutuklu bu kişilerde. Yine söylediğim gibi bu Mustafa Koç, yani arama çalışmalarına katılan bir denizci, bir kaptanın ifadeleri üzerinden aktarıyoruz. Yine enteresan, hani o tekne, o gemi düzeltiyorum, daha öncesinde iki kez kazaya karıştığına dair bilgiler vardı. Bakın, gemi inşaat mühendisi Erdal Kılıç da diyor ki daha önce gemiyi 2016 yılında tamir için çağrıldığında bizzat ben o gemiyi gördüm. Taş ucunda karaya oturmuştu. O dönemde geminin baş kısmından hasar aldığını söyledi. Daha dikkat çekici nokta ne biliyor musunuz? Bakın, çok yüksek bir çok ağır bir yapısal hasar vardı o gemide diyor. Gemi inşaat mühendisi Erdal Kılıç'ın açıklamalarından size aktarıyorum. Diyor ki teknenin yüksek teknoloji gerektiren sandviç konstrüksiyonla yapıldığını, inşa edildiğini söylüyor. Bu nedenle yapımı, tamiri daha doğrusu, oldukça teknik açıdan zor bir işlem olduğunu söylüyor. Nitelikli malzeme ve nitelikli uzmanların, ustaların olması gerektiğinden bahsediyor. Ve o dönem hazırladığı raporlarda geminin tamir edilmesi gerektiğini ve bahsettiği kriterlerle tahmin edilmesi gerektiğini söylüyor. Ama tahmin edilmiş mi? Hayır. Diyor ki o gemi inşaat mühendisi, ehil olmayan kişilerce onarıldı. Yani ne yapılmış biliyor musunuz? Maskelenmiş aslına bakılırsa, benim görebildiğim kadarıyla, ki uzmanların anlattıkları da bize bu gerçeği maalesef gösteriyor. Burada bir konu daha dikkatinizi çektiğimi bilmiyorum. Yaşanan bu felakette, göz göre göre geliyorum diyen felakette ortaya çıkan bir gerçeklik daha var. O faciadan sonra Kuzey Kıbrıs'a hava yoluyla ulaşmak zorunda kalan yurttaşlar, 40-45 dakikalık bir uçuştan bahsediyoruz. Mersin Ercan Havaalanı uçuşundan bahsediyoruz. Normalde hani çok yüksek ücretleri olan uçuşlar değil, 35 bin liraya kadar çıkan bilet fiyatlarıyla karşı karşıya geldiler maalesef. Ki hani pek çok isim, Girne Belediye Başkanı örneğin Şenkul da bu fiyat artışlarına tepki gösterdiler. Hani şöyle birkaç şey söylemek istiyorum bununla ilgili olarak. Şimdi bize şöyle açıklayacak gemi, uçak firmaları, havayolu şirketleri, hani işte algoritmalar vesaire diyecekler de, yani serbest piyasa vicdansızlığıyla aslına bakılırsa yeniden bir kez daha bu felaketle karşı karşıya kaldık. Hepimiz kaldık. Acının ve belirsizliğin o tavan yaptığı bir kriz anında sergilenen bu yaklaşımı nasıl bir hani arz talep dengesi ya da algoritma sonucu denilerek geçiştirecekler? Doğrusu çok da merak ediyorum. Bunun adı hani algoritma vesaire bu değil. Bunun adı tam anlamıyla umursamazlık ve sorumsuzluk olarak diyorum, benim görebildiğim kadarıyla. Tabii burada kamusal denetimin ya da müdahalenin yokluğu da dikkat çekici. Hani biz eleştirmekte kalıyoruz havayolu şirketlerini, böyle fiyatların anında, yani 45-50 dakikalık bir uçuş için 6.000-7.000 liradan 20.000-35.000 liraya yükselmesi ne demektir yahu? Yani akıl alır gibi değil, ama işte bu vicdansızlıkla söylediğim gibi karşı karşıya kaldık. Bir kez daha, defalarca benzer örneklerinde geçmiş dönem itibariyle de yaşamıştık, yaşamaya da devam ediyoruz maalesef. Hani bunu söylemeden de geçemedim maalesef. Peki devam edelim biz diğer başlıklarımızda. Ne var? Gazeteci Kemal Öztürk, biliyorsunuz NTV'de televizyon kanalında çok tartışmalı, çok tartışılan, çok da tepki gören bazı açıklamalarda bulunmuştu. Açıklamaları birebir tabii burada, yani katliam göndermesi yapan ya da içeren, içerdiği iddia edilen, söylenen ya da öyle yorumlanan, ki kendisi diyor ki hayır böyle bir niyetim yoktu. Ama biraz da hani ne söylediğimizden daha çok nasıl anlaşıldığımız meselesi var ya. İşte asıl sorun, asıl mesele de bu. Yani Suriye'deki o Arap Alevileri, Nusayrileri hedef alan o söylemleri nedeniyle bir soruşturma başlatılmıştı kendisiyle ilgili olarak. Şöyle söyleyeyim, hani Cumhuriyet Başsavcılığı, hangi Cumhuriyet Başsavcılığı? Hatay Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Öztürk'ün 1 Eylül tarihinde ses ve görüntü bilişim sistemi, nedir o? SEGBİS diye biliyoruz ya biz. Orada mevcutta olarak hazır edilmesi amacıyla da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına bir talimat gönderildi. Önce şu geldi, şu bilgi geldi. Öztürk hakkında gözaltı kararı. Efendim şu an itibariyle benim kendi yaptığı açıklamada, kendi sosyal medya hesabı üzerinden de bir açıklama yaptı. Dedi ki hayır, benim için bir gözaltı kararı yok ama savcılığa gitmem istendi, ifade vermem istendi. İşte bugün itibariyle, 1 Eylül itibariyle de o ifadeyi verecek. Sözlerini tekrar edeyim, etmeyeyim, tekrar hiç gerek yok, siz zaten biliyorsunuz. Devam edelim diğer başlıklar üzerinden. Ne var mesela, şöyle söyleyeyim, Murat Ağrel'in, gazeteci Murat Ağrel'in eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesiyle ilgili haberleri. İki gündür, üç gündür bu haberler, Murat Ağrel'in haberleri tartışılıyor. Hani dünkü o söylediğimi bir kez daha tekrar edeyim. Hani Melih Gökçek özür dilerim, o evi diyor, orada satın alınan evi ailem, çocuklarım Almanya vatandaşlığı için almışlardı. Bir kere şöyle bir durum var. Hani dün dile getirmiştim ama tekrarlayayım. Almanya öyle ev alınca, şirket kurunca hemen öyle gidip hadi buyurun vatandaşlık size, madem bu kırım yaptınız o zaman size de vatandaşlık veriyorum diyen bir ülke değil. Oldukça ağır şartlar var vatandaş olabilmeniz için, Almanya vatandaşı olabilmeniz için. Yapan ülkeler yok mu? Var. Yunanistan var, Malta var, İspanya var. Ama başka bir ülkede de bu şekilde vatandaş olamıyorsunuz. Şimdi o soruşturma kapsamında neler yaşanıyor? Biraz da buna dair birkaç başlık sizlerle paylaşmak istiyorum. Murat Ağrel tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı Cumhuriyet Savcılığı tarafından. Ankara Cumhuriyet Başkan Cumhuriyet Başsavcı Vekiline ifade verdi. Oldukça uzun süren bir ifadeden bahsedebiliriz. 3 saat 30 dakika. Sonrasında da gazeteci arkadaşlarımızın sorularını yanıtladılar. Yani yanıtladı Murat Ağrel. Melih Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek, yine oğlunun eşi Hülya Gökçek'ten bahsediyor. Düsseldorf'ta kurmuş oldukları bir şirket var. O şirket 30 bin eurodan 3 milyon euroya çıkan bir mal varlığına bir anda, 2024 yılı itibariyle bir anda böyle bir mal varlığına sahip oluyor. Ardından dedi, iddiası bu yönde Murat Ağrel'in, bu mal varlığına sahip olduktan sonra da 15 daire ve 2 ticari alandan oluşan bir mülkten bahsediliyor. Hani hep şunu da söylüyoruz, hani bunlar ki Melih Gökçek de bunu doğruladı, ilk başta yalanlamıştı ama sonrasında doğruladı. Hani yerlilik ve millilik üzerine siyaset kurgusu yapan isimlerin böyle bir adım atması tek başına, hani işin arkasında ne var ne yok, o zaten savcılığın çalışmaları sonrasında ortaya çıkacaktır. Ama yerlilik ve millilik üzerine siyasetini kurmuş, kurgulamış olan isimlerin böyle başka ülkelerin vatandaşı olma adına bu adımları atıyor olmaları da son derece enteresan. Tabii şu da var, Murat Ağrel'in söylediği ifadeler, kullandığı ifadeler. Dedi ki savcılık hani bütün her şeyi yani soruşturmanın selayeti açısından öyle denir değil mi? Savcılık hani bazı bilgileri şu an tutmamı istedi. Bekliyoruz, biz de soruşturmanın devam edeceği, nasıl ilerleyeceğini bekliyoruz dedi. Ama çok fazla isme belli ki gidecek bu konu ifadesini de kullandı. Holding isimleri ya da şahıs isimlerini de yine bu olaylarda işte iddialar ışığında savcılıkta paylaştım cümlesini de yine gazeteci Murat Ağrel kullandı. Dediğim gibi hani şu ifadesi dikkat çekici. Soruşturmanın selayet açısından bazı bilgilerin, titizlik var bazı çalışmalar üzerinde, paylaşılmaması gerektiği konusunda da bir telkini, savcılığında telkili oldu.

da geçmiş olan bir listeden bahsediyorum ifadesini kullandı ya da o belgeyi, o bilgiyi de o şekilde savundu Murat Ağrel'de. Bakalım Melih Gökçek ya da ailesiyle ilgili bu soruşturmada nereye doğru gidecek, ama benim görebildiğim, benim anlayabildiğim burada bir tek şey var. Hani soruşturmayı konuşacağız. Belli ki şimdi nereye doğru gidecek hep beraber tanıklık edeceğiz. Ama söylediğim, işte tekrar edeceğim izniniz olursa, yani bütün siyasi söylemini hayatı boyunca yerlilik ve millilik üzerine kuran isimlerinde bir başka ülke, üstelik de Almanya, yani Batı'yı çok sık eleştiriliyor ya, Batı, Almanya vesaire çok sık eleştiriliyor ki bu eleştirilerin çoğuna da katılıyorum, evet doğru, o zaman niye gidip Almanya'da vatandaşlık için böyle bir adım atılıyor, bunu belki nasıl açıklayacaklar, bunu nasıl açıklayacaklar, doğrusu çok merak ediyorum diğer konuların dışında. Bir konu, bir başlık şimdi. Süleymancılara yönelik operasyon. Bu operasyonun ayrıntılarını sık sık zaten sizlerle paylaşıyoruz. Size aktarma çabası içerisindeyiz. Onları zaten konuşuyoruz. Burada dikkat çeken konu bu operasyonun AK Parti kanadında yarattığı ya da eski AK Partililer o kanatta yarattığı rahatsızlık. Bülent Arınç, hatırlayınız, geçtiğimiz günlerde bu operasyonları eleştiren, operasyonların yapılış şeklini eleştiren bir açıklamada bulunmuştu. Hatta şöyle tanımlamıştım ben de, hani Adalet Bakanlığı'nı ya da Beştepe'yi kızdırabilecek ifadelerdir bunlar demiştim. Şimdi kimden geldi benzer bir açıklama? Eski Eğitim Bakanlarından Hüseyin Çelik. Hüseyin Çelik bir yazı, oldukça da uzun bir yazı kaleme aldı. Bir kere şunu söyleyeyim, hani şöyle bakmak gerekiyor, yazının tamamına baktığınız zaman çok sert bir Cumhuriyet ilk dönemi eleştirisi de var. Yani ama burada haber olan boyutu, yani benim genel olarak baktım, belki o bölümleri daha haber niteliği taşıyor bana kalırsa, ama hadi güncel başlıklar olduğu için Süleymancılarla ilgili operasyonlara yönelik eleştirilerini belki konuşmak gerekiyor. Dedi ki Hüseyin Çelik, Bülent Arınç'tan sonra o da topa girdi diyebiliriz herhalde, değil mi? İnsanları mensubiyetlerinden hareket ederek topyekün suçlamak ve cezalandırmak aklen ve vicdanen korkunç bir yanlıştır. Hukuk devleti olmak lafla değil uygulamayla olur şeklinde, hatta bu ülkede adalet terazisi, bir ülkede düzeltiyorum, adalet terazisi şaşmışsa şaşmayan tek şey kalmamış demektir ifadeleriyle Süleymancılara yönelik bu operasyonu oldukça da ağır bir dille eleştirdi. Ama söylediğim gibi, hani esas burada Hüseyin Çelik'in şöyle o yazısına bakıyorum dedim ya, çok uzun, dün yayınlandı bu yazı, Independent Türkçe'de yayınlandı, hani merak ederseniz oradan da görebilir, okuyabilirsiniz. Ama gerçekten Osmanlı, son geç Osmanlı, yani son Osmanlı dönemi, Kurtuluş Savaşı süreci ve ilk Cumhuriyet dönemine dair de oldukça ağır eleştirileri var, oldukça sert eleştirileri de var, onu da söyleyeyim, onu da hatırlatmış olayım sizlere. Devam edelim diğer başlıklarla. Bugün 1 Eylül nedir? Adli yılın başlayacağı gün, pek çok davayı bekliyoruz, pek çok davayla ilgili gelişmeleri takip ediyoruz zaten programlarda, değil mi? Bir şekilde bazen onu söylüyorum, böyle adliye bültenine dönüyor programlar. Sadece bizim burada, yani yeri ve zamanından bahsetmiyorum, televizyon kanallarına da baktığım zaman, haberlere baktığım zaman da benzer bir tablodan bahsedebiliriz, benzer bir tabloyu görüyoruz. Şimdi hangi davalar var, şöyle bir hani hatırlatmakta da fayda var diye düşünüyorum. Mesela şimdi mutlak butlan bir kere siyasetin geleceğini, hatta şöyle söyleyelim, seçime giden süreçte siyasi dengeleri etkileyecek davalar. Mesela mutlak butlan davası şimdi nerede? Yargıtay'da. Oradan nasıl bir karar çıkacak? Yani olmayacağını söylüyorlar ama Özgür Özel yönetiminden gelen açıklama, CHP'ye dönmeyiz tabii ki diyorlar ama bu yönde bir bunun önünü açabilecek en azından bir karar çıkabilir. Sadece o mu? Hayır. İmamoğlu davası aynı şekilde nasıl tanımlayalım, bir nihai karara doğru gidiyor. Hele bir de şöyle bakınca savunmalar konusunda mahkeme heyetinin, son dönemde takip ediyoruz davayı, işte bu davayı da hani bir böyle
hızlandırma çabası içerisinde olduğunu görüyoruz. Yakın bir süre içerisinde İmamoğlu davasında da ya da İBB davasında da bir çıkabilir. Tabii işte Gülistan Doku soruşturması, ki programın ilerleyen dakikalarında o davaya ilişkin

0: İçinde ilginç gelişmeler oldu. Onları da sizlerle aktaracağım. İşte az önce Hüseyin Çelik'ten bahsederken adını andık. Neden? Süleymancılar cemaatine yönelik operasyon. 77 kişi şu an itibariyle tutuklu ve o operasyonla ilgili olarak da en çok merak edilen konu ne? Bir kere şunu söyleyeyim. Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık suçtan kaynaklanan mal varlığı değerli aklama gibi suçlardan dolayı tutuklandı bu kişiler. Ama burada en çok merak ettiğimiz konu ne? Arif eski lideri cemaatin 2016 yılında hayatını kaybeden ölen ama ölümüyle ilgili soru işaretlerinin olduğu Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili gelişmeler ki bu hafta içerisinde böyle bir bilgi de var. Onu da söyleyeyim hazır yeri ve zamanı gelmişken Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili biliyorsunuz bir fetih kabir kararı alınmıştı. Örnekler daha sonrasında alındı. Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bu hafta içerisinde o incelemelerinde tamamlanıp nihai bir karar verileceği de ya da bir açıklama yapılacağına dair de bir bilgi var elimizde. Bunu da aktaralım. Tabii cemaatler operasyon demişken Alparslan Kuytul operasyonundan da bahsediyoruz. Şu an itibariyle 35 tutuklu var. O operasyonda da kuytulcular olarak biz biliyoruz. Şöyle hani önümüzdeki aylarda neleri konuşacağız? Isınma turları olarak tanımlayabiliriz programın bu bölümünü. Hani hazır adli yıl başlarken neleri biz tartışacağız, neleri konuşacağız? Bunları bir aktarmak istiyorum. Tabii Nasuh Maruki ve Türker Ertürk şu an itibariyle tutuklular biliyorsunuz. Ertürk yani Türker Ertürk 8 Eylül'de Nasuh Maruki ise 16 Eylül Çarşamba günü saat 14'te mahkeme karşısına çıkacaklar. Bunu da hatırlatmış olalım. Şöyle bir bakıyorum başka tabii ki Selahattin Demirtaş terör örgütü durumu ne olacak? O bu sene içerisinde bu adli yıl içerisinde kesinlik kazanacaktır diye tahmin ediyorum. Bu arada tabii terörün bu çözüm süreci, terörsüz bir Türkiye süreci işte nasıl tanımlıyorsanız siz bunu terör örgütünün silah bırakmasıyla ilgili de yargıda bir takım yargısal düzenlemeler yapılacak elbette. O düzenlemelerin de ne olduğunu biz bu yıl içerisinde uzun uza diye konuşacağız. Bu detaylara hep beraber bakacağız. Bir yandan da tabii Cem Küçük, Mehmet Akif Ersoy, Rasim Ozan Kütahyalı gibi isimlerin de davaları ki yani bu isimler işte uyuşturucu, cinsel saldırı, halkı yanıltıcı bilgiyi alene yayma gibi farklı başlıklarla bu kişiler tutuklanmışlardı. Şu an itibariyle tutuklular. Bakalım ne olacak? Gerçi Rasim Ozan Kütahyalı değil mi? Daha sonrasında serbest bırakılmıştı ama bakalım ne olacak süreç? Hep beraber bunları da bu yılki bu adli yıl içerisinde hep beraber takip edeceğiz, tanıklık edeceğiz diyelim ve bir kısa müzik arasına gidelim. O aradan sonra siyasete bakacağız efendim. Siyasette hangi başlıklar öne çıkıyor göreceğiz.
1: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: siyasetin bir kanadının da gündeminin bambaşka şeyler olduğunu görüyorum. Üzülerek Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bir açıklama yaptı. Abdullah Gül mesajı verdi efendim. Türkiye dedi bu birikimden, tecrübeden mutlaka istifade etmeli şeklinde bir ifadesi oldu. Cumhurbaşkanlığı tartışmaları, adaylık tartışmaları daha doğrusu yapılıyor ki biliyorsunuz o adayların da açıklanacağı, açıklanmayacağı, kim, hangi parti, hangi blok, hangi adayı öne çıkartacak, bu tartışmalar yapılırken ben buradan Ali Babacan'ın Abdullah Gül ismi üzerinde biraz tartışılması için bu açıklamayı yaptığını söylüyorum ama başlık atmak isteseydim, dergicilik yapıyor olsaydım siyasetin dejavu sarmalı başlığını atardım herhalde buraya. Çünkü neden? Eski sayfalardan yeni gelecek umut etmek mümkün değil.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Spotik'tesiniz, Yeri ve Zamanına hoş geldiniz. Dinlediğiniz şarkılardan da anladığınız gibi bugün barış temalı şarkılar, müzikler. İşte sevgili Ozi bizlere böyle bir liste hazırladı. 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle. Tabii bu konuda da küresel bazda, küresel boyutta bakıldığı zaman bir uzlaşı yok. Yani Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği başka bir tarih var. 1 Eylül işte Nazilerin Polonya'yı işgalinin başladığı gün. Bu nedenle Dünya Barış Günü olarak kabul ediliyor, edildi geçmiş dönem itibariyle de bazı ülkeler tarafından. Programın son bölümünde bu hikayeyi ya da bu çelişkiyi bir anlatacağım. Nedir, neden böyle dünyada birden fazla Dünya Barış Günü var? Aslında savaşa ve barışa da insanlığın bakışını anlatan bir örnek olarak da çok dikkat çekici bir örnek bu. Ama yine de fark etmez, barışın azı çoğu olmaz. Günü ne olursa olsun, hangi günü kabul ederseniz edin, bir barış ihtimali varsa elbette o ihtimali de destekleyeceğiz. Bütün Dünya Barış Günleri bu anlamda 1 Eylül'de dahil olmak üzere kutlu olsun. Söylediğim gibi işte az önce de Paul McCartney'den The Pipes of Peace'i dinledik. Programın ilerleyen dakikalarında yine John Lennon'lardan, diğer isimlerden de şarkıları paylaşacağız sizinle. Ozi, tekrar sana teşekkür ediyoruz bu şarkıları, bu listeleri bizim için hazırladığın için. Şöyle devam edeceğim. İlginç bir haber, yani siyasete geçeceğim dedim ama hadi o haberi verip devam edeyim. Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan baba yiğitler arıyoruz demişti, hatırlar mısınız? TOG marka araçların üretimi konusunda ya da o konuda bir sermaye oluşumu için bu yönde bir çağrı yapmıştı. Şimdi Reuters'a konuşan kaynaklar, haber bu şekilde verilmiş, dünden beri bu konuşuluyor, bu tartışılıyor. Baba yiğitlerden ikisi, Vestel ve Anadolu grubu, yerli otomobil markası TOG'la ortaklıklarını sonlandırıyorlarmış efendim. Bu arada hani tabii halka açık, yani borsada işlem gören bir şirket olmadığı için bunları kolaylıkla söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Hisseleri Türkiye Varlık Fonu'yla Turkcell'in bu hisseleri devralacağı yönünde de bir bilgi var. Onu da hatırlatalım. Türkiye Varlık Fonu, ki Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz teknik olarak Varlık Fonu'nda başındaki olan isim, Turkcell'in de %26'sını elinde tutuyor. Bunu da hatırlatalım. Bugün şu an itibariyle hani kimdi o baba yiğitler, bir de onu bir hatırlatayım, bir de kaç TOG satıldı, ona dair de bir bilgim var, sizlerle paylaşacağım. Vestel, Anadolu grubu, Turkcell, BMC TOG'da %23'er hisseye sahip, geriye kalan %8'lik hissede TOVA, yani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ait. Şöyle bir rakam sizlerle, 8 yıl önce biliyorsunuz bir yerli sermaye ile araç, otomobil üretilmesi için kurulan bir şirket TOG ya da oluşturulan bir markaydı. Şöyle söyleyeyim, geçen yılki otomobil teslimatları 39 bin olmuş. Tabii sektör kaynaklarına bakılacaksa eğer, vergi indirimleri, teşvikler, biliyorsunuz işte TOG satılsın diye böyle kolaylıklar da sağlanıyor. Yıllık üretim hacmini 100 binlerin üzerine çıkmadıkça, 100 binin ya da daha üzeri çıkmadıkça bir otomobil firmasının karlılığa ulaşmasına imkan yok. Bunu ben söylemiyorum, yani sektör kaynakları, sektördeki isimlerle konuştuğumuz zaman, onların yaptıkları açıklamalara da bakıldığı zaman bunu görüyoruz. Yani yani 39 bin geçen yılki otomobil teslimatı 39 bin olması gerekenin, yani piyasanın karşılayacağı, piyasanın istediği o dengenin ya da o rakamın çok gerisinde olduğunu da görüyoruz. Bir kez daha tekrarlayayım bunu. Vestel ve Anadolu grubu TOGG'la ortaklıklarını sonlandırıyorlarmış. O baba yiğitler. Hadi Simge devam edelim.
3: Siyasetse, partişilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
0: Siyasetin günlüğünde neler var bir de ona bakalım. Özgür Özel dün biliyorsunuz 31 Ağustos, yani ayı unuttum, hangi ayda olduğumuzu unuttum. 31 Ağustos itibariyle yeni parti Ankara'daki genel merkezini açtı. Daha sonrasında da Özgür Özel bazı açıklamalarda bulundu. Bundan sonraki süreçte yani partinin ilkesel duruşu ne olacak ne olmayacak bunun üzerine bazı açıklamalarda bulundu. Şöyle mesela bir üye sayısı tartışması var. 13 Ağustos'ta online üyelik kampanyamız başladı dedi yeni parti genel başkanı. 18 gün içerisinde 600 bini aşmış durumdayız. 600 bin rakamına ulaştık dedi. 72 tabii bu örgütlenme meselesi, hani seçimlere katılım için bazı şartlar var elbette. Bu şartları karşılaştırma adına bu adım, hangi adımların atıldığını da anlattı yeni parti lideri. 72 ilde örgütlendiklerini, 9 ilde bundan sonraki süreçte hedefin 9 il olacağını da aktardı. Söyleyelim. Bu arada Simge de bana gönderiyor. Gönderdi, şimdi söyledi kulağıma. Özgür Özel'in bu konuda bu 3 dönem kuralı meselesi var ya, hani AK Parti'de de çok tartışılmıştı, uygulandı mı uygulanmadı mı, bir o konuya dair bir açıklaması var. Açıklaması var Özgür Özel'in. Dilerseniz bir dinleyelim, arkasından devam edelim.
4: Kendi adıma şu kuralı koyuyorum. Siyaset bir iddia işidir. Ben genel başkan olarak sizlerle birlikte girdiğimiz bir seçimde şükürler olsun ki partimizi birinci parti yaptık. Ve görevimize şimdi yeni partimizde devam ediyoruz. Benim için dönem kuruluşudur. Gireceğim ilk seçimde partiyi birinci parti yapmazsam, partiyi iktidar partisi yapmazsam derhal kurultaya gideceğim ve görevimi benden sonraki genel başkanımıza devredeceğim. Benim için dönem kuralı budur.
0: Siyasette verilen sözler önemli elbette, yani bağlayıcı kişileri, siyasetçileri bağlayıcı sözler bunlar. Bakalım gerçekten de böyle olacak mı? Neden? Çünkü yani tecrübeliyiz, uzun zamandır kullanmıyorum, profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız, siyasete güvenmek istiyoruz. Bu konuda çok iyiyiz hepimiz. Yani zaten ülkede seçimlere katılım oranı bunu gösteriyor. Yani ülkede yurttaş, seçmen siyasete güvenmek istiyor. Siyaset bu güveni sarsmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Daha önce de bu konuda evet tamam, yani Özgür Özel'in bizzat kendisinden elbette böyle bir söz vermedi daha önce, ama hani siyasetin geneline baktığımız zaman umuyoruz verilen sözlerde tutulur elbette. Bu arada Özgür Özel'in kullandığı bir ifade o, dikkat çekici. Hani az önce aktardım, bu adli yılda bizi ne bekliyor ya da işte siyaset boyutuyla neyi bekliyoruz diye sorup bu sorunun yanıtını verdiğim bölümde Yargıtay'ın mutlak buttan davası ile ilgili, CHP ile ilgili kararı ne olacak? Değil mi? Eğer CHP dönüşün yolu açılırsa, ki bu konuda bazı itirazlar da var, dönecek misiniz CHP'ye? Tekrar dönecek misiniz? Yeni partiyi kapatıp hani baba ocağı olarak değil mi tanımlıyordu Özgür Özel CHP'yi, dönecek misiniz diye sordu gazeteci arkadaşlarımız. Hayır dedi. Ne olursa olsun biz CHP'ye böyle bir dönüş olmayacak. Yeni partiyle yolumuza devam edeceğiz dedi, ama CHP işaret ederek o partinin bir an önce bir kurultaya gitmesi gerekiyor şeklinde de bir açıklaması oldu. Böyle CHP'liler yeni partinin işleyişi, yeni partililer CHP'nin işleyişine dair açıklamalar yapmaya devam ediyorlar. Bence benim görebildiğim kadarıyla, benim anlayabildiğim kadarıyla da bütün bu tartışmayı, bütün bu tartışmalı süreci de mesela Cumhur İttifakı böyle uzaktan ellerini kollarını bağlamış şekilde biraz da keyifle benim görebildiğim kadar izliyor. Çünkü o sosyal demokrat ya da o kesimdeki oy bölümü her şekilde Cumhur İttifakı'nın da işine yarayacak bir gelişmedir, onu da söyleyelim. CHP demişken şimdi 38. kurultaya ilişkin biliyorsunuz yürütülen bir soruşturma, bir dava da var. O soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 isim vardı. Efendim dün itibariyle bu delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddiasıyla başlatılan bir soruşturmaydı bu. Tam olarak ifade edeyim ki 9 kişi tutuklanmıştı. Bu dava 13 kişi gözaltına alınmış, 9 kişi tutuklanmıştı. Dün itibariyle bu 9 kişiden 8'inin de serbest bırakıldığını, bu isimlerle ilgili tahliye kararı verildiğini de hatırlatmak gerekiyor. Bir isim kaldı tutuklu, o da kim? Veli Ağbaba'nın şoförü Gaffar Çiçek. Onu da o detayı da bu başlığı da sizlerle paylaşmış olalım. Hani bilmiyorum, erken seçim tartışmaları üzerinden birkaç detay, birkaç ayrıntı var. Özellikle şöyle AK Parti'ye, hükümete yakın medyaya baktığımız zaman sadece bir kısa bilgi olarak aktarayım sizlere. Zaten bildiğimiz hani kulis bilgileri diye veriyor ya gazeteciler ya da gazeteler bu haberleri. İki tarihin tartışıldığından bahsediliyor. Bu da zaten bizim bildiğimiz yani isimler Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ya da aynı zamanda Teşkilat Başkanı kendisi. Hani iki tarih üzerinde durulduğu söyleniyor. Bu kişiye aitmiş, bu isme aitmiş bu plan. Bir tanesi 2027 sonbaharı, bir diğeri de dün ben size söylemiştim, bunu konuşmuştuk. 2028'in hangi ayı? Nisan ayı, Nisan ayının ortalarından bahsediliyor. Bakalım, göreceğiz hep beraber iktidar kendisine nasıl bir tarih belirleyecek. Bir ekonomiye bir bakmak gerekiyor. Ekonomide hangi adımlar atılacak? O zaman daha net şekilde belli olur seçimin ne kadar yakın olduğu. Eğer çok cesur adımlar, tırnak içinde söylüyorum bunu, işte konuşuluyor emekli maaşlarında çok net radikal bir düzenleme yapılacak şeklinde bazı söylentiler var ama kaynak belli olmadığı için ben de bunları aktarırken ya da aktarma konusunda temkinliyim. Böyle boş yere bir ummanın da hiçbir anlamı yok ama işte bu adımlar gelirse o zaman da deriz ki seçim yaklaşıyor. O adımların ne kadar sert olacağıyla da ilişkili. Bir not sadece, Bursa Milletvekili Kani Torun Yeni Yol grubundan istifa etti. 20 idi zaten Yeni Yol grubunun kaderi bu. Yani bu parlamento kurulduğundan beri bu meseleyi biz, ne olacak bu Yeni Yol grubunun durumu diye hep tartışıyoruz. Daha önce de diğer partilerden böyle destekler gitmişti, istifalar oldukça. Hani grup düşmesin diye, çünkü 19, yani 19 olursa mecliste parti grupları kurulamıyor biliyorsunuz. Pek çok avantajı var bir gruba sahip olmanın bu anlamda. Yeniden Refah Partisi'nden Ali Yüksel Yeni Yol'a geçti ve Kani Torun'un istifasıyla, gruptan ayrılmasıyla doğan boşluğu kendisi doldurdu. Kendisine böyle çok çok teşekkür mesajları da geldi Yeni Yol grubu içerisindeki partilerin başkanlarından. Bu arada dikkat çekici bir adım, bir, ya da benim görebildiğim kadarıyla Bursa milletvekili, istifa eden vekil Kani Torun'un yakın bir süreçte DEM Parti'ye geçebileceği yönünde de bir bilgi var. Hani bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Simge, devam edelim mi?
5: Dünyanız da değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
0: Ne değişecek, ne olacak, ne bekliyoruz? Bunu bir görelim. Deniz Göktaş komedyen Deniz Göktaş hakkında bir tahliye kararı verilmişti, hatırlayınız. Arkasından itiraz geldi, savcılıktan bir itiraz geldi. Tahliye kararına verilen Deniz Göktaş yine Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tarih suçlamalarından, aynı suçlamalardan bir kez daha tutuklandı efendim. Bir soruşturma daha vardı kendisiyle ilgili, hatırlayınız. Daltonlar suç örgütüyle ilgili yaptığı o espri, talk show'unda yaptığı espri nedeniyle suçu ve suçluyu övme suçlamasıyla bir soruşturma daha başlatılmıştı. Ondan da, o suçlama gerekçesiyle de tutuklanmıştı kendisi. Şimdi 3 suçlamayla karşı karşıya komedyen Deniz Göktaş diyelim ve şu cezaevi günlüğünü de aktaralım. Her gün aktarıyoruz. Aktarmaya da devam edeceğiz. İşte komedyen Deniz Göktaş'tan başlayalım. Onun haberiyle başlamıştık. 59 gündür gazeteci Merdan Yanar da 309 gündür Tayfun Kahraman Mine Özer'den 1593 gündür cezaevindeler. Program yapımcımız Radyo Sputnik programcısı Ali Çağatay da 66 gündür tutuklu Silivri'de. 66 gündür her gün burada yayın yaptığımız, her gün hatırlattığımız gibi bunu da bir kez daha hatırlatıyoruz. 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti sevgili Ali Çağatay ile ilgili olarak. Duruşma gününü de tekrar edeyim izniniz olursa İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek dava hangi gün efendim? 10 Eylül 2026 özür dilerim. Perşembe günü saat 11.40'da Ali Çağatay'ın, Radyo Sputnik programcısı Ali Çağatay'ın duruşması da dediğim gibi 10 Eylül Perşembe günü saat 11.40'da. Simge devam edelim.
6: Birbiri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip, incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
0: Rojin Kabayış Rojin'in şüpheli ölümüyle ilgili tartışmaların sonu gelmiyor. Abdurrahman Karabulut'un açıklamaları vardı. Avukat, aile avukatı Abdurrahman Karabulut'un açıklamaları. Orada ismi geçen MC isimli kişi, ki dün ben o kişiyle ilgili olarak kendisinin de bir açıklaması vardı. Kamuoyunda işte pek çok isim konuşuluyor vesaire, bir linç adeta uygulandı kendisine benim görebildiğim kadarıyla. Ben de o açıklamayı, kendisinin açıklamasını sizlerle paylaştım. MC kimdir acaba diye de ama elbette soruyoruz biz de. Bakın gazeteci Ruşen Takva'nın bu konuda enteresan bir bilgiyi paylaştı. Bu konudaki bir bilgiyi paylaştı. Bu kişinin yani Rojin'in son kaybolmadan hemen önce mesajlaştığı kişilerden bir tanesi. O mesajlar da şöyle, telefonuyla ilgili sorun hala devam ediyor Rojin'in, yani o telefon kilidiyle ilgili, ama Google uygulaması üzerinden hangi mesajlaşmaların yapıldığı Google hesabı üzerinden görülebiliyor. Bu teknik bir mesele. Hani bununla ilgili sorular da çok konuşulduğu için, kafalarda soru işareti olduğu için bunu bir kez daha hatırlattım. Bu kişinin yani Rojin'in kendisine hocam diye hitap ettiği kişinin eski bir polis oldu, onu da söyleyelim, olduğu yönünde bir iddiası var. Yani Mehmet Ç adına oluşturulan bir sahte bir profil üzerinden, daha doğrusu işte o yüzden hani o Mehmet Ç meselesi çok konuşuldu, çok tartışıldı ya işte. Ruşen de diyor ki, Ruşen Takva da diyor ki aslında o sahte bir hesaptı ki işte o Mehmet Ç daha önce Van 100. Yıl Üniversitesi'nde doktor olarak görev yaptığı belirtilmişti. Sonrasında kendisi açıkladı zaten. Ben 2021 yılından beri başka bir şehirde, başka bir üniversitede görevliyim şeklinde bir akademisyen, bu öyle bir görev yürütüyorum diyen bir akademisyendi. Hani biz de bunu hatırlatmış olalım. İlginç iddialar, yani Rojin'in şüpheli bu ölümüyle ilgili olarak cinayet midir, intihar mıdır ya da hayatına son vermiştir, hani buna dair tartışmaların sonu gelmiyor bir şekilde. İşte adli yıl diyoruz ya, işte adli tatil sona erdi, işte aslına bakılırsa bu dönemde, bu adli yıl içerisinde de artık şu meselenin çözülmesi için bir adım atılması, daha somut adımların atılması gerektiğini bir kez daha naçizane buradan hatırlatıyoruz. Neredeyse her gün zaten Rojin'in şüpheli ölümüyle ilgili başlıkları sizlere aktarmaya, sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Edeceğiz de efendim. Hem aile avukatlarını burada konuk alacağız. Elbette Nizamettin Kabayış babayı da burada kaç kere konuk aldık. Almaya da onu da fazla yormadan almaya da devam edeceğiz. Tıpkı takip ettiğiniz konulardan bir diğeri Gülistan 9 soruşturmasında çok sayıda kişi, 60'ın üzerinde kişiyle ilgili işlem yapıldı biliyorsunuz. Kimisi tutuklu şu an itibariyle, kimisiyle ilgili adli kontrol kararı alındı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Onların arasında ilginçtir 3 dalgıç polis de vardı. Gülistan Doku'nun cenazesi aranırken o baraj gölüne girip işte Gülistan'a ait olduğu belirtilen, iddia edilen bazı kişisel eşyalar çıkarılmıştı. O dalışlarda değil mi? Hatta orada o dönemin valisi, Tunceli valisi şu an itibariyle tutuklu, kendisi oğluyla birlikte tutuklu. O vali de aslında tam o çalışmalar sırasında hep olay yerindeydi, hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi bu üç dalgıç polis suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçlamalarıyla adliye sevk edildiler. Efendim, şimdi tutuklanan bir isim var, iki isim adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ama bir isim bu polislerden, o dalgıç polislerden bir tanesi tam da bu gerekçeyle, yani daldığı sırada Gülistan'a ait olduğu sonrasında iddia edilen bazı eşyaları oraya bıraktığı şüphesiyle tutuklandı ya da bu iddiayla tutuklandı. Bunu da hatırlatalım, bu detayı da sizlerle paylaşmış olalım. Gülistan Doku'nun tabii hala cenazeye ulaşılabilmiş değil elbette. Bakın, az önce bahsettiğim konu dikkat çekici demiştim ya size, su altı aramalarına ilişkin, ki o dalgıçlardan biri tutuklandı, dalgıç kayıtlarıyla resmi arama tutanakları arasında uyuşmazlık tespit edildi. Emniyetin yaptığı çalışmalar sonrasında bazı eşyaların, Gülistan Doku soruşturmasından bahsediyorum, bazı eşyaların intihar izlenimi oluşturmak amacıyla sonradan suya yerleştirilmiş, suya bırakılmış olabileceği ihtimal de yine dediğim gibi, işte az önce söylediğim gibi, soruşturma kapsamında değerlendiriliyor. Verilen bilgiler, gelen bilgiler bu yönde. Şimdi şöyle söyleyelim, o isimleri de bir kez daha hatırlatmak gerekiyor. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner, oğlu Mustafa Türkkay Soner, bazı polis müdürleri, Tunceli Devlet Hastanesi başhekimi, memurlar, korucular, dönemin alay komutanı ve kendisinin eşi de bu kişilerle ilgili de soruşturmanın yürütüldüğünü söylüyoruz, biliyoruz. Takip ettiğimiz süre içerisinde hani ne noktada Gülistan Doku soruşturması diye merak eden dinleyicilerimiz için böyle bir toparlama da yapmak istedim. O bilgiyi de belki konuşmak gerekiyor. İşte az önce saydığım isimlerin aldıkları görevler de, isimlerden daha çok görevleri önemli. Polis müdürleri, alay komutanları, valiler, başhekimler, korucular, yani hep söylediğimiz mesele, sadece bir genç kızın kaybedilmesi için mi böyle bir organizasyon oluşturuldu ya da iddialar en azından şu an itibariyle bu yönde. Tamam, masumiyet karinesini de bir kenarda, aklımızın bir kenarında tutuyoruz ama hani bu kadar hızlı şekilde organize olmak ve bir genç kızı böyle kaybetmiş olmak ve bunu da uzun zaman boyunca, değil mi? Uzun zaman boyunca saklamış olmak çok büyük bir organizasyon gerektiriyor. Göreceğiz bakalım bu soruşturmada nereye doğru ilerleyecek, nasıl sonuçlanacak. Tabii ki adım adım sizlerle de paylaşacağız. Şimdi haber merkezine gideceğiz. Bir hatırlatma yapayım. Az sonra avukat Eren Can konuğum olacak. Adalet Peşinde Aileleri'den bir isim, onların temsilcilerinden bir tanesi. Deprem davaları nasıl ilerliyor? Deprem davalarında beklentiler neler? Adli yıl diyoruz ya. Bu adli yılda neler bekleniyor, neleri takip edeceğiz ve bugüne kadar görülen davalarda hangi sorunlar yaşandı? Bir hukukçu olarak da, aynı zamanda bir depremzede, ailesinden kayıpları olan bir depremzede olarak onu dinleyeceğiz. İkinci bölümde ben sizde olacağım.
2: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
7: Oh yeah, I'm looking.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamane tekrar yayını. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamane devam ediyor.
1: Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Ben Güçlü Özgan. Şarkılarımızı, müziklerimizi Ozi seçiyor biliyorsunuz. Listelerimizi o belirliyor. Bugün de işte 1 Eylül Dünya Barış Günü. Gerçi başka bir gün daha var. Yine Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen bir başka barış günü daha var ama biz bugüne özel barış temalı şarkıları sizlerle, müzikleri sizlerle paylaşmayı tercih ettik. Programın son bölümünde de bu konu, neden birden fazla barış günü var ya da kriter ne? Barış kriteri nedir? Bunun detaylarına bakacağız. İlk bölümü bitirirken dedim ki deprem davalarına bakacağız. Deprem davaları deyince de elbette Adalet Peşinde Aileleri platformu ilk olarak akla geliyor. Bütün davaları takip ediyorlar. Sağ olsunlar, bize de bu konuda oldukça, gazetecilere de yardımcı oluyorlar. Platformdan avukat, kendisi de bir depremzede, kendisi de yakınlarını depremde kaybeden bir isim. Avukat Eren Can telefon attığımızda. Eren Can, merhabalar.
2: Merhabalar.
1: Şimdi şuradan bir başlamak istiyorum. Dün bir toplantı düzenlediniz. Yeni adli yıldan beklentilerinizi sıraladığınız bir toplantıydı. Bu basın toplantısıydı. Orada ben önce şunu sormak istiyorum. Hani ana gündem maddeleri, yani siz şöyle genel bir çerçeve çizerseniz eğer, bu anlamda yeni adli yıl öncesi Adalet Peşinde Aileleri platformu olarak, depremzedeler olarak nasıl bir mesaj vermek istiyorsunuz genel olarak sistemin kendisine aslına bakılırsa?
2: Tabii ki şimdi 6 Şubat'tan sonra aslında bu 4. adli yıl açılışı oluyor. Ve 4. adli yılın açılışına girdiğimizde halen adaletin sağlanmamış olması bizi bu adli yıl açılışında artık taleplerimizi sıralama yönüne itti. Çünkü bu kadar zaman sonra halen dosyaların aslında ilerlememiş olması, halen iddianamesi düzenlenmemiş dosyalar olması, karara çıkan davalarda dahi iyi hal indirimlerinin verilmiş olması, birçok dosyada firarlık olması bize gidelim dedik ve ki bugün de bu arada adli yıl açılışından önce bir basın açıklaması yapacağız yine tekrar 1 Eylül'de de. Konunun muhataplarına seslenelim. Yani konunun muhatapları aslında hakimler, yargıçlar, Adalet Bakanlığı. Yani adli yılı açıyoruz. Hepimiz birbirimize hayırlı bir adli yıl diliyoruz ama 4. adli yıla girerken deprem davalarında adalet sağlanmadı. Hatta bir arpa boyu yol alamadığımız dosyalar var. Bilirkişi raporlarının bir sene beklediğimiz dosyalar var. Tekrar tekrar bilirkişi raporuna giden. Ve bu artık bizim açımızdan çok kabul edilebilir bir noktada değil. Çünkü biz yakınlarımızı kaybettikten sonra en azından adaletin sağlandığını görmek istiyoruz ki içimiz rahatlasın. Tabii, o yüzden de bu dördüncü adli yıla girerken acil taleplerimizi sıralamak için toplandık ve taleplerimizi dile getiriyoruz.
1: Bazı böyle sembol davalar var. Ben dinleyicilerimizle neredeyse her sabah o davalarla ilgili bir gelişme olduğu takdirde paylaşıyorum. Ama hep şunu söylerim, bilmiyorum katılır mısınız? Tek bir davaya bile odaklansak, tek bir davaya, diğer davaları boş versek derken dikkatimizi tek bir davaya odaklasak bile hangi sorunların yaşandığını, bütün davalarda hangi sorunların yaşandığını az çok hakim olabiliriz. Benim görebildiğim bütün davalarda benzer sorunlar çünkü var. Ortaya çıkan gerçek bu. Şunu sormak isterdim size ama işte o durumu biraz da tartışmak istiyorum, konuşmak istiyorum sizle. Bu davalarda devam eden, bu davalarda cezasızlık algısını kıracak bir ilerleme neden kaydedilemiyor?
2: İşte evet, aslında temel problemimiz bu. Biz bu cezasızlık algısının kırılmasını istiyoruz. Burada hem mevzuatsal tabii problemlerimiz var. Yani yargılamaların halen bakış açısı, yani bilinçli taksirle iddianameler düzenleniyor. Hani önce suçun niteliğini tespit ederken, yani dikkatsizlik, tedbirsizlik, bir trafik kazası gibi değerlendiriyoruz depremi ama aslında öngörülebilir riskler vardı. Bunun hepsi öngörülebilirdi ve olursa olsun mantığıyla hareket edildi. Şimdi biz burada birinci problem burada. İkinci konu kamu görevlileri. Yani kamu görevlilerini bir ayrıştırma durumumuz var. Soruşturma izinleri bekletiliyor. Yargılamalar birlikte yürümüyor. Yani 2-3 müteahhiti yargıladığımız zaman adalet sağlanmış olmuyor. Kamu görevlileri bu işin çok önemli bir kısmında mevcutlar. Ve ne yazık ki dosyalarda sanık olmuyorlar ya da sanık olmaları çok zaman sonra dosyalarda her şey yeni yeni henüz eklenebiliyorlar. Çünkü soruşturma izni diye bir prosedür var bizde. Bir kamu görevlisinin yargılanması için izin bekleniyor ve bu izinleri de 1-2 yıl beklettiler bu arada 6 Şubat dosyalarında. Ya onun dışında
1: bu özür dilerim, bu belediye başkanları da dahil değil mi sizin söylediğiniz kamu?
2: Tabii ki.
1: Şöyle bir durum var mı? Yani set bu işin içerisinde ne kadar var? Yani bir parti ayrımı yapıldığını görüyor musunuz siz bu süreçte?
2: Ya şimdi burada tabii yargının bağımsızlığı tartışmasıyla da çok ilintili bu. Ya tabii ki evet, siyasi arka plan çok etkiliyor. Şu an yani Kahramanmaraş'ta, Hatay'da ve bütün diğer Adıyaman'da deprem bölgesindeki davalarda siyasi nüfuzu olan insanlar, yani salt kamu görevlileri değil, inşaat sektöründe çalışanlar, bu gibi yapıları yapanlar bir siyasi nüfuz kullanma eğilim oluyor. Bir de kamu görevlilerinin zaten belediye başkanlarının, yerel yöneticilerinin bir siyasi kimliği var. Tabii bu yargının da güncel durumunu, bağımsızlıkla ilgili sıkıntıları gözettiğimizde tabii ki burada da aslında siyasetin yargı etkisinde ne yazık ki görüyoruz.
1: Sanıkları kamu kurum, sanıklarla kamu kurumları arasındaki ticaret kabul edilemez dediniz dünkü basın toplantısında. Bunu biraz açabilir misiniz?
2: Tabii ki Ezgi Apartmanı davasının sanıkları aynı zamanda bir dondurma firmasının sahipleri. 6 Şubat'tan sonra uzunca bir süre firari olarak yakalama kararına rağmen arandılar bu sanıklar. Oradaki yapının, Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasında kendilerine ait olan pastanedeki kolon kesme konusunda tespitler vardı. İddianame de zaten olası kasla öldürmeden düzenlendi ve müebbetle yargılanan sanıklardı. Uzunca bir süre saklandılar, uzunca bir süre bulunamadılar. En son Ankara'da bir villada bulundular ve bu kişilere ait bir dondurma firması var. Ve biz şunu görüyoruz ki bir yandan kamu, devlet ya çoğu yerde bu dondurma firmasının ürünlerini halka çeşitli işte açılışlarda, ikramlarda sunduğunu görüyoruz. Yine aynı dondurma firması sahiplerinin zaten daha önce Çevre Şehircilik Bakanı'yla fotoğrafları falan da vardı. Halen bugün ticari ilişkiler devam ediyor. Yani insanların ölümüne sebep olduğu iddianameyle şu an, hani henüz tabii hüküm verilmemiş ama hani
1: tabii,
2: çok ciddi, çok ciddi bu konuda. Zaten hükmün verilmemesinin nedeni de 2 yıl firar etmiş olmaları. Yani 2 yıl önce adaletten kaçmış insanlar var ve bunların firması halen devletten ihale alabiliyor. Bu bizi, biz o firmayla ilgili her türlü haberi gördüğümüzde zaten bizim bir kez daha içimiz acıyor.
1: Tabii. Bunun yani o firari sanıklar meselesini de konuşacaktım sizden. Bu verdiğiniz örnek bile çok enteresan. Yani bulundukları yer, yakalandıkları yer Ankara, ülkenin başkenti. O da ayrı bir tartışma konusu. Firari sanıklardan bahsettiniz. Şu an nedir bununla ilgili durum? Yani kaç sanık, mesela böyle bir bilgi var mı elinizde? Kaç sanık şu an firari durumda?
2: Ya biz kendi hani takip ettiğimiz dosyalar ölçüsünde ben yanıt verebilirim. Örneğin Adıyaman BES listesinde 83 kişinin vefat ettiği Üzümkent sitesinde müteahhitlik yapan, adı geçen AKP BES İlçe Yönetim Kurulu üyesi müteahhit Şükrü İşitmen 2 Şubat'ta kırmızı bülten çıkarıldı. 7 aydır bulunamadı. Yine Palmiye sitesi davasında Hacı Mehmet Ersoy halen 1 yıl 7 ay 5 gündür firari. Hasan Aslan diye bir firarimiz var. Faik Öğüt diye Gaziantep Furkan Apartmanı'ndan. Belik Apartmanı'nda iki kişi yakalama kararları çıktı Adana. Oradaki kamu görevlileri, mimar ve inşaat mühendisi. 60 gün geçti onlarla ilgili yakalama kararı çıkalı. Halen onlar da firariler, yakalanmıyorlar. İsyas Otel davasında fenni mesul Hasan Aslan 1 yıl 8 aydır firari. Ve bir de tahliye olup, yani mahkeme kararının kocama halini şey yapıp tahliye ettiği ve sonra firari eden bir sanığımız da var.
1: Liste böyle uzayıp gidiyor. Bilirkişi raporlarından bahsettiniz. Avukat olmanın hasebiyle daha da önemli anlatacaklarınız benim açımdan. bilirkişi raporlarında niye bu kadar çok sorun yaşanıyor? Yani bir bilirkişi raporu gidiyor, o rapora göre cezalar isteniyor, sonra yeni bir bilirkişi raporu geliyor. Böyle 3-4 bilirkişi raporunun geldiği daha hatırlıyorum ben. Neden bu konuda bir istikrar sağlanamıyor? Yani bilirkişilerde mi bir sorun var, yoksa adaletin bu raporlara bakışıyla ilgili bir sorun mu var? Biz nerede sorun yaşıyoruz?
2: Şimdi bilirkişi raporları aslında hükme esas alınabilecek nitelikte özenli hazırlansa dosyalar zaten soruşturma aşamasında bir bilirkişi raporu soruşturma aşaması savcılık aşaması demek. Kovuşturma aşaması dava açıldıktan sonra mahkeme aşamasında bir bilirkişi raporu aldığında aslında karara çıkabilir. Ama bizde bilirkişi raporları çok özensiz hazırlandı. Özellikle deprem bölgesindeki ilk gelen raporlar çoğu adrese teslim. Aynı üniversitelere yollandı. Kopyala yapıştır metoduyla başka apartmanlarla karışıklıklar oldu. Bir kere özensizlikle biz bir özensizliğe maruz kaldık. Onun akabinde de şu an artık 4 sene geçti ve neredeyse çoğu dosyada 2-3 tane rapor var. Raporların hazırlanış biçimi, işte tarafsızlık anlayışı, bilimsellik anlayışı ve raporların halen birbiriyle çelişiyor olması bütün yargılamaların sil baştan başlamasına neden oluyor. Biz en başından yani bütün bu süreç şu an değil 9 ay önce yani depremden 9 ay sonra daha henüz 2024'de yeni girdiğimiz dönemde hani tarafsız ve bilimsel bilgisayar raporlarının multidisipliner tüm alanlardan uzmanlarla hazırlanması gerektiğini zaten savunuyorduk. Şimdi 4 sene geçmek üzere ve Yargıtay bozma kararlarında İki tane şeyden bahsediyor. Bir, raporlarında her branştan işte jeofizikçi de olsun, işte jeolojici de olsun, inşaat mühendisi olsun, mimar da olsun, multidisipliner olsunu savunuyor Yargıtay. Biz bunu depremden 9 ay sonra söylüyorduk ki şu amaçla söylüyorduk. Aman bu kararlar bozulmasın. Her şey düzgün yapılsın manasında. Tabii. Multidisipliner raporu zaten biz savunuyorduk. Bu bir. İkincisi bir de diyor ki yargılamanın bütünlüğü açısından kamu görevlileriyle özel hukuk kişileri yani normal sanıklar niye bir arada yargılanmadı diyor Yargıtay. Biz bunu da zaten savunuyorduk ama bu soruşturma izinleri yüzünden ilk davalar açılırken kamu görevlileri dahil edilmedi. Zaten aslında yargılamanın ayrılması evet çok iyi olmuyor. Çünkü yargılama birleşik yapıldığında sanıklar birbiriyle ilgili suçlamaları yani kamu görevlisi diyor ki ben bunu böyle yapmak zorunda kaldım gibi bir şeyi itiraf ettiğinde aslında orada yargılamada maddi gerçeğe daha çok yaklaşıyoruz. Tabii. Ve bu inşaatların yapıldığı süreçteki ne usulsüzlük olduysa ortaya çıkıyor. Biz bunu en baştan beri savunuyorduk. Savunduğumuz şeylerde de haklı çıktık ama haklı çıkmak değil adalete erişmek istiyoruz. Biz artık 4 sene sonra kamu görevlilerinin de diğer kişilerle birlikte yargılandı. Bilirkişi raporlarının multidisipliner hazırlandı. Ama her duruşmanın da bilirkişi raporu beklemekten dolayı 9 ay, 12 ay, 15 ay ertelenmediği, daha doğrusu duruşmalar 3 ayda, 4 ayda bir yapılıyor ama bilirkişi raporu gelmediği için gidiyoruz, geliyoruz. Gidiyoruz, geliyoruz ve bu bizim için çok yıpratıcı oluyor. O yüzden biz üniversitelerdeki heyetlere de raporları bağımsız, tarafsız, özenli şekilde hazırlamalarını, artık bu yargılamaların daha fazla uzamalarına sebebiyet vermemelerini talep ediyoruz.
1: Tabii bilirkişi raporları yani davanın sonucunu doğrudan etkiliyor. Onun kadar etkili olan bir başka konu da delillerin, deliller yani o binalar, yıkılan binalarla ilgili deliller ki ben çok yani burada konuk aldık, depremzedeleri konuk aldık, bizzat kendilerinin o deliller kaybolmasın diye o binaların başında beklediği örneğini çok isimden de dinledik burada. O konuda yaşanan sorunlar yargılamayı nasıl etkiliyor, yargılama süreçlerini? Yani uzattım özür dilerim ama bir an önce bütün her şeyi kaldıracağız, bütün o yıkılan binaları kaldıracağız o aceleyle aslında oranın bir cinayet mahalli olduğunu unutarak hareket ettik galiba.
2: Tabii şimdi orada şu an çok sayıda biz toplantı yapıyoruz bu deprem davalarındaki yargılamalar, bilirkişilik, teknik konular. Orada da inşaat mühendisliği bölümünden hocalarımız geliyor, profesörler geliyor, mimarlık fakültesi ve şunu tartışıyorlar. Yani numune nereden alınmalıdır? Her kattan ayrı bir hani o enkaz halindeyken ki alınan numunelerin alınmış biçiminde, delillerin toplanış biçiminde dahi hatalar yapılmış, alelacele enkaz kaldırılmalar olmuş. Yine sizin verdiğiniz örnek mesela Kahramanmaraş'ta Ezgi Apartmanı'nda Nurgül Göksu tabii, kendi tabii. enkazında
1: tam o geldi aklıma. Nurgül Hanım geldi aklıma
2: evet,
1: benim de.
2: Nurgül evet. Hanım Nurgül abla kendi enkazına beklemese o kolon kesilme konusunu ispat edemeyecekti. Yani bu emeği evladını kaybetmiş bir anne mi vermeliydi? Yoksa kamu, elinde kamu gücünü bulunduran yargı makamları zaten bunu rensen kendiliğinden mi yapmalıydı? Bizim de temel problemimiz bu. Biz yakınlarımızı, ailelerimizi kaybettikten sonra 3 yıl 9 ay geçtikten sonra bugün halen biz adalet için mücadele veriyor olmaktan mutlu değiliz. Biz bir kenara çekilip yasımızı yaşamak istiyoruz ama ne yazık ki buna imkan verilmiyor. Örneğin iddianamesi düzenlenmeyen dosyalardan da bahsettim. Benim de kendi ailemi kaybettiğim Rana Apartmanı'nda henüz iddianame düzenlenmedi. Yani henüz bir tane duruşma dahi yapılmadı. Ve bu sadece bana özgü değil, Hatay Antakya'da halen birçok apartmanın iddianamesi düzenlenmedi. Bu durumu kabul edilebilir diye açıklamak mümkün değil. Bu durum kabul edilemez bir noktadır. Yani siz o yıkılan yerin yerine hiç oradaki insanlara sormadan, ailelerini kaybeden insanlara sormadan bir inşaata başlıyorsunuz. Mesela şu an orada bir yapı yapılıyor. Biz ne yapıldığını bile bilmiyoruz. Orayla ilgili hani hak sahipliği, rezerv alan falan, o mağduriyetlere hiç girmeyeceğim. Ama bunları bile hiç bilmezken oradan bir iddianame, bir dava bile açılmamış. Yani her şey oldu bittiye getiriliyor. Enkazlar kaldırılıyor, inşaatlar yükseliyor, şehir yeniden kuruluyor, Antakya ayağa kalkıyor deniyor. Ama bizim yaralarımız sarılmadan nasıl ayağa kalkıyor ya da bizim sorumlularımız tespit edilmeden nasıl ayağa kalkıyor, bunu kabul edemiyoruz.
1: O boyutu hiç konuşulmuyor. Yani şunu söylemek istiyorum, bu davalara, bu deprem davalarına tırnak içinde kullanıyorum, ya böyle hani ölümsüz bir trafik kazası davası muamelesi yapılıyor olması ya da öyle görülüyor olması, benim buradan görebildiğim, sizin anlattıklarınızdan ve benim tanıklıklarımdan görülen bu. Ya da işte bu süreçlerde yaşadığınızı da anlattınız, siz kendi yaşadığınızı da anlattınız. Mücadele gücünü kaybetmemek için ne yapıyorsunuz? Bir de onu sorayım, böyle bitirelim.
2: Yani mücadele gücünü kaybetmemek için aslında ailelerin bir arada dayanışması bizi ayakta tutuyor. Bir platform olmamız bizi ayakta tutuyor. Çünkü yakınlarını kaybeden insanlar aslında ailesi, yani evladını kaybedenle anne babasını kaybeden birbirine sarıldığında aslında birbirinin yarasına bir merhem olmaya çalışıyor. Bu şekilde ayakta kalmaya çalışıyoruz. Dayanışmayla ve birbirimizin dosyasına destek olarak, birbirimizin acısını paylaşarak ve mücadele ederek.
1: Bir de sizin ağzınızdan bugün Yargıtay binası önünde olacaksınız. Saat kaçta ve neden oradasınız? Onu da bir hatırlatırsanız siz dinleyicilerimize, öyle bitirelim.
2: Tabii ki. Bugün adli yıl açılışı olacak 1 Eylül günü olduğu için ve saat 12.30'da biz de Yargıtay'ın önünde, bugün Ankara'da Ahlatlı Berber Parkı'nın orada toplanıp barışçıl bir biçimde Yargıtay'ın önünde yeni adli yıldan acil taleplerimizi dile getireceğiz. Bu konudaki ilgili kişilerin, bu konuda görev yapan kamu görevlilerinin sesimizi duyması için direkt onların, aslında bizim de, aslında benim de meslektaşlarım olan hukukçuların bulunduğu yere gidip taleplerimizi dile getireceğiz bir basın açıklamasıyla.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Avukat Erencan. Hem başsağlığı dileğimi kabul edin, hem de bundan sonraki davaları da beraber, tabii ki bu süreçte de hep beraber takip edeceğiz. Çok çok teşekkür ederim tekrar.
2: Ben teşekkür ediyorum, sağ olun, iyi çalışmalar dilerim.
1: Teşekkür ederiz. Tabii bütün deprem davalarını işte görüyorsunuz. Rana Apartmanı, Ezgi Apartmanı, İsyas Otel, değil mi? Bu isimler böyle hafızamızda, aklımızda duruyor. Ama bu davalarda ilerleme yok. İşte anlattı avukat Erencan da kendi ailesini kaybettiği bina ile ilgili iddianame. Aradan 3 yıl 9 ay geçti depremin üzerinden. Daha iddianame yok ortada. Hani bırakın dava şöyle ilerliyor, böyle ilerliyor. Üzerine yorum yapacağımız bir dava, bir soruşturma bile yok. Bunu görmek, bunu anlatmak için kendi adalet peşinde ailelerinden Eren Can'ı konuk aldık. Avukat kendisi, aynı zamanda bir depremzede elbette, ama tabii ki sadece bu adli yılda deprem davalarını değil, elbette Kartalkaya davasını da takip edeceğiz. Orada hala eksiklikler var. Orada biliyoruz ki ailelerin beklentileri var. Tıpkı Eren Can'ın az önce söylediği gibi kamu görevlilerinin yargılanmasıyla ilgili eksiklikler var. Mesela Kartalkaya'da, sadece Kartalkaya mı? Hayır, değil. Dilovası katliamını da bu yıl içerisinde, bu adli yıl içerisinde takip etmeye devam edeceğiz. Unutmayalım diye tekrarlıyorum. Tabii ki Gayrettepe'deki yangın, oradaki cinayet, oradaki iş cinayetiyle ilgili, o davayla ilgili gelişmeleri de, her gelişmeyi bu yıl içerisinde de, bu adli yıl içerisinde de anlatacağız. Anlatmaya da devam, hatırlatmaya ve anlatmaya devam edeceğiz diyelim ve bir kısa müzik arası verelim. O aradan sonra ben yine sizlerle birlikte olacağım.
0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

sunshine.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'lisiniz. Yeri ve Zamanı'nın son bölümündeyiz. Günü de toparlıyoruz yavaş yavaş. Birkaç ekonomiye dair başlık sizlerle paylaşmak istiyorum bu bölümde. İşsizlik rakamları açıklandı dün itibariyle, onu biliyorsunuz. Ama oradan önce, şimdi okul açılacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde veliler kara kara düşünüyorlar. Nasıl yapacağız, nasıl çözeceğiz bu meseleyi diye. Neden biliyor musunuz? İstanbul örneğini vereyim size. Anlayın siz durumu. Okul servis ücretleri geçen yılla karşılaştırıldığı zaman ne kadar biliyor musunuz? %70 oranında artmış durumda ki bazı uzak mesafe servis ücretleri 94 bin liraya kadar çıkmış durumda. Hadi yakın, en yakın mesafenin ücretine bakarsak o da 40 bin lira. Yani o kadar da farklı değil aslında, doğrusunu söylemek gerekirse. Tabii kırtasiye masrafları yine velileri düşündüren masraflardan bir tanesi. Yine geride bıraktığımız yılla karşılaştırıldığında, hani yapılan haberlere de verilen fiyatlara da şöyle bir bakıyorum, %25 oranında arttığını görüyoruz. Yani en temel okul ihtiyaçlarıyla doldurulan çantanın maliyeti 2500 liraya kadar yükselmiş durumda. Tabii burada asıl mesele toplumun, ülkenin dezavantajlı kesimleri. İşte dün açıklanıyor, konuşuyoruz, 18 bin dolara yükselen bir milli gelirden bahsediyoruz ki kişi başı. Gerçekten böyle bir milli geliri hissediyor musunuz onu bilmem de, gerçekten burada yoksul ailelere verilen yardımların önemi burada giderek artıyor. Tabii yoksulluğun yönetimi mi, yoksullukla mücadele mi, hani bu hep tartışılır, hep konuşulur ama şöyle söyleyeyim size, ilkokul

0: okulda okuyan erkek çocuklara 270 lira, kız öğrencilere için ise 300 lira veriliyor. Biliyorsunuz ailelere şartlı eğitim yardımı başlığı altında bu paralar veriliyor. Şöyle söyleyeyim, bir tost parası. Bu paralar, bahsettiğimiz bu paralar, aslında bakılır tost 50 lira. En ucuzu 50 lira olduğunu düşünürsek, yani bir haftalık tost parası öğrenciler açısından 5 gün bile yetmeyen bir aylık yardımdan bahsediyoruz. Aylık destekten bahsediyoruz. Bu destekle nereye kadar ne yapılabilir? Yani akıl alır gibi değil. Yani söylediğim gibi şöyle, o yardımları da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın öğrencilere verdiği, öğrenciler için verdiği şartlı eğitim yardımlarına şöyle bir bakıyorum. İlkokul için işte erkekler için 270, erkek öğrenciler için, kız öğrenciler için 300 lira. Orta öğretim içinse yine erkek öğrenciler için 390, kız öğrenciler içinse 450 lira. Hiç gerçi, hani hep diyoruz ya, dün konuştuk, 100 doların 2019'dan bugüne kadar gelen serüvenine baktık. Alım gücü Türkiye'de, ülkemizde %80 değer kaybettiğini, 100 doların bu anlamda alım gücünden bahsediyorum. Kaybettiğini de anlatmıştım sizlere. Yani bu rakamlar hiçbir gerçekliği maalesef karşılamıyor. Bir duyuru yapayım, derin yoksulluk ağından bir açıklama var. Buradan bir desteğimiz olur umarım. Önder Uçar, derin yoksulluk ağı araştırma koordinatörü Önder Uçar'ın bir açıklaması var. Okul kırtasiyesi için dayanışma kampanyası başlattıklarını söylüyorlar. Hani dediğim gibi, buradan biz de eğer duyurmuş olalım, 141 haneyi takip ettiklerini söylüyor ki bu Türkiye'nin derin yoksulluk yaşayan hanelerin toplamı değil, bizim doğrudan temas ettiğimiz hane sayısı diye de bir yanıtı var ki, yani gerçekten milyonlarca hanenin şu an itibariyle, haneden bahsediyoruz şu an itibariyle, sosyal yardıma ihtiyaç duyduğu, hayatını, mücadelesini devam ettirmek için ihtiyaç duyduğunda hatırlatmış olalım. Tabii milli eğitim deyince, hani tost dedim ya, bir haftalık tost parasını karşılamıyor bakanlık tarafından ailelere, öğrenci başına verilen bu paralar. Yani şunu da hatırlatalım, aslında sorunun, özür dilerim, ne olduğunu ya da sorunun kaynağının ne olduğunu anlamak açısından önemli elbette. Yani işte bütün Milli Eğitim Bakanları ülkede, ben bu sorunu çözeceğim, köklü, dünyanın bizi örnek alacağı bir sistem getiriyoruz diyor ya. Son 20 yıl 24 yıl itibariyle 9 Milli Eğitim Bakanı geldi ki, şöyle söyleyeyim, iktidarın bu konuda en istikrarsız, tırnak içinde kullanıyorum bunu, olduğu bakanlık, en çok bakan değişiminin yaşandığı bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı. Erkan Mumcu, Hüseyin Çelik, Nimet Çubukçu, Ömer Dinçer, Nabi Avcı, İsmet Yılmaz, Ziya Selçuk, Mahmut Özer, Yusuf Tekin son 24 yıl itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı koltuğuna oturan isimler. Sorun çözüldü mü? İşte anlatıyoruz burada, 2,5 yılda bir neredeyse değişen milli eğitim bakanı var ülkemizde. Bununla, bu şekilde bir müfredat oluşturulabilir mi eğitimde, milli eğitimde? Yani iki bakanlığın adının önünde milli vurgusu var. Birisi Savunma Bakanlığı, birisi Eğitim Bakanlığı. Maalesef işte görüyoruz, 2,5 yılda bir değişen Milli Eğitim Bakanlarıyla nasıl eğitim olacak, nasıl öğretim olacak? Yani her bakan bir de kendi sistemini getirmese, yani bir önceki ya da var olan sistemi daha iyi nasıl, daha iyi hale nasıl getiririm konusuna odaklansa, belki bir adım ileriye gidilebilirdi. Ama işte biz neyi konuşuyoruz? Bu geride kalan yıllar ve 9 bakandan sonra neyi konuşuyoruz? Öğrencilerimize günde bir öğün yemek verebiliyor muyuz, veremiyor muyuz? Tam olarak bunu tartışıyoruz. Simge, devam edelim mi?
1: Türkiye'de enflasyon devlet politikasıdır. Yani ülkeyi yönetenler enflasyonu politika haline getirmişlerdir. Ve onun için enflasyon vardır. Enflasyonun şimdi, bir zamanlar enflasyonu hava şartlarına bağladılar, izahını. Bir zamanlar Elbistan Afşin Santralı'na bağladılar. Bir zamanlar DÇME'ye bağladılar. Şimdi de enflasyonun ülke yöneticileri tarafından altyapı noksanlarının tamamlanmasına bağlandığını görüyoruz. Hiç alakası yok.
0: Eğitime mevcut ekonomik şartların eğitime etkisini konuştuk az önce. Bir de şöyle bir bakalım, bizler ne durumdayız? Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türk İş efendim açlık ve yoksulluk sınırlarını açıkladı. İşte iki gün sonra değil mi enflasyon verileri gelecek Türkiye İstatistik Kurumu'ndan. O zaman da bu rakamları bir kez daha hatırlarız elbette. Karşılaştırma yapmak adına açlık sınırı ne olmuş biliyor musunuz? 28 bin lira asgari ücret. Açlık sınırı da 37.388 liraya yükselmiş 4 kişilik bir aile için. Yoksulluk sınırına baktım. Yoksulluk sınırı da 120.789 liraya yükselmiş. Görülen şu, ortalama yıllık artış, ya yani yıllık artışa bir baktığımız zaman %40'lık bir artıştan bahsediyoruz. %40. Yani mevcut enflasyon hedeflerinden, sürekli olarak yenilenen enflasyon hedefleri var ya, tam onunla karşılaştırdığımız zaman böyle kabul edilebilir bir durum değil elbette. Bakın, Kasım 2024'te Merkez Bankası %12 olarak 2026 yılı enflasyon tahmini sorulduğu zaman Merkez Bankası'na Kasım 2024'te %12 olarak belirlemiş. Ağustos, daha doğrusu şöyle yapayım, Kasım 2025'e geldiğimiz zaman %16'ya çıkmış bu tahmin. Peki 2026'nın Mayıs'ında mesela yıl 2026 sonu enflasyon tahminini kaç olmuş biliyor musunuz? %26. Çok ciddi bir tutarsızlık söz konusu burada. Bu kafa karışıklığıyla ekonomi nereye doğru gidecek göreceğiz. Tabii işsizlik en önemli tehlikelerden bir tanesi. TÜİK dün itibariyle işsizlik verilerini de açıkladı. İşsiz sayısının bir önceki döneme göre 150 bin kişi arttığını biz görüyoruz. 150 bin, hiç azımsanacak bir rakamdan bahsetmiyoruz burada, ki detaylar, başka detaylar da var. Tabii gerçek işsizlik oranı ne diye soruyoruz her seferinde biz. Hani bu rakamlar tamam, işsizlik oranı %7.6'dan %8.1'e yükseldi. TÜİK diyor ki tamam böyle. Gerçek işsizlik oranı o ne biliyor musunuz? %30, geniş tanımlı işsizlik olarak tanımlanıyor ya bu, işte %30.6'ya kadar yükselmiş durumda. Her 3 çalışan, çalışma yaşındaki çalışabilecek her 3 kişiden birinin burada işsizlikle karşı karşı, işsizlik tehlikesiyle karşı karşıya olduğunda görüyoruz. Bir yandan da şöyle bir tablo var. İnan Mutlu bunu dün takipçileriyle paylaştı. Ekonomist İnan Mutlu, her programda anıyoruz neredeyse kendisini. Giderek makas açılıyor. Yani işsizlik verisiyle atıl iş gücü arasındaki makasın da giderek artık arttığını, ki şu an şu dönem itibariyle %22.5'e kadar neredeyse yükselmiş durumda. Bu makasın açılması da ekonomik tablonun nereye doğru gittiğini de gösteriyor. Elbette en çok dikkat çeken konu, işte öğrencileri konuşuyoruz, gençleri konuşuyoruz değil mi? Üniversite öğrencilerinin sorunlarını her fırsatta burada dile getiriyoruz. Bir yandan da genç işsizlik verileri, bakın. Temmuz'da işsizlik oranı 7.6'dan 8.1'e yükseldi. Genç işsizlik oranı %14.5 oldu. O da çok yüksek. Gençlerimiz de işe ulaşmakta, ekmeğe ulaşmakta gerçekten zorlanıyorlar. Tablo bu. Şöyle bir bakıyorum, şöyle bu ekonomiye dair aktarabileceğim başlıklar. Bunlar aslında, var birkaç başlığım daha var. Onları yarın size, sizinle paylaşacağım. Bir mercimeğin hikayesini anlatacağım size yarın. Yani ana vatanında ithal mercimek yemek zorunda kalan yurttaşlar olarak niye böyle bir tabloyla karşı karşıyayız? Bunu bir yarın konuşalım istiyorum. Bir de şöyle, mercimeğin binlerce yıldır bu topraklarda ne kadar değerli olduğunu ve şimdi neden üretim boyutuyla neden değersizleştiğini de bir anlatacağız, konuşacağız. Hangi kralların, hangi padişahların sofrasındaydı mercimek? Neden Anadolu insanı için, bütün medeniyetler açısından söylüyorum, sadece hani Osmanlı, Selçuklu, bu medeniyetler açısından değil, bütün medeniyetler açısından bakıldığı zaman neden önemli? Hititlerden Filiklere, Romalılardan Osmanlı'ya kadar neden bu uygarlıklar açısından mercimeğe özel bir önem verilmişti? Biz şimdi neden Kanada'dan ithal mercimek yemek durumunda kalıyoruz? Hem böyle bir tarihi hatırlayacağız, geçmişi, hem de bugünü elbette, ne yaşıyoruz, neyle karşı karşıyayız, bunu da bir hatırlayacağız, derleyeceğiz, toplayacağız. Spordan birkaç başlığım var, hem basketboldan hem voleyboldan. Bunları da sizlerle bir paylaşayım. Dünya Kupası elemelerinde A milli erkek basketbol takımımız yani 8'de 8 kusursuz bir performans sergiledi. İzlanda'yı dün J grubunda mücadele ediyor A milli erkek basketbol takımımız. İzlanda kolay bir rakipti Türkiye açısından, 110-73 mağlup etti ve 8'de 8 yaptı. Bütün turnuvaya katılan bütün ülkeler arasında Dünya Kupası'na katılma hakkını ilk kazanan ülke oldu. Hatta şöyle o kalıbı da hadi kullanayım. Dünya Kupası biletini alan ilk takım A milli basketbol takımımız oldu. Buradan kendilerini tebrik edelim. Bir diğer elbette gurur tablomuz bizim açımızdan kadın voleybol milli takımımız. Şimdi bugün kadın voleybol milli takımımız Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunda Azerbaycan'la karşı karşıya gelecekler. Karşılaşma milli takımımız bütün karşılaşmalarını aynı yerde ve aynı saatte oynadı. Büyük bir avantaj bu aynı zamanda, ama Çin'de de oynadığı zaman kazanıyor kadınlar. Dünyanın neresinde oynarlarsa oynasınlar bizi mutlu etmeyi başarıyorlar kadın voleybol milli takımı. Saat 19'da onu söyleyeyim Sinan Erdem spor salonunda oynanacak bu karşılaşma. Kanal TRT 1'den nihayet TRT kadın voleybolcularımızın maçlarını birinci kanaldan vermeye karar vermiş. Bu sevindirici. Daha grup maçlarında biliyorsunuz TRT Spor, TRT Yıldız'dan veriyordu. Daha ulaşılması zor kanallar. Onu da söyleyeyim. Onu da hatırlatayım. Bir de A grubunda biliyorsunuz Slovenya, Letonya, Macaristan ve Almanya'yı mağlup etmişti voleybol kadın milli takımımız. Son müsabakasında, son karşılaşmasında da Polonya'ya 3-2 yenilmişti ve grubu ikinci sırada tamamlamıştı. Rakibi de Azerbaycan'ı da elbette anlatalım. Belçika, Hollanda, Portekiz, Romanya ve İspanya ile birlikte C grubunda yer alıyordu Azerbaycan. 5 maçta 3 galibiyet almış ve 3. olmuştu. Şimdi ne olacak? Bu maçı kazanan ekip Türkiye ya da Azerbaycan, ama ben Türkiye'nin kazanacağından eminim. Orada hiçbir problem, hiçbir bilmiyorum, sizin de yoktur diye tahmin ediyorum. Kazanan ekip çeyrek finale yükselecek. Bu hedefler bizim milli takımımız için böyle düşük hedefler. Onu da hatırlatalım. Onu da söylemiş olalım. Bu direkt finale doğru gitmemiz gerekiyor. Şimdi programın 3-5 dakikası, son 3-5 dakikası, programın başında söylemiştim. Bugün Ozi bizler için barış temalı şarkılar belirledi. Neden? Çünkü 1 Eylül Dünya Barış Günü olarak dünyanın bir bölümü tarafından, bu konuda da kafalar karışık. Neden 1 Eylül? Onu da hemen elbette söyleyelim. 1 Eylül 1939'da Nazi Almanya'sının Polonya'yı işgaliyle başlayan o 2. Dünya Savaşı, milyonlarca insanın hayatına mal olan bir yıkımdan, küresel bir yıkımdan bahsediyoruz değil mi? Evet, tam olarak da bu. Savaşın başladığı tarih sonraki yıllarda barışın ve sadece barış değil elbette savaş karşıtı hareketlerin de aslında bakılırsa sembol günlerinden birisi haline geldi. Yani mesele burada, hani neden Dünya Savaşı'nın bittiği gün değil de başladığı gün, şöyle tartışmalar da var. Şöyle bir yaklaşım da burada var. Amaç bir zaferi kutlamak değil, savaşın nasıl başladığını, İkinci Dünya Savaşı'nın nasıl başladığını, savaş gerçekliğini ya da insanlık açısından bakıldığı zaman da hangi sonuçları, ki hangi onu işte yaşadık hep beraber, izlerini hala da yaşıyoruz, artçıların da hala yaşıyoruz, insanlık için savaşın nasıl bir tehdit, nasıl sonuçlar doğurabileceğini de unutturmamak için aslında 1 Eylül, işte Nazi Almanya'sının Polonya'yı işgaliyle başlayan o süreçte özellikle Doğu Almanya ya da diğer sosyalist ülkeler 46 sürecinden sonra bu ülkelerde düzenlenen etkinliklerle başladı. 1 Eylül kutlamalarından bahsediyorum ya da 1 Eylül anmalarından bahsediyorum burada, ki diğer Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği diğer güne de geleceğim size. Ama tabii sadece tarihsel anlamı, sadece Sovyetler Birliği tarafından belirlenen bir tarih değildi. Tabii ki böyle değildi. Sonrasında dünyanın pek çok ülkesinde de, pek çok bölgesinde de benzer şekilde 1 Eylül tıpkı bugün olduğu gibi yine Dünya Barış Günü olarak ilan edilmiş ya da kabul edilmiş durumda. Türkiye'de, ülkemizde 70'li yılların ortalarından sonra özellikle tabii o dönemde sendikal hareketlerin, meslek örgütlerinin ya da üniversite gençliğinin toplumsal hayatta, sosyal hayattaki etkinliğinin daha da artmış olması hasebiyle, mesela 76'da İstanbul, Ankara, İzmir'de başlayan etkinliklerle 1 Eylül Türkiye'de barış hareketlerinin gündemine aldı ya da 1 Eylül'ü gündemine aldı. Daha sonraki yıllarda da bu hani Türkiye'de de ağırlıklı olarak kabul edildi. Onu da hatırlatalım. Tabii sadece mesela 1 Eylül geleneği Türkiye'nin dışında aslında Birleşmiş Milletler'in belirlediği bir de 21 Eylül tarihi var. 1981'de Uluslararası Barış Günü 81'de kabul edildi. Daha doğrusu 2001'de düzeltiyorum. 2001'de kabul edildi. Neydi tam adı? Uluslararası Barış Günü. İkisi farklı ortaya çıkış noktaları. Dedim ya, 1 Eylül 2. Dünya Savaşı'nın başlangıcının yarattığı o tarihsel hafızadan, o süreçten savaş karşıtı hareketlerin etrafında oluşturduğu bir gelenek haline geldi. 21 Eylül ise hani Birleşmiş Milletler açısından bakılırsa kendi aldığı bir kararla Uluslararası Barış Günü olarak kabul ediliyor. Tabii bu çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Yani ülkede de bu mesele çok uzun yıllardır konuşuluyor. İşte 1 Eylül'ün özellikle Sovyetler Birliği etkisindeki ülkeler açısından önemli olduğu tartışmaları ya da eleştirileri mesela çok sık gündeme getirilir. Ya da işte 21 Eylül diyen de başka bir savunma buraya getiriyorlar da. Yani aslına bakılırsa barışı konuşmanın gününün olmaması gerekiyor herhalde, değil mi? En azından buradan bir bakmak, bunun bir tartışmak gerekiyor. 21 Eylül olmuş ya da 1 Eylül olmuş, ne fark eder ki? Zaten barışı konuşamıyoruz ya. Asıl mesele de biraz da bu. Bunu neden konuşamıyoruz'u tartışacağımıza, bunun üzerinden bir tartışma yapacağımıza ya da bu tartışmayı yürüteceğimize, bu meselelere de böyle ideolojik yaklaşımlarla bakıyor olmak da bana bir garip geliyor aslına bakılırsa. Yani barışın, özetle şunu söylemek istiyorum. Bunu Dünya Barış Günü'nde, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde söylemek istiyorum. Barışın gününde bile ulaşamayan insanlık, barış kavramı konusunda, barışın nasıl sağlanacağı konusunda, barış sağlandı diyelim, bunun devamı konusunda nasıl uzlaşacak? Asıl soru da galiba, benim görebildiğim kadarıyla asıl soru da bu. Yani asıl mesele günün anlamına, güne verdiğiniz anlamdan ya da hangi günde bunu andığınızdan ya da hatırladığınızdan daha çok nasıl bir anlam yüklediğinizle alakalı herhalde. Şu takvim takıntısından, takvim deliliğinden bir çıksak, insanlık tarihinin en büyük yıkımlarından biri 2. Dünya Savaşı işte. Başlangıcı, sonu, milyonlarca insanın hayatına mal olan bir savaştan bana da doğrusu mantıklı geliyor. Başlangıcını zafer yerine neden biz bunları yaşadık? Hangi gün bunları yaşamaya başladık? Dünya neden bununla karşı karşıya kaldı? Belki bunu hatırlamak açısından daha doğru bir tarihtir diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum, doğrusunu söylemek gerekirse. Ama yine de ne olursa olsun, bugün ya da yarın, hatta ve dün fark etmez, barış gününüz, dünya barış gününüz de kutlu olsun diyelim ve yavaş yavaş programı da toparlayalım. Ne yaptık? 1 Eylül 2026 Salı'nın gündemini, gündemde öne çıkan başlıkları aklımız erdiğince, elimiz döndüğünce aktarmaya çaba gösterdik. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen teknik masadaki arkadaşım Simge Erten'e, editörlerim İrem Başköy ve İknur Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Ben yarın yine aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarına kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşça kalın. Excuse me to say thanks to those who contributed to the peace building.

0: Güçlü Özgenler yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlenme yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayan anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
1: İngilizlerle yaptığım bir sohbeti de hep anımsıyorum. İngiltere'de önemli bir isim. Yani kraliyet ailesine de yakın bir danışman, ekonomi konusunda etkili bir isim. O da şöyle demiştim, sormuştum ne olacak diye. Amerika, İsrail, İran'a saldıracak. Bakın daha savaştan çok önceydi bu. Karar çoktan verildi. İsrail'in biraz zamana ihtiyacı var. Görüşmelerin asıl amacı bu. Bize zaman kazandırmak. İngiltere ne yapacak diye sorduğumda hiç böyle tereddütsüz bir şekilde şu yanıtı vermişlerdi. İngiltere Trump'ın gidici olduğunu düşünüyor. Bu ifade şimdi geriye dönüp baktığımda çok manidar geliyor.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
2: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Evet, yaz tatiline girdik. Hatta neredeyse bitmek üzere, okullar önümüzdeki günlerde açılacak. Ama siyasetteki gerilim pek bitmiyor. Özellikle CHP'de, işte CHP ve Yeni Parti arasındaki mücadele, rekabet devam ediyor. CHP'de bazı yeni gelişmeler var. Bunu ele alacağız. Yeni Parti'de ne oluyor? İmamoğlu özel gerilimi mi yaşanıyor? Bunları konuşacağız. Daha sonra Mansur Yavaş'ın yerine yeni bir aday mı aranıyor? Bu konu şu anda yavaş yavaş tartışılmaya başlandı. Bunu ele alacağız. Yine Süleymancılara yönelik operasyon, Deniz Ongun, eski Süleymancılar lideri Deniz Ongun'un ölümü, bu dosya yeniden açıldı. Bir cinayet şüphesi mi var? Bu konudaki gelişmeleri aktaracağız. İsrail KKTC'ye saldıracak mı? Şu anda Doğu Akdeniz'deki gerginlik çok ciddi bir şekilde sürüyor. Bu konuda Amerikan basında, İsrail basında ve Yunan basınında ciddi yorumlar yapılıyor. Yine bunları ele alacağız. Son olarak da Fransa'daki seçimler giderek yaklaşıyor. Bu seçimler öncesinde NATO'da bir Le Pen korkusu mu başladı? Biliyorsunuz Le Pen NATO'ya pek sıcak bakmıyor. Birinci turda ne olur bilmez, Fransa seçim sistemi biraz daha farklı. İkinci turda acaba NATO karıyla NATO taraftarı olanlar mı mücadele edecek? Burada NATO karşıtları kazanırsa nasıl bir durum çıkacak? Bütün bunları ele alacağız. Evet, öncesinde isterseniz CHP ile başlayalım. CHP'de biliyorsunuz yeni bir parti çıktı, yeni parti kuruldu. Özgür Özel ve İmamoğlu o tarafta kaldı. Kılıçdaroğlu eski CHP'nin başında görevine başladı. İşte yeni parti genel başkanı Özgür Özel, işte genel merkezi tuttular, illere gidip dolaşıyorlar, çalışmalarını sürdürüyorlar. Yani milletvekillerinden önemli bir kısmını CHP'den yeni partiye geçirmeyi başardılar. Ancak üye konusunda aynı şeyleri söylemek zor. CHP'nin 1 milyon 800 bin üyesinden ancak 5-600 bin üye yeni partiye geçmiş durumda. Bu da 3'te 1'e tekabül ediyor. Hatta 3'te 1'den daha az bir kısım. Yani bu nasıl bir sonuç verecek önümüzdeki günlerde? Bunlara da bakacağız. Şimdi Kılıçdaroğlu ne yapıyor? O da önemli. Bir de belediyeler meselesi var. Belediyelerde yeni partinin bir 300 belediye hedefi vardı. Buna pek ulaşamadı. Bunun verdiği bir gerginlik de konuşuluyor. Bu da önümüzdeki günlerde öyle gözüküyor ki çok tartışılacak konuların arasında geliyor. Şimdi Kılıçdaroğlu ne yapıyor dedik. Kılıçdaroğlu yeni politikalar gündeme getiriyor. Göreve gelirken CHP'yi kuruluş kodlarına döndürmeden söz etmişti. Gördüğümüz kadarıyla şu anda buna yönelik hamleler yapıyor. Mesela en son işte yarın İzmir'de olacak ve İzmir'de bir halkla buluşma gerçekleştirecek, ilin dolaşacağı söyleniyor. Bir program koymuşlar. Bunun da adına Milli Bilinç Güçlü Türkiye sloganıyla bu toplantıları yapma kararı almışlar. Şimdi Milli Bilinç Güçlü Türkiye ifadesini koyduğunuz zaman, yani milli konularda genel Türkiye politikası izlemek, Türkiye'nin güçlü olması için çalışmak, yani eski CHP'den biraz daha farklı bir politika izlenecek gibi gözüküyor. Şimdi milli bilinç, daha önce biliyorsunuz Mavi Vatan tartışması vardı, Suriye'de Türk bizim ne işimiz var konuları vardı. Yine benzer mesela Rusya konusunda izlenen politikalar vardı. Efendim İran, Çin konusunda izlenen politikalar vardı. Mesela Özgür Özel NATO konusunda mücadelemiz aynı zamanda NATO'nun güvenliği içindir de demiş idi. Ama şimdi CHP bambaşka bir politikaya yönelecek gibi gözüküyor. Mesela CHP'nin dış politika sını belirleyen bir komisyon kuruldu. Başında Metin Lütfi Baydar var. Profesör Doktor Metin Lütfi Baydar. Eski Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü. Aydın Milletvekili, yine eski Aydın Milletvekili. Bunlar her hafta bir açıklama yapıyorlar Türkiye'nin temel politikaları konusunda. Orada mesela son dönemde işte mesela en dikkat çekici olaylardan birisi Karadeniz'de biliyorsunuz Ukrayna Türk ticaret gemilerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyordu ve Türkiye-Rusya ticareti sabote edilmeye çalışılıyordu. Kılıçdaroğlu'nun yönetimindeki CHP'den yapılan açıklamada, değerlendirmede Ukrayna bu konuda çok sert bir şekilde eleştirildi. Daha önce CHP bu konularda işte gündeme getirmemeye özen gösteriyordu. NATO konusunda eleştiriler var. Suriye'deki efendim gelişmeler konusunda yani Türkiye'nin çıkarına olan şeyleri desteklemek ama belirsizlikler ve İsrail konusunda da sert açıklamalar var. En son işte Mekke toplu zirvesi, Mekke'de yapılan işte kurulan ittifak Mekke'deki o çok tartışılan ve içerisinde ne olduğu henüz tam netleşmeyen bir ittifak vardı. İşte ilk toplantısında İstanbul'da yaptılar. İşte genişleyecek mi, genişlemeyecek mi, kimler katılacak? Trump toplantıyı destekledi, İsrail karşı çıkar gibi gözüküyor. Fakat Trump'ın yoğun bir şekilde destek vermesi de işte kafaları karıştıran bir konuydu. Mesela Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin zirve ve burada yapılan anlaşma konusunda içeriğinin açıklanması talebi son derece kritik bir talep. O nedenle yani diyeceğimiz biraz iki partideki bu ayrışma giderek ideolojik bir ayrışmaya dönüşmüş vaziyette ve CHP'deki bölünme ideolojik bir bölünme olarak değerlendirilebilir. Bakın bu mesele birçok parti için geçerli. Yani içine girdiğimiz süreç, dünyada yeni dengelerin oluşması, özellikle İran Savaşı, Ukrayna Savaşı, Doğu Akdeniz'deki gerilimin tırmanması bütün partileri kendi içerisinde böldü. Bir arınma ve saflaşma süreci yaşanıyor. İşte NATO'nun zirvesinin Türkiye'de yapılması ve sonrasındaki gelişmeler AK Parti'ndeki Atlantikçileri biraz daha etkin hale getirmiş gözüküyor. Ama AK Parti içinde de izlenen politikalara yönelik yoğun bir tartışma var. İşte CHP bu konuda iki farklı kanada ayrılmış vaziyette. MHP bu tür konularda daha radikal bir tutum alıyor. Mesela örgütleri feshediyor, yeri geliyor, partidekileri atıyor. Liderler güçlü olduğu için AK Parti'de ve MHP'de bu işler biraz daha sessiz ama ciddi bir kırılmaların olduğunu söylemek mümkün. Böyle bir süreç işliyor. Bakalım önümüzdeki günlerde neler göreceğiz. Bu arada İzmir'e yapılacak olan Kılıçdaroğlu ziyaretinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'ye dönecek mi dönmeyecek mi? Bu konuda tartışmalar arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'ye döneceğine ilişkin bir takım duyumlar aldık. Kulislerde bunlar konuşuluyor ama net değil. Onu da Kılıçdaroğlu ziyaretinde bir boşluk var. O boşlukta belediye başkanıyla bir görüşme yapacağı ifade ediliyor. Belediye başkanı eğer Kemal Bey'in toplantılarına katılırsa CHP'ye dönme işareti olarak algılanabilir. Onu da göreceğiz yarın. Evet, yeni parti tarafında neler var? Oraya da bir bakacak olursak, acaba yeni partide bir gerilim mi var? Bu gerilimin adı da İmamoğlu özel gerilimi mi? Bu konuda ciddi iddialar gündemde. Yani şöyle söyleyelim, bir parti otobüsü var. Şimdi bu otobüste başladı biraz da tartışma. Eskiden CHP otobüslerinin bir tarafında Özgür Özel fotoğrafı ve onun adı yazdı. Diğer tarafında Ekrem İmamoğlu fotoğrafı, onun adı yazardı. Yeni partinin seçim otobüsünde şeyin kaldırıldığını görüyoruz. İmamoğlu'nun fotoğrafının kaldırıldığını görüyoruz. Onun yerine ne olmuş? Onun yerine İzmir Bayındır'dandı galiba, bir kadının açıklaması vardı. O yerleşmiş. İşte bir teyzenin sözleri var. Onu koymuşlar. Ha, belki hani iletişim açısından veyahut da propaganda açısından bir anlam ifade edebilir ama Özgür Özel'in oradan çıkarılmış olması, pardon, Ekrem İmamoğlu'nun arabanın üzerinden çıkarılmış olması acaba sorusunu da gündeme getirdi. Bu arada her hafta Özgür Özel Silivri'ye gidiyordu, İmamoğlu ile görüşüyordu. Yine kulağımıza gelen bilgilere göre, yani yapılan bir takım değerlendirmelere göre bu görüşmelerde de bir aksamalar meydana gelmiş. İYİ Parti'deki görüştüğümüz bazı isimler, ya bunların işlerin çok yoğunluğundan kaynaklandığını söylese de burada da sanki bir sıkıntı varmış gibi bir hava esiyor. Yani Özgür Özel biraz daha YİYİ Parti'ye kendi damgasını vurmaya çalışıyor. Biliyorsunuz CHP Genel Başkanı iken hep şey söyleniyordu, asıl Genel Başkan İmamoğlu, Özgür Özel ona vekalet ediyor değerlendirmesi yapılıyordu. Bilemiyoruz tabii böyle bir durum gerçekten var mı? Siyasette bu tür tartışmalar yaşanır. Bir takım sıkıntılar da olur. Belki zamanla aşılır, belki aşılmaz, bilemiyoruz. Ama tabii bunlar yaşanınca insanlar ister istemez ne oluyor sorusunu da soruyor. Biz gazeteciler olarak da meraklanıyoruz. Yani biz her aldığımız bilgiyi tabii ki sizlere, yani olduğu gibi aktarmıyoruz. Çünkü doğruluğunu check etmeden, doğruluğunu iyice araştırmadan bazı bilgileri vermek birisinin lehine aleyhine olabilir. Yani orada iyice son doğrulattıktan sonra aktarmayı ilke olarak ben en azından doğru buluyorum. Bu nedenle bir sürü bilgi var kulağımıza gelen, ancak bunların ne kadar doğru ne kadar yanlış iyice araştırdıktan sonra ve doğruya doğru olduğuna inandığımızdan sonra sizlere aktarmayı daha uygun buluyorum. Evet, peki iki parti arasındaki kavga bitmedi. O da bir gerçek. Neler oluyor? Şimdi ortada kritik bir gelişme var. O gelişme de şu: CHP'den gidenlerin partiye verdiği zararları araştırıyor CHP'nin genel merkezi. Yani bunu niye söylüyoruz? Çünkü birçok ilde, ilçede parti binalarına zararlar verilmiş, de parti araçları sıkıntıya sokulmuş falan, bu tür iddialar vardı. Bunlarla ilgili de bir komisyon kurmuş CHP Genel Merkezi ve bu komisyon çalışmalar yapıyor. Yaptığı çalışmalarda bir zarar tespiti ortaya konmuş. Bu zarar tespitinin miktarı da yaklaşık 250-300 milyon lira arasında. Peki bu olayla ilgili nasıl bir yol izleyecek CHP Genel Merkezi? Bunu da sorduk. Yöneticilerin bize verdiği bilgilere göre konu şu anda rapor haline getiriliyor ve yargıya taşınacak dediler. Öyle gözüküyor ki Yeni Parti ile, hatta Yeni Parti'nin yöneticileriyle diyelim. Parti demek belki, yani parti kurumsal anlamda değil ama daha önce CHP'de yönetici olmuş. Daha sonra da Yeni Parti'ye geçip kurmuş olan isimlerle ilgili bir yargı süreci başlayacak gibi gözüküyor. 250-300 milyonluk bir zarardan

0: ki onların paraları gönderiliyordu, gerekli şeyler yapılıyordu. 290 bin lira sigorta borcunu ödememişler. Yani bu bir örnek diye söylediler. Bilemiyorum önümüzdeki günler de neler olur. Bu arada bir Koza TV meselesi var. Bir televizyon daha önümüzdeki günlerde etkin bir şekilde en azından muhalefet adına CHP ve Yeni Parti adına yayına başlayacak gibi gözüküyor. Veyahut da onları destekleyecek politikalarla yayına başlayacak gibi gözüküyor. Burada da Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin televizyondan ayrıldığı iddiaları var. Hani bu olay da Özgür Özel ile İmamoğlu arasındaki tartışmaya bir ne diyelim ispatı olarak sürüyorlar. Yani bilemiyoruz oralarda da belli ki bir sıkıntı var ama bu sıkıntının aşılıp aşılmayacağını önümüzdeki günlerde görürüz. Yani tabii burada zaten ayrı bir parti kurmuşsun. Orada da bir ikiye bölünme falan. Tabii bilemiyorum bunlar nasıl olur. Şimdi önümüzdeki günlerde iller oluşturuluyor, ilçeler oluşturuluyor ve kongreler başlayacak. O kongrelerde öyle gözüküyor ki yarış İmamoğlu'cularla özelciler arasında olursa ki ben hani yaklaşık 40 yılı aşkın bir süredir CHP kurultaylarını ve CHP'nin yerine geçen işte SHP kurultaylarını izlemeye çalışan bir gazeteci olarak yani biraz gözümün önünde canlanıyor. Nasıl bir süreç işleyeceği bilemiyoruz. Yani şunu da söylüyorum yani söyleyeyim o noktalarda. Daha önce biliyorsunuz milletvekillerin geçişi sırasında çok sözler verilmişti. İşte illeri sen belirleyeceksin, yeniden ön sırada aday seçilebilecek yerden liste başı yapılacaksın falan diye. Hatta bu işler o kadar böyle günü kurtarmak ve anlık istifaları sağlamak için o kadar çok ileri gidilmiş ki Gaziantep'te yaşadığımız bir olay, bir milletvekilinin bıçaklanması ve gerekçe olarak bana yeniden il başkanlığı sözü verdiniz. İstifa et gel, yeni partinin yine ilçe başkanı olarak yoluna devam et dediniz. Ancak bunu yapmadınız diye milletvekiliyle eski CHP ilçe başkanı arasındaki kavga hatırlardadır. Ve bıçaklama noktasına kadar gitmiş ve milletvekili hala sağlık açısından sıkıntılı bir durumda işte tedavi görüyor. Yani bütün bunlar başka bir boyuta evrilir mi? Yani daha da gerginleşen bir yeni parti iç mücadelesine dönüşür mü? Bilemiyoruz ama tabii iktidar da bu arada buradaki kavgaları ellerini ovuşturarak izliyor. Onlar da tabii siyaset bu. Rakiplerinin de kendi içerisinde birbirine düşmüş olmasından şikayetçi olmazlar. Hatta bundan sevinirler diye de düşünüyorum. Yani bu da siyasetin bir cilvesi. O nedenle CHP Yeni Parti kanadındaki manzara esas olarak bu. AK Parti'de gelişmeler var tabii. Mansur Yavaş yeniden aday olacak mı? Yoksa CHP ve Yeni Parti Mansur Yavaş'ın yerine yeni bir aday arayışına şimdiden başladı mı? Bunları da isterseniz kısa bir aradan sonra aktaralım. İktidar kanadında bir anayasa değişikliği çalışmaları var. Muhalefette ise yeni bir cumhurbaşkanı adayı arayışlarına andıran girişimler var. Bunları da sizlere aktarmaya çalışalım. Kısa bir aradan sonra.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı devam edecek.

0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı devam ediyor.
1: Evet sayın dinleyiciler, şimdi bu muhalefet kanadında, daha doğrusu hani eski tabirle ana muhalefet kanadında ki gelişmeleri aktardık. İktidar kanadında neler oluyor, oraya da bakacak olursak. Şu anda bir anayasa değişikliğini çalışıyorlar ve onu öne çıkarmış vaziyetteler. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi artık, yani hemen hemen AK Parti'deki çoğunun da kabul ettiği gibi tıkanmış vaziyette. Yani meclisi daha da güçlendirmek, işte devlet bürokrasisinde yeni tekrar eski düzenlemeye dönmek, müsteşarlıklar oluşturmak, yeniden müsteşarlık sistemine geçmek gibi bir takım arayışlar var. Gerçi ben bu sistemle ilgili külliyede bazı yetkililerle konuşurken dedim ki ya müsteşarlık sistemine dönmeniz, kaldırmanız yanlış oldu dediğim zaman hayır dediler, yani öyle bir şey yok. Peki nasıl dedim. Şu andaki bakanlar zaten müsteşar görevi yapıyor dediler. Yani bir anlamda bakanları bürokrat olarak değerlendirdiler. Oysa ki bu doğru bir tespit değildi. Çünkü müsteşarlar, müsteşar yardımcıları devletin hafızasıdır. Birisi gitse bile, yani bakan gitse bile müsteşarlar o kurumu çok rahat bir şekilde yönetebilirler. Müsteşara bir sıkıntı gelse yardımcıları bu işi yapabilirler. Şimdi bakan gittiği zaman hepsi gidiyor, yardımcıları gidiyor. İktidar değiştiği zaman yani devlette hafıza diye bir şey kalmıyor. O nedenle tekrar bu sistemin dönmesi konusu gündemde gözüküyor. Devlet Planlama Teşkilatı'nın durumu var. Aktif bir şekilde bunun yeniden günün koşullarına göre yeniden kurulması tartışılıyor. Bütün bunları tabii bir taslak haline getirip diğer partilerle konuşacaklar gibi. Bunun altyapısı hazırlanmaya çalışılıyor. Bu arada tabii bazı konularda anayasa değişikliği konusunda hazırlık yapma çabaları da var ama bu çabaları da anlamış değilim. Bir de bugünkü parlamento bir nasıl söyleyelim, bir anayasa yapması ne kadar sağlıklıdır? O da ayrı bir tartışma konusu. Yani daha seçimin üzerinden çok az bir süre geçmiş. Milletvekillerinin birçoğu savrulmuş. Biri bir yerde, biri bir yerde. Yani kazandıkları, oy aldıkları partilerden ziyade başka partilere geçmişler. Şimdi o nedenle yani bu meclis yani çok sağlıklı bir mecliste gözükmüyor. Yani ön seçimle gelmiş, efendim halkın tam görüşlerini yansıtan falan bir havada gözükmüyor, bulunmuyor. Öyle bir meclis değil. Meclisi yeniden güçlendirecek bir sistemin getirilmesini hemen hemen herkes hemfikir. Yani bakanların meclisten atanması konusu da gündemde. Şimdi en çok şikayet edilen noktalardan birisi bu. Milletvekillerinin hiçbir inisiyatifi kalmamış. Bakanların meclis tarafından denetlenmesi meselesi var. Bu da yine konuşulacak veyahut da yeni düzenlemede ele alınması gereken konulardan birisi. Yani diyeceğimiz AK Parti'de esas olarak bu var. Tabii bütün bunların arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha seçilmesi için anayasal sıkıntının ortadan kaldırılması meselesi de var. Şu anda mecliste yeni seçim için 2028 konuşuluyor. Yani AK Parti'den yapılan açıklamalar bu yönde. 2028'in Nisan ayı deniyor. Veyahut da işte seçim, yani normal seçimlere 1,5-2 ay kala falan böyle bir seçim yaparız görüşü öne çıkmış durumda. Ancak o zaman muhalefet şunu derse, yani biliyorsunuz erken seçim için nitelikli çoğunluk gerekiyor. Ya kardeşim bunca dayandık, burada 2 ay daha dayanırız derse ve erken seçim kararı vermesi, Erdoğan'ın yeniden aday olma şansı yok. Bu nedenle de Erdoğan'ın yeniden adaylığının önünü açacak bir anayasa değişikliği çabası var. İşte belki milletvekilleri transferi diye tabir edilen işte geçişlerin de bu amaca yönelik olmuş olmasından da bir anlamda nasıl söyleyelim, Yani bu çerçevede ele alındığı da konuşuluyor. Şimdi düşünün, eksik kaç milletvekili var? 20 milletvekili var. 20 milletvekiline seçilme birinci garanti, birinci sıradan seçilme garantisi verdiğiniz anda milletvekilleri uçup gidiyor. Ne yazık ki böyle bir ideolojik bir tercih yapılmayınca, yani partilerin görüşlerini yansıtan şey değil, böyle milletvekilleri yukarıdan genel merkezde anlaşarak yapılınca milletvekilleri de bu tür parti geçişlerine tevessül ediyorlar. İşte bu işin ekonomik boyutu var, öteki var, beriki var. Geçmişte de bunlar yaşandı ama sayıları bu kadar yüksek değildi. Yani biz fırıldak kubileri gördük, jet tevfikleri gördük falan ama yani böyle her gün sabah kalktığında bir başka partide yer alan milletvekillerine de rastladık bu süreçte. Yani geçtiğimiz yıllarda. Yani o nedenle yani Türkiye olarak çok yabancı değiliz bu tür işlere. Ancak sayıları bunların böyle bir elin parmakları kadar falan olurdu. Şu anda rakam epeyce büyüdü. Ha böyle bir geçişlerde bir anayasa değişikliği Türkiye'nin lehine mi olur? Çünkü anayasa başka bir şey. Kanun falan değil. Anayasa değiştireceksiniz. Türkiye'nin lehine mi olur, aleyhine mi olur? O da ayrı bir tartışma konusu. Evet, iktidar tarafında şu anda biraz daha anayasa değişikliğine kilitlenilmiş bir durum var. Dış politikada falan oralarda da ciddi bir takım bölünmeler yaşandığı da bir gerçek. Yani izlenen politikalar İran'da, Orta Doğu'da nasıl bir yöntem izleniyor? NATO'ya bu kadar niye sarıldık? Bu konuda ciddi tabanda hem de partinin üst kademelerinde de tartışmalar yaşandığı kulislerde konuşulan konulardan birisi. Evet, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı şu anda öne çıkan isim Mansur Yavaş gibiydi. Fakat CHP'nin bölünmesinden sonra Mansur Yavaş işte yeni partiye mi geçecek, CHP'de mi kalacak falan bu ikilem içerisindeydi. CHP'de kaldı şu anda fakat yeni partiyle de dirsek teması içerisinde, İyi Parti ile de dirsek teması içerisinde, Zafer Partisi ile bir takım diğer sağ partilerle de dirsek teması içerisinde. Şimdi yavaş yavaş yani bir %51 koşulu olduğu için mecburen bir ittifaklar meselesi gündemde. Mansur Yavaş'ın böyle bir kararsız ve hatta işte farklı farklı bir politika izlemesi hemen hemen her partide bazı soruları da beraberinde getirmiş gözüküyor. En son yaşanan olay Özgür Özel'in Trabzon'a da yaptığı konuşmada öncesinde Mansur Yavaş'ı bir kahve içmeye davet edip orada da kendi söylememesine rağmen Mansur Yavaş'ın da size selamı var demesi tabii bir sıkıntı yarattı. Mansur Yavaş CHP'de fakat Özgür Özel Trabzon'lara selamını iletiyor. Yani ne oluyor dendi. CHP'de her ne kadar Mansur Yavaş konusu fazla tartışmayın eğilimi olsa da CHP'de de bu konu tartışılmaya başlandı. Yani yeni bir aday mesela son yapılan tartışmalarda dış politika bilen, ekonomi bilen güçlü bir aday ifadesi kullanmaya başlandı ki mesela dış politika bilen, ekonomi bilen dediğiniz zaman Mansur Yavaş bunların kapsam içerisine girmiyor. Yani yok yani bu konularda dış politika ve ekonomi konusunda güçlü bir aday değil. O nedenle acaba yeni bir aday arayışı mı var diye bir soru gündeme geldi. CHP'lilere sorduk, CHP yönetimlerine ya böyle bir durum mu var diye. Bana onların yani genel başkan yardımcısı düzeyinde verdikleri bilgi şu: CHP'nin gündeminde şu anda seçim 4. 5. sırada. Şu anda gündemimizde bir seçim yok. Dolayısıyla bir cumhurbaşkanı adayı da yok dediler. Ama tabii bu sistemde partilerden ziyade cumhurbaşkanı adayının kimin olacağı önemli olduğu için böyle bir sıkıntı var. Yani o nedenle Mansur Yavaş'ın, hatta Mansur Yavaş ya bu işlerden artık iyice sıkıldım diye yakın çevresinde falan da ifadeler kullanıyormuş. Yani Mansur Yavaş biraz böyle hani mıknatısın artı ve eksi kutuplarının tam ortası vardır ya, hem eksi kutup çeker hem artı kutup çeker. kendini oraya oturtup her tarafın istediği bir isim haline gelmeye çalışıyor. Ancak hani ne derler, burada herkes idare etmeye kalkarsan bir süre sonra seni kimse idare etmemeye başlar. Yani böyle bir duruma doğru bir gidiş var gibi. Yani mümkün olduğu kadar sözcükleri dikkatli kullanmaya çalışıyorum. Yani biraz belli ki ya biz niye bunlara mahkumuz, yepyeni güçlü bir aday çıkaralım algısı oturmaya başlamış gibi gözüküyor. Ha, bunlarla başarılı olamazlar. İşte kazanacak aday ifadesi, yani Türkiye'yi yönetecek aday değil de kazanacak aday tartışmasına girilirse eğer, o zaman ne olur bilemem. Yani bence asıl mesele oradan bakmak lazım. Türkiye'yi yönetecek aday mı yoksa kazanacak aday mı? O da önümüzdeki günlerin belirleyicisi olacak. Evet, bir başka dikkat çekici gelişme de Süleymancılarla ilgili soruşturma. Biliyorsunuz bir cinayet soruşturması vardı. Süleymancıların önceki liderleri Arif Ahmet Denizongun'un ölümü meselesi vardı. Çok tartışılıyordu. Kaza mı yoksa normal ölüm mü diye. Raporlar normal ölüm diye bildirmişlerdi. Ve bu arada fotoğraflar vardı ama otopsi yapılırken ki video yoktu. Kayıptı. Soruşturma açılınca biraz da işin üzerine gidince yeni bir bilirkişi soruşturmaya dahil olunca işler değişti ve 2016 yılında yapılan otopsiye ait 145 fotoğraf, bir de kaybolan video gündeme geldi ve bulundu video. Ve bu videoda da ilginç bazı tespitler ortaya çıktı. Bilir kişiler göğsün altındaki bazı siyahlıkları, bazı izleri gerekçe göstererek yastıkla göğsüne bastırılıp nefessiz bırakılmasının olabileceği gibi bir değerlendirme de yer aldı. Şimdi bu değerlendirmeden sonra cinayet mi acaba diye yeniden gündem bu noktaya kaydı. Mesela bilirkişi raporunda, yani son incelemeden sonra yapılan bilirkişi raporunda aynen şöyle diyor. Arif Ahmet Denizongun'un ceset fotoğrafları ve video kayıtları incelendiğinde şahsın sağ meme alt kısmında göğüs ortadan başlayarak sağ seyirli 4 adet 4x6, 3x5, 2x4, 1x2 milimetre ekimotik alanın mevcut olduğu, söz konusu ekimotik alanların altının doku altı kanama ihtiva ettiği, bu durumun söz konusu lezyonların ölüm öncesinde meydana geldiğini gösterdiğini, lezyonların ebadı ve yerleşimde dikkate alındığında Arif Ahmet Denizongun'un göğsüne diz ile basan bir şahsın kişinin ağzının ve burnunun bir yastıkla kapatılarak nefes bırakılmasının mümkün olacağı, bu durumda da hali hazırda Arif Ahmet Denizongun için ölüm tarihinde tanzim otopsi raporunun farklı bulguların elde edilemeyeceği falan diye. Yani buradaki ölüm nedeniyle ilgili dizle göğsüne bastırma, yastıkla ağzını burnunu kapatma gibi bir nokta gündeme geldi. Bununla ilgili de çalışmalar devam ediyor. Yani ne olmuştu? 6 Eylül 2016 tarihinde saat 15 gibi çiftliğe girilmesine rağmen Denizongun'a ulaşılamamıştı. Ölü bulunmuştu. 7 Eylül'de ölü bulundu. Yani 6 Eylül'de gidilmiş ama Denizongun'un ödesine kimse girmemişti. Ev anahtarı kapıda bırakılmıştı. Yani böyle bir şeydi. 7 Eylül'de de ölü bulunmuştu. Beykoz Cumhuriyet Savcılığı da o dönem hazırladığı bilgi notuna göre Bunu normal bir ölüm denmişti. Fakat şu anda yapılan inceleme sonrasında bunun bir normal ölüm değil, bir cinayet olabileceği üzerine duruldu. Zaten dosya yeniden açıldı. Adalet Bakanı sonuna kadar gidilmesi konusunda kamuoyuna güvence verdi. Bakalım önümüzdeki günlerde bu konuda da neler göreceğiz. Yani yeni bir faili meçhul cinayetin aydınlanması mı olacak ki bu öyle bir şey olursa Süleymancılar tarikatının için çok ciddi tartışmaları da beraberinde getirecek. Ali İhsan Kırış acaba Deniz Ongun'un ölmesi sonrasında o örgütün başına, tarikatın başına geçmişti. Bununla bir bağlantısı var mı? Şu anda tartışılan konular bunlar. Türkiye, bakın bu tarikatlar meselesine belli oranda girdiler ve bunun belli bir sonuna kadar gidilmesi gündemde. Özellikle Batı destekli bu tarikatların nasıl bir Türkiye için güvenlik sorunu olduğu, işte Fethullah Gülen 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gördük. Burada da aynı şeyi görüyoruz. Ne yapmışlar? Türkiye'den büyük paralar toplamışlar veya da bir şekilde elde etmişler. Bunları yurt dışına çıkarıyorlar. 100 milyar liradan söz ediyoruz. Yurt dışına çıkarılan paradan. Bunların gayri resmi çıkarılanları bilmiyoruz. Birçoklarını farklı yönlerden işte yatlarla, şunlarla, bunlarla değişik şekilde ülke dışına çıkarıldığına ilişkin bilgiler var. Bazı dosyalar kaybolmuştu. Çok sayıda dosya yok edilmişti. O dosyalardan bazıları bulundu. Evraklar bulundu. Talimatlar verilmiş. İşte bunlar tamamen temizleyin denmiş. Hatta işte bir belge öğütme makineleri var biliyorsunuz. Onlardan çıkanlar ele geçirildi. Şu anda incelemeleri yapılıyor. Örgüte verilen talimatta bunların da binalarda, yurtlarda bulundurulmaması, onların da alınıp başka bir yerde, uzak bir yerde yakılması talimatlarından söz ediliyor. Yani bir karşımızda bir örgüt var. Almanya'da karargah kurmuşlar. Büyük, devasa bir bina yaptırıyorlar ve örgütü oradan yönetme. Nasıl FETÖ Amerika'dan yönetiyorsa bunlar da Almanya'dan yönetme gibi bir yol izlemişler. O da dikkat çekici bir durum. Yani Türkiye'de tarikat kuruyorsunuz. Hristiyan bir ülkede ve Müslümanlıkla ilgili de hiç de iyi şeyler düşünmeyen bir ülkede merkezler kuruyorsunuz. Yani bunu kimse anlatamaz. Yani belli ki Alman veyahut da Amerikan veyahut da uluslararası istihbarat örgütlerinin kontrolünde yürüyen işler var. Biz Kurtuluş Savaşı sırasında da bunları gördük. Şeyh Said İsyan'ın arkasında İngilizler olduğunu hani herhalde bütün tarihçiler hemfikirdir bu konuda. O nedenle bu tarikatların arkasında da nedense hep Türkiye'deki tarikatların arkasında Batı parmağı var. Türkiye'de kimi iktidara getirmek istiyorlarsa veya kimi de kimle ilişkileri iyiyse bu tarikatları üzerinden insanlar o partiye oy vermeye yönlendirildi bugüne kadar. Bilmiyoruz. Şimdi umarız bunlar bitirir. Başka tarikatlar da var. Bunlar devlet içine yerleşmişler. Devlet içinde büyümeye çalışıyorlar. Yani bunların devletten temizlenmesi gerekiyor. Atatürk ne demişti? Türkiye şıhlar, dervişler ülkesi olamaz. Meczuplar ülkesi olamaz. En medeni tarikat medeniyet tarikatıdır demişti. O da yani medeniyeti örnek göstermişti. Bu orta çağ kalıntısı işlerle uğraşmayın anlamında bunları kullanmıştı. Evet, Süleymancılar soruşturmasında dikkatle izliyoruz. Menzilciler de ikiye bölündüler. Orada da tartışmalar var. Toplumda beklenti onlar üzerinde gidilmesi. Milyarlarca dolarlık bu işi yapan insanların artık normal bir şekilde hareket etmesi ve yargı denetimi olması herkesin beklentisi. Bu tür işlerde gösterilecek zafiyetin nelere yol açacağını 15 Temmuz'da gördük. Evet, şimdi dış politikadaki gelişmeleri görüyoruz kısa bir aradan sonra.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı devam edecek.

0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı devam ediyor.
1: Evet sayın dinleyiciler, tekrar birlikteyiz. Şimdi dış politikadaki son gelişmelere bakalım. Kıbrıs çok tartışılmaya başlandı. Özellikle İsrail'deki seçimler yaklaştıkça Netanyahu Türkiye'ye yönelik tehditlerini arttırdı. Gerçi biz Kıbrıs'ı daha çok ve bugünlerde bir yolcu gemisinin batmasıyla anımsıyoruz. Ama tabii o çok acı verici bir olay. Öyle gözüküyor ki ciddi ihmaller söz konusu. Bu gemiyle ilgili yeni bulgular ortaya çıkmaya başladı. Güvenliğiyle ilgili anladığımız kadarıyla yapılan incelemelerde olumsuzluklar olmasına rağmen seferlerine devam etmiş. O günde hava koşulları çok kötü olmasına rağmen ısrar etmiş. Bu para kazanma hırsı insanlara neye mal oluyor? Hep beraber yaşayarak öğreniyoruz. Yani o nedenle yani bir oraya gemi, başka bir gemi yok mudur? Türkiye'de bunca şeyin içerisinde güvenli bir sistemle yolcu taşıma işi olmaz mı? Ama ne yazık ki her işin içinde usulsüzlükler, sorumsuzluklar yani bu noktaya getiriyor. Evet, Netanyahu KKTC'yi vuracak mı? Şu anda İsrail'de bir kanat, aynı Suriye'de olduğu gibi, biliyorsunuz Suriye'de Türkiye sınırına çok yakın, 70-80 kilometre yakınındaki bir üssü vurdu ve Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada bu saldırının Türkiye'ye uyarı olduğu belirtildi. Yani ne demek uyarı? Eğer bak benim dediklerimi yapmazsan, işte efendim yok Filistinlere destek verirsen, Suriye'de isteklerime itiraz edersen, Suriye'yi bölme çabalarıma taş koymaya kalkarsan, bak seni de aynı Suriye'deki üs gibi vururum anlamına geliyor. Bu son derece tehditkar bir durum. İsrail içerisinde seçim yaklaştıkça bu tehditlerin artacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Kıbrıs'a uzun süredir çalışıyorlar ve biz yayınlarımızda ısrarla bu Kıbrıs meselesine dikkat çekiyoruz. Kıbrıs'ta çok sayıda tank ve zırhlı araç getirdiler. Amerikan gemileri getirdi Kıbrıs'a. Bununla ilgili bilgileri de sizlerle paylaştık daha önce. Yani binin üzerinde zırhlı araç ve tank getirildiği limanına, havaalanına yaklaşık 15 kilometre civarında bir yerde bunların tutuldu. Aktardık. Şimdi yani ne olur Kıbrıs'ta bu kadar çok tank, zırhlı aracın ne işi vardır? Efendim o günlerde soruşturduğumuzda bunların İsrail'e gideceğini söylemişlerdi. Ama İsrail'e falan gitmedi. Zaten o da mantıksız. Kendi getiriyorsunuz Kıbrıs'a, oradan İsrail'e taşıyor. Niye? Gemi götürür, Hayfa Limanı'na yıkar. Değil mi? Yani niye getirdi Kıbrıs'a, oradan tekrar yükleyip oraya götüreceksiniz? Şimdi bunlar tamamen aldatmacaydı ve Kıbrıs'la ilgili bir niyetleri olduğu çok açık. İşte bunun hesaplarını kitaplarını da yapmaya başlamışlar. Nasıl hesaplarını kitaplarını yapıyorlar? Şöyle hesaplarını kitaplarını, yani işte NATO'nun 5. maddesi, işte gündeme tartışılan konulardan birisi. Türkiye'ye doğrudan bir saldırısı olursa NATO'nun 5. maddesi devreye girer mi? Gerçi NATO üyelerinin hiçbirisi böyle bir şey söylemedi. NATO Genel Sekreteri Türkiye'de gerçekleşen NATO zirvesinde kendisine sorulan soruya yanıtlarken İsrail Türkiye'ye saldırırsa NATO 5. maddesi devreye girer mi diye, NATO Genel Sekreteri ne yanıt verdi? Ben Erdoğan'ın böyle bir çılgınlık yapacağını sanmıyorum. Veyahut da işte böyle riskli bir işe girişeceğini sanmıyorum. Ya saldırıyı Erdoğan yapacak demiyorlardı ki. İsrail saldırırsa ne olacak? Yani hiçbir zaman Türkiye NATO üyesi koruruz denmedi. Denmedi. Daha sonra yapılan açıklamalarda da çeşitli ortamlarda NATO yetkilileri, Amerikan yetkilileri bu tür sorulara muhatap olunca 5. madde devreye girer diye hiçbir şey söylemediler. Belli ki bir sıkıntıya girmemesi için Türkiye'nin Suriye'de ve Kıbrıs'ta hedef alınması konusu öne geçmiş gibi gözüküyor. Öyle bir şey olursa efendim ne neymiş? Türkiye orada işgalciymiş. Dolayısıyla zaten Kıbrıs'ta Türkiye toprağı değilmiş. Dolayısıyla NATO 5. maddesi burada uygulamaya girmemiş, girmezmiş. Yani bu tür tezleri gündeme getiriyorlar. O nedenle yani onlar bile düşünülmüş, NATO boyutu bile ele alınmış. Aa, bunu yapabilir mi? Yoksa tehdit olarak mı kullanacak? Yani İsrail bu. İsrail'in çılgınlıklarında sınır yok. Arkasına Amerika'yı da aldıktan sonra her çılgınlığı yapabilir. Amerika Yunanistan'a üs kurdu. Efendim Kıbrıs'ta üsleri var. Rum kesiminde. İşte Suriye'de vardı. Yani Türkiye'yi kuşatmaya çalışıyordu. Eğer Gürcistan'daki amaçlarına ulaşabilse, pembe devrim, turuncu devrim başarılı olsaydı, Yunanistan'da Gürcistan da şu anda olacaktı. Trump yolu var. Oraya Amerikan özel kuvvetlerini getirmeye çalışıyorlar. Türkiye'yi batıdan, kuzeyden, güneyden kuşatma çabası içerisindeler. Ancak şu anda Türkiye'yi üzerine kuşatma yapamadıkları iki merkez var. Bir kuzeyimizdeki Rusya, bir de doğumuzdaki İran. İkisi dışında hemen hemen her yerde Türkiye'ye yönelik kuşatma çabası içerisindeler. Yani İsrail'de buradan yola çıkarak her türlü çılgınlığı yapabilir. Netanyahu seçimlerde ciddi bir yenilgi alacakmış gibi gözüküyor. Bu da Netanyahu'yu yeni çılgınlıklara itebilir. Yani şurada yanılmıyorsam 27 Ekim, 26-27 Ekim'de galiba, yani Ekim ayı sonunda seçimler var. Yaklaşık ne kaldı? 60 günden biraz fazla herhalde. Eylül, Ekim. İşte 60 günden biraz fazla bir süre kalmış vaziyette. O nedenle bu süre içerisinde her türlü çılgınlığı yapabilir. Yani önerilen şey Kıbrıs'ta nerede vuruldu? Birincisi Ercan Havaalanı'nın vurulması ve oradaki Türk birliklerinin olduğu yerlerin vurulması. Yani Türkiye'de tabii herhalde ele ağırlık toplamıyordur. Buna karşı gerekli önlemleri alıyordur diye düşünüyorum. Ve Kıbrıs'ta da bazı takviyeler yapılmış da olabilir. Rumların ısrarlı bir şekilde bu Kapalı Maraş bölgesi diye anılan bölgeden bir girişimde bulunabilecekleri ifadeleri var. Bu çerçevede de bir gerilimin olması mümkün. Yani o nedenle son derece dikkat çekici bir durumla karşı karşıyayız. Suriye'deki Ebu Zuhur saldırısı gibi Kıbrıs'a da bir saldırı olursa yani Netanyahu bu. Yani şu gördüğümüz Gazze'dir, Lübnan'dır, İran'dır, yani Suriye'dir. Yani Suriye'de yaptıklarını hepimiz biliyoruz. İsrail tarihinin en büyük hava harekatını yaptılar. Üstelik de şeyden sonra. Evet. Gelelim Fransa'ya. Fransa'da da seçimler var. Fransa seçimlerinde evet, şu anda Le Pen öne çıkmış vaziyette. NATO'da bir Le Pen korkusu yaşanıyor. Önümüzdeki yıl Nisan-Mayıs aylarında seçimler var. Birinci tur, ikinci tur seçimleri. NATO karşıtı adayların ikinci tura kalma şansı giderek yürüyor. Ve ikinci turda da NATO karşıtlarıyla NATO destekçileri arasında bir seçim olursa eğer, NATO karşıtlarının kazanması gündeme gelebilir. Yani AB ve NATO için de bir baş ağrısı diye değerlendiriliyor. Milliyetçi partiler Fransa'daki NATO'yu kovan De Gaulle'de birleşiyorlar ve De Gaulle'ün politikalarını kendilerine ilke ediniyorlar. O nedenle de Fransa'da, Almanya'da AfD, Fransa'da Le Pen, yani gerek Avrupa Birliği'ni gerekse NATO'yu bundan sonra yeni korkular bekliyor. Yani dünyaya o kadar çok korku verdiler, o kadar çok zulmettiler, o kadar çok insanın canını yaktılar, o kadar çok insan öldürdüler ki şimdi kendileri ister istemez kendi işlerinde bu sorunların çıkması kaçınılmazdır. Önümüzdeki dönemde bunu göreceğiz. Dünya yeni dengelerin oluştuğu bir döneme giriyor. Amerika'nın öyle istediği gibi at oynattığı dönemler, NATO'nun istediği gibi at oynattığı dönemler geçti. Bakın İran, Amerika ve İsrail gibi dünyanın böyle yenilmez diye anılan kuvvetlerine ciddi bir yenilgi yaşattı. O nedenle önümüzdeki günlerde NATO için sıkıntı yaşanacak gibi gözüküyor. Amerika için, Avrupa Birliği için sıkıntı yaşanacak gibi gözüküyor. Hepsini izliyoruz. Umarız dünya halkları için sağlıklı bir sonuca ulaşılır ve bu NATO ve Amerika belasından da dünya kurtulur. Normal, gelişmiş halkların daha mutlu yaşadığı, daha refah içinde yaşadığı bir döneme doğru girilir. Evet sayın dinleyiciler, bugün de süremizin sonuna geldik. Perşembe günü saat 15'te yeniden buluşmak üzere. İyi günler.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan çökmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı'nın tekrarını dinlediniz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.